0: potansiyeli olabilen bir siyasi partiydi. Onlar da bir şekilde rotayı başka bir yere çevirdiler ama yeni parti, büyük iddiaların partisi ortaya çıkışında siyasi merkezde iktidar iddiası vesaire gibi bu çerçevenin dışında kalmayacağım demek yerine buradaki imzasını ortaya koyup o iddiasını daha başka bir yere taşıma şansları vardı. Bence bunu kaçırdılar, onu söyleyeyim. Bundan sonra bunu nasıl toparlarlar? Yani mesela Kürt seçmen nezdinde bunu nasıl tekrar düzenleyebilirler ya da o şeyi ortaya çıkan tepkiyi nasıl giderebilirler? O onların problemi elbette ama burada bugün siyasetin, Türkiye'de bütün siyasi tasavvurları da değiştirecek bir süreçte verdiği bu noktadaki sınav, İYİ Parti'yi aynı yere koymuyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü evet. İYİ Parti başından beri burada nerede duruyorsa bugün aynı yerde duruyor. Ama yeni parti, hem bu sürecin içindeyim hem komisyondayım. Gerçi İmralı'ya gitme konusunda da benzer bir tavır izlemişlerdi. O zamanlar bunun işaretini vermişlerdi ama yani o tarihi imzada yer alamadı. Ben bunu ilginç buldum. Onu da hani tartışma anlamında değerli dostlarım ve senin takdirine sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim ama DEM'le ilgili de imza vermeyen vekiller, o da çok önemli bir detay, çok önemli bir bilgi. Demirtaş meselesi de ister istemez merak edilen bir konu. Yine en çok el yükselten Devlet Bahçeli. Açık açık söylüyor. Umut hakkında da hani bilmeyenler için belli bir sürenin üzerinde hapis yatan mahkumların çıkma talebi, Umut hakkının kullanılması. Onu ben ahaliye söylemiş olayım. Size şunu sorayım. Demirtaş'la ilgili bir gelişme olur mu? Kayyumlar meselesi. Fethi Yıldız'ı özellikle ekrana getirmememin sebebi şuydu. Diyor ki raporumuzda zaten...
2: Komisyon raporuna atıf.
1: Evet, atıf.
2: Bence Demirtaş da çıkacaktır. Bu süreç, bakın Devlet Bahçeli'nin bu 2024 Ekim'inde başlattığı süreç, o konuşmada Demirtaş'la ilgili ne demişti hatırlatalım mı? Demirtaş var mıydı mesela o Bahçeli'nin değerlendirmeleri içinde? Yoktu. Ne Kandil, ne Edirne.
0: Evet.
2: Derken...
0: Evet, çok doğru bir hatırlatma Gürkan, çok önemli, evet.
2: Selahattin Demirtaş'ı kastetmişti, yani o dahil değil bu sürece demişti. Ne Kandil, ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın ve işte bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıksın.
1: Çok önemli.
2: Yani muhatap olarak, sürecin önemli aktörü olarak DEM'i ve İmralı'yı öngörmüş ama... Özellikle ismini de anarak, hani Edirne diyerek ismini anarken böyle ifade edelim. Edirne diyerek, Kandil diyerek. Şimdi ikisi de topun içinde.
1: Evet.
2: Edirne'de, Kandil'de. Rapora atıfta bulunması da bu demek. Ama daha açık konuşmuş zaten Devlet Bey. Demirtaş, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Şunu, süreç sağlıklı, sorunsuz, makul ölçüler içinde işlerse... Pek çok şey yapılabilir. Bir büyük barış iklimi doğacaksa, örgüt gerçekten tasfiye olacaksa, bu Türkiye'nin gündeminden çıkacaksa bir sürü şey olur. Hani belki Öcalan haricinde bir sürü şey olabilir. Selahattin Demirtaş haydi haydi olur. 10 yıldır içeride yatıyor. Yani PKK'lıların elde silah almış, örgüte üye olmuş, Kandil'de orada burada bulunmuşların affedildiği bir zeminde Selahattin Demirtaş'ın 10 yıldır içeride yatması... Üstelik de hakkında bazı başka kararlarda işte ahim deniyor, anayasa mahkemesi şu bu. Varken içeride yatması kabul edebilir bir şey değil. Sürecin tabiatına da aykırı bir şey. Yani Demirtaş'ın özellikle o kesimin, belli bir kesimin gençlik üzerinde, gençliği üzerinde, taban üzerinde çok ciddi bir ağırlığı, etkisi var. Gelinen noktada hal buysa, iklim buysa Selahattin Demirtaş'ın içeride kalabilmesi, kalması mümkün değildir. Birkaç cümlede Selahattin Demirtaş hakkında şöyle söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş yanlış işler yaptı. Yani içeride kalmasının haklılığını anlatmıyorum. İlgisi yok. Ama büyük imkanları tepti. Yani büyük bir imkan vardı önünde. Büyük bir destek vardı. Belli bir kesimde büyük bir destek vardı. Bu işi bu terör zemininden çıkartabilecek önemli aktörlerden birisiydi ama... Vaktinde 2010 ve 14-15 özellikle 2015 senesinden bahsediyorum, cesaret sergileyemedi. Bugün onun taraftarları, onun destekçileri, sempatizanları kızacaktır bu sözler ama o vakitte gereken cesareti gösterebilmiş olsaydı bir bedel de ödetirlerdi ona şüphesiz ama Leyla Zan'a kadar bir cesaret gösterebilmiş olsaydı, öyle diyeyim, daha ileri bir noktada da olabilirdik. O mahallenin dışından cesur bir ses olarak çıkmadı. Farklıydı tamam ama cesur bir ses olarak çıkmadı. Terörü apaçık bütün Türk milletinin önünde lanetleyemedi. Kandil'e itiraz edemedi. Bunu yapamadı. Süreçte onu içeri attı ama

0: bu içeride haklı bir zeminde kaldığı anlamına gelmez. Hele bu zeminde mutlaka onun da dışarı çıkması mümkündür diye düşünüyorum. Hele de Devlet Bey'in bu çizgiyi de değiştirmiş. Bakın süreç ilerledikçe tabii başka şeyler söylemeye başlamış Devlet Bahçeli. Bu zeminde Selahattin
1: Bey'de
0: mutlaka
1: ben pek mümkündür diye düşünemiyorum. Yani burada küçük bir itirazda bulunayım. Bugün çok fazla uyumlu gidiyoruz birbirimize de. Kavga edecek adam arıyorum kendimi. Ama ben çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Demirtaş'ın sürecin ikliminin çıkmasına yönelik, öyle söyleyeyim.
2: Peki. Ne dersiniz? Hem Demirtaş meselesini sorayım hem de Nasuhi'nin söylediği çok önemli bir şey. Bir parça siz hafif ışığı gösterdiniz Dem siyasetine dair. Dem'den bazı isimlerin imza atmadığına dair şey var. Dem'de de Ali Haydar'a sataşalım o zaman. Kurultay sesleri mi geliyor acaba?
3: Yani aslında zaten ertelenen bir süreç. Öcalan'ın yani bu yasayı beklediği hepimizin malumu. Yani yasa uygulamayı da kurultaya yetiştirebilir mi? Onu çok iyi bilmiyorum. Emin değilim daha doğrusu. Gerçekten çok hızlı hareket edilirse, yani yasadan yararlanacaklar yaz aylarında başvuruyu yapar, işte girişimde bulunur ve devlet de bunu teyit eden mekanizmayı tamamlarsa
2: yepyeni bir dem mi göreceğiz o zaman?
3: Evet, yani ama hani şu kesin, yani sonuçta cezaevinden daha önce çıkanlar var. Siyasi yasakları ile ilgili hani infaz tamamlama açısından çok emin değilim ama şu anda fiilen toplumsal çalışma yürüten, konferanslar yapan, işte hem İmralı'da Öcalan'la birlikte kalan isimler hem de çok uzun süre, yani 25-30 yıl cezaevinde kalıp çıkan isimler var ki bunlar politik perspektif olarak bence hem Öcalan'ı daha yoğun biçimde okuyan, anlayan isimler hem de siyasetin o hani küçük ayak oyunları ve biraz parlamenterizm kokan boyutundan uzak kalmış isimler. Daha toplumsal özne konumundaki isimler, daha iktidarcı reflekslere, yani siyasetin kendi içindeki iktidarcı reflekslere, işte milletvekili olma yarışlarına falan ya da belediyelerdeki bir takım işlere karışmamış isimler. Dolayısıyla yeni bir sayfa açmak için yeni bir politik perspektif bence var. Şimdi burada tabii konuyu nasıl ele aldığınız toplumsal ikna açısından son derece önemli. Yani zaman zaman
2: Demirtaş meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Ya bunun çözümündeki bence yani son derece kolay zemin bir kere hüküm özlü. Dolayısıyla tutukluluktur aslında o statü itibariyle. Tutukluluk nedenleri ortadan kalkmıştır büyük oranda. Yani delillerin karartılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Geriye kaçma şüphesi kalır. Kaçma şüphesini önleyecek işte adli kontrol gibi bir takım mekanizmalar var. Dolayısıyla yani hiç burada ahim kararlarının uygulanmasını da beklemeye gerek yok. Pekala işte yani ilgili mahkemeye, yargılandığı mahkeme, benim de yargılandığım, yani Kobani dosyasından yargılanan herkesin yargılandığı mahkemeye istinaf sürecini beklemeksizin, yani tutukluluk gerekçesinin büyük oranda ortadan kalktığı beyan edilerek bence yararlanılabilir. Bu tabii işin hukuki teknik boyutu. Fakat ya siyasi boyutunda yani ben Sayın Bahçeli'nin o Gürkan Bey'in söylediği baştaki kurduğu denklemin son derece akıllıca bir denklem olduğunu düşünüyorum. Yani bazı aktörleri dışarıda tuttuğunuzda onlar denkleme zaten girmek için çaba sarf edeceklerdi. Bu iyi bir öngörüydü ve gerçekten de öyle oldu. Yani örgüt bu sürecin dışında kalamazdı ve yani dışında kalmaya tepki vereceği zaten beklenirdi ve beklenen tepki verildi. Aynı şey Demirtaş için geçerli. Yani Öcalan'ın baş aktör olduğu bir süreçte Demirtaş savaşalım mı diyecek? Yani hayır kavga edelim, yani direnelim mi diyecek? Yani gayet tabii Demirtaş'tan beklenen zaten yani Öcalan'ın örgüt üzerindeki nüfuzu gibi, ki Demirtaş'ın öyle bir nüfuzundan söz edemeyiz, toplumdaki nüfuzunu kullanmak isteyecekti ve aslında hani ikiyi dışarıda, ikiyi içeride tutarak aslında dördünü birden dahil etmeyi bence başardı. O çok iyi kurgulanmış bir durumdu. Ya burada şartlı cümle kurmamaya bence özen göstermeli.
1: Ayhan'a bir soru sorabilir miyim Kerem?
3: Gayet tabii Ankara'nın önceliği var. Bir müdahale var galiba Ankara'da.
2: Buyurunuz.
1: Evet, sevgili arkadaşım Ayhan'a bir müdahalede bulunayım. Evet doğru, Selahattin Demirtaş'ın bir toplumsal karşılığı var. Ciddiye de alınan bir tarafı da var bunun. Ama şimdi bu süreçte bir toplumsal karşılığa mı ihtiyaç var? Yoksa Öcalan gibi örgüte silah bıraktırabilecek bir güce mi ihtiyaç var? Yani burada bu kıyas, sen kıyas yaptın diye söylemiyorum sevgili Ayhan da. Evet ama Öcalan'la Demirtaş kıyaslamasıyla gidildiğinde bu sürecin dışında bir tartışma aslında. Sürecin içine sokulabilecek bir tartışma gibi görünmüyor bana. Çünkü burada silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme anlamındaki en kararlı irade belli. Hani sen de söylüyorsun zaten bunu defalarda, sadece bu yayında değil. Ama toplumsal olanla ilgili şu anda bir iş, bir misyon görünmüyor ortalıkta.
3: Tam ben de onu söyleyecektim aslında. Ya burada tabii öncelik silah bırakma olunca, burada hani Demirtaş'ı Öcalan'la

0: kıyaslamak, karşılaştırmak örgüt üzerindeki etki açısından mümkün değildi. Ve ama yani bundan sonrasında o şartlı kurulan cümleler, yani belki 5-6 aydır duyduğumuz cümleler, yani işte elinde silah olanlar bırakılacaklar, tırnak içerisinde söylüyorum, ama işte siyaset yapanlar cezaevinde mi kalacak cümlesinin ifade edeceği bir anlam olacak önümüzdeki dönemde. Ya burada hani belki bundan sonraki süreçte daha çok önemli olacak. Bugüne kadarki aşamada değil ama bundan sonraki süreçte. Fakat şartlı cümle kurmanın ben sürece zarar verdiğinin hep altını çizmeye çalıştım. Evet. Yani işte belediye başkanları işte yani yerlerine kayyum atanmışken ne barışı demek, ya da işte Demirtaş ve arkadaşları içerideyken hangi barış demek, negatif bir cümle kurmaktır. Oysa tersini söylemek belki zaten sonuçta olacak, kendi doğallığında olacak olan durumu tarif etmek çok daha yapıcı bir dil olabilirdi. Ben o şartlı cümlelerin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ama ya bir bence ince ayrıntı var. O da ya Türkiye muhalefeti, bence Türkiye'deki bütün muhalefet partileri için söylüyorum, bu konuyla ilgili tavırları, gelecek pozisyonlarını belirleyecek, sürecin de geleceğini belirleyecek bence. Ben iktidar partisinden çok, tabii iktidar partisi tabiri eski tabir, parlamenter sistemden kalma alışkanlık olarak söylüyoruz ama birinci grubun bu konudaki rolü son derece karışık. Yani neden karışık? Çünkü biz henüz başkanlık sistemini yeterince içselleştirmediğimiz için yürütmenin yaptığı işleri sanki birinci grup parti yapıyormuş gibi davranıyor ve o da biraz ihtiyatlı davranmaya Adalet Kalkınma Partisi'ni zorluyor. Yani Bahçeli'nin daha rahat çıtayı daha yukarıya koyan yaklaşımları karşılığında ya daha ihtiyatlı bir yaklaşım hep sergilendi. Fakat asıl bence bundan sonrasını belirleyecek olan ve kendisi de şekillenecek olan bir muhalefet durumu var. Nedir o? Ya bir kere tabii hani eğer sokak popülizmi ağır basarsa, yani orada milliyetçi tepki demokratikleşmeyi kolaylaştıran değil, tam tersine yani işte halk içerisindeki kaygıyı derinleştiren bir yere dair söylem, söz kurulmaya devam edilirse, yani işte taviz veriliyor, Öcalan da çıkacak, işte şu da olacak, bu da olacak gibi, işte müzakere ediliyor, pazarlık ediliyor falan gibi, yani o bir lümpen kitleye hitap edecek popülizm, milliyetçilik sergilenirse bu süreci sıkıntıya sokabilir. Bunun altını çizmek isterim. Yani burada devlet güvenlik bürokrasisi kararlılığıyla Adalet Kalkınma Partisi'nin seçimde karşı karşıya kalacağı durum yani ayrı ele alınması gerekiyor. Nitekim yani eş zamanlı olarak işte gazilerle ilgili bir teklifin gelmesi de bu hassasiyeti gösteriyor. İşte Bahçeli'nin ve MHP grubunun yaptığı çalışmalar, mesela 7 bölge toplantısı yanlış hatırlamıyorsam ya da 8 bölge toplantısı yapmışlardı 81 ili toplayan. Yani oradaki duruşla yani Adalet Kalkınma Partisi'nin zaman zaman sessiz, bazen sözcü aracılığıyla çok resmi söylemlerle yetinmesi, bütün sözü neredeyse Cumhurbaşkanı'nın söylemesini beklemek bu açıdan kritik. Ben burada belki CHP ile CHP içerisinden ayrılanların yol ayrımının bu konu olabileceğini düşünüyorum. Bir, ikincisi yani yeni partiyi kuranların da kendi içerisinde en sancılı olacağı konulardan birinin bu olacağını düşünüyorum. Çünkü orada iki eğilim olduğunu görüyorum. Birisi ya zaten işte kent uzlaşısında falan aktif rol oynayan belediyeleri kazanırken de yani demin ciddi oyunu önemseyen bir bakış açısı var. Ama bir de yani İyi Parti'ye daha yakın, hatta Zafer Partisi'ne daha yakın.
1: Daha ulusalcı
0: ama,
1: bir.
0: Evet, daha ulusalcı bir perspektife sahip. İşte yani Öcalan'a gitmeme refleksini belki de yani bir şekilde ortaya koyan. Yani çok spot bir cümle var. Galiba teyitli, yani en azından tekzip edilmedi. Ben o cümlenin önümüzdeki döneme çok ışık tutacağını düşünüyorum. Yani yeni partiye giden önemli isimlerden birisinin işte madem butlan çıkacaktı o zaman biz komisyona niye girdik cümlesi bence önümüzdeki dönemin anahtar cümlesi olacak.
1: Peki, teşekkür ederim. Demirtaş meselesiyle ilgili sizin bir beklentiniz var mı? Demirtaş da bu süreçten yararlanarak cezaevinden çıkar mı? Fethi Yıldız'ın Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik atfı önemli. Hı hı. Ne dersiniz? Bu nasıl etkiler? İki, aslında konuştuklarımızdan ortaya çıkan bambaşka bir gündem daha var. Bambaşka bir dem bizi bekliyor galiba yeni dönemde. Demin bildik simaları gidecek. Başka kadrolar gelecek. Bunları anlıyorum. Bu da önemli bir değişim olacak gibi görünüyor. Demirtaş'ı bu kadrolar içinde sayabilir miyiz örneğin?
2: Bence de Demirtaş çıkacak. Hatta bu yasanın yürürlüğe girmesi

0: itibariyle hatta uygulamaya geçmesi. Çünkü yürürlüğe girmesi yetmiyor biliyorsunuz. Orada bir şart var ya. Muhtemelen o şarttan sonra ilk çıkacaklardan olacak. Bu da herhalde böyle bir sembolik bir yeri olacak. Benim anladığım kadarıyla çünkü Selahattin Demirtaş'ı kapsayan yer az evvel söylediğim istisnalar değil. Öcalan'la ilgili olan. Yani 2005'ten zaten sonra mesele hem de yani şey kasten adam öldürmeden yargılanan birisi değil ama devam eden bir dava. Yani şu anda şeyde değil mi BAM'da Ankara BAM'da dolayısıyla o madde 6 değil de ya madde 3 madde 4'ten dolayı oluyor ve sonuçta bozma kararı ve yani geri döner bozulur ve erteleme sürecine girer ya gibi
1: Fethi
0: gözüküyor.
1: Yıldız aslında şunu diyor.
0: Teknik olarak.
1: Orayı tartışmayın biz Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulansın diyoruz.
0: Ama onu çok zamandır söylüyorlar ve buna rağmen olmamıştı. Benim de anladığım kadarıyla yani bu yasanın aslında işliyor olduğunu da gösterecek en baştaki isimlerden bir tanesi olacak. Sembolik bir durumu olacak gibi görüyorum. Ha o zamana kadar gerçekleşirse o zaman tamam ahim vesaire hani oradan yüründü diyebiliriz. Bence Ahmet Türk meselesi de yani sonuçta oradaki süreçte belediyeler kanununa bağlı idari bir süreç aslında. Evet. Oradaki hak yoksunluğuyla falan bile açıklanacak bir durum değil. Ha umut hakkına gelirseniz bence Ahmet Türk'ün dosyası zaten bu konudaki en temiz dosya. Hani çok kolay o İçişleri Bakanlığı'nın bir kere iki ayda bir uygulanan o tedbir kararını uygulamamasına bakıyor. Oradaki göreve dönmeler daha kolay olur ama umut hakkına burada atıf yok. O ayrı bir kanun, infaz kanununa atıf olması gerekir. Bu şeyde, düzenlemede, bu teklifte öyle bir şey yok. Ha o da yani ihtiyaç halinde önümüzdeki süreçte değerlendiriyor. O yüzden hepsini isim isim bence Devlet Bahçeli'nin zikretmesinde bir şey var. Ama burada hani Öcalan'a umut hakkı da yok bu dosyada. Yani öyle gözüküyor bu teklifte. Dem meselesine gelirsiniz evet ama Türkiye'de her şey değişiyor. Artık yani birbiriyle bağlantılı ya da birbiriyle bağlantılı ama bağlantısız ya da birbiriyle tamamen bağlantısız. Gerçekten yepyeni bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bundan birkaç ay öncesinde CHP'nin bu kadar yani böyle işte ana muhalefetten buralara geleceği söylense herhalde hiçbirimiz inanmazdık, konuşmazdık, düşünmezdik. Bugün yeni parti diye bir partiyi konuşuyoruz. Yepyeni bir dönemi konuşuyoruz. İşte bundan 2 yıl, 2,5 yıl önce böyle bir yasa tasarısının geleceğini, bu kadar imzalı geleceğini konuşmazdık. Tabii ki değişmek, dönüşmek zorundasınız. Dem de değişip dönüşmek durumunda. Yani bir kere bu yeni sürece adapte olacak yeni bir bu çok konuşuldu o işte o 2013-2016 arasında özellikle Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu süreçte yani hani Türkiyelileşme meselesi maalesef orada çok hata yaptı aslında Selahattin Demirtaş bence de öyle. İşte şimdi Türkiyeleşecek bir demeye ihtiyaç var. Geçtiğimiz dönemde zannedersem Pervin Buldan'ın şeyle alakalı bir ifadesi olmuştu. Bu da bugüne de çok böyle ışık tutacak da bir şey. Öcalan'la görüşme meselesini öne süren CHP katılmamıştı komisyonda bir toplantıya hatırlar mısınız? Ve Pervin Buldan demişti ki Türkiye'nin ana muhalefeti demdir. Artık demdir demişti. Herhalde yani bir iddianız varsa, Türkiye'ye dair bir meseleniz varsa ana muhalefet olmak için de yani iktidar olmak için de iddianız varsa bu çabalarınızın ve dönüşümünüzün olması gerekir. İsimler konusunda bir şey diyemeyeceğim. İçeriği daha iyi bilenler var. Ama ben mesela Selahattin Demirtaş'ın iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyordum. O yüzden hatalarını konuşuyoruz. Beğenmesek ve o kadar yakından takip etmesek, önemsemesek konuşmazdık. Bu kadar hakikaten tutukluluğu sürecinde de yani bu özellikle son 2 yılda, 2,5 yılda verdiği mesajlar da bence bu sürece çok olumlu katkıları olan mesajlardı. Ha yeri geldi belki de yani içeride değil de dışarıda olsa o terörün çok harlandığı, hararetlendiği dönemde başına bir şey gelme ihtimali de vardı. Çünkü örgütün en çok biz içerideki infazlarını okuduk, öğrendik. Bunlar da yaşanabilirdi. Bunların olmaması bugün ben Türkiye siyasetine içeriden de bu kadar çok şey katmış ismin dışarıda olsa çok şey katacağını düşünüyorum ama tekrar söyleyelim. Sizin bahsettiğiniz, zikrettiğiniz diğer isimler. Bir kere FETÖ vesaire başka hiçbir örgütü kapsamıyor. Osman Kavala'nın içeride bulunduğu suçları da kapsamıyor. Bu teklifin biricikliği zaten PKK, KCK meselesi. O yüzden isimler özelinde Devlet Bahçeli'nin verdiği mesaja da dikkat etmek lazım. İsimler de onun verdiği isimleri kapsıyor diyebiliriz.
1: Evet. Bu arada bunları konuşuyoruz. Ali bu meseleyi de konuşuyor. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. İşte Muhammed Salah Trabzon'a indi. O görüntülerde ekrana geliyor. Dünya spor severleri bu transferi konuşuyor gerçekten de. Ben de bir Beşiktaşlı olarak izliyorum Beşiktaş'a gelmesini. Çok isterdim. Trabzon sanki şampiyonluk yaşıyor. Trabzon havalimanından görüntüler canlı olarak.
2: Ben bir Trabzon sporlu olarak tarafım, bu konuda yorum yapmıyorum.
1: Peki. Valla elimizden aldınız da diyemiyorum da. Biz gelmesini çok istiyorduk. Bir Beşiktaş taraftarı şey yazmıştı. Bir hayalimiz var Salah'la sabah namazı diye. Beşiktaş türbünü değişiyordu neredeyse. Ama Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u da kutlamak lazım. Hem Türkiye'nin tanıtımına hem Türk futboluna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Muhammed Salah Trabzon'da.
2: Tribünde hayal et Salah olabilir belki.
1: Büyük bir izle ama. Biz konuşmaya devam edelim. Görüntüler kalsın. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı, Dem'de de değişiklik.
3: Muhammed Salah'a küçük ediliyor. Bir teşekkür aslında bulunabilir miyim Kerem Kırçıba?
1: Efendim? Kaçırdım.
3: Muhammed Salah'a küçük bir teşekkürde bulunabilir miyim?
1: Hayırdır?
3: Tam sen görüntüyü verdiğin anda Fenerbahçe'nin gol haberi geldi. Çok teşekkürler Muhammed Salah. Hep böyle gel. Hep bekleriz bu şekilde.
1: Bütün fanatik duygularımı dürtmek için elinizden geleni yapın ama sabırlı olacağım. Bir Beşiktaşlı olarak. Demin değişeceği, Dem'deki birçok yüzün artık siyaset yapamayacağını ben de öteden beri duymaya başladım. Şimdi biraz Ayhan Bey, Nasuhi açık açık söylüyorlar. İmza atmayan Demirler de var. Ve Selahattin Demirtaş gerçeği var. Özellikle de bölgede Selahattin Demirtaş kim ne derse desin sevilen bir siyasetçi. 10 senedir de mapusta. Bahçeli'nin sözleri ortada. Yuvasına dönsün diyor. Biz yakın dönemde Selahattin Demirtaş'ı yeniden siyaset içinde görür müyüz? Ne dersiniz?
4: Zor. Yani ben böyle şeyle söylemek istemem ama Selahattin Demirtaş'la ilgili mesele siyasetçi olması. Ama önümüzdeki dönem siyasetçilerin dönemi değil. Ya bu aslında siyasetçilerin siyaset yapan adam aslında veya kadın kontrol edilemeyen insandır. Kendi düşüncesi, politikasını ortaya koyan insandır. Ve Selahattin Demirtaş özellikle lider figürleri böyledir. Lider figürü olarak da olduğu için, sivrildiği için ben önümüzdeki dönemde ya onun tamamen eve kapanması lazım ama eve kapandığında bile çok güçlü bir figür olacak. Çünkü çok büyük bir mağduriyete uğramış bir figür olarak değerlendiriliyor Kürtler tarafından. Ve onun ötesinde Türkiye'nin önemli bir kısmı da bu fikirde birleşti. Yani bu uzun tutukluluk bunu başardı. Bir kere hiç olmaması gerekiyordu. Hiçbir zaman bir siyasetçi demir parmaklıklar arkasında çok ağır bir suç işlemedikçe, eline silah alıp birini öldürmedikçe falan böyle şeyler olmadıkça olmamalı. Ve Demirtaş'ın da bugün geldik ne oldu? Eğer bu kadar ağır suçlar söylendiği gibi, isnat edildiği gibi işlemiş olsaydı, biz bugün zaten serbestliğini konuşuyor olmazdık. Çünkü Öcalan'la ilgili bile bu kadar süreçte önemli bir rol üstlendiği halde zor konuşuluyor bunlar. Ama şimdi döndük, dolaştık. Nurettin Demirtaş'ın abisinin röportaj verdiği açıkça bir ortamda, belki yani neredeyse zorlasak belki Nurettin Demirtaş Türkiye'ye gelecek, kardeşini hapiste mi ziyaret edecek? Yani şimdi böyle öyle bir ironik noktalara doğru gittiğimiz zamandayız. Elbette ki zaten bir hapiste olmaması gerekiyordu. 10 yılın heba edilmemesi gerekiyordu. Ve onun ötesinde de tabii ki bir an önce serbest kalması lazım. Ama ben daha bu sürecin kontrolü maalesef gideceğini düşünüyorum. Çünkü zaten anlamı bu çerçeve yasanın hikayesi o. Çok kontrollü. Şimdi ne örgüt güveniyor ne de örgüte güveniliyor. Onun için bir kere orada çok adım adım biz daha mutlu sona ulaşılabiliriz.

0: da her şey çok güzel. Bence evet, örgütün devri bitti. O kapandı. Fakat yeni bir şekilde başka biçimde icat olmayacağının bir garantisi yok. Veyahut da bu silahsızlanma süreciydi. İşte bu aktörler ne yapacaklar? Bir de hiç konuşulmayan, yani sadece silah meselesi değil, çok ciddi bir para var, kasa var ortada. Ticaret var. Ve bu özellikle Avrupa'da. Yani dolayısıyla şimdi Kandil'in ötesinde Avrupa kısmı ne olacak? Oradaki şimdi yani çok karmaşık şeyler var önümüzde. Bir kere bu yasanın şu an tabii ki ilk adım ama dönüşü sağlamak için bir güven olması. Ben demokrasiden hiç bahsetmiyorum. Demokrasiyi ben geçtim. Güven olması lazım. Başınıza bir şey gelmeyeceğiyle ilgili. İki, tabii ki bu bir süreç. Yani topluma uyum nasıl olacak? O toplum yıllardır Türkiye'de olmayan, yıllardır bir endoktrinasyondan geçen, bambaşka şartlarda olan insanlar nasıl uyum sağlayacak ve toplum onlara nasıl uyum sağlayacak? Bakın şimdi toplumun hayatındaki gerçeklik işte Salat Trabzon'da vesaire. Şu ana kadar sadece Ankara'da konuşulan bir konuydu bu. Tamam işte bir takım toplantılar yapıldı, DEM tabanıyla konuştu, işte MHP kendince bir tabanla konuştu, AK Parti'nin yaptığı bölgesel toplantılar oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Ama toplum bu konuyu hayatında yaşamadı. Dışarıdan baktı tamamen. Bir izafi bir tartışma gibiydi. Şimdi gerçekliğini yaşamaya başladığı zaman örgüt üyelerinin diyelim ki dönüşüydü vesaireydi. Orada toplumu için içine katmanız gerekecek. Çok karmaşık bir dönem geliyor. Ve aslında siyasetin çok büyük rol alması gereken bir dönem. Halbuki burada tamamen konu Cumhurbaşkanlığına doğru bir kontrollü yürünecek gibi yapılmış vaziyette. Evet. Selahattin Demirtaş'ın da ben çok büyük Öcalan'ın daha rol alacağını düşünüyorum. Öcalan büyük daha rol alırken, asıl onun sahnesi açılırken orada Demirtaş'ın çok fazla şu an ön plana çıkarılmak isteneceğini düşünmüyorum.
1: Ben buna hiç katılmıyorum. Eğer silahlar devre dışı bırakılacaksa ve bundan murad edilen şey normalleşmeyse, bundan sonra hem iç tahkimat anlamında hem demin normalleşmesi ise burada Selahattin Demirtaş çok kritik, çok kilit bir aktör. Abdullah Öcalan'la normalleşme
0: öyle de,
1: olmaz.
0: Öyle de öyle bir durum yok. Başka bir durumdan bahsediyor. Terörsüz Türkiye süreci bu.
1: Tamam.
0: Bu siyasetin olduğu bir süreç o anlamda değil. Teknik bir süreç daha.
1: Kandil'in devre dışı kaldığı, silahların bittiği yerde demin de normalleşmesi siyaseti aktör olarak Türkiye siyasetine, Türkiye'li bir siyasete, hani Türk siyasetine, Türkiye'li bir siyasete de gireceklerse Selahattin Demirtaş inanılmaz bir katalizör. Evet. Ancak onun üzerinden olur. Selahattin Demirtaş niye hata yaptı? Korkudan, Kandil baskısından, silah baskısından. Evet. Onlara rağm olmak zorunda kaldı. Utanç verici bir durumdu. Daha cesur tavırlar sergileyebilirdi. Çünkü arkasında halk vardı ama Kandil'de de silah vardı. Burası Orta Doğu. Eğer o silahlar bitecekse, silahlar susacaksa o demi bir Türkiye siyaseti, Türkiye siyasi partisi haline dönüştürmek, ki bu muhalefet boşluğunda da önleri bayağı açıktır yani. Eğer bölge siyasetini, bölgeci siyaseti, Türkiye siyasetini bırakacak olurlarsa çok halkla iç içe bir yapıdır. Yani oradan başlayarak Türkiye'ye söyleyecek sözleri de olabilir. Ama Kandil'de silahlar hakimken onun bunun işte Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, bütün yabancı şeytani aktörlerin emrinde bir Kandil varken, elinde de silah varken Türkiye'de siyaset yaptırmadılar.
0: Sizin dediğiniz ama demokratikleşme oluyor. O demokratikleşme bunun içinde yok. Yani normalleşme de yok.
1: Bu otoriterleşme ortadan kalkar demiyorum ama o hareketin normalleşmesi için bile çok katalizör var. Çok kritik bir aktör.
0: Ya teorik olarak devlet, elbette öyle ama öyle bir ortamda değiliz ama. Yani evet. Şimdi bunlar yani gerçekliği yok ama yani.
2: Ama iyi de yani.
0: İyi niyetle hareket edebiliriz.
3: Zaman çizelgesinde bir yere gelebiliriz.
0: Şöyle teknik olarak. Hiç hapiste olmamalıydı.
2: Teknik olarak bir siyaset yasa vesaire gelmesi durumu söz konusu olmaz ki. O zaten hani az evvel baktığımızda görüyoruz. Yani bir hak mahrumiyeti yok vesaire yok. Ertelemeden yararlanma sürecinde de tamamen bu dosyasının bozulup geri döneceği. Yani kendisi siyasi yasaklı olmayacaksa ya ister evde oturur. Akil adam gibi davranır, ister siyasi bir karar değil.
0: Bu siyasi bir karar. Bu siyasi bir karar ve bu kararı verecek olan...
2: Bakın Sezin Hanım, yani siyasi karar da ama bak seni çıkarıyoruz ama siyasete asla giremezsin gibi istisna mı koyacaklar? Ya şimdi yasanın öyle bir yasayı konuşuyoruz ki yani PKK'nın kurucularını, önderlerini, üst düzey yöneticilerini falan kapsayacak.

0: Az evvel siz bile hani verdiğiniz örneğin absürt olduğunu söylediniz. Kardeşi gelecek, onu ziyaret edecek. Ya bakın, şimdi şunu anlıyorum. Çok özür dilerim, girdim ama. Yani işte bölgede artık jeopolitik değişti. İşte silahlı örgütlere ihtiyaç yok falan gibi. Yani bugün memleketin geldiği noktayı bile böyle sadece konjonktürel bir dönüşümün parçası olarak okumamak gerek. Bu 2013'te de benzerleri konuşuldu. Hatta o konuşulurken yerine hangi aygıtlar konacak? PKK'dan bir yer boşalırsa onu kim dolduracak falan diye konuşuldu. Burada da yok üçüncü gözler dendi, o dendi, bu dendi. Ya iki yıldır aslında herkesin o istediği ama mecliste o da olsun, bu da olsun. Belki de onların olmaması sayesinde geldi. Belki de onların olmaması sayesinde bu noktaya geldik. Ya istihbaratın ve güvenlik mekanizmasının bu kadar kritik rol oynadığı bir sürecin devamında elbette ki yürütmenin Cumhurbaşkanlığı tarafından, yani yasamada değil yürütme tarafında olması kadar normal bir şey yok. Ben şuna üzülüyorum bazen gerçekten. Az evvel diyorsunuz ki bakın Irak Başbakanı'nın sırtındaki küfeyi düşünüyorsunuz ve ona empati besliyorsunuz.
1: Empati beslemiyorum.
0: Hayır, az evvelki konuşmalarınız tamamen bundan alakalıydı. Ya niye empati besleyeyim ya, Allah Allah. Ama memlekette olduğu zaman.
1: Ya Irak Başbakanı'na ben niye empati besleyeyim? Ben durumu çerçeveleyip koyuyorum. Niye empati beslemekle, benim kimseye empati beslemek gibi bir yükümlülüğüm yok. Ben durum teşhisi yapıyorum. O parti, bu parti, şu bu bilmem ne falan filan da değil.
0: Yani yok, söylediğinizin bir yani şey karşılığı yok. Ne diyecekler? Ev hapsiyle mi çıkaracak? Demirtaş onu yapamaz. Bunu kim engelleyecek?
1: Ve ya şimdi zaten hapiste diyelim. Olmazdı sizin dediğinize göre. Sizin dediğinize göre hapiste olmaması lazımdı. Ben de bunu
0: ben
1: söylüyorum.
0: Ben yasadan bahsediyorum.
1: Bu siyasi
0: ya.
1: Bir karar diyorum.
0: Yasayla çıkması durumunda geriye, yani şimdi yasa olacak ama
1: ya zaten yasal zemini yok tutuklu olacak. Yasal zemini zaten olmaması gerekiyor tutuklu. Zaten serbest kalması
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben size zaten orada katılmıyorum. O ayrı mesele. Yani şimdi Selahattin Demirtaş bu suçları işlemedi mi o zaman? Ya Kobani meselesini
1: ya
0: yaşamadık
1: bir karar
0: mı?
1: Yok aslında.
0: Ya zaten
1: Anayasa
0: sizinle
1: Mahkemesi
0: en baştan
1: kararı var.
0: Farklı yerden bakıyorsunuz.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Ya çoktan zaten serbest kalmış olması gerekiyordu. Her seferinde tutukluluğun devamı için bir hukuki konu çıktı. Önünde demek ki bir engel duruyor orada. O da siyasi bir engel. O da, ben birdenbire onu buharlaştığını
2: onu zaten.
1: Görmüyorum.
2: Ki, nasıl engelleyecekler siyaset yapmasını?
1: İşte o yüzden
3: şimdi
1: mesele
3: yeni
1: o.
3: Şimdiki gibi.
1: O yeni bir konjonktür yok. Çünkü bakın ne diyorum.
0: Ya yeni bir koskoca bir yasa var. Bir lider figürü. Konuşuyoruz bunu. Kanun teklifi. Koskoca peki. Bir kanun teklifi var. Kapsadıkları belli. Çok somut. Yani bu sizin söylediğiniz yoruma dayalı. Ay, öncesinde de ahim vardı. AYM onu dedi, bunu dedi. Onlar başka konu. Bugün bu konuya alakalı çok net, çok açık yazılmış bir yasa teklifi var. Bunun gelmesi durumunda nasıl yürürlüğe gireceği konusunda çok somut, yoruma da hiç açık olmayan, tarihleriyle, üst sınırlarıyla, alt sınırlarıyla belirlenmiş çok net bir çerçeve var. Ve bundan Selahattin Demirtaş konu siyasi olduğu için yararlanamaz diyorsunuz. Ben de bunu anlamıyorum.
1: Yararlanamayabilir diyorum. Bu ihtimal var. %100 çünkü burada hukuki olarak önü tamamen açıldığı meselesinde değiliz. Selahattin Demirtaş ancak kontrollü bir muhalefetin parçası
0: bilmiyorum,
1: olabilecekse
0: hangi daha
1: serbest
0: kalması
1: söz konusu
0: içeride
1: olacak.
0: Zor mu yani
1: işte
0: sizin söylediğinde? Hayır bunu, ya
1: o yüzden
0: bunları
1: işte
0: söylüyorsunuz
1: şeyler,
0: da oturmuyor. Hukuki bir
1: tabanı oturuyor. Her şey oturuyor.
0: Oturmuyor tabii ki. Neye dayanarak başkalarını bundan yararlandıracaklar da? Bir tek Selahattin Demirtaş'ı içeride tutacaklar. Bana bunu söyleyebilir misiniz?
1: Olmaması lazım. Zaten içeride olmaması lazım. Ay, baştan itibaren. Yani, yani bakın.
0: Ya sizin mantığınıza uymuyor diye içeride kalmaması.
1: Benim mantığım uymuyor
0: değil. Ama yani içeride olmasının da bazı sebepleri var. Kobani davası var, o var, bu var. Bir sürü sebep var.
1: İşte siyasi bir kararla şimdi
0: ya, neyse, bir
1: aktör olmaktan ancak Selahattin Demirtaş çıkarsa olabilir. Onu da ben görmüyorum. Selahattin Demirtaş başarılı bir siyasetçi çünkü. Ve ayrıca da yani 10 yıldır hapiste bir insan. Kızlarının kendisi o kadar insani şeyler var ki böyle biz kendi hükmümüzle siyasi bir takım parti görüşlerimizle şey veriyor. Ya bu gerçekten ya bana ağır geliyor bunlar.
3: Bambaşka bir siyasi şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili?
1: Yani,
3: ben Demirtaş Öcalan'ın aynı politik hatta olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sürece katkı yapmak toplumsal açıdan anlamlı, ortaklaşılabilir. Ama siyaset nasıl bugün işte yeni partiyle

0: CHP'nin yolunu ayırdıysa bence yani silahın gölgesi bittiğinde Türkiye'nin sorunlarının çözüm yöntemi konusunda Öcalan'ın durduğu yer, yani sorunları kimle çözeceği konusunda, kimi muhatap alarak ve hangi mahfillerde çözeceği konusunda Demirtaş'ın durduğu yerle aynı değil. Nasıl? Yani Türkiye siyaseti böyle bir yol ayrımına gidiyor. Bütün siyasi partilerin yaşadığı sıkıntıyı Dem de yaşayacak.
1: Ben de bir ekleme
0: yapabilir
1: miyim?
0: Yani daha batıyla barışık, Batı'nın demokratikleşme baskısı kurmasının bir öznesi ve aktörü olarak mı siyasi dil kuracak, yoksa işte Öcalan'ın yaptığı gibi...
2: Demirtaş ne düşünüyor yani?
0: Ya çok açık biçimde Batı'nın demokratikleşme rüzgarının Türkiye'yi pozitif etkileyeceğini düşünüyor. Dolayısıyla da hani konjektürel olarak tabii ki silahsızlanmayı zaten politik olarak savunuyordu. Ama cesaret edememişti falan, bunlar ayrı tartışmalar. Bu sürece katkı yapacaktır, bunda hiç şüphe yok. Ama bir süre sonra yani artık silahın Kürt siyasetini bir arada tutan gücü ortadan kalktığında muhtemelen başka bir hat açılacaktır.
3: Serbest konuşacak. Serbest konuşmanın yani ortamı mı var şimdi?
2: Demirtaş yani çıktığı zaman oyunu Batı'yla, Avrupa'yla oynayacak.
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
2: Ya Öcalan bunu yapmayacak.
0: Bu konuda Demirtaş'ın kendi tercihi de değil. Demirtaş'a çevresinin biçtiği rol de Türkiye'de siyaseten bugün işte yeni parti kuranlara iktidar yolunu açan psikoloji, hangi psikoloji ise pozisyon alışı bence aynı.
2: O açıdan baktığımız zaman Sezen Hanım doğru söylüyor, haklı olabilir yani.
0: Peki. Yani ben hani iki tartışma tarafına dönük bir şey söylemedim. Türk siyasetinin kendi iç dinamikleri açısından söylüyorum.
3: Bu burada bile yani en ufak bir farklılıkta hemen bir böyle marjinalize etme hali var. Şimdi siz bu ortamda nasıl siyaset yapacaksınız? Selahattin Demirtaş'ın hep söylediği o oldu. Çok ağır bir laf bu. Ya ben 10 yıl yattım, bir 10 yıl daha yatarım diyor. Ya böyle bir ağır durumdan bahsediyoruz. Keşke tabii ki çıksa, siyaset yapsa. Ya burada gerçekten ya çok iyi olur Türkiye için. Çok hayırlı olur. Peki. Ama yani o noktada değiliz. Bunu da görmek lazım. Bu teknik bir silahsızlanma yasası. Peki. Yani onu olduğu gibi okumak lazım. Şimdi biz böyle aşırı beklentiler yükleyince ondan sonra tabanlarda da bunun tepkisi ağır oluyor. Bütün Dem tabanı burada çok mutlu değil bu durumdan. Tam tersi, bunu bir boyun eğme yasası olarak, bir durumu olarak okuyacaklar var. Kürt milliyetçiliğini aşırı arttırabilecek durumlar var. Ya biz maalesef benim gibi zavallılar doğruyu söyleyip şey yapmaya çalışıyor. Yani uyarmaya çalışıyor bir takım şeylerden. Aşırı beklenti yaratmamak lazım. Kaç defa Selahattin Demirtaş'ın çıkmasıyla ilgili tarih verildi. Hiçbiri doğru çıkmadı. Bu hem yakınlarına psikolojik işkencedir, kendisine psikolojik işkencedir. Onun dışında da tabanda aşırı bir beklenti yaratıp sonra karşılanmayınca bu sefer bu yasaya da başka şeylere de tepki oluşuyor.
4: Teşekkür ederim. Bir araya gideyim. Aradan sonra hızla devam edelim.

0: kaza geliyorum demez. Ama bunlar geliyorum der.
1: Mehmet Bey, geliyorum buradayım. Mehmet Bey, geliyorum Mehmet Bey, bekleyin.
2: Mehmet Bey, her zaman yanınızdayız.
0: Siz olun, kendini hasar danışmanı olarak tanıtanlara güvenmeyin. Sigorta 360 uygulamasından online kaza tutanağınızı doldurduktan sonra sigorta şirketinizle iletişime geçin. Verileriniz güvenliğinizdir. Kimseyle paylaşmayın. Türkiye Sigorta Birliği.
3: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Ali Haydar, sana da sorayım, Demirtaş'ı yeniden siyasette görecek miyiz? DEM Parti'den kurultay sesleri yükselecek mi? Yeni bir DEM Parti vizyonundan da söz ediliyor aynı zamanda.
4: Şimdi mesele şu aslında, yani çok büyük bir konuyu konuşuyoruz. Sadece bir 40 yıllık PKK şiddetini konuşmuyoruz. Yani daha 1840'lardan başlayıp bugünlere kadar gelen ağır bir meseleyi, bir Kürt sorunu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu sorun sadece iki kişi serbest kalacak mı, dışarıda mı çıkacak, siyaset yapacaklar mı indirgemek bence bu verilen çabaya, emeğe haksızlık olur. Yani inanılmaz büyük bir çaba, büyük bir emek var ortada ve gerçekten ciddi bir uzlaşmanın da olduğu görülüyor. Bu çerçevede de büyük değişim kaçınılmaz olarak bu süreçte siyasal bir takım gelişmeler olacaktır. Bunlar bence bugünün konusu değil. Yani sadece Öcalan ve Demirtaş'ın özgürlüğü kavuşur mu kavuşmaz mı meselesine indirgendiği zaman çok büyük bir meseleyi aslında bambaşka bir kulvara taşımış oluyoruz. Ben bu sürecin tarihsel olarak Türkiye siyasetini çok ciddi bir ölçüde etkileyeceğini, bir dönüşme sokacağını düşünüyorum. Yani DEM'in kurultayı ve DEM'in yeniden yapılanma süreci, kendisini bu sürece adapte edecek bir siyasetin, ki bu sürece kendisini adapte etmeyen bir siyasetin de ben bir geleceğin olduğunu düşünmüyorum. Hem tarih dışı hem toplum dışı kalma olasılıkları da çok yüksek görüyorum. Neden bunu görüyorum? Çünkü inanılmaz büyük ezberlerin bozulacağı, büyük karşılıklarla kurulan bir süreci öyle de böyle rafa kaldırılıyor. O zaman sizin siyaseten çok daha gerçekçi, çok daha gerçekten sorunlar temelinde yeni bir takım söylemler ya da yeni bir takım pozisyon alışlar elde etmeniz ya da bunu üretmeniz gerekiyor. Türkiye'de siyasetin, yani Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte ne kadar büyük bir alt üst oluş yaşadığını gördük. Herkesin nasıl ezberlerinin bozulduğunu gördük. Bu sürecin, silah bırakma sürecinin çok ciddi bir ölçüde ivmelenmesiyle birlikte Türkiye'de bütün bir siyasal yaklaşımın ya da siyasal alanın çok çok ciddi bir ölçüde değişeceğini, Demirtaş'ın bu yeni süreçte bir aktör olup olmayacağını, ki ben bunu bir düşük olasılık olarak görüyorum. Her dönemin kendi aktörleri, her dönemin kendi kavramları, her dönemin kendi politika setleri mutlak suretle oluşmuştur. Bundan sonra da oluşacaktır. Dolayısıyla bu meselede artık sadece kişilere indirgenecek bir mesele olarak görülmemelidir. Bunu çok aşacak bir siyasal dönüşümün, bir toplumsal, bir bölgesel dönüşümün okunması gerektiğini, buradan yeni dinamiklerin ortaya çıkacağını da bence vurgulamak gerekir diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Hem de anlayışın için. CHP'ye geçelim. Merve, sizi şöyle alayım. O Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili iddialar gelsin. Şimdi zamanlama manidar demek istemem ama bu yasa tam konuşulurken fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair iki isim, yeni parti genel başkanı, ana muhalefet lideri Özgür Özel ve ona çok yakın bilinen bir isim Malatya mebusu Veli Ağbaba. Şimdi suçlamalar ilginç. Aslında daha önce 56'ya yakın da fezlekesi var Özgür Özel'in. Ama siyasi parti genel başkanlığının, efendim, güneş battıktan sonra miting yaptı bilmem ne, öyle çok ciddi alınır fezlekeler değildir onlar yani. Fakat buradaki iddialar önemli. Muhittin Böceği Antalya'da yapmak için para aldı iddiası. Bunların hepsi iddia, özellikle de söylüyorum. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat sağladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan para alındı. Yalım'dan alınan para CHP kurultayı için kullanıldı. Veli Ağbaba'ya yönelik iddialar, Özel'in talimatıyla Böcek ailesine para toplanmakla suçlandı. Çankaya Belediyesi katı atık ihalesini yönlendirdi. Şartnameyi delerek istediği şirkete ihale verdirdi. İzmir ve çevresindeki belediyelerden menfaat sağladı. Yerel seçim için meclis üyesinden para toplama iddiası. Ne dersiniz?
5: Evet, Mayıs ayından beri aslında konuşulan konular iki farklı konu. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerinden ortaya çıkan konular aslında beklediğimiz de bir fezlekeydi. Onu söylemek gerekir. Yani hani bu kadar ciddi rüşvet meselesi zikredilince bir yerden bu gelecek
3: yani kurultaydaki iddiaları diyorsunuz.
5: Tabii ki, tabii ki. Ama burada rüşvet, bir de zincirleme rüşvet, yani aynı kişiden birden fazla kez gibi ifade ediliyor. Hani o günlere tekrar hani dönüp hatırlamaya çok gerek yok ama Muhittin Böcek'in oğlunun ifadeleri var. Evet. Yine Özkan Yalım'ın ifadeleri var. Özkan Yalım'ınkiler özellikle doğrudan kurultay meselesine de aslında atıfta bulunuyor. Alınan paraların işte kurultayda dağıtılması meselesi vesaire falan da var. Muhittin Böcek'in özellikle ilk başta aslında kendisi sanırım Nisan ayındaydı. İlk ki asla böyle bir para durumu söz konusu değil demişti. Sonrasında hem kendisi hem oğlunun ciddi ifadeleri var. Tabii şimdi şeye geldi, bakanlığa geldi. Bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına gitmesi süreci var fezlekenin. Fezlekelerin sonra Cumhurbaşkanlığına meclise inmesi durumu söz konusu. Komisyon, ve bunlar biraz da tabii hızlanırsa günler haftalar sürer ama takvim bize pek öyle göstermiyor. Bu zamana kadar gelen hiçbir fezlekede o kadar jet hızıyla bir hareketlilik görmedik ama.
3: Bir de meclis başkanında bir tutum var. Numan Kurtulmuş kendi döneminde kimsenin dokunulmazlığının kaldırılmamasına dair bir hani üstü örtülü bir tutum içerisinde olduğu söylenir.
5: Doğru ama az evvel de söylediğiniz gibi daha önceki fezlekelerle tabii bunun arasında ciddi bir fark var. Burada o yüzden bu yani biraz daha bu suçun tekrar etmiş olması.
3: Evet.
5: Buradaki mesela yani rüşvet.
3: Mesela genel başkanlara yönelik bir yani, genel başkana yönelik ilk defa bu kadar ağır bir suçlama var.
5: Evet, aynen öyle ama bu zamana kadar da yani CHP içine girdiği süreçte bir tarafta İBB ile başlayan ve belediyelerde ciddi anlamda hakikaten herkesi şaşırtan ciddi yolsuzluklar, rüşvet, irtikap ve benzeri konuları konuşuyoruz. Bir de işte butlan meselesi ve yeni partinin doğuşuna kadar gelen bir kurultay davası var ve bunların ikisi de aslında hep para ve yani illegal maddi meseleler, maddi menfaat sağlama meseleleri. Burada aslında biraz daha farklı bir mesela yani sizlerin de aslında diğer fezlekelere belki son dakika diye değindiniz, geçtiniz ama burada durmanızın bir başka sebebi de aslında suçlamaların bu kadar ciddi olması.
3: İddiaların diyelim.
5: Evet, bir de tabii bunun devamında oradaki maddelerden bir tanesi olası bir hani siyasi yasak durumunu da aslında işaret ediyor. Yani o teknik süreç bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına çıkması sonra meclise, daha doğrusu komisyona ve sonra meclise inmesi sürecinin tamamlanması durumunda buradan bir yeşil ışık yanarsa Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın bu soruşturulması vesaire bunun sonrasında olası bir siyasi yasak aslında Türkiye'deki mevcut yeni denklemi de etkileyecek bir durum.
3: Ki tabii, onu hatırlatalım. Bugün İzmir Belediyesi ile ilgili yapılan soruşmada Veli Ağbaba'nın kardeşi de gözaltına alındı.
5: Evet.
3: Hürri Ağbaba.
5: Evet.
3: Daha önce de yeğeni Çankaya Belediyesi ile ilgili gözaltına alınmıştı. Onu da hatırlatayım.
5: Evet, yani biraz o bölgeyle ilgili de giderek daha fazla artan şeyler var. Özellikle de bu çok yine Özkan Yalım'ın ikinci versiyonu gibi hissedeceğimiz bir Menderes Belediyesi başka, meselesi var. Orada da ismi geçen yine bölge milletvekillerinin isimleri var. Ya tabii bunlar artık şey sanki böyle insanlarda acaba hep aynı isimler tekrar tekrar falan gibi bir tarafta özellikle CHP seçmeninde, yeni parti seçmeninde acaba sorusu oluşturuyor olabilir ama zikredilen rakamlar, iddia edilen suçlar hiç de hafife alınabilir durumda da değil. Yani bir yandan sadece meseleyi suçların kendilerinden, suçlamaların kendilerinden ayırdığınız zaman sanki bir siyasi durum varmış gibi gözüküyor. Hoş Özgür Özel ve çevresi zaten buna böyle bir savunma getiriyor. Ama yani zaten kendisini savunmak durumunda ve Diyelim ki hepsi doğru, zaten farklı bir şey söylemelerini bekleyemezsiniz. Yani o itirafa girecek bir durum söz konusu olacak. O yüzden bunun siyasi mi değil mi tartışmasının dışında çıkan bütün dosyalarda da baktığımızda çok somut meseleler var. Burada evet, burada bir başka konu var. Fezleke'ye konu olan Özkan Yalın ve Muhittin Böcek meselesinde kendilerinin etkin pişmanlıktan yararlanma vesaire gibi konularla aslında bu ifadelerde bulunmuş olmaları. Ama tabii savunma makamının söyleyeceği şeyler var, savcılık tarafının söyleyeceği şeyler var. Biz izliyoruz, devam etmekte olan bir süreç. Ama bu devam etmekte olan hukuki sürecin siyasete etkileri de tartışılmaz.
3: Çok teşekkür ederim. Sezin Öney, bu fezlekelerle ilgili olarak şunu söyleyebilir miyiz artık? Özgür Özel'in başında bir demokrasinin kılıcı var.
6: Evet, var tabii ki. Giyotin var. Tabii ki. Ya o orada duracak ve giderek de inecek aşağıya doğru gibi gözüküyor. Yani inecek derken yani indirilecek. Biz bunu tartıştıkça o aşağı inmiş oluyor. Bir baskı oluyor çünkü. Bir
3: ya biz beklenti olmayacak oluyor. Mı?
6: Hayır, yok. Şöyle ya, kendime ifade edemedim. Şöyle bir, bu tabii gündem oldukça ve yani ister istemez gündemde zaten. Biz de bunu konuşmak durumundayız. Yanlış anlaşılmasın. Biz bunu konuşuyoruz diye o baskı oluşuyor değil. Fakat işte fezlekeye geliyor. Şimdi o daha çok tartışılıyor olacak. Biz erk sahibi değiliz sonuçta. Evet. Yani biz bir şey yapacak değiliz bu konuyla ilgili. Ama mecliste o konu daha gündeme geliyor olacak.

0: Ve ister istemez de önümüzdeki dönemde, yani bu tabii ki bir süreç meselesi, birdenbire bir günde geliyor ve orada oylanıyor, bitiyor vesaire değil. Ya yani işte o komisyon gidiyor, orada şey yapıyor, genel kurula iniyor. Orada bir kere MHP'nin de bir tavır alıyor olması lazım. Ve AK Parti milletvekillerinin de alması lazım. Yani şimdi bu 10 yıllık mahkumiyet Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede nasıl bir krize sebep olmuş ki biz bunu konuşuyoruz. Yani Selahattin Demirtaş unutulup gidebilirdi. Hiçbir karşılığı olmayabilirdi. Ya o suçlamalar çok ağırdı ve terör deyince akan suların durduğu bir ülkede bugün Selahattin Demirtaş'ın genel olarak tabanlarda, tek bu şey tabanı değil, DEM tabanı değil, genel olarak bütün tabanlarda karşılık bulmaya başlamış olması daha yeni bir şey. Ya bu Bahçeli'nin söylemesiyle de olmadı. Terörist Türkiye süreciyle de olmadı. Burada ağırlıklı olarak Selahattin Demirtaş serbest kalmamalı diyen bir toplumdan, maalesef böyle yani her şeyde de o anlamda referanduma gidilecek veyahut da her şeyde de halk böyle de %100 her şeyde de çok demokrat düşünüyordur diye bir durum yok. Olmayabiliyor. Yani orada terör meselesi çok daha ön plana geçiyordu. Fakat son dönemde Selahattin Demirtaş serbest kalmalı diyenlerin arttığını gördük. Çünkü orada farklı bir hassasiyet oluşmaya başladı siyasetçilerin tutuklanmasına yönelik. Bir anlamda toplumda ya bu doğru bir şey değilmiş. Biz 10 yıl önce buna işte belki normal diye bakanlar bile ya burada bir anormallik varmış demeye başlamışken şimdi siz böyle bir şeye girişiyor olmanız bana kalırsa Türkiye'yi ciddi bir krize sokar. Yani ekonomik krize sokar, siyasi krize, gani gani sokar. Şimdi bir toplumsal destek var yani bu Özgür Özel'in arkasında CHP'deyken de vardı, Yeni Parti'deyken de var. Biz bunu hiçe sayalım da ondan sonra ne olacak? Onu unutulur. O da orada betona tırnak içinde gömülür. Denecek bir şey yok. Çok ağır bir şey olur bu Türkiye için. Ben bu Türkiye'ye bunu yaşatılmasın. Ha yargılanır insanlar vesaire. Bunlar tamam. Bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. Ama ya orada işte bir dönem var zaten. O dönemin sonunda kürsü dokunulmazlığı bittiğinde zaten konu gündeme gelir. Ve toplum bunun karşılığını verir. Ya toplum desteğini çeker. Ya ben bu böyle bir şey istemiyorum der. Bu kadar basit. Toplumun dokunulmazlık zırhıdır önemli olan. Biz bu dengeleri yitirdik Türkiye'de tamamen. O yüzden bu 10 yıllık bir bedel daha şey yapılması. Ondan sonra 10 yıl sonra gazeteciler burada çıkacaklar, yorumcular çıkacaklar. Özgür Özel de tutuklanmamalıydı. Zaten şu çerçeve yasayla serbest kalır diye konuşurlarsa. Ya o Türkiye o kaybettiği 10 yılla ben nerede olur düşünmek istemiyorum. Ekonomik ve siyasi, sosyal açıdan.
1: Peki. Özgür Özel ne demiş? Sanki bugünleri görmüşçesine daha önce Özgür Özel'e sorulmuş. Dokunulmazlık kalkarsa ya da mapusa düşerseniz ne olur? Gelsin o. Tutuklanmayı beklemiyorum. Zira şöyle, beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben? 56 tane fezleke var. Onu demişim, bunu demişim, bilmem ne falan. Bunu 17 Haziran 2026'da söylüyor Yeni Parti Genel Başkanı, ana muhalefet lideri. Kendime dair bir kaygım yok. Özgür Özel'i içeri atarlarsa, sizin öneyi, aslında sizin dediğinize geliyor. Özgür Özel'i içeri atarlarsa millet bir başkasına sarılır. Biz çok kalabalığız. Bir başıma olsaydım zaten başaramazdım. Bunu da 3 Ağustos 2026'da verdiği bir mülakatta söylüyor. Ali Haydar Fırat, hiç şey geçti mi aklınızdan bunları işitince, ya haklı çıktık. Biz arınma diyorduk. O duyguya mı kapıldınız yoksa hani ana muhalefet lideri hakkındaki bu iddialarla ilgili ister istemez siyaset konuşuyor diyenler de var. Ne dersiniz?
2: Elbette bunların gerçekten samimiyetle üzüntü verici süreçler olduğunu belirtmem gerekiyor. Bir ağır bir süreç yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi ve elbette ki sosyal demokratlar. Kendilerini nasıl tanımlarlar yeni arkadaşlar onu bilmiyoruz. Elbette önümüzdeki dönemde görürüz ama yani sadece şu son etim ve süt meselesi, belediyesinde operasyon ve belediye başkan yardımcılarına ilişkin olarak ortaya çıkan durumlar. Bunu topluma anlatmak çok mümkün değil. Yani dolayısıyla bu süreçlerin mutlak suretle siyasal tartışma konusu ya da bir tür kutuplaşma, bir gerginlik siyasetiyle üstünün örtülmesi, üstünün kapatılmasının çok mümkün olmadığını net bir biçimde ifade edebilirim. Bundan vazgeçmeleri gerekiyordu. Daha önce de bunu söyledim, kendilerine de söyledim. Burada hukuksal bir mücadelenin verilmesi ve mutlak surette Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle bir aklanmanın, bu süreçlerde bir yargı sürecinin mutlak surette geride bırakılması gerekiyordu. Ama bunun yerine bir tür siyasal hesaplaşma, bir tür meydan okumayla bu süreç bir biçimiyle atlatılmaya çalışıldı. Her defasında daha ağır bir durumla karşı karşıya gelindi. Şimdi bu kadar iddianın sadece siyaset, sadece ya da siyasal bir tutumdan kaynaklandığını, bunun sadece bir iktidar meselesi ve operasyonu çerçevesinde bakıldığını, böyle algılandığını, bunu kendiniz açısından bir tür siyaset yapma biçim ya da bir algı oluşturmak için dile getirebilirsiniz. Ama bir tek gerçek ortaya çıktığında öğrettiğiniz bütün şeylerin, yani yarattığınız bütün algının paramparça olduğunu görebilirsiniz. Şimdi belki siz de görmüşsünüz. Yani belediye başkanının uyuşturucu testinin pozitif çıkmasını kime nasıl anlatabilirsiniz? Nasıl anlatabilirsiniz bunu? Yani üstelik de parti meclisinde bunu tartıştığımız zaman ya beyefendinin başvurusu bile yok. Orada son derece çalışkan adaylar var. Ve bu insanların emeği var. 4 aydır bu insanlar sahadan mücadele ediyorlar. Hiç başvurusu olmayan birini, sadece arkadaşlık hukukunu bir biçimiyle kendinizi herhangi bir şekilde meşru göstererek aday yapmayın. Bu uyarıyı yapmıştım. Haklı çıkmanın elbette ki hiçbir şey yok, bir anlamı yok şu gün şu koşullarında. Ama bu isimler, bunların çerçevesi, çevresine dönen konuşmalar, yaşanan süreçler, az çok bunları gören, bilen ya da duyan insanlardan biri olarak bugünlerin gelmekte olduğunu, bugünlerin gelebileceğini, dolayısıyla belediye başkanlarının seçiminde ve belediye başkanlarının seçiminden sonra belediyelere ciddi bir biçimde nüfuz edilmesi gerektiğini, denetlenmesi gerektiğini, iç işleyişinin bir biçimiyle mutlak suretle partide görev almış, daha önce başkanlık yapmış ya da devlette önemli görevlerde bulunmuş bir takım denetçilerin bu süreçleri denetlenmesi gerektiğini ileri sürerken, bunun yerine ihale verilecek kişiyi önermenin doğru bir sonuç üretmediğini, doğru bir sonuç ortaya çıkarmadığını bugün görüyoruz. Dolayısıyla ben bu sürecin daha da ağırlaşacağını, bu sürecin daha da zor bir dönemece girdiğini, bu meydan okumanın, yargılama, aklanma, artık ne derseniz deyin, bir biçimiyle temize çıkma süreçlerinin yaşanmaması adına iklimin daha da sertleşmesi ve bunun sonucunda, bu meydan okumanın sonucunda çok daha ağır bir takım krizlerin özellikle yeni kurulan partiyi bir biçimiyle etkisi altına alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla zor bir süreç. Umuyordum ve diliyordum ve de keşke bu süreç bugüne kadar gelinmeseydi ve bu süreç bambaşka hukuksal boyutlarda ele alınıp o iddiaların öyle ya da böyle mutlak suretle bir tür kamuoyun vicdanında gerçekten yer edecek ve vicdanını rahatlatacak bir biçimde açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Bunlar olmadı. Dolayısıyla böyle bir süreci yaşamaya muhtemelen, öyle görünüyor, devam edeceğiz.
1: Peki. Nasuh Güngör, yeni partinin seçimlere girememe tehlikesi var mı? Ya da bu dokunulmazlığın kaldırılması, ana muhalefet liderinin dokunulmazlığın kaldırılması, ki Merve Şebnem dedi ki ya iş tutuklanmaya kadar gidebilir. Böyle bir durumun hasıl olması halinde siyaset bundan nasıl etkilenir?
3: Evet. Yani ben yeni partinin seçimlere girmemesine dair bir ihtimal görmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani bu genel başkan ve çok yakın ekibinde ve yakın ekibinde olmasında da ısrar ettiği bir ismin bir fezleke ile muhatap olması, daha doğrusu fezlekenin aktif hale getirilmeye başlanması benim gördüğüm kadarıyla bir gündür aşağı yukarı şu anda tam 24 saati oldu biz bunu

0: öğrenelim. Yani dün 21.45'te öğrenmiştik. Sayın Özgür Özel cephesinden daha şu ana kadar böyle hani elle tutulur sert ciddi bir tepki görmedik. Eğer ben kaçırdıysam arkadaşlarım da bana söyleyebilirler.
1: Yok.
0: Yani ben mesela bugün sabah itibariyle çok daha böyle dağları taşları yerinden oynatacak tepkiler vesaire bekliyordum. Ve arkadaşlarımız da genelde konuştuklarımızı öyle bekliyordu, öyle olmadı. Bu meseleyi bizim belki de düşündüğümüzden çok daha fazla ciddiye aldıklarını gösteriyor. Bir önce bunun bir altını çizmek isterim. Yani burada evet arkadaşlarımın da aktardığı gibi hukukçular da söylüyorlar. Yani oradaki süreç çok uzayabilir. Uzayıp kısalması da çok önemli değil. Bir aşamasında yasama yılının sonuna kadar ertelenme ihtimali de var. Yani uzun süreçler ama bunlar yahut da başka türlü bir şekilde kararlar da çıkabilir. Bunların her biri mümkün. Ancak sanki hava yani bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Adalet Bakanlığı'na orada ilgili genel müdürlüğün değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanlığı'nın üst yazısıyla meclise gidecek olan bu fezleke hareketliliğinin düşünülenden çok daha hızlı sonuç getirebileceği yönünde bir beklenti de oluşturmuş durumda Ankara'da. Yani bugün hem Yeni Parti tarafı da hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafı da konuşmaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi tarafı yani meseleyi izlemekten yana onlar sadece Etimesgut değil işte Menderes Belediyesi vesaire bütün bu örnekler üzerinden de konuşuyorlar bir yandan. Yani bunlarla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği arınma süreçlerine işaret ederek Yeni Parti tarafı ise yani tam işte bu çerçeve yasası vesaire bu tartışmalar devam ederken karşılarına çıkan bu yeni durumu değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bu arada kendilerinin de Türkiye'deki önemli birkaç hukukçuyla saatler önce önemli toplantılar yaptığını biliyoruz. İki isimle özellikle hani neler yapabiliriz diye. Yarın da Özgür Özel'in bu akşam diye düşünüyordu ama partisiyle bir kapalı toplantı grubuyla kapalı bir toplantı yapması da muhtemel. Onun akabinde açıklamalar da gelebilir. Şimdi bu Yeni Parti tarafı. Fakat burada şöyle bir mesele var. Bu işler böyle devam ettiği sürece hani meydan okuma vesaire hani birçok kavramla ifade edebiliriz ama Yeni Parti'nin sırtındaki bu eski bunlar yeni yükler değil bu arada. Bunlar epeydir sırtlarında olan işler yani öyle 2 günlük 3 günlük hikayeler değil. Bu yüklerle birlikte muhalefet cephesinde ne kadar taşınabilecekleri sorusu daha anlamlı hale geliyor. Bugün Türkiye'nin gündemini çerçeve yasayı vesaire konuştuk. Eski ya da yenilenecek haliyle mesela DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi özür dilerim Yeni
1: Nasuh
0: Parti'nin
1: Güngör,
0: genel başkanının yakını.
1: zamanlama
0: Evet.
1: manidar diyenler ve ne dersin? Yani çerçeve yasanın her gün herkes tarafından konuşulduğu bir anda fezlekelerin gelmesi normal mi yoksa her yol ayrı akıyor mu?
0: Ya şimdi şurada hani nasıl söyleyeyim sana? Bu fezlekelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti'de hani bir genel bir havza olarak söylüyorum ayrılmış olsalar da bu fezlekelerin geleceğini herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyordu.
1: Evet.
0: Hatta özel olarak birkaç dosyanın gelme ihtimalinden de çok kuvvetle söz ediliyordu. Zamanlama manidar denilebilir mi? Yani bu zamanlama ya da bu hamle, ortaya çıkan bu hamle mesela Özgür Özel ve arkadaşlarının çerçeve yasayla ilgili tutumlarını değiştirecek mi? Bu onların önünde, Türkiye siyasetinin önünde duran bir soru olarak bekliyoruz cevabını. Ama diğer yandan bu işlerin devamı da var. Yani süreçlerin devamı da var. Ben her durumda bu meseleyi tekrar söylüyorum. Çok fazla ciddiye aldıklarını hissettim. Konuştuğum isimlerle de yani bir tedirginlik mi? Evet bir tedirginlik olduğunu da söyleyeyim. Onu da aktarmış olayım. Ama buradan hemencecik böyle başladı. Oradan hızlı ilerledi. Karma komisyon, hazırlık komisyonu, bir aylık rapor süreci. Sonrasında genel kurula sevk. Bu çıkar mı? Bunu kestirmek gerçekten hiç kolay değil. İkisi için farklı kararlar da çıkabilir. Bunlar her biri seçenek yani masanın üzerinde duran seçenekler. Yani birisi için erteleme çıkabilir, diğeri genel kurula sevk edilebilir. Ancak genel kurula sevk edildiği takdirde bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının onaylanması fevkalade yüksek bir ihtimal. Siyaseti nasıl etkiler tarafına bir cümleyle bir şey söyleyeyim. Yani bunların kriminal hadiseler olduğunu, kriminal boyutları olduğunu da herhalde unutmadan konuşmakta fayda var. Yani bunlar iddiadır, doğrudur. Herhangi biri kesinleşmiş bir hikaye ya da yargısal bir şey de yoktur. Hüküm anlamında yoktur. Ama bu iddialar dosyalarıyla birlikte toplumun önünde, siyasetin önünde, seçmenin önünde, muhalefette işbirliği yapmayı düşündüğü partilerin önünde. Tekrar söylüyorum, onlar böylesine ağır bir hukuki yükü olan bir partiyle aynı yerde, aynı ittifak zincirinde bulunmak isterler mi? Bu da başka bir sorudur. Diğer yandan son cümlem, yeni partinin reflekslerinin bu kadar gecikiyor olması bu kadar kritik bir meselede kendi üzerlerinden bir türlü kaldıramadıkları bir başka vesayetin de sonucu o vesayetin sahibinin kim olduğunu herhalde herkes biliyor.

0: kastediyorum. Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Gürkan Zengin siyasete bütün tuşları aynı anda mı basıyor? Yani ben de öyle bir izlenim var sanki. Yani bütün tuşlar aynı anda ses çıkarıyor.
2: Valla bir hükümet krizi yok bugün belki ama bir siyaset krizi olduğu açık. Nasıl bir siyaset krizi var? İşte belli tarihlerden itibaren ana muhalefetin başına mahkeme kararlarıyla genel başkan atanmasından, Cumhurbaşkanı adayının içeride olmasından, işte bu CHP'deki bölünme, bu bir siyaset krizidir. Bu demin koyduğun işte iddialar, suçlamalar falan, ben geldiğimiz noktada Türkiye'de siyasetin, hukukun geldiği noktada bunları, mesela bu soruşturma dosyalarındaki bu iddiaları bu safhada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. İddianameler ortaya çıkmadan ve mahkeme safahatı başlamadan bu konular üzerine...
1: Bunlar da ama bu ekrana yapmak... getirdiklerimiz savcılığın açıklamaları.
2: Neyse ne? Neyse ne? Yani Özgür Özel tutuklanır mı diye manşet atabiliyorsak bu siyaset krizidir. Ve ne görüyoruz? Mesela şöyle şeyler görüyoruz. İnsanlar, yaşanmış olaydan bahsediyorum, bu soruşturma dosyalarında içeri almıyorlar. Gözaltı, tutuklama. 8 ay yatıp sonra iddianame ortaya çıktığında...
1: Hala iddianame görmeyenler
2: ismi
1: bile var.
2: Yok. İsmi yok ve duruşmada tahliye ediliyor. 8 ay niye yattı? Neye göre tutukladınız? Hem gözaltına aldınız hem tutukladınız. 8 ay yatırıp iddianamede ismini geçirmediniz. Şimdi bunlar ülkemiz adına, Türkiye adına, Türk siyaseti adına, Türk yargısı adına doğru işler değil. Bu kadar dikkatsizlik, bu kadar özensizlik olmaz. Ha, ben ne öğrendim bu süreçte? Bu konulara girme kardeşim. İddianameye göre ne kadar, mahkeme safahatı başlayıp o insanlar mahkemede ne anlatıyorları, duyana kadar, dinleyene kadar önlerine konulan iddianameler şuralara çıkıp şöyle oldu da, böyle oldu da, şu da, bu da böyle büyük iddiaymış da, şu da böyle. Bunları konuşmak bile Sezen Hanım demin dediği gibi bir algıya da hizmet ediyor. Bu doğru değil. Türk siyaseti adına doğru değil. Medyası adına da doğru değil. Siyasetin akışı itibariyle de doğru değil. Garabet haller var. Yani zaten ana muhalefetin başına seçime giden bir Türkiye'de mahkeme kararıyla genel başkan atamak Türkiye'ye 40 sene yeter bir garabettir. Türk siyasetine 40 sene yeter bir garabettir. Bir de Özgür Özel tutuklanacaksa, dokunulmazlığı kalkacaksa bir 40 sene de oradan verin. Türkiye'de siyaset bir anomali halinde, anormal haller oluyor. İnşallah normale çıkarız. Türk milleti, Türk seçmeni bunları aşar. Bunları aşmayı bilmiştir. Dolayısıyla onda da fazla söyleyecek bir şeyim yok yani.
1: Peki. Ayhan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Siyasi bir kriz benzetmesi yaptı.
3: Yani ben yolsuzluk konusuna farklı bakıyorum. Yolsuzluk bir güvenlik sorunudur. Ve küresel demokrasiyi tehdit eden bence şu anda faşizm değil, askeri darbeler değil, sadece paranın hegemonyasıdır. Dolayısıyla tıpkı biraz önce konuştuğumuz konuda nasıl güvenlik, özgürlük denklemini 2000'li yılların başından beri yanlış kurduğumuz için çözemediysek, yani güvenlik olmadan özgürlük olamayacağı, demokrasi olamayacağı konusundaki yanılgı bizi nasıl şimdiye kadar yanlış yerde çözüm aramaya zorladıysa, burada da yolsuzlukla demokrasiyi karşı karşıya koyup, yani ya yolsuzlukları örtelim, halının altına süpürelim iddialarını, ya da işte yargı siyasete müdahale falan gibi bir tartışma yürütelim. Bunun çok son derece sorumlu olduğunu düşünüyorum. İlk düğmeyi siyasetçi yanlış düğmelediği için, yani siyasetin finansmanında şeffaflığı sağlayamadığımız için son düğmeye geldiğimizde yargının ortaya koyduğu tavrı tartışmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bir kere yargı ülkenin ekonomik istikrarını falan düşünmek zorunda değil. Yargıcın işi o değil. Onu siyasetçi düşünecek. Yani butlan kararı çıkarsa borsa şöyle olur. Biz dünyaya rezil oluruz. Bunu yargıç mı dert edinecek? Bunu siyasetçiler dert edinsinler. Hesap vermeyi bilsinler. Hesap sormak nasıl demokrasinin gereği ise hesap vermek de öyledir. Bizim belediyelerimizdeki, yani bunu parti ayrımı yapmaksın söylüyorum. 1,5 yıl belediye başkanlığı yaptım.
1: Evet.
3: Yani belediyelerimizdeki harcama yetkisi, hep yetkisizlikle ilgili tartışma yapılır. Yerel yönetimlerin yetkisi yok diye. Para harcama konusundaki yetkisini dünyanın hiçbir demokrasisinde yok. Bir kere şirket kuruyorsunuz. %100 sermayesi kamuya ait ama özel hukuka tabi. Dolayısıyla o şirketten istediğinizi istediğiniz şekilde maaşlara bağlayabiliyorsunuz. Yani eşinizi, çocuklarınızı yönetim kurulu yapıp onların kılık kıyafetini bile belediye şirketine aldırabiliyorsunuz. Hiçbir engel yok bunda. Yargıtay kararları da diyor ki bunlar şirkettir. Bitiyor konu. Kapanıyor. Özel kalem harcamaları, ağırlama giderleri o kadar keyfi ki, ya başka bir sürü kalem var. Yani su tekel değil mi belediyelerde?
1: Evet.
3: Ya su hizmetinin reklamını belediye niye yapar billboardlar Allah aşkına?

başka bir yerden su alma imkanımız var mı? Yani bu hizmeti vermek zorunda olan kişi bunun reklamını niye yapar? Ya bütün partiler için söylüyorum. Dolayısıyla burada bizim artık belediyecilik, yerel yönetim, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda ilkesel bir arınmaya ve ayıklanmaya ihtiyacımız var. Ya burada siyasetin dizaynı eğer parayla gerçekleşiyor ve bu para kamuya ait bir para, ister belediyenin olsun, ister yani rüşvet vesaire yöntemlerle elde edilmiş olsun, bu siyaseti şekillendiriyorsa bu kısır

0: Açık değil mi? Yani evet. Hiç tartışılmayacak durumda. Kendini kurtarmak için iftira atmıyorsa, ki şimdiye kadar hiç kimse böyle bir şey söylemedi. Yani Uşak Belediye Başkanı'na dönüp sen bizim genel başkanımıza iftira atıyorsun diye biri de söylemedi, kendisi de söylemedi Sayın Özel. Antalya Belediye Başkanı'nın oğluyla ilgili de yok. Sitemli böyle üstü kapalı ifadeler var, ağdalı ifadeler var. Ya çok ciddi bir iddiadan bahsediliyor. Diyor ki bütün belediye başkanlığı adayları belirlendi. Bir tek Antalya'nınki belirlenmemişti. Antalya'nınkinin belirlenmemesi üzerine biz gittik Ankara'da şöyle yaptık böyle yaptık diyor ve sonra açıklandı diyor Antalya. Şimdi hayatın olağan akışına baktığınızda son derece doğru bir bilgilendirme yapıyor. Çünkü gerçekten Antalya belli edilmemiş. Şimdi burada dolayısıyla biz bütün bunları ya halının altına süpüreceğiz ve bu normalleşecek. Yani siyasette olur böyle vakalar, iktidarda da olur, muhalefette de olur diyeceğiz. Ya da ciddi bir arınmaya başlayacağız. Ucu nereye giderse gitsin. Ya önümüzdeki dönemde ben nasıl bugün işte iktidara yakın gazeteciler gözaltına alınabiliyor, tutuklanabiliyorsa ve bu doğruysa belediyelerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu savunalım. Diyelim ki bu sadece CHP'li belediyelerde mi var? Ya başka partilerde yok mu? Diyelim ki İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara baktığınızda ya pekala belki işte gözaltı ya da tutuklama konusuna dair tartışma yürütebiliriz. Ama iktidar partisine mensup da çok sayıda belediye ile ilgili izin verilmiş İçişleri Bakanlığı tarafından ve soruşturmalar devam ediyor. Dolayısıyla burada ben konuyu yani bir kere kürsü dokunulmazlığı bağlamında asla ele almamamız gerektiğini, bunu net ayırmamız gerektiğini, ifade özgürlüğü başka bir şey ama mali işler başka bir şey. Burada hatta bence siyasetçi kendisi aktif davranmalı. Eğer yeni partinin bir siyasi geleceği olacaksa bunun yolu bu iki kritik ismin kendilerinin dokunulmazlığı kaldırıp bir an önce yargılanmayı sağlamaktır, aklanmaktır. Yoksa seçime kadar bu kozlar iktidarın elindeyken nasıl bir seçim kampanyası yürüyecek Allah aşkına? Yani iktidar bunu kullanmayacak mı seçim kampanyası sırasında? Yani bunu toplum hiç önemsemeyecek mi? Sıradanlaşacak mı bu? Olağanlaşacak mı? Dolayısıyla ben hani bir domino etkisi yapacağı kanaatindeyim. Eğer yani CHP içinde başlayıp sonra CHP'den ayrılan siyasi kadrolar bu konuda göğüslerini gererek hesap vermeyi ve aklanmayı tercih ederlerse bu domino etkisinin Türkiye'de bir temiz siyasetin başlangıcına hizmet edeceği kanaatindeyim. Bence muhalefetin rolü bu olmalı zaten. Yani muhalefet kendi attığı adımlarla iktidarı da bazı adımları atmaya bir şekilde mecbur etmeli, zorlamalı. Bu Türkiye'ye kazandırır. Aksi takdirde yani üstü örtülürse şu şaibeyle iktidar da karşı karşıya kalacak. Bir takım iddialar var ve siz bunu erteliyorsunuz. Ertelediğiniz zaman akla başka şeyler gelecek. İBB ile bağlantılı acaba iktidar içinde siyasetçiler ve bir takım belediyelerle ilgili var mı ki bu erteleniyor? Yani Sayın Kurtulmuş'u tenzih ederek söylüyorum. Ama Avrupa'da bir siyasetçi şu iddiaların 1/40'ıyla karşılaşsa Avrupa demokrasisini çıta olarak koyuyoruz. Ya kredi kartının kullanımı ile ilgili, millerinin kullanımı ile ilgili istifalar geliyor. Ama başka kötü örnekler yok mu? Var. İşte Sovyetler sonrası, Varşova Paktı'nın dağılması sonrası Baltık ülkeleri, Kafkasya, Balkanlar demokrasisini tehdit eden mafyalaşma, çürüme tam da para ilişkilerinden başladı. Evet. Şimdi Türkiye demokrasisi bence bu tehditle karşı karşıya. Burada bir parti ayrımı yapmadan, bir linç kampanyasını peşinen yürütmeden, kimseyi baştan suçlamadan ama aklanma konusunda, arınma konusunda da herkes bir irade ortaya koymalı diye düşünüyorum.
1: Peki yani eski bir yerel yönetici de olarak hem parlamenter hem yerel yönetici. Belediyelerde yaşananlar normal mi? Yani 400 belediyeye yakın belediye kazanmış CHP. Önemli bir kısmı soruşturma geçirdi. Bir kısmı cezaevinde. Bir kısmıyla ilgili yeni iddialar var. Transferler var. Bu yaşananlar hep normal mi sizce?
0: Bence son derece sağlıksız bir durum yaşıyoruz. Bir kere belediyeler ilk sınavdır siyasi partiler için. Merkezi iktidara gelebilmeniz için yerel pratiğiniz sizin için referanstır. Evet. Ya belediyelerde iyi bir model, iyi bir başarı, alternatif belediyecilik ortaya koyabilirseniz muhtemelen toplum kendisine daha yakın olan yerel yönetimlerde gördüğü muamele dolayısıyla ya bunlar Ankara'yı da yönetsin diyecekti, evet. Diyecektir. Ama şimdi tersi olacak. Bence Türkiye'de sağlıklı bir iktidar değişiminin önündeki birinci engel belediye pratiğidir.
1: Yanlış adaylar mı seçmiş CHP?
0: Ya burada bir kere yöntem de problemliydi. Yani biraz önce Ali Aydar Bey söyledi. Yani garanti yerlerde ahbap çavuş ilişkileri. Oysa ön seçimi tam da
1: yapay zeka var.
0: En güçlü olduğunuz yerlerde yapmanız lazım. O seçmene saygının gereği olarak bırakın delegenize güvenin ve delege kimi seçerse zaten kazanıyorsunuz. Yani Çankaya'da

0: risk mi var Çankaya'da? Aday olmak sadece zor. Aday olduktan sonra zaten kazanacağınız garanti. Şimdi şöyle bir şey yaptı mesela CHP'li bazı belediyeler, bence doğru da yapmışlardı. İlk geldiklerinde kendilerinden önceki hesap kitabı ilan ettiler. Bu son derece alkışlanacak bir şey. Sonuçta seçmenin parası, vatandaşın, yurttaşın parası ve onun hesabının ilan edilmesi çok güzel. Ama bunu kendinizden önceki dönem için yapıp kendi döneminizin niye yapmazsınız? Yani bu şeffaflığı sağladığınız takdirde bu iddiaları biz şimdi konuşuyor olur muyduk? Yani gerçekten şeffaf bir belediyecilik, gelir gideri ilan edilen bir belediyecilik söz konusu olsa yargıç ne yapacak? Evet. İddialar ne ifade edecek? Yani mesele sadece yargı değil ki. Toplumun vicdanında şöyle bir yere gidiyoruz. Bu çok tehlikeli. Ya bal tutan parmağını yalar. Siyaset zaten köşe dönme sanatıdır. Siyasetçi dediğin zaten işini bilecek, yakınlarını bir yerlere yerleştirecek. Bu algı bizi mahvedecek. Siyaseti bitirecek. Ya ayıklanacağız, arınacağız ya topyekun siyaseti olan güven dibe vuracak. Bu bir ülke için tehlikeli bir şeydir.
1: Çok teşekkür ederim. Ali Aydar Fırat, merak edilen sorulardan bir tanesi, gelen sorulardan. Diyelim ki genel kurula geldi Özgür Özel veya yanındaki arkadaşlarının dokunulmazlık dosyası. CHP ne yapar?
2: Bu konu henüz tartışılmış bir konu değil. Elbette ki partinin kendi kurulları var. Orada elbette ki tartışılacaktır ama şunu söyleyebilirim. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem partinin bugüne kadar bu süreçlerde izlediği temel yol dokunulmazlıkların herhangi bir duruma ya da bu tür durumlara yargılanma önünde bir engel teşkil etmemesi. Dolayısıyla aklanma meselesidir. O yüzden burada kişiler üzerinden değil, ilkeler üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi hareket eder. Dolayısıyla daha önce de dokunulmazlık meselesine, dokunulmazlıkların kaldırılması ve dokunulmazlıkların sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması, dokunulmazlığın sadece mevcut isimler için elbette ki söylemiyorum ama bir bütün olarak bir suç işleme özgürlüğüne dönüşmemesi ve gerçekten her partiden seçilen milletvekillerinin işlediği herhangi bir suçtan dolayı bir vatandaş gibi yargılanması, bu temel bir ilke olarak benimsendi ve bu çerçevede de davranıldı.
3: Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması dolayısıyla CHP kaldırılması yönünde oy kullanacak.
4: Zaten Demirtaş'tan biliyoruz.
2: Ben işte...
1: Demirtaş'ın
2: ilkesel bir tutumu söylüyorum.
4: Hayır, yani tavrılarını biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Tarihsel tutarlılık içinde zaten.
2: Şimdi mesele
4: nasıl davranacakları belli.
2: Yani kişiye özel eğer davranırsanız o zaman ilkeniz ortadan kalkar. Yani kendi arkadaşlarınız zaten arınma demişsiniz. Aklanma doğrultusunda çok güçlü bir çıkış yapmışsınız. Bunun sonucunda siz eğer bütün bunları kendi geçmişte birlikte siyaset yaptığınız insanlar bunu dikkate alarak bir süreç yürütürseniz o zaman topluma şunu açıklayamazsınız. Bu belediyelerdeki olan meseleler, bütün bu süreçler, bunlarla ilgili ortaya atılan iddialar, o zaman o yükü ayrılıp gidenler o yükü alıp gittiler. Ama eğer burada Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu süreçte ciddi bir tavır ortaya koymazsa, ilkesel bir tavır ortaya koymazsa, o zaman yarın topluma bunu nasıl açıklayacak? Mesela Uşak'ı nasıl açıklayacaksınız topluma? Antalya'yı nasıl açıklayacaksınız? Etimesu nasıl açıklayacaksınız? Manavgat'ı nasıl açıklayacaksınız? Bu süreçler hiç olmamış gibi, hiç yaşanmamış gibi. O yüzden ben kişisel olarak bu elbette ki bir parti fikri, bir parti yaklaşımı olarak bunu söylemiyorum. Ama benim gördüğüm ya da en azından mevcut süreçlerdeki bir akıl yürütme, böylesi bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihi bir sınav olduğunu, dolayısıyla her partiden kimden yana ne yapmış olursa olsun bu kadar vahim bir durum söz konusuysa bunu zaten Sayın Kılıçdaroğlu aklanma, arınma meselesini ciddi bir biçimde gündeme getirdi. O arınma meselesi eğer öylesine gündeme getirilmemişse bunun elbette ki pratikteki yansıması bu insanların yargılanması, aklanmasıdır. Ha, ne sonuç ne olur ne biter o ayrı bir tartışma. Demirtaş'ın bütün yükünü Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklediler. Birçok meselede bütün yükü Sayın Kılıçdaroğlu'na yüklediler. Az ama o süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket eden evet dolayısıyla bu süreçlerde bütün bu süreçlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olan mevcut arkadaşlar bugün yeni bir parti kurdular. Orada siyaset yapıyorlar.

0: Kimse de oradaki sorumluluğu almıyor. Yani parti meclisinde, MYK'da bunlara karşı çıkanlar olmadı. Bu arkadaşlar bunlara karşı çıkmadılar. Bu milletvekili listelerini bu arkadaşlar hazırladılar. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla sadece bir kişiyi günah keçisi yapıp bütün bir siyasal sorumluluktan kurtulmak doğru değildir. Ama asıl büyük mesele bu Türkiye'de herkesin sorunudur. Türkiye'de siyaset kurumu net bir biçimde, açık bir biçimde şeffaflaşmak zorundadır. Siyasetin finansmanı konusunda şeffaflaşmak zorundadır. Kişisel zenginleşme aracı olarak siyasetin görülmesi, siyasetin bu çerçevede örgütlenmesi, eş dost arkadaşlık üzerinden atamaların ya da bir takım görevlendirmelerin yapılması doğru değildir. Dolayısıyla bir bedel ödenecekse elbette ki herkes yaptığının, ettiğinin bedelini ödemelidir. Bu elbette ki bir yargı ya bir çağrı, bir müdahale olarak algılanmamalıdır. Ama Türkiye'de yaşanan sürecin hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de genel siyasete ve insanların topluma, siyasetçiye olan güvene ne kadar ciddi bir biçimde zarar verdiğini de görüyorsak, o zaman bu süreçlere sebebiyet verenler ya da bu süreçlerin aktörü olanlar bu konuda mutlak suretle aklanmak, arınmak zorundadırlar. Bu Peki. artık tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değildir. Bu yeni partinin sorunudur. Dolayısıyla o parti kendi içerisinde muhtemeldir ki bu süreçleri nasıl yorumlayacaklarını ya da bu süreçlerin içine nasıl çıkacaklarını ortaya koyacaktır. Toplumda, halkta, kendi vicdanında bunun muhasebesini yapacaktır.
1: Yani sonuç itibariyle dokunulmazlığın kaldırılmasına evet diyeceksiniz. Bugün bir seçim vardı Üsküdar'da. Üsküdar'daki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekili için seçim yapıldı. Bayağı da çekişmeli bir seçim oldu ve dördüncü turda CHP adayı kazandı. Birazdan görüntüleri de ekrana gelecek. İlk turda 26'ya 16, ikinci turda 26'ya 16, üçüncü turda 21'e 18 ve son turda, dördüncü turda 22'ye 18 ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Fakat CHP yerine yeni partinin il başkanı oradaydı. AK Parti il başkanı da oradaydı. Karşılıklı açıklamaları var. O açıklamalara bir bakalım. Ne demişler?
2: Partinin il başkanı ve il...
1: Evet.
2: İl başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Ve baskı, tehditle orada Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu.
3: İşin içerisinde tehdit var, şantaj var, teklif var. Üçüncü turda neler yaşandığını gördün. 5 tane oyumuz eksik çıktı. Yani karşı tarafa oy verildi. Ama oturduk arkadaşlarımızla, konuştuk, süreci anlattık. Sakin ve sağduyulu bir biçimde Üsküdar halkının iradesine, namusuna, onuruna, şerefine, haysiyetine sahip çıkacaksınız dedik.
1: Kritik 5 isim. Oylama sırasında adeta tırnak içinde... Karşı tarafa geçen kim araştırması yapıldı. Ardı ardına toplantılar. Koridorlarda şu görüntüler. Ama özünde şu var. CHP yerine yeni partinin il başkanı orada. CHP adayının kazanması için çaba sarf etti. Hemen duyuralım. AK Parti'den de bir açıklama var. AK Parti il başkanlığı bu seçimlere de itiraz edeceklerini, seçimlerin yenilenmesini, oy kullanma hakkının gasp edildiğini söyledi. Dördüncü turda kazanmış gibi gözükse de seçimler mahkemelik olmuş görünüyor. Bir yandan da böyle bir tablo var. Tuzla Belediye Başkanı, hadi o görüntüler de gelsin çünkü sürem, şimdi vermeyince de kızacaksınız. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AK Parti'ye geçti. Bu görüntülerden çıkalım. Bu işte kavgalı görüntüler. Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı. Hemen değişim gözleniyor. Bütün belediye kadrosu AK Parti İl Başkanı karşıladı personelle beraber. Odaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi asılmış. Onu da görüyoruz. Ve İl Başkanı, belediye başkanı bir konuşma yaptı. Ben karşı mahalleden geliyorum. Onun da

0: Duyalım. Bana sahip çıkın diyor. Bir bakalım.
1: Karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınızı, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum.
0: Bilmiyorum, işittiniz mi? Orada oturanlar da sen bize reisin emanetisin diye destek veriyorlar. Bir, bu geçişleri nasıl görüyorsunuz? İki, Üsküdar'daki çekişme. Çünkü akla şu geliyor, meseleyi oraya getirip tamamlamak istiyorum. İBB'de de benzer bir seçim yaşanabilir. Eğer İmamoğlu dosyası da bir netice siyasi yasak gelirse İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bir başkan seçmek zorunda. Orada da şimdi burada karşılıklı suçlamalar var. Bir taraf diyor ki şantaj var, tehdit var. Diğer tarafta diyor ki menfaat temin ettiler üyelere, belediye meclis üyelerine. Onlar oyunu öyle değiştirdi vesaire. Benzer bir şey de İstanbul'da yaşanabilir mi ve geçişler? Ne düşünüyorsunuz?
2: Valla Üsküdar'da o tartışmaların çıktığını ilk okuduğumda acaba hani İBB'de sonrasında görebileceğimiz bir şeyin ilk sahnesi mi yaşanıyor, evet, falan diye düşünmedim değil ben de. Ama tabii sonrasında ona da çok gerek de kalmamış. Mesela sosyal medyaya yansıyan bazı şeyler var. Bu şey yapıyorlar ya, kağıda yazıyorlar isimleri. AK Parti'nin adayının ismi Dündar Ziya Gültekin. İşte seçimi yöneten o şey başkan CHP'li herhalde. Z harfini ikiye benziyor diye geçersiz saymış bir oyu. G harfini altıya benziyor diye geçersiz saymış falan. Yani mahkemeye taşımayacaklar da ne yapacaklar? Böyle komik gerekçeler olduğu müddetçe taşınır tabii. Hani konu CHP'ye gelmemiş. Böyle kendi içlerinde bu konuyu böyle çözdülerse eğer, hani bu sıkıntılı. Bu sıkıntılı çünkü... Ya adımın adı belli. G harfiyle yani hani hiç anlatmama, açıklamama bile gerek yok. Hakikaten komik olmuş. Ondan sonra tabii ki yani salonlar karışır, herkes birbirine laf eder falan. Çünkü kararlardır aslında kaosa sebep olan. AK Parti'ye geçişler meselesi konuşuluyor. Daha da çok konuşulur ama...
0: 14 Ağustos'a kadar geçişlerin, evet, evet, artarak
2: de
0: devam
2: AK
0: edeceği
2: söyleniyor. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü de olduğu için biraz tabii daha böyle acaba daha sansasyonel isimler de... Evet. Mi geçecek diye düşünülüyor, konuşuluyor. Ama şunu görüyoruz tabii, yani CHP içerisindeki her gün böyle bir yeni bir belediye başkanıyla beraber tablo biraz daha farklı bir hale geliyor. Yani can isteyen şöyle görebilir. Yani bakın, bir siyasi kriz var. Memlekette böyle bir şey olabilir mi? İşte memleketin ana muhalefetinin genel başkanının başına bunlar gelebilir mi? Ana muhalefet partisinin başına hukuki kararlarla birini getirmek falan. Bu bir yorumdur. Ve bunu siyasi kriz olarak görebilirsiniz. Ama benim için esas siyasi kriz... Memleketin ana muhalefet partisinin genel başkanının adının rüşvetle anılıyor olması. Ayhan Bey az evvel söyledi, bu parayla ilgili meseleleri bu kadar hafifletmenin bize maliyetinin çok yüksek, çok büyük olacağını düşünüyorum. Özellikle yani İBB meselesiyle, Ekrem İmamoğlu'yla buradan bugüne kadar gelen mesele, işte İBB davalarını da takip ediyoruz. Takip etmeye çalışıyoruz en azından. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun mesela savunmasıyla alakalı, yani medyada ya da sosyal medyada hala çok ciddi destekçileri var. Hala çok ciddi savunucuları var. Ya bakın, şu davalarla alakalı ben sizi yargılamaya geldim, yargılanmaya değil minvalindeki sözlerinin ötesinde ne çıktı Allah aşkına? Çok ciddi somut iddialarla yargılanıyorsunuz ve sizin cevaplarınız hep böyle beylik cümleler. Nereden manşete otururum falan. Bu kadar ciddi dosyalara ilişkin sizin daha hala bir cevabınız yok. Ne MASAK raporlarına var, ne ihalelerle ilgili bu kadar fesat karıştırılmasına var. Sadece o da İBB'den bahsetmiyorum. Yani işte en son... Menderes Belediyesi, o bir tarafıyla okumaya mideniz bulanıyor. Gerçekten mideniz bulanıyor. Bir tarafıyla da hakikaten bu son dönemde konuşulan ihale, yolsuzluk, irtikap meselesine bu kadar ahanda örneği diyebileceğiniz, bu kadar somut anlaşılabilir hali diyebileceğiniz başka da bir örnek yok. Anam açık açık bana böyle bir baskı geldi yukarıdan, öyle çok üstüme geliyorlar ki ben de müteahhitlere bu kadar üstüne gitmek zorunda kalıyorum. Ya irtikapın daha açık, Yani okullarda falan anlatılabilecek başka bir örneği yok. Eğer meseleler bu kadar vahimse belediyeler kokmuş kokuşmuş demektir. Eğer böyleyse durum gerçekten siyasi krizimiz bu demektir. Ve buna sebep olanlar gerçekten kendilerini sadece biz işte seçimi kazanacaktık da ondan durdurulduk falan diye açıklıyorlarsa vatandaşın aklındaki soru işaretlerinin hiçbirini gideremezler. Evet, çok tarafgir olanlara, çok bu konuda ya yani hizipçi olanlara istediklerini anlatıyor olabilirsiniz ama burada cevap verilemeyen çok açık, net konular var. Yani çok kendine güvenenler çıkar der ki yargıla beni kardeşim. Benimle ilgili iddiaların sadece işte gizli tanığa dayanıyor. Benimle ilgili iddiaların baskıya dayanıyor, itirafa dayanıyor falan. Hayır, değil. Esas konuşulmayan mesele raporlara, banka hesaplarına, şunlara bunlara yansınmış çok ciddi rakamlar, çok somut rakamlar. Evet. Ve bunlarla ilgili biz hala çok kesin, çok açık bir şey ne Özgür Özel'den. Bugün, yani çıkardığın belediye başkanları işte bunlar. İş çok gayri ahlaki olduğu zaman gördük işte Özkan Yalın'la nasıl mesafelendirdiler kendilerini. İşte İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetebilir dedikleri İlker Bey'le de öyle olacağını tahmin ediyoruz. Ama kalanlarla ilgili böyle bir hani hala daha yani yok açıklama yok. Yani illaki her suç bu suç adı üstüne ve suç çoğunlukla üstü kapatılarak gizlenerek işlenen bir şey. Ve bunun çok somut işte nedir Manavgat mesela az evvel Ali Haydar Fırat örneği verdi. O konular bile önce bir bu siyasetin bir konusu haline getirilmeye çalışıldı ama iş somut bir noktaya gelip artık el yakmaya başlayınca o konuda sessizleşiliyor. En azından bir ya yanlış adayı göstermişiz. Burada da hata yapmışızı duyalım. Hayır o da yok. Benim artık algıladığım şu. Yani biz bu meseleyi böyle seçime kadar mümkün olduğu kadar siyasi bir konuymuş gibi götürelim. Hiçbir açıklama da getirmeyelim. Yani bu konuda da bu da yani burada yani açıklama getirmemek de vatandaşı da ahmak yerine aptal yerine koymak öyle de bir durum ahmak söz konusu olmayacağına göre. Efendim?
0: Ahmak demeyin ceza alırsınız.
2: Yo gerektiği yerde konuştuğumda da almam herhalde. Yanlış kişiye kullanıldığında alınabilir. Şimdi evet. Bu konularda bence bizde bu davalar meselesi de elbet cılkı çıkan konular vardır ama Kerem Bey. Yani siyasetçilerin de ben sırf siyasetçiyim deyip her şeyi her yerde yapabileceğini düşünmemesi gerekir. Sözünüzü CHP'nin bir iç meselesi.
0: CHP'nin değil artık ikisi. Yeni
2: Hayır bu ülkenin meselesi haline ha, geldi demek var. İstiyorum. Ha. Ama zaten ortaya çıkan o kokan şey... önce açıklanması gereken mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim eleştirdiğim yer de zaten bu. Sen aklanma ve arınma ile geldin. Vatandaşa bunu artık şeyden çıkaralım. Hukukun, işte dosyaların, işte dava dilekçelerinin vesaire dilinden çıkarıp siyasetçi olarak da sen anlat diye eleştiriyorum. Yoksa kalan kısmı ile ilgili hakikaten hala bir açıklama bekliyoruz. Bu iş bir siyaset meselesiydi. Seçimi kazanacaktık da falan diye geçiştirilecek bir yeri geçti artık. Benim mesela şeyden özellikle bu son Menderes dosyası hakikaten midemi bulandırdı diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin öne son 4 dakikanız var sizin.
2: Ya işte herhalde
0: Üsküdar'da işte itiraz var. Bayağı da zorlu bir seçim oldu ama size de İBB öncesi bir fotoğraf verdi mi bu?
3: Olabilir tabii. Yani oradaki CHP'li bazı üyelerin AK Parti lehine, AK Parti adayı lehine oy kullanması belli ki söz konusu oldu. Onunla ilgili zaten tartışmalar da yansıdı sosyal medyaya. O yüzden eğer İBB'de böyle bir durum olursa ki Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse vesaire böyle bir şey... orada da böyle bir çatışma yaşanacak. Ya peki yani bunlar ne yani şimdi? Peki o zaman belki de valilik sistemine geçeriz. Çünkü ne olacak? Bugün İstanbul'da seçim olsa gene büyük ihtimalle yeni partinin koyduğu aday kazanacak. İşte İzmir'de o kazanacak, şurada o kazanacak. Yani bir parti değiştirmeler falan bir şeye tekabül etmiyor. Muhalefet tabanı duruyor. O zaman ne olacak? Tam tersi bir inatlaşma haline geliyor. Bu o zaman belediyeler ortadan kalkacak herhalde. Yani öyle bir düzenlemeyle Türkiye'nin başına işte sıkıntı yaratıyorlar. Daha merkezi bir idareyle artık Ankara'dan denetleniyor olsun her şey falan denilecek herhalde. Yani şimdi bu içinden çıkılmaz durumlar. Yani benim çocukluğum işte
0: AK Parti... Ama hakikaten de şu Menderes sizin de midenizi bulandırmıyor mu yani?
3: Ya ben Menderes'i gayet iyi biliyorum. Menderes maalesef evet öyle. Fakat Menderes tek değil. Belediyecilik böyle bir sisteme getirildi 25 yılda. Ki daha önce de mağduriyetini bunun benim ailem yaşamış bir aile öyle söyleyeyim. Ama bu son 25 yılda daha önce istisna olan durumlar norm haline geldi. Bir de bunu görmek lazım maalesef. Evet. Ya o yüzden bu sadece o parti bu parti falan filan değil. Ama yani bunu siz topluma gerçekten böyle bir şey olarak sunmak istiyorsanız her iktidar belediyeleriyle de ilgili olmalı. AK Parti, MHP, İYİ Parti bunun hiçbir ayrımı olmamalı. Ama nedense hep bu şeyler. Ayrıca kimse sorumluluk almıyor. Yani Özkan Yalın nerede? Yani uzaydan mı geldi? Kılıçdaroğlu döneminde defalarca aday yapıldı. Niye bu adam hakkında bu güne kadar bir şey yapılmadı? Şimdi dokunulmazlık kalksın. 3 dönem milletvekili olan yapan Özkan Yalın'ı o zaman hiçbir sorun yoktu. Hiçbir şey yoktu ortada. Bugüne kadar gelindi. Tırnak içinde hiçbir sorun yoktu. Şimdi mi böyle? Yani bunlar ben bir vatandaş olarak, bir parti üyesi olmadan, sıradan vatandaş
4: aynı,
3: olarak
4: belediye
3: sıkılıyorum bu durumlardan.
4: Selin Hanım.
3: Keza Muhittin Böcek, şimdi Özgür Özel'in tamam dokunulmazlığı kaldırsın, Veli Ağbaba'nı kaldırırsın. Konya altından kim çıkardı onu da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı 2019'da? Kim yaptı yani? Şimdi evet. Bunların da hesabının veriliyor olması lazım. Veya niye bugüne kadar bir şey yapılmadı 2019'dan beri de şimdi büyük böyle Türkiye'nin siyasi krizlerinin içine sokabilebileceği faturayı ona keselim, buna keselim, şuna keselim. Bu değil. Ayrıca Üsküdar'da da. Şimdi ben bugün biliyorum orada gayet muhafazakar yıllarca AK Parti'yi desteklemiş. Gecesini gündüzüne katmış insanlar. Bugün Sinem Dedetaş için ağlıyor. Ya bu doğru bir şey değil. Biz yanlış şeyler yapıyoruz. Çok yanlış şeyler yapıyoruz. Türkiye için çok yanlış durumlardayız. Nasıl içinden çıkacağız bilmiyorum. Ya toplumsal barış diyoruz. Herkes birbirinin boğazına sarılacak siyasi bir konuyu konuşurken. Yani bu olacak bir şey değil. Buradan bir sakinleşerek çıkabilseydik keşke. Ama onu göremiyorum yani maalesef bu gidişte.
0: Peki. Nasıl Güngör? Söylemin de sonuna geliyorum.
4: Bir düzeltme yapabilir miyim?
0: Buyurun Ali Haydar Bey size geleceğim ama isterseniz acilse buyurun.
3: Ya boşuna vakit harcamayın.
4: Şunu söyleyeyim yani, Özkan Yalın 3. sıradaydı. 1. sıraya getiren arkadaşlar onu aynı zamanda belediye başkanı yapan arkadaşlardı. Dolayısıyla Özkan Yalın'ın da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nda nasıl başkan olduğunu da bu arkadaşlar o listeyi yapan arkadaşlardı. 13 yıl boyunca listeleri bu arkadaşlar belirlediler. Açan merak edenler varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün genel ve yerel seçimlerde kimlerin komisyonda olduğunu, kimlerin komisyonlarda bu isimleri seçtiğine bir baksınlar. Dolayısıyla evet genel başkan elbette ki bunun sorumluluğunu alabilmeli, almalıdır ama bu arkadaşları önerenler, getirenler, 3. sıradan 1. sıraya yükseltenler, orada yaşanan bir takım trajik olaylar, bütün bunlara sebebiyet verenler de herhalde bugünkü tablonun asli sorumlularıdır diye bir not düşmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim. Nasuhi Bey ne dersiniz? 14 Ağustos tarihi önemli kuruluş yıl dönümü. O tarihe kadar transferlerin, katılımların, ister katılım ister transfer deyin, devam edeceği söyleniyor ki en çok da İzmir konuşuluyor. Size gelen bir istihbarat var mı? İzmir'i 14 Ağustos'ta AK Parti saflarında görebilecek miyiz?
5: Yani 14 Ağustos'a doğru bazı katılımların olacağı yönünde bir bilgi, kulis karışımı duyumlarımız var elbette ama İzmir'le ilgili ben hala kesin bir şey bilmiyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bu konuda belli bir kararsızlık yaşadığını duyuyorum. Herhangi bir belediye başkanının ya da bir milletvekilinin parti değiştirmesi, bir başka yere katılması elbette bütün sosyolojiyi alıp oraya taşımaz. Yani zaten kimse böyle bir şey iddia edemez. Ancak o partiden kopuş ve bir başka yere geçiş hikayesi, ha bu arada Türkiye'de hiç kimse, hiçbir siyasi parti bir diğerine niye transfer yapıyorsun diyecek bir etik zemine sahip değil. Ya hiç böyle hani ilk taşı kim attı, bilmem ne, kim masumdur falan, hiçbir bu konuşabileceğimiz bir şey değil. Tabii biliyorsun son 25 yılın büyük yolsuzlukları da var, eski skandalı falan gibi. Türkiye'de her şey son 25 yılda oldu ve bozulduğu için böyle bir dönemde yaşıyoruz. Daha öncesinde Türkiye'de hiç böyle işler olmuyordu.
3: Ama oluyordu. Ben onu söylüyorum işte. Daha öncesinde ben CHP'nin
5: muhabbetini yaşamış bir aileden. 25 yılda bu hale geldi dediniz de ben de öyle ironik bir şey söyledim. Tabii ki
3: iyice, o zaman istisna olanlar şimdi genelleşti. Onu söylüyorum. Burada zaten bir sorun var.
5: Valla pek de istisna falan değil de neyse tamam öyle ben İSKİ'yi hatırlatmış olayım. O da öyle küçük falan bir iş değildi. Tarihinde yani Türkiye siyasi tarihinde seyrini değiştiren bir hikaye oldu. Ondan sonra Türkiye siyasetinin nerelerine geldiğinde bir bakalım hep beraber. Bu 25 yılda olmuştur, 15 yılda olmuştur meselesini bir kenara bırakarak şunu söyleyeyim. Bu siyasi partilerin, daha doğrusu belediye başkanlarının haklarındaki bu iddialar ortaya çıktığında sevgili Gürkan bir şey söyledi de o konuda. Ben 40. yılındayım mesleğimin. Herhangi bir iddianamenin daha işte kesinleşmedi, biz bunu tartışmayalım denildiği bir medya mecrası hiç görmedim ben. Bana bir tane örnek gösteremez hiç kimse. İnsanların hayatları, özel hayatları, iddianameleri, soruşturmaları, her şey bu medyada çarşaf, çarşaf konuşulmuştur. Yani meslekte çok tecrübelidir Gürkan, aksi varsa bana söylesin. Dolayısıyla bu bugün konuşuluyor, bunlar işte beklensin, kararlar çıksın, ondan sonra konuşalım. Bugün konuşmamız yanlıştırın, herhangi bir pratik geçerliliği yok. Etik ben olarak böyle bir karar alıp bunu bütünüyle uygulayabilirsek...
0: O kişisel kararım
5: bak
0: diyor.
5: Bak böyle bir şey uygulayabilirsek... Evet, o başka bir şey. O başka bir şey. Kimse de burada zaten o insanlar suçludur demiyor. Ama senin söylediğin daha başka bir ilkesel hikaye. Ama böyle bir ilkesel hikaye Türk medyasında yok. Olmadı. Bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor. Peki oradan sevgili Ayhan'ın söylediğine gelelim. Mesela niye oraya hiç bakmıyoruz? İki şey ekleyerek söyleyeyim. Neden hakkında ciddi iddialar olan herhangi bir siyasetçi, herhangi bir belediye başkanı, ya ben bu süreç içinde aklanıncaya kadar bir kenara çekileyim hiç olmazsa, istifa edeyim ya da partim beni geçici olarak ihraç etsin Yüksek Disiplin Kurulu'ndan veya benzer mekanizmalardan diyemiyor? Ya da neden siyasi partilerin disiplin kurulları böyle zamanlarda harekete geçip ön almıyor? Ne yaptın arkadaşım sen, gel bir bakayım. Yani devlet yakana yapışacak yakında yargı, ama ondan önce bana bir hesap ver demiyor. Yani hep bekleyecek miyiz böyle ila nihaya bu adamın yargılama süreci bitsin, kararlar çıksın, o zamana kadar istediklerini yapsınlar, müteahhitleri köşeye dayasınlar, oradan buradan para kaçırsınlar, bir takım havuzlar oluştursunlar, bunu da siyaseti finanse etmek için bir merkezi yapıya dönüştürsünler, sonra da insanlardan para topluyoruz, işte aidat alıyoruz vesaire gibisinden bir siyasi algı pazarlaması yapsınlar. Bunun gerçeklikle falan bir ilgisi yok. Herkes... İstanbul Büyükşehir'de başlayan hikayenin aynı zamanda Türkiye siyasetinin geleceğini satın alma operasyonu olduğunu gayet iyi biliyor. Aksini iddia eden varsa da, vaktimiz de varsa tartışalım.
0: Çok teşekkür ederim. Gürkan Bey, son 4 dakikamız.
6: Bu son söylediğine katılıyorum. Bütün partilerin böyle hırsızlık, yolsuzluk iddiaları olduğunda parti içi denetim mekanizmaları vardır.
0: Evet.
6: Disiplin kurulları bunun için vardır. İşletsinler.
5: Hepsi için, evet.
6: Özgür Bey de, Kemal Bey de, öteki partileri de bunlarla suçluyoruz. Bunu yapmıyorlar. Zaten siyasi etik kaybı uçurum halinde, derinleşmiş vaziyette. Bir çürüme var. Bunu her yerde görüyoruz. Çok açık bir şey de. Sadece muhalefette mi görüyoruz? Sadece muhalefet midir kirli olan meselesi Türkiye'nin insanların zihinlerinde falan? Öyle bir resim ortaya çıkıyor. Bir öyle bir sorun var. İkincisi de biraz şöyle bir şey yok mudur? Yani son seçimde bakıyorum. İşte Üsküdar'da ne olmuş? Bir seçmen iradesi zuhur etmiş değil mi? İsrar etmiş. Seçmen demiş ki şu partiye daha çok oy veriyorum. İsmi olarak da şu insanı seçiyorum.
0: Ve üstelik muhalefette olduğunu da bile bile.
6: Elbette canım. Üsküdar gibi bir yerdeki geleneksel olarak muhafazakar sağ partilerin kazandığı bir yerde. Bu sefer seçmen iradesi bu şekilde ortaya çıkmış. Milli irade deyip duruyoruz. Milli irade bu işin temeli. Siyasi yer böyle şekilde tezahür etmiş. 20 bin civarında oy farkı var. İşte 149 bin bir almış, 127 bin AK Parti almış. Yüzde şu kadar bir fark var. Başkan olarak da şu kişiyi değil de bu kişiyi seçiyorum demiş. Tamam. Bir de meclis seçmiş. Meclisi de seçmiş, ona göre de dağıtmış. Şimdi ne olduğunu görüyorsunuz orada. Yani seçimle, yani oy sayısıyla gelen, oy oranıyla gelen, isim olarak gelen kişi Ayhan Bey'i seçmiş. Siz Beyhan Bey'i meclisteki dengeyle değiştiriyorsunuz. Meclisteki sayılar da daha çok. Yani
0: evet.
6: Doğal yansıması hali olarak öyle yani. Seçimi kazanan partinin meclisteki sandalye sayısı da daha çok olabilir. Olmaya da biliyor. Bir sürü denge var orada. Ama burada böyle, orada da böyle bir durum var. Şimdi nasıl olmuş da bu vekiller, bu üyeler birinci turda başka, ikinci turda bir vekil, sonra değişiyor, bir şey oluyor. Bunları bir sormak lazım. Ne oldu da ikinci 15 dakikada, birinci saatte fikirleriniz değişti, sayılarınız değişti, çok keskin de kutuplaşmış da bir evet. gerilim oldu. Ne oldu? Ne yaşadınız? Bir şey mi oldu? Yani bir teklif mi var? Şantaj mı var? Ne oldu? Ne sormayacak var? Mıyız yani?
2: Millet iradesi. Millet iradesi ne oldu?
6: Milletin şu partiye değil bu partiye veriyorum kararı ne oldu? O hikaye değil, o adama değil de bu başkanı istiyorum iradesi ne oldu? Bunların hiç mi kıymet harbiyesi yok ya? Yani hiç mi yok? Biz parlamento dengeleri, meclisten şeyden bahsediyoruz, belediye meclisinden bahsediyoruz. O dengeler içinde bir takım hareketler yapıp başkanı da alırız. Başkanlığı da alırız. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Yapıyoruz bir takım hareket. Bunun da adı siyaset mi oluyor yani?
3: Yargı karar verince
6: CHP yaparsa CHP,
3: yani,
6: AK Parti yaparsa AK Parti. Biz ona bakmayız. Biz gazeteciyiz, biz ona bakmayız. Biz siyasetin kodlarına bakıyoruz. Etik kodların geldiği hale bakıyoruz. Bunlara göz yumuluyor, bunlar destekleniyor, arzulanıyor, isteniyor. O parti, bu parti. Evet, CHP, Özgür Bey'i eleştiriyorum. Bu kadar iddia, şu bu falan varken niye parti içi bir disiplin mekanizması hiç harekete geçmez? Hepsi mi temiz bunların? Yani ötekiler hepsi kirli diye yayın yapıyorlar. Peki siz de hepsi temiz diye mi bakıyorsunuz meseleye? Onlara da bunları diyoruz ama siyasette hani iktidar muhalefet meselesi değil. Kerem, baştan aşağı bir çürüme var. Bunun bir reforme edilmesi gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama bu sürdürülebilir bir şey değil yani. İşte Üsküdar'da gördüğümüz de olur, İstanbul'da gördüğümüz de olur, Ankara'da gördüğümüz
0: olur. Ya da İstanbul'da
6: olur,
0: göreceğimiz.
6: Mahkemelerde gördüğümüz olur. Bu ya, bütün sıkıntı var yani.
0: Çok teşekkür ederim.
6: Siyaset krizi derken bunu kastediyorum.
0: Hayat Bey, sizin öneği dedik ki vilayetlere döneriz. Bugün işte belediye kalmayacak. Ne dersiniz?
4: Ayhan Bey'den bir cümle alabilir miyim? Bir saniye.
0: Ali Haydar, süreni böyle kullanıyorsun. Ceketine sataşmama da ceketine sataşmama da izin vermemeye çalıştığını farkındayım ama buyur yani sor ama süren bitiyor. Son 3 dakikadayım.
4: Şimdi bakın yani çok açık bir olumsuzluk var. O kadar çok belediyeden telefon geliyor ki yani geçmek istemeyen, yeni partiye geçmek istemeyen arkadaşlarımızın inanılmaz bir biçimde baskı altına alındığı, inanılmaz bir biçimde tehdit edildiği, her türlü hakaretin, her türlü şiddetin kullanıldığını söyleyeyim. Dolayısıyla neden farklı tavırlar alınıyor, neden işte bu bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde görülmüş bir şey değildi. Bu siyaset
0: neyle değil. Tehdit yani, ediliyorlar?
4: Ayrı bir parti kurabilir. Ya bu insanlar işte siz bu doğru durmuyorsunuz, işte burada sizi sokmayız, siz bu belediyeye gelemezsiniz vesaire falan. Şimdi bunun olduğu yerde siz nasıl bir iç barış ya da kendi arkadaşlarını daha dün aynı sırada birlikte mücadele ettiğiniz insanları yeni partiye geçmiyor diye her türlü hakareti yapamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Hem bunu yapıp hem birlikte davranalım diyemezsiniz. Bunu bozuyorsunuz. Tamam. Yani gerçekten yaşanan süreci en aklı selim biçimde, en vicdanlı biçimde atlatmaya çalışıyoruz. Ama o kadar zorluyorlar ki arkadaşlar, o kadar zorluyorlar ki her yerde bütün bunları, yani bütün bu yaşananları görmezden geliyoruz, ses çıkarmıyoruz ama gerçekten artık hani bıçağın kemiğe dayandığı bir noktada böyle bir siyaset olur mu ya? Yani geçmeyebilirsiniz başka parti, geçmek istemeyebilirsiniz, kendi partinizde kalmak isteyebilirsiniz ama yok illa geçeceksiniz. Geçmezseniz işte komisyonlara girmezsiniz, belediye binasına girmezsiniz vesaire vesaire. Şimdi bunların olduğu yerde siz efendim işte Cumhuriyet Halk Partileri farklı davranıyor. Nasıl davranmasını bekliyorsunuz? Nasıl peki davranmalılar?
6: Ya bu sözleri de bu işin bir siyasi kültüre dönüştüğünün yansıması.
2: Kapatası
6: bu işin
2: ya şu yeni partide falan
6: yok. Bu bir kültür. Yozlaşmış, çürümüş bir siyasi kültürle yürütüyoruz.
2: Her şey neymiş yani bu. Bunlar vallahi.
0: Buyurun son söz sizin.
7: Yani partileri de kapatmayalım ama böyle particilik de yapmayalım bence. Yani partiler bunu kendilerine dert etmeli.
4: Aynen öyle.
7: Siyasetçi bunu kendisine dert etmeli. Yani bir meslek grubunun içerisinde nasıl defolu insanlar çıktığında bütün meslek grubu itham altında kalıyorsa, töhmet altında kalıyorsa, ya kötü örnekler de ne yazık ki başarılı, iyi, düzgün siyasetçiyi gölgede bırakıyor. Dolayısıyla bu arınmayı, bu ayıklanmayı tam da bu işle meşgul olanların kendisine dert edinmesi lazım. Aynı şey yerel yönetimler için geçerli. Yani böyle giderse sahiden yerel yönetim kavramını tartışmaya başlayacağız.
6: Aynı şey basın için geçerli.
7: Gayet
6: bizim
7: tabii
6: mesleğimiz için de geçerli.
7: Tabii ki basın için de geçerli.
6: Yani.
7: Bu çürüme, bu yozlaşma normal olabilir mi? Sıradanlaşabilir mi? Dolayısıyla da burada kutuplaşma uğruna, kamplaşma yüzünden yani kirliliği örtmeyelim. Tam da ikisi birbirini besliyor. Kutuplaşma kirlenmeyi örtüyor.

0: kirlendikçe kutuplaşarak yani başka bir yere doğru tartışmayı yürütüyoruz.
1: Olanda temiz yani, olanları oluyor zaten.
0: Evet. Ya burada bir kere çok net biçimde yerel yönetim reformuna ihtiyaç var. Büyükşehir yasası tarımın canını okudu. Yani bu çok net. Her yerde aynı rahatsızlık var. Şimdi de belediyelerin yetkileri ve bütçe kullanımları konusu eğer masaya yatırılmazsa, yani bunu sadece A partisi, B partisi konusu yapmadan Türkiye'nin sorunu olarak görüp çözme konusunda bir irade ortaya koymazsak, bu artık taşınabilir bir yük olmaktan çıkacak. Bence bu konuda öncülüğü muhalefet yapmalı. Yani CHP ise CHP yapmalı, dönmeli, kendi taslağını sunmalı. Hani iktidar bir şey dayatıyor ya da iktidar şundan dolayı yapıyor demeyelim diye CHP ciddi bir yerel yönetim reformu tasarısıyla iktidarın önüne bir alternatif koymalı. Hem yerel demokrasiyi koruyan, güçlendiren ama şeffaflığı da sağlayan bir şey.
2: Ayhan Bilgen, çok teşekkür ederim yayına katıldınız. Şebnem Maruş, çok teşekkür ederim. Söyleyemedim, kusura bakmayın. Gürkan Zengin, çok teşekkürler. Sizinle çok teşekkürler. Nasuh Güngör, çok teşekkürler. Ali Aydar Fırat ceketinle ilgili değerlendirmemizi bir sonraki yayına bırakıyoruz. Çünkü süremiz bitti.
3: Halka bırakalım bence.
4: Tamam. Çok teşekkür ederim.
2: Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kısa bir yere gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.
5: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
2: Habertürk gündemle yalnız olmaya çalıştık. Pazar günü aynı saatte, akşam 8'de yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
1: Komisyon süreci başlar başkanım.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yasa teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
3: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemi...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
4: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Erdoğan sürece katkı sağlayan siyasi partilere de teşekkür etti.
4: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin...
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır, 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için de bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
6: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
5: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
6: Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş ifadesini kullandı. Milletvekilleri ve parti gruplarının meclis komisyonundaki metne katkı sağlayabileceğini söyleyen Özel, ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yollandıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce partiler arasında yoğun temas trafiği yaşandı. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdi. Partilerin imza süreci de yürütülürken Yeni Parti ve İyi Parti çerçeve yasa teklifini imzalamadı.
2: kapalı grup toplantısı, teklife dair görüşmeler ve siyasi partilerin imza süreci. Çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulmadan önce görüşme trafiği yoğundu. AK Parti mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler süreç yasası teklifine dair AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.
7: Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz.
2: Kapalı grup toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir araya geldi. Görüşmede MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da yer aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP grubu teklifi daha önce imzalamıştı. Diğer partilerin imzalarına açıldı.
8: Değerli basın mensupları,
2: DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla DEM Parti Grup Başkan Vekilleri de imza atan isimler arasında yer aldı.
8: Bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yasa bir son durak değil, önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bir imza attık. Bu attığımız imza sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğe imza atılmış bir imzadır.
2: Ayrıca CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Grup Başkan Vekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgünalp de teklife imza verdi.
9: PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Bizim belirlediğimiz ilkelere de uygundur.
2: Hüdapar'da teklifi imzalayan partiler arasında yer alırken Yeni Parti ve İyi Parti ise çerçeve yasa teklifini imzalamadı. Teklifin sunulması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Farklı siyasi

0: anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı. Karatepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi. Suikast timinde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
2: Ülkeni bir lira tatlıya utanmadım.
0: Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikte Salih Usta adını kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Göktaş, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin Bakan Göktaş, hedefin el birliğiyle süreci başarıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber bu süreci inşa edeceklerini vurgulayan Göktaş, şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilki olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ilk defa zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
3: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İki isim hakkındaki fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düzenledi. Önceki fezlekelerden farklı olarak zincirleme şekilde rüşvet alma suçlaması yöneltildi. Fezlekede Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde yerel seçimlerde Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Nüfuzunu ve yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi. Yavaş, yavaş.

0: Partinin 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Açıklamada Veli Ağbaba hakkında başka suçlamalara da yer verildi. Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı öne sürüldü. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler ilk olarak Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sevk ediliyor. Meclis Başkanlığı'nın ilgili komisyona havale etmesiyle meclisteki süreç başlıyor. Dosya Meclis Karma Komisyonu'nda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sabah başlayan seçim saatlerce sürdü, gerginlikler yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.
2: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
3: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
2: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
4: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
2: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten Divan Başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
5: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
6: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
2: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
5: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
1: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve Rüşvet Soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de bugün gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yakında açacağını iddia ederken Tahran yönetimi Umman'la anlaşmaya vardığını açıkladı. İran, ABD'den gelen mesajlar sonucunda Hürmüz Boğazı'nı açıp açmamaya karar verecek.
7: İran Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı. Boğazın açılması içinse koşulunu açıkladı. ABD, İslamabad mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmeli denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai,

0: tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık dedi. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması aşamasına geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la görüştüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını iddia ediyor. Trump, boğaz açılmazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'nin ve Trump'ın İsrail'in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. Ancak İsrail'in varlığı müzakere konusu değil dedi. Güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yaptırımları güncelledi. Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtiyor. Katar, tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
1: Ürdün'de Kudüs konulu bakanlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dikkatimiz Filistin meselesinden ayrılmadı," dedi. İsrail'in ise barış niyeti olmadığını söyledi.
0: Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Bakanları 5. toplantısı gerçekleşti. İki toplantıya da katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
2: Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
0: Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için çok kutsal bir yere olarak görüldüğünü belirtti.
2: Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
0: Hakan Fidan, Gazze için barış planının yol haritasını da değerlendirdiklerini belirtti.
2: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
0: Bakan Fidan, Ürdün temasları kapsamında Kral 2. Abdullah tarafından da kabul edildi. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmede Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisine dönük Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çalışmalar ele alınacak. Başta terörle mücadele olmak üzere ekonomiden güvenliğe, toplumsal uzlaşıdan yeniden inşaya kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Suriye'nin istikrar ve güvenlik tesis etme çabalarını sekteye uğratmayı amaçlayan İsrail'in politika ve eylemlerinin kabul edilemez olduğuna vurgu yapılacak. Görüşmede ayrıca Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çalışmalar da değerlendirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemi ve kazanımlarını değerlendirdi. Zirvenin küresel güvenlik mimarisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır, dedi.
3: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin önemini anlattı. Türkiye'nin kazanımlarına dikkati çekti.
4: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı Briefing'de 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine yönelik bir makale kaleme aldı. Zirvenin Türkiye'nin merkezi ülke konumunu güçlendirdiğine vurgu yaptı.
4: Ankara Zirvesi'nin mesajı açıktır.

0: Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır. Böylece Türkiye, çevreden merkeze ilerleyen konumunu pekiştirmiştir. Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
1: Hamas silah bırakmayı kabul etti ancak İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Başbakan Netanyahu silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alandan çekilmeyeceklerini savunuyor.
2: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazlarını Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ordu Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetini onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: İstanbul Bahçelievler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Kimsenin yara almadığı çökme esnasında yan bina hasar aldı. Daha önceden boşaltılan o bina içinde yıkım kararı uygulandı.
3: Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle toz duman içinde kaldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
4: Bir anda bir ses duyduk yani, hepimiz korktuk. Deprem olur gibi sallandı her yer. İşte her yer toz dumanı, bir geldik, bina yıkılmıştı.
3: Yeni Bosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bina, önceki gün kolonlardan gelen ses nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 22 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina metruk haldeyken bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine mahalleye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde açıklamalarda bulundu.
5: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkanımız, polis arkadaş, itfaiye hep beraber müdahale etti.
3: 38 yıllık binanın enkazında arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi.
6: Tedbir amacıyla tahliye edilen bina ertesi gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle yanında bulunan binadan da sesler geldiği ifade ediliyor. Daha önce tahliye edilen bu binanın çökme tehlikesi nedeniyle etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
7: Daha önce de hasarlıydı orası. Yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken bu kendiliğinden çöktü.
3: Çalışmaların olduğu sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı. Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan o bina içinde gece saatlerinde yıkım kararı uygulandı. Çevredeki binalarda oturanlarsa tedbiren tahliye edildi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93.56'sı tercih etti. Okuldan birine yerleşti.
2: İlk yerleştirme için 1.029.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a kavuştu. Mısırlı Yıldız oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Trabzon'a gitti. Tecrübeli oyuncuyu binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı.
8: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncu havalimanı çıkışında belirdiğinde taraftarların coşkusu arttı. Salah'ın üçlü çektirdiği taraftarlar "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah'ın üzerinde 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer aldı. Coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
9: First of all, it's incredible.
10: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek dahi zor benim adıma.
8: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
11: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına teşekkür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
8: Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyet

0: getiren golleri 10. dakikada Talisca ve 45. dakikada Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantajı da elde etmiş oldu. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybederken çok sayıda futbolcu da yaralandı.
1: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.
0: Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyor. Sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi.
2: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgerland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönümü aştığı belirtilirken çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
0: Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer iki çocuğu yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
1: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
0: İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşlarının kıran şüpheli güvenlik kameralarından kaçamadı. Polis adım adım iz sürüp tarihi eserlere zarar veren zanlıyı yakaladı.

0: Tarihi mezar taşlarını parçaladı. Yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
1: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
0: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
2: Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen mimarisiyle dikkat çeken 77 metrelik kule tamamlandığında havalimanının artan hava trafiğinin yönetiminde kritik rol üstlenecek.
0: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. 77 metrelik dev kulenin inşası yıl sonunda tamamlanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
3: Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz. Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.
0: Yeni tesiste Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesi güçlendirilecek. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden de izler taşıyacak.
2: İzmir'de yangın söndürme uçağı Beyda Barajı'ndan su aldı ancak kalkış yapamadı. Pilot uçağı kıyıya götürmek zorunda kaldı. İzmir Kiraz'da çıkan orman yangınının ihbarı üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Selçuk Havalimanı'ndan kalkan söndürme uçaklarından biri Beyda Barajı'ndan su aldıktan sonra yeniden havalanamadı. Pilot uçağı hasarsız şekilde gölet kıyısına ulaştırdı. Uçağın bulunduğu alan jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Görgü şahitleri bu yıl barajdaki suyun yükseldiğini aktardı. Pilotun da bu nedenle su altında kalan tarım alanı sulama borusunu görememesi sonucu uçağın boruya takıldığı belirtildi. Bursa'da bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 12 bin tavuk telef oldu. Mudanya'da bir tavuk çiftliğinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen itfaiye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan öldüğü belirlendi.

0: Dış gündeme bakalım. Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen tansiyon düşmüyor. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve IŞİD saldırıları düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri hedef alındı.
1: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna, Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivisky semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi.

0: Ukrayna polisi ise Herson'da bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi. NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da kesici aletli saldırı gerçekleşti. 4 kişi yaralandı. Olay ünlü Covent Garden bölgesinde yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre 40'lı yaşlardaki bir kadın, yaşları 34 ila 52 arasında değişen 4 erkeğe saldırdı. Gözaltına alınan şüpheli kadının akıl sağlığı ile ilgili bir sorun yaşadığı açıklandı. Polis olay yerinde bir makas ele geçirildiğini de belirtti. Saldırıda yaralananlar tedavi altına alındı. Saldırının yaşandığı bölgenin turistlerin uğrak yerlerinden biri olduğu ifade ediliyor. Trump'ın yeni gümrük vergileri ABD'de yargıya taşındı. 25 eyalet Washington yönetiminin 60 ticaret ortağına uyguladığı yeni tarifelerin yetki aşımı olduğunu savunarak mahkemeye gitti.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine karşı açılan davaların sayısı artıyor. Aralarında Kaliforniya, New York ve Illinois'in de bulunduğu 25 eyalet Washington yönetimini mahkemeye verdi. Kaliforniya, Arizona ve Oregon başsavcılarının öncülüğünde bir araya gelen 25 eyaletin açtığı dava dilekçesinde Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz edildi. Yönetimin yasal yetkilerini aştığı savunuldu. Tarifelerin 1974 tarihli ticaret yasasının kapsamı dışına çıktığı ve idari usul yasasını ihlal ettiği öne sürüldü. Eyaletler mahkemeden söz konusu tarifelerin iptal edilmesini, yürürlüğünün durdurulmasını ve tahsil edilen vergilerin iade edilmesini istedi. Yeni gümrük vergilerinin hayat pahalılığını artırdığı savunulurken bu politikanın faturasını Amerikan halkının ödediği kaydedildi. Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik 3. girişimi olduğu öne sürülerek yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı 3. kez dava açıldığı belirtildi. Trump yönetimi geçen ay 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere %10 ile %12,5 arasında ek vergi getirildiğini duyurmuştu.
1: ABD'de ara seçimleri aile arkalı partiler adaylarını belirliyor. Mısır asıllı Abdul El Sayed Demokrat Parti'nin Michigan adayı seçildi. Sayed seçimleri kazanırsa ilk Müslüman senatör olacak.
2: ABD'nin Michigan eyaletinde Demokrat Parti Senato ön seçimleri yapıldı. Seçimi kazanan Mısır asıllı Abdul El Sayed oldu. ABD Başkanı Donald Trump Sayed için komünist bir ezik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında ara seçimlere gidecek. Sayed de Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazandı. Sosyal medya hesabında kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Kasım ayında da kazanalım ifadesini kullandı. Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçi Parti için harika bir haber diye belirtti. Sayed'i Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden komünist bir ezik olarak niteledi. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Rogers'la yarışacak. Sayed kazanması halinde Amerikan Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olacak. Abdul El Sayed, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendiriyor. İsrail'e sağlanan kaynakların Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
1: ABD ile Brezilya arasında vize krizi çıktı. ABD diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington büyükelçisinin vizesini iptal etti.
3: ABD ile Brezilya arasında diplomatik kriz patlak verdi. Washington yönetimi, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi Maria Luisa Libeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecinin askıda tutulmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi. Associated Press'e konuşan yetkililer kararın birçok kez ertelendiğini ancak Lula da Silva yönetiminin adım atmaması üzerine yürürlüğe girdiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Washington'ın vize iptali kararını sorumsuz ve düşüncesizce olarak niteledi. İki ülke arasında ipler Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Deni Perez'in atamasını 4 Ekim'deki seçimlerin sonrasına ertelemesiyle gerilmişti. Brezilya ayrıca seçimlere müdahale edileceği ve Lula'nın aleyhinde propaganda yapılacağı gerekçesiyle geçen ay iki üst düzey ABD'li diplomatın vize başvurusunu reddetmişti. Washington yönetimi ise iddiaları yalanlamış, diplomatların ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu savunmuştu. ABD'li yetkililer Brezilya'nın gerekli adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayının kabul edilmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini belirtiyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Dahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani, Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam ediyor. Bu kez Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, sen ve ben yüz yüze hadi bakalım diyerek Mamdani'ye ringte karşılaşma teklif etti.
0: Sen ve ben yüz yüze diyerek seslendi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. It's time. You and me. Face to face. Let's go. New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım demişti. Mamdani günler sonra geri adım atarak Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını söylese de Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam etti. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. I love America, I love New York City, but you Mamdani, you're bad news. I'm coming for you. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It's time, you and me, face to face. Let's go. Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak maçı Tel Aviv'de yapabiliriz, merak etme, tutuklanmazsın dedi. Maçın gelirinin Mamdani'nin seçeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi. Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
1: Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkartıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
3: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askeri alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
1: Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti tam 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattı. 6 yıl önce ikiz çocukları olan aile en büyük hayallerini gerçekleştirdi. İkizler Anıtkabir'i aileleriyle birlikte ziyaret etti. O yolculuğun öyküsü herkesi duygulandırdı.
0: Yıllarca evlat hasreti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar. 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
4: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Kendi borgunun silahları yere vurdular.
0: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
5: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül,
4: polis.
0: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
6: Teşekkür ediyor.
7: Nasıl teşekkür ediyor?
6: Kız bayramı sanıyor ya.
1: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini ekranlarınıza sık taşıyoruz. Ancak bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar kazalara sebebiyet verebiliyor. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yayalarla ve sürücülerle konuştu. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
8: Az önce kırmızıda geçtiniz.
9: Görmedim ben.
8: Fark etmediniz.
9: Fark etmedim ben.
8: Yolu boş görünce geçeyim mi dedin?
9: Evet.
8: Ama size kırmızı yanıyor.
9: Ama trafik yok.
8: Ya aniden araç geldi?
9: Ama sağımı kontrol ettim.
10: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
8: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
11: Herkes geçti.
8: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
12: Baktım herkes geçiyor.
8: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
12: Vallahi görmedim.
8: Dikkat etmediniz mi?
12: Dikkat etmedim.
8: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
10: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
13: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
14: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
10: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
8: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
12: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Arkadaşlar, İstanbul'da güvenli işimizi yaparken...
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 6 Ağustos Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Teröristi Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Teklif yarın komisyona, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelecek.
1: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
3: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını İnşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak.

0: Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
1: Öte yandan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan yasa teklifine ilişkin açıklamalar da peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz derken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi.
2: Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla terörsüz bir Türkiye ortamında, demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz.
0: Bir değerlendirmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve aziz milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz, kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz olan süreçle Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
2: İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu meclis grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
4: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
5: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
4: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
4: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Akdınca pazarlık yürütme niyetinde dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, İYİ Parti'nin kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirdiğini belirterek, zira bu partinin kuruluş süreci başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ'nün siyasal mühendisliği çerçevesinde konumlanmıştır dedi. İYİ Parti, örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte, aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilebilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir açıklaması yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasa teklifiyle ilgili 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Çelik atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır ifadelerini kullandı.
6: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
6: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan, kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
0: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
6: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
0: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
6: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri anti-siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
1: Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında olacak.
5: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son duruma da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.
1: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen teklifle emekli sandığı kanununda değişiklik yapılıyor. Buna göre kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılacak. Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Bakıma muhtaç gazi ve malullere ise net asgari ücretin iki katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Terörle mücadele kanununda da değişikliğe gidiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminde veya terörle mücadele kapsamında yaralanıp malul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltiliyor. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretler de indirim gibi diğer haklar tanınıyor. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
7: Sigortası şu da kaçak akımı. 33...
1: CHP'de bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde hatırlayacaksınız talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Gerekçesini de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıkladı.
5: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
1: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması yeni bir gelişme yaşandı. Detayları aktaralım. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli de gözaltına alındı. Detaylarda da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor ve 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ilk defa zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
5: Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İki isim hakkındaki fezlekeyi Ankara Cumhuriyeti

0: genel başkanı olduğu dönemde yerel seçimlerde Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Nüfuzunu ve yetkisini kötüye kullandığı iddia edildi. Özel'in 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği öne sürüldü. Açıklamada Veli Ağbaba hakkında başka suçlamalara da yer verildi. Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı öne sürüldü. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler ilk olarak Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Başkanlığı'na sevk ediliyor. Meclis Başkanlığı'nın ilgili komisyona havale etmesiyle meclisteki süreç başlıyor. Dosya Meclis Karma Komisyonu'nda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Kızıldeniz'deki gerilim büyüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait Vefa adlı petrol gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Saldırının Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında gerçekleştirildiği bildirildi. Sözcü, saldırının ablukaya ablukayla karşılık verme anlayışıyla düzenlendiğini söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada da Aden Körfezi'nde bir başka Suudi petrol tankerini füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husiler geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki saldırılarını artırdı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in tepki çeken planlarına bir yenisi daha eklendi. İsrailli bakan, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine içinde timsahların olduğu hendekler kazmak istiyor. Ben Gvir'in son paylaştığı görüntüler mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmaların başladığını gösteriyor.
2: Hendekler kazıldı, hazırlıklar başladı. İsrail, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanenin çevresine timsah koyma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Ketziot hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı hükümet planını durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile Çevre Koruma Bakanı Idit Silman Ketziot hapishanesine gitti. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin verdiği kararla yaptıkları işlere çomak soktuğunu savundu. Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yargıda reform yapacaklarını da dile getirdi. Ben Gvir Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla çevrili hendekler kurulmasını önermişti. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hayvan hakları gerekçesiyle durdurmuş, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar planı askıya almıştı. İnsan hakları kuruluşları verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esir bulunuyor. Hapisteki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Pentagon, yıllardır uygulanan nükleer doktrinini değiştirmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Washington yönetimi Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalar için taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.
2: ABD, Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalara yönelik yeni bir taktik nükleer

0: Doktrin üzerinde çalışıyor. İddia Amerikan basınından. NBC News'da yer alan habere göre planda olası bir bölgesel çatışma durumuna karşı kısa menzilli taktik nükleer silahların kullanımı yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı planı politika müsteşarı Elbridge Colby'nin liderliğinde hazırlıyor. Plan ABD'nin 10 yıllardır uyguladığı askeri direktifleri rafa kaldırmayı hedefliyor. İddiaya göre hedef, konvansiyonel bir savaşın kontrolden çıkarak topyekün bir nükleer faaliyete dönüşmesini engellemek. Rakip devletlerin çatışmalardaki boşluklardan yararlanarak üstünlük kurmasını önlemek de hedefler arasında. Olası bir kriz anında ABD Başkanı'na sunulacak nükleer müdahale seçeneklerinin tamamen güncelleneceği belirtiliyor. Pentagon geçtiğimiz ay ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancı kurumlar listesini genişletmiş, Çin'in önde gelen 3 araştırma üniversitesi de listeye eklenmişti. Pentagon daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin tarihinde ilk kez Çin ve Rusya gibi iki büyük nükleer rakiple aynı anda karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
1: İran Savaşı'nın faturası ABD'nin füze stoklarına çıkmaya başladı. CNN'e göre Washington yönetimi hem saldırı hem de savunma amaçlı mühimmatlarının büyük bölümünü kullandı. TAT füzelerinin yaklaşık %80'inin tükendiği iddia ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar Washington'ın mühimmat stoklarını ciddi biçimde azalttı. İddia Amerikan basınında yer aldı. CNN'e konuşan kaynaklar, terminal yüksek irtifa alan savunması TAAT füzelerinin %80'inin, Patriot önleme füzelerinin ise yaklaşık yarısının kullanıldığını öne sürdü. Amerikan ordusunun çatışmalar sırasında uzun menzilli ve yüksek kapasiteli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı kaydedildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise TAAT stoklarının eski düzeyine dönmesi için en az 3 yıl gerektiğini ileri sürdü. İran Savaşı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet TAAT füzesi bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin de azalan füze stoklarının İran'ın olası misillemelerine karşı savunma kapasitesini zayıflatmasından endişe ettiği ileri sürülüyor. Reuters'da Amerikan ordusunun 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandığını, Tomahawk füzelerinin de yarısının tükendiğini iddia etmişti. Amerikan basınındaki bir başka haberde Pentagon'un İran'a karşı yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla fikir istediği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddediyor.

0: Yurttaki gelişmelerle devam edelim. Türkiye'nin günlerce takip ettiği ve kamuoyunda Palo ailesi davası olarak bilinen dosyada nihai kararı Yargıtay verdi. Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık Tuncer Ustaylı hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
1: Yargıtay Palo ailesi dosyasında kararını verdi. Bir sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal'la kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan dosya ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. 2018 yılında ailenin bir televizyon programında olayı yeniden gündeme getirmesi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustaeli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustaeli'nin çocuğu kasten öldürme suçundan beraatine, usulsüz gömme suçuna ilişkin dosyanın ayrılmasına hükmetti.
2: Havva Hanım, kabul ettiniz.
1: Taraf avukatları Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların reddine karar verdi. Yerel mahkemenin

0: Hakimin kararını hukuka uygun buldu. İstinaf kararının ardından taraf avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında olası kastla çocuğu öldürme suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararını onadı. Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Biz bilmiyoruz, öyle atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok.
0: Yüksek Mahkeme cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu'yla Emine Ustael hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.
2: Aydın'ın Çine ilçesinde 4 gün süren orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yangının semaver ve mangal yakılması sonucu çıktığını değerlendiren jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Karşıt Mahallesi'nde oturan Kara Koca gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. taksiyle orman yangınına neden olma suçundan tutuklandı. Eşi serbest bırakıldı. Çin'in Karşıt Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmiş. 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin mücadelesiyle yangın 4. günde söndürülmüştü. İstanbul Bahçelievler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Kimsenin yara almadığı çökme esnasında yan bina hasar aldı. Daha önceden boşaltılan o bina içinde yıkım kararı uygulandı.
3: Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle toz duman içinde kaldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
4: Bir anda bir ses duyduk yani, hepimiz korktuk. Deprem olur gibi sallandı her yer. İşte her yer toz dumanı, bir geldi bina yıkılmıştı.
3: Yeni Bosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bina, önceki gün kolonlardan gelen ses nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 22 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina metruk haldeyken bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine mahalleye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde açıklamalarda bulundu.
5: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkan amcalarımız, polis arkadaş, itfaiye hep beraber müdahale ettik.
3: 38 yıllık binanın enkazında arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi.
6: Tedbir amacıyla tahliye edilen bina ertesi gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle yanında bulunan binadan da sesler geldiği ifade ediliyor. Daha önce tahliye edilen bu binanın çökme tehlikesi nedeniyle etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
7: Daha önce de hasarlıydı orası. Yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken bu kendiliğinden çöktü.
3: Çalışmaların olduğu sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı. Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan o bina içinde gece saatlerinde yıkım kararı uygulandı. Çevredeki binalarda oturanlarsa tedbiren tahliye edildi.
2: Bursa'da bir iş yeri bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Hızla yayılan alevler hasara neden oldu. Yangın Küçük Balıklı Mahallesi'nde bulunan bir yumurta işletmesinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yoğun dumandan etkilenen itfaiye personeline ise sağlık ekipleri müdahale etti. Alevler yaklaşık 5 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Adana'da kebapçıda oturan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş, kaçan saldırganları yakalamaya çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaralılardan birinin konum göndererek saldırganlara yardım ettiğini ortaya çıkardı. Detaylara bakalım.
8: Motosikletle geldiler. Kebapçıdaki müşterilere kurşun yağdırdılar. O masadaki bir kişinin saldırganlara konum attığı ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Motosikletli iki şüphelilerden biri Kalaşnikov, diğeri tabancayla kebapçıda yemek yiyen gruba ateş açıp kaçtı. Masadaki 4 kişiyle kaçan saldırganları yakalamaya çalışan ve olayla ilgisi olmayan Samet Aksoy, kurşunların herifi oldu. Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yaralıların ifadeleri doğrultusunda araştırmayı genişletti. Yapılan incelemede saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın arsa satışı için görüşmek üzere HS ile buluştuğu belirlendi. Emlakçı Baran Yücekaya, iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı HS'den intikam almak istedi. Bunun için HS'nin düşmanlarına onun yerinin konumunu gönderdi. Olay sonrası iki tetikçinin yanı sıra Baran Yücekaya da saklandığı yerde yakalandı. Saklanmasına yardım eden eşi, annesi ve bir kişi daha gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok, ben de yaralandım, mağdurum," dedi. Altı şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2: Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapıldığı sırada patlama oldu. İki kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor.
0: İlaçlama yapılırken patlama oldu. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya göre banyodan gelen kötü kokunun böceklerden olabileceğini düşünüp evini ilaçlatmak istedi. Ancak ilaçlama başladığında beklenmeyen bir şey oldu. Meydana gelen patlamayla birlikte ev savaş alanına döndü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. İlaçlamayı yapan ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı yaralandı. Ev sahibinin durumu ağır. Ekipler şimdi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.
2: Kayseri'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli insansız hava aracı destekli operasyonla yakalandı. Bir kişi 4 Ağustos'ta Melikgazi ilçesinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin aranan iki şüpheliye operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı da destek verdi. 31 ve 28 yaşındaki iki şüpheli insansız hava aracı destekli operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin daha önce de kadına şiddetten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
8: Takip etti. Eczanın çıkışında tetiğe bastı. 26 yaşındaki Nilda Müge'yi katletti. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Gece saatlerinde kız kardeşini hastaneye götürdü. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen N.I. da peşindeydi. Eczaneden çıkan genç kadına tabancayla ateş açıp kaçtı.
9: Şartı tahliyeli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi, kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
8: Ağır yaralanan genç kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
9: Uzaklaştırması alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
8: Bir aydır Nilda'yı takip ettiği öne sürülen saldırganın 5 yıl önce de eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı belirlendi. Genç kadını darp ettikten sonra serbest bırakılan şüphelinin daha sonra bıçakla saldırıp öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu olaydan dolayı 14 yıl hapis cezası aldığı tespit edildi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi arıyor.

0: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
1: İlk yerleştirme için 1 milyon 29.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okulu seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
0: Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenen mimarisiyle dikkat çeken 77 metrelik kule tamamlandığında havalimanının artan hava trafiğinin yönetiminde kritik bir rol üstlenecek.
1: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. 77 metrelik dev kulenin inşası yıl sonunda tamamlanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
2: Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz. Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Yeni tesiste Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesi güçlendirilecek. Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenen kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden de izler taşıyacak.
0: İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Termometreler 32 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Bunaltıcı havadan kaçanların adresi ise yine sahiller oldu.
1: Yazın en sıcak günleri başladı. Üstüne nem de eklenecek. İstanbullular bunaldı. Evde duramayanların adresi yine sahiller oldu.
3: Sıcakları değerlendirelim dedik. İlk defa geliyoruz biz de bebeğe. Güzel. Şimdi yüzüyoruz, oturuyoruz. İyi bir aktivite oldu bizim için de. İstanbul'un en sıcak günü galiba bugün. Evde oturacağımıza böyle değerlendirdik.
1: Kimi kendini boğazın serin sularına bıraktı, kimi ise şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı.
4: Evde duracağımıza burada geliyoruz işte. Vakit geçiriyoruz, hem serinliyoruz.
5: Değerlendiriyoruz suyumuzu. Buz gibi temiz, kliman bozuldu aksine. Rahatsızız. Bir aydır buradayım.
6: Hava çok sıcak. Herhalde 40 derece vardır. O yüzden ben de her zaman ailemle birlikte buraya geliyorum. Şimdi onlar yüzüyorlar.
7: Evde durulmuyor diyen birçok İstanbullu bugün soluğu sahillerde aldı. Çocuklarıyla gelen de vardı. Serinlemek için denize giren de.
8: Serinlemek için çocuklarımızı getiriyoruz. Onlar denize girerek eğleniyorlar. Aynı zamanda da serinliyorlar.
9: Burası hiçbir tarafı aratmıyor. Ne Bodrum'u, ne Marmaris'i, ne tatili. Ortam da güzel, arkadaşlık güzel. Deniz çok temiz, pırıl pırıl.
0: Avrupa tarihinin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyor. Sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi.
10: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgerland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönümü aştığı belirtilirken, çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
0: ABD'de ara seçimleri aylar kala partiler adaylarını belirliyor. Mısır asıllı Abdul El Sayed, Demokrat Parti'nin Michigan adayı seçildi. Sayed seçimleri kazanırsa ilk Müslüman senatör olacak.
11: ABD'nin Michigan eyaletinde Demokrat Parti Senato ön seçimleri yapıldı. Seçimi kazanan Mısır asıllı Abdul El Sayed oldu. ABD Başkanı Donald Trump Sayed için komünist bir ezik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında ara seçimlere gidecek. Sayed de Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazandı. Sosyal medya hesabında kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Kasım ayında da kazanalım ifadesini kullandı. Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçi Parti için harika bir haber diye belirtti. Sayed'i Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden komünist bir ezik olarak niteledi. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Rogers'la yarışacak. Sayed kazanması halinde Amerikan Senatosu'na seçilen ilk Müslüman senatör olacak. Abdul El Sayed, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendiriyor. İsrail'e sağlanan kaynakların Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
0: Küçükçekmece'de İETT otobüsünü arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kaza 3 canı hayattan kopardı. İstanbul'daki kaza sabah saat 7 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. D100 karayolunda hızla ilerleyen bir otomobil sağ şeritte duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabasına rağmen sürücü Melih Utku Kızıltaş'la araçta bulunan Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 karayolu Edirne istikametinin kapatılması trafik yoğunluğuna neden oldu. İETT'den yapılan açıklamada kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Kazanın neden olduğu yapılacak soruşturmayla ortaya çıkacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani, Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam ediyor. Bu kez Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, sen ve ben yüz yüze hadi bakalım diyerek Mamdani'ye ringte karşılaşma teklif etti.
1: Sen ve ben yüz yüze diyerek seslendi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. It's time.

0: me. Face to face. Let's go.
1: New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım demişti. Mamdani günler sonra geri adım atarak Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını söylese de Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam etti. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti.
0: I love America, I love New York City, but you Mamdani, you're bad news. I'm coming for you. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It's time, you and me, face to face. Let's go.
1: Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın dedi. Maçın gelirinin Mamdani'nin seçeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi.
2: Congratulations, Mr. Mayor.
3: Thank you, Mr. President.
2: Thank you.
3: I appreciate it.
2: Please.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
4: Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kazada kaçınılmaz oldu. Siteye girmeye çalışan otomobil bahçeye düştü.
5: Siteye girecekti, pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu. Trabzon'un Orta Esrar ilçesinde bir sürücü siteye girmek için otomatik bariyere yanaştı. Bariyerin açılması için yavaş yavaş ilerleyen sürücü bir anda iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil önce bariyere çarptı, ardından da binanın bahçesine düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçta sıkışan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi yok.
4: Gaziantep'te bir binada çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer 2 çocuğu yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. El Cesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen El Cesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
4: İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli güvenlik kameralarından kaçamadı. Polis adım adım iz sürüp tarihi eserlere zarar veren zanlıyı yakaladı.
1: Tarihi mezar taşlarını parçaladı. Yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
6: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
1: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
4: FIFA Başkanı Gianni Infantino, üst düzey FIFA yöneticilerini Fas'ta kriz toplantısına çağırdı. Kriz toplantısının merkezinde özel yatırımcılara satılmasını öngören ancak daha sonra iptal edilen plan yer alıyor.
7: Infantino kriz toplantısı düzenliyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, son günlerde artan eleştiriler ve yönetimine yönelik güven kaybı sebebiyle üst düzey FIFA yöneticilerini Fas'ta kriz toplantısı

0: çağırdı. Krizin merkezinde Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının ticari haklarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören ancak daha sonra iptal edilen plan yer alıyor. UEFA'nın Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini açıklamasının ardından birçok ulusal futbol federasyonu da FIFA başkanına verdiği desteği geri çekti. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı ise Infantino'yu kamuoyu önünde şantaj yapmakla suçladı. Mart 2027'de yeniden başkanlığa aday olması beklenen Infantino'nun Fas'taki toplantıda FIFA yönetimini son gelişmeler konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Öte yandan Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, söz konusu planı protesto ederek görevinden ayrılırken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour da çalışanların bu süreçte yanıltıldığını ifade etti. Yaşanan gelişmeler, FIFA yönetiminde şeffaflık ve yönetim tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, Infantino üzerindeki baskı her geçen gün artıyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 3. eleme turunda bugün Çekya ekibi Hradec Krajowle ile karşılaşacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Krajowle ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçı Masovička Arena'da oynanacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feșniș yönetecek. 2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'i saf dışı bıraktı. Hradec Krajowle ise 2. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsø'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Beşiktaş bu maçla birlikte Avrupa Kupalarındaki 261. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa Kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 395 gole engel olamadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takımsa UEFA Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
1: Değerli izleyiciler, Türkiye'nin internet karnesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre internet kullanım oranı arttı ve interneti erkekler kadınlardan daha çok kullandı. Siz haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
3: Herkesin ekran süresine baktığında 10 saat, 5 saat. Yani genel olarak bizim insanımız sosyal medyaya bağımlı.
4: İnternet kullanım oranı %92,3 arttı. 2026 yılında erkeklerin %94,8'i, kadınların ise %89,9'u internet kullandı.
5: Kadınlar daha az çünkü daha fazla meşguliyetleri var. Telefona bakmaya bence fırsatları yok.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.
5: TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla arttı. Erkeklerin ise kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü.
6: Kadınlar daha çok kullanıyor bence. Çünkü onlar daha çok paylaşmayı seviyor. Ne bileyim sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorlar.
7: Erkekler güncel haberleri takip ettiği için artık televizyondan bağımsız olduğumuz için günümüz dünyasında teknolojiye erkekler daha çok yaklaşmış olabilir.
4: Sosyal medya kullanımında ilk sırayı %90'la mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldı. WhatsApp'ı YouTube ve Instagram takip etti. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre mesleki veya özel amaçla çevrim içi eğitim alanlarda 5,2 puan artış yaşandı. 2026'da bu oran %22,9 olarak gerçekleşti.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

Habertürk ekranlarından merhaba, günaydın. Bugün 6 Ağustos Perşembe, saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Söydekoğlu, gün başlıyor da beraberiz saat 10'a kadar. Peki bugün neler anlatacağız, gündemde neler var? Önce kısaca bir özet yapayım. Dün Ankara'da baş döndüren bir çerçeve yasa trafiği vardı. 12 maddelik teklif meclise sunuldu. Tebrikler de, eleştiriler de peş peşe geldi. Detaylarına bakacağız. Üsküdar'da da belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden alınmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi vardı. 4 turluk oylamanın ardından Sibel Tan Çetinkaya göreve getirildi. O seçimin de detaylarını anlatacağız. Futbol gündemi de bir hayli hareketliydi. Trabzonspor Türk futbol tarihine damga vuran bir transfer yaptı. Renklerine Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı kattı. Trabzon'daki o atmosferi de anlatacağız. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor ama önce her sabah olduğu gibi şöyle bir gazete manşetlerine bakalım. Bakalım neler öne çıkmış gazetelerde. Hürriyet gazetesinde Türkiye başaracak manşetini görüyoruz. Manşetine yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini taşımış. Dün geniş bir uzlaşmayla bu teklif meclis başkanlığına sunuldu. 360 milletvekili imzaladı. Süreçte önemli bir dönemeç olan teklifin ilk imza sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'la MHP Genel Başkanı Bahçeli oldu. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından da genel kurula gelecek, düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. Tabii merak edilenleri var, bu yasanın detaylarının merak konusu olan bölümleri var. Öcalan kapsam dışında 1 Haziran 2005 öncesi işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılananlar kapsam dışı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşti. O yüzden örgüt yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu diyor haberin detaylarında. Yine ceza ertelemesi durumu var. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl ceza ertelemesi yapılacak. Siyaset yasağı 3 yıl ve yine yeni suç işlenirse de erteleme süresinde soruşturma

Davalar duracak, davalar askıya alınacak ama erteleme kararı verilenler cezaevlerinden hemen tahliye olacak. Yeniden terör suçu işleyenlerin erteleme kararı kaldırılacak diyor yine haberin detaylarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlara vesile olsun yorumunu yaptı. MHP lideri Bahçeli bu yasayla 86 milyonun kardeşliği tescillendi dedi. Ve yine Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran da yasanın Türkiye için yeni bir kapı araladığını söylediler. Hemen aşağı tarafta sol köşede bir haber var. Ne yazık ki üzücü bir haber. Nasıl bıraktınız bu katili? Başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Nilda Müge Şahin gencecik bir kadın 26 yaşında İstanbul Şişli'de kardeşine ilaç almak için nöbetçi eczaneden çıkarken eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından öldürüldü. Şahin'in bir aydır takip ettiği belirlenen Ilgın'ın 5 yıl önce de başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası aldığı ve şartlı tahliye olduğu ortaya çıktı. Gerçekten başlık her şeyi anlatıyor. Nasıl bıraktınız bu katili? Gencecik bir kadın ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Akşam gazetesinin de manşetine şöyle bir bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde de MGK teyit Türkiye Büyük Millet Meclisi takip edecek diyor. Yine terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj dönüldü. 12 maddelik yasa teklifiyle terör örgütü üyeleri için bir hukuki çerçeve çizilecek. PKK-KCK varlığı fiilen sona erecek detaylarıyla bu yasa teklifini manşete taşımış. 360 milletvekili imzaladı. Tekrar söyleyeyim, af değil erteleme alt başlığı var. O da 15 yıl altındaki cezaların infazı 5, 15 yılı aşanların infazı ise 10 yıl hakim kararıyla ertelenecek detayı diyor haberin detaylarında. Bugün tabii pek çok gazetenin manşetinde bu yasa teklifi var. Bakmaya devam edeceğiz. Hemen altta da timin tamamı FETÖ'cüydü başlığını görüyoruz. Darbe girişiminden 10 yıl sonra yakalanmıştı FETÖ'cü suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe. İtirafçı oldu, 69 sayfa ifade verdi. Timin tamamının FETÖ'cü olduğunu söyledi. Ve örgüte 98'de ortaokulda katıldım. Kod adım Selim'di. Kurmaylık sınavı soruları flaş bellekle verildi. Evliliğimi katalogdan yaptım. 2012'de de Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret ettim dedi. Daha pek çok ayrıntı var yine ifadesinde. Turistlerin serum şoku başlığını görüyoruz hemen sol tarafta. Küçük bir yer bulmuş ama ilginç bir haber. Alanya tatilinde özel bir hastanenin aciline başvurmuş iki turist. Serum ve kan tahlilleri için 71 bin lira fatura çıkarılmış. Konu CİMER ve bakanlığa taşınmış. Hemen altta da %93,5 tercihine yerleşti başlığını görüyoruz. LGS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı tercihlerinde yer alan ilk nakil başvurulu tercihlerine yerleşmiş ilk nakil başvuruları ise yarın sona erecek diyor haberin detaylarında. Yine sağ alt köşede de Gülistan Doku soruşturmasına dair bir haber var. Detaylarına ilerleyen dakikalarda da bakacağız. İki dalgıca tutuklama, delil karartmadan bakacağız yine detayları. Milliyet gazetesine geçelim hızlıca, ona da bakalım. Yeni dönemin anahtarı manşetine atmış yine terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Çerçeve yasa teklifiyle ilgili bir manşet. 5 partiden 360'ın üzerinde vekilin imzası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. MGK örgüt bitti, silahlar teslim edildi demeden yasa hükümleri uygulanmayacak diyor haberin detaylarında. Hemen sol tarafta yine ilginç bir haber var. 4 tonluk çarpışma. ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 adlı roketinin uzayda bırakılmış 4 tonluk bir parçasının saatte 8690 km hızla ilerleyerek dün sabah Ay'a çarptığı tahmin ediliyor. NASA çarpmanın dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını açıklarken çarpmadan sonra 1000 tonluk enkazın uzaya saçıldığı belirtiliyor. Haberin detayları böyle. Yine altta Kiev'de insan safarisi başlığı var. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine önceki gece düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Rus İHA'sının bir seyyar satıcıyı kovalayıp saldırması büyük tepki çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olayı...

0: Rusların sivillere yönelik insan safarisinin bir örneği olduğunu kaydetti diyor haberde. Sağ tarafta da hemen timsahlı provokasyon başlığını görüyoruz. İsrail Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Filistinli esirlerin tutulduğu Kedziyot hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı planı durdurma kararı alması, aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Hapishanenin çevresine hendeklerin kazıldığı görüntülenirken aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, inşallah timsahlar gelecek, mücadele edeceğiz dedi diyor haberde. Ve devam edelim. Sağ tarafta da bir haber var. Son olarak onu okuyayım. Erken yaşta sosyal medya not eritiyor diyor. İtalya'da yapılan bir araştırma sosyal medyayı daha erken yaşta kullanmaya başlayan öğrencilerin diğerlerine kıyasla okuldaki bazı derslerde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koydu diyor haberde. Çok tartışılıyor. Avrupa'da pek çok ülke belli bir yaşın altına zaten yasak getirdi sosyal medya için. Bu da ilginç bir araştırma sonucu İtalya'da yapılan. Üstte de en çok WhatsApp kullandık başlığını görüyoruz. Bu da bizden bir haber. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl %92,3'e yükseldi. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde kadınlardan daha yüksek %63,4 ile. En fazla kullanılan sosyal medya mesajlaşma uygulamaları da %90'la WhatsApp. İlk sırada ardından YouTube ve Instagram geliyor. Dönelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de yine yasa teklifi var terörist Türkiye süreciyle ilgili. Süreçte en kritik aşama başlığını manşetine atmış. Süreç MGK'nın PKK'nın fesine teyidi sonrası yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla başlayacak. Kanun 6 ay geçerli olacak. Başvurular adli makamlara yapılacak. Yine 15 yılın altına erteleme var. Cinsel suçlar ve kasten adam öldürme gibi ağır suçlar kapsam dışı olacak. Yine PKK lideri Öcalan kapsam dışı. Yürütme yetkisi de Cumhurbaşkanı'nda detaylarına yer verilmiş. Ve hemen sağ altta köşede bir haber daha var. Tekstilde bayram bir ay sürdü diyor haberin başlığında. Ard arda yaşanan iflas ve konkordatolar nedeniyle can çekişen tekstil ve hazır giyim sektöründe bahar kısa sürdü. Nisan ayında uzun bir aradan sonra hem şirket hem istihdam sayısı artmıştı ama Mayıs ayında yine 68 şirket kapısına kilit vurdu. 14 bin kişi işsiz kaldı diyor haberin detaylarında. Son olarak bir de şu habere bakalım. Yeni partiye hoş geldin fezlekesi başlığı var. CHP Genel Başkanlığı sürecinde hakkında 55 fezleke düzenlenen Özgür Özel'e bu kez yeni parti lideri olarak dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı diyor haberin detaylarında. Gelelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi manşetine suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü manşetiyle giriş yapmış. 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Karatepe'nin itirafçı olduğu haberi var ve detaylara bakalım, ilginç detaylar da var. Fethullah Gülen'e bıçak hediye etmiş. ABD'de paraşüt eğitimi alan Karatepe bu sırada Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini anlattı. Beni Cevdet Türk yolu karşıladı. Fethullah Gülen'e hediye olarak özel kuvvetler kantininden aldığım bıçağı götürmüştüm. Türk yoluna gösterdiğimde bunu mu getirdin şeklinde aşağılayıcı bir tavırla söylendi. Beni bekleme salonuna aldı. 10-15 dakika kadar Fethullah Gülen'le görüştüm diyor haberin detaylarında. Tabii yine terörist Türkiye yasası mecliste başlığı da var hemen sol tarafta. Yangın tedbirleri etkili oldu diyor sol köşedeki haberde de. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması, mücadelede başarının güçlendirilen müdahale kapasitesiyle sağlandığını söylemiş. Detaylara yine bakacağız. Altta hemen yan tarafta yine önemli bir haber. İsrail soykırım delillerini temizliyor başlığı var. Her gün 100 kamyon enkaz taşınıyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi bombardımanla 73 bin aşkın sivili katleden, altyapının %90'ını yerle bir eden İsrail soykırımın delillerini yok etmeye çalışıyor. Yaklaşık 400 ağır iş makinesi de yine savaş suçuna dair fiziksel delilleri geri dönülemez şekilde ortadan kaldırıyor diyor haberin detaylarında. Sarı hatta en az 10 milyon ton enkazı temizlemiş İsrail güçleri. Ve son olarak da Dünya Gazetesi'ne bir bakalım. Dünya Gazetesi'nin manşetinde altın var. Altın yatırımcısı daha doğrusu. Altın yatırımcısı fiyat düştükçe tonaj artırdı diyor başlıkta. Yılın ikinci çeyreğinde gram altın fiyatlarında yaşanan %10'luk düşüş nedeniyle altın mevduatlarının büyüklüğü 3,9 trilyon liraya geriledi. Ancak aynı dönemde yatırımcılar altın mevduatlarına 23,1 tonluk ekleme yaptı diyor. Bakın İstanbullu yatırımcı ikinci çeyrekte 11,4 ton. Ankaralı yatırımcı 3,4 ton. İzmirli yatırımcı 1,6 ton. Altın almış ve Rizeli yatırımcı da 340 kilo altın sattı diyor yine bir başka alt başlıkta. Ons fiyatı 4.265 doları geçti altının. İlerleyen dakikalarda yine piyasaların son durumuna da detaylıca bakacağız diyelim ve gazete manşetlerine şöyle hızlıca göz gezdirdikten sonra devam edelim. Başlayalım haberlerimize daha doğrusu. Terörsüz Türkiye süreci pek çok gazetenin manşetindeydi. Okuduk. Yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Teklif yarın komisyona, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelecek.
1: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
3: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
0: Peki terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa

nasıl şekillendi? Bakın Akşam gazetesi adım adım süreç başlığıyla kronolojik olarak önemli tarihlerde atılan önemli gelişmeleri sıralamış. Biz de şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz aslında. 1 Ekim 2024 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti sıralarına giderek parti yöneticileriyle tokalaşmıştı. Bu adım yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmıştı o zaman. 22

0: De Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük imkan ele geçirildi. Bu fırsat penceresini iyi değerlendirilmesi gerekiyor açıklaması yaptı. Bu da önemliydi. 28 Aralık 2024'te DEM Partili heyet İmralı'ya gitti, Öcalan'ı ziyaret etti. Pervin Buldan ve hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder. 2 Ocak 2025'te yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti heyetini kabul etti ve DEM Parti heyeti mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmeye başladı. Ve ardından 27 Şubat 2025'te de Öcalan İmralı'dan terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. 10 Nisan 2025'te Erdoğan, DEM Partili milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti. 5-7 Mayıs 2025 terör örgütü PKK Kongresi Kandil'de toplandı. 12 Mayıs terör örgütü PKK fesih ve silahları teslim etme kararını açıkladı. 11 Temmuz 2025'te de Süleymaniye kentinde 30 kişilik bir grup PKK yöneticilerinin de bulunduğu aralarında silahlarını ateşe vererek imha etti. Hemen ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi terörsüz Türkiye açıklamasını yaptı. 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır dedi. 5 Ağustos 2025'te de sürecin hukuki ve toplumsal zeminini hazırlamak amacıyla yine mecliste Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. İlk toplantısını gerçekleştirdi ve 20 toplantı yaptı. 137 kişiyi ve kurumu dinledi. 18 Şubat 2026'da da komisyon çalışmalarını tamamladı. 60 sayfalık bir rapor hazırladı ve meclise sundu. İşte adım adım böyle gelindi. Şimdi süreç yine devam edecek. Meclisin tatile girmeden de yasalaşması bekleniyor bu teklifin. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
1: Komisyon süreci başlar mı başkanım?
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yasa teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
3: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemi...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
4: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Erdoğan sürece katkı sağlayan siyasi partilere de teşekkür etti.
4: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
3: Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin...
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP lideri Selahattin Demirtaş'ın evine dönmesi için bir kez daha çağrı yaptı. Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır ifadelerini kullandı.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet projesi olduğunu belirtti. Süreci yakından takip ettiğini ifade etti. İmzaladığı çerçeve yasa teklifini değerlendirdi.
6: Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
5: Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Demirtaş'la avukatları üzerinden görüştüğünü belirterek evine dönsün çağrısını yineledi.
6: Selahattin

0: Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir, iyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Özgür Özel gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş ifadesini kullandı. Milletvekilleri ve parti gruplarının meclis komisyonundaki metne katkı sağlayabileceğini söyleyen Özel, ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı açıklamasını yaptı. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sabah başladı seçim. Saatlerce sürdü. Gerginlikler de yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.
2: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
3: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
2: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
4: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
2: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
5: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
6: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
2: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
5: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
1: İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 1 milyonu aşkın öğrencinin tercih yaptığı yerleştirme işlemlerinde öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okuldan birine yerleşti.
7: İlk yerleştirme için 1 milyon 29.595 öğrenci tercih yaptı. Öğrencilerin %93,56'sı tercih ettiği okullardan birisine yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi. Yerleştirme oranı %95,76 oldu. Bu yıl %5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, %10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Ve nakil işlemleri, sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi olacak. Tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Nakil tercihlerinde ise aynı okul türünden en fazla 2 okulu seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
1: Peki tercih sonuçları belli oldu. Kim hangi okulu kazandı? Özellikle şampiyonlar tam puanla öğrenci alan liseler var. Bakın Hürriyet gazetesinden bir haber. Bu iki lise şampiyonlarla doldu başlığını görüyoruz. Hangi liselermiş onlar? Hemen bakalım. Bu yıl sadece ikisi tamamen şampiyonların tercihi oldu diyor haberde. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümlerinin tüm kontenjanına şampiyonlar yerleştirdi. Kabataş Erkek Lisesi'nin İngilizce bölümü ve Galatasaray Lisesi'nin kontenjanlarının büyük bölümü de yine şampiyonlara ev sahipliği yapsa da tamamını dolduramadı. Böylece Kabataş Erkek Lisesi'nin İngilizce programı 3. Galatasaray Lisesi de 4. sırada oldu. Arkalarından da İstanbul Atatürk Fen Lisesi geliyor. Yine Ankara'dan ve İzmir'den de liseler listede yerini almış durumda. Umarız tüm öğrenciler gönlünden geçen okulu kazanmıştır ve başarılı bir eğitim hayatı onları bekler diyelim. Devam edelim. Aydın, Çin'de 4 gün sürmüştü orman yangını. O yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. O 2 şüpheliden biri tutuklandı. Bakalım detaylara. Yangının semaver ve mangal yakılması sonucu çıktığını değerlendirdi jandarma ekipleri ve yaptıkları çalışmayla Kavşıt Mahallesi'nde oturan bir çifti, karı kocayı gözaltına aldı. İşlemler tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden SK taksirle orman yangınına neden olma suçundan tutuklandı. Eşi serbest bırakıldı. Çile'nin Kavşıt Mahallesi'nde geçen perşembe günü çıkmıştı o ormanlık alanda yangın ve yerleşim yerlerini de tehdit etmişti. 3 mahalle tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Ekiplerin müdahalesiyle de mücadelesiyle de yangın 4. gününde söndürülebilmişti. Şimdi bir gazete haberiyle devam edelim. Posta gazetesinin haberi, bakandan alternatif boru hattı önerisi başlığını atmış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı ile ilgili yeni bir öneride bulundu. Bayraktar, hattın kapasitesi günlük 1,5 milyon varil. Bunu 2-2,5 milyon varile çıkarabiliriz. Boru hattını da Basra'ya kadar uzatalım. Irak'ın bir kısım üretimini buradan taşıyabiliriz. Körfez ülkelerinden petrolümün tamamı Hürmüz Boğazı'ndan geçmesin. Burada ne olacağı belli değil. bu hattı kullanmak istiyorum diyenleri de yine bu güzergahtan biz dünya piyasalarına açabiliriz dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar. Konuşuluyordu alternatif hatlar, Hürmüz Boğazı'ndaki kördüğüm bitmediği için, bu sürünceme devam ettiği için bakanın önerisi de bir alternatif. Şimdi bakalım Hürmüz'deki son duruma, daha doğrusu ABD ile İran arasındaki son duruma. ABD, İran'ın Hürmüz'ü yakında açacağını iddia ediyor. Tahran yönetimi ise Umman'la anlaşmaya vardığını açıkladı. İran, ABD'den gelen mesajlar sonucunda Hürmüz Boğazı'nı açıp açmamaya karar vereceklerini kaydetti.
8: İran, Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaştı. Boğazın açılması içinse koşulunu açıkladı. ABD, İslamabad mutabakat zaptındaki taahhütlerine geri dönmeli denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını belirtti. Güvenli güzergah konusunda uzlaşıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de yeni rotanın 2 ila 4 ay geçerli olabileceğini dile getirdi. Son günlerde ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını kaydetti. Ancak ABD'den İslamabad mutabakatındaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık dedi. Buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması aşamasına geçip geçmeyeceklerine karar vereceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la görüştüklerini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını iddia ediyor. Trump, boğaz açılmazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'nin ve Trump'ın İsrail'in en büyük dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. Ancak İsrail'in varlığı müzakere konusu değil dedi. Güvenliğimizi ve geleceğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yaptırımları güncelledi. Devrim Muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını belirtiyor. Katar, tarafların görüşmelerde ilerleme sağladığına dikkat çekiyor.
1: Peki İsrail ve İran, İsrail ve Lübnan arasındaki son durum ne? Müzakerelerin 7. turu Roma'da sürüyor, görüşmeler sürüyor. İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı. Ordu ayrıca iki İsrailli askerin öldüğünü açıkladı. Saldırıların adresi Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesindeydi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği, saldırıların Hizbullah unsurlarına yönelik olduğu belirtildi. Nebatiye vilayetine bağlı Tebnin beldesine de İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Ve saldırılar gün boyu sürdü. İsrail ordusu iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 4 askerin ise yaralandığı açıklandı. Açıklamada Haziran'da imzalanan ateşkes sonrası ilk kez asker kaybı verildiği belirtildi. İsrail medyasında yer alan iddialara göre ise askerler bir düzeneğin infilak etmesi nedeniyle öldü. Amerika Birleşik Devletleri ile Brezilya arasında vize krizi çıktı. ABD diplomatik vize anlaşmazlığı ve büyükelçi atamasının geciktirildiği gerekçesiyle Brezilya'nın Washington büyükelçisinin vizesini iptal etti.
8: ABD ile Brezilya arasında diplomatik kriz patlak verdi. Washington yönetimi Brezilya'nın Washington büyükelçisi Maria Luisa Libeiro Viotti'nin vizesini iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kararın Brezilya'nın geçen ay iki Amerikalı diplomata vize vermemesi ve ABD Başkanı Trump'ın Brezilya Büyükelçisi adayının onay sürecinin askıda tutulmasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi. Associated Press'e konuşan yetkililer kararın birçok kez ertelendiğini ancak Lula da Silva yönetiminin adım atmaması üzerine yürürlüğe girdiğini söyledi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise Washington'ın vize iptali kararını sorumsuz ve düşüncesizce olarak niteledi. İki ülke arasında ipler Brezilya yönetiminin Trump'ın büyükelçi adayı Deni Perez'in atamasını 4 Ekim'deki seçimlerin sonrasına ertelemesiyle gerilmişti. Brezilya ayrıca seçimlere müdahale edileceği ve Lula'nın aleyhinde propaganda yapılacağı gerekçesiyle geçen ay iki üst düzey ABD'li diplomatın vize başvurusunu reddetmişti. Washington yönetimi ise iddiaları yalanlamış.

0: diplomatların ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğunu savunmuştu. ABD'li yetkililer Brezilya'nın gerekli adımları atması ve Trump'ın büyükelçi adayının kabul edilmesi halinde kararın hızla geri çekilebileceğini belirtiyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da kesici aletle saldırı yapıldı. 4 kişi yaralandı o saldırıda. Bakalım detaylara. Olay o meşhur Covent Garden bölgesinde yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre 40'lı yaşlardaki bir kadın, yaşları 34 ile 52 arasında değişen 4 erkeğe saldırdı. Gözaltına alınan şüpheli kadının akıl sağlığıyla ilgili bir sorun yaşadığı açıklandı. Polis olay yerinde bir makas ele geçirdi ve saldırıda yaralananlar tedavi altına alındı. Tabii saldırının yaşandığı bölge turistlerin de uğrak noktalarından biri. IMF'den bir açıklama var. Suriye ekonomisi hızla toparlanıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberine şöyle bir bakalım. Uluslararası Para Fonu yani IMF, Suriye ekonomisindeki toparlanmanın hız kazandığını belirtti. Tarım, hidrokarbon üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin de etkisiyle ekonominin 2026'da çift haneli büyümesinin beklendiği açıklandı. IMF heyetinin 19-23 Temmuz'da Şam'a gerçekleştirdiği temasların ardından yapıldı bu değerlendirme. Geri dönen mülteciler, artan ziyaretçi sayısı ve kamu harcamalarının da büyümeyi desteklediği belirtildi. Buna karşın yoksulluğun yaygınlığını koruduğu ve büyümenin bölgeler arasında da dengeli dağılmadığına da dikkat çekildi. Yıl sonu beklentisi çift haneli büyümeymiş IMF'in Suriye ekonomisine dair. Buna da şöyle bir göz gezdirdikten sonra devam edelim. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla görüşecek. Bakalım o görüşmenin detaylarına. Görüşmede Suriye'de kalıcı istikrarla güvenliğin tesisine dönük Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çalışmalar ele alınacak. Başta terörle mücadele olmak üzere ekonomiden güvenliğe, toplumsal uzlaşıdan yeniden inşaya kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak bu görüşmede. Suriye'nin istikrar ve güvenlik tesis etme çabalarını sekteye uğratmayı amaçlayan İsrail'in politika ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunun vurgusu yapılacak. Görüşmede yine Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çalışmalar da değerlendirilecek. Tabii İstanbul'da özellikle bazı ilçelerde kentsel dönüşüm için çalışmalar devam ediliyor. Bahçeli Evler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilmişti 4 katlı bir bina. O bina çöktü. Kimsenin yara almadığı çökme esnasında yan bina da hasar aldı. Daha önceden boşaltılan o bina içinde yine yıkım kararı uygulandı.
2: Bahçeli Evler'de bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle toz duman içinde kaldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
3: Bir anda bir ses duyduk yani. Biz korktuk. Deprem olur gibi sallandı her yer. İşte her yer toz dumanı bir geldi. Bina yıkılmıştı.
2: Yeni Bosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bina, önceki gün kolonlardan gelen ses nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 22 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina metruk haldeyken bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine mahalleye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde açıklamalarda bulundu.
4: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkancılarımız, polis arkadaş, itfaiye hep beraber müdahale etti.
2: 38 yıllık binanın enkazında arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi.
5: Tedbir amacıyla tahliye edilen bina ertesi gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle yanında bulunan binadan da sesler geldiği ifade ediliyor. Daha önce tahliye edilen bu binanın çökme tehlikesi nedeniyle etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
6: Önceden hasarlıydı orası. Yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken bu kendiliğinden çöktü.
2: Çalışmaların olduğu sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı. Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan o bina içinde gece saatlerinde yıkım kararı uygulandı. Çevredeki binalarda oturanlarsa tedbiren tahliye edildi.
1: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini paylaşıyoruz. Ama bir de kuralları hiçe sayan yayalar var ne yazık ki. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar da kazalara neden olabiliyor. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yayalarla ve sürücülerle konuştu. İzleyelim.
7: Az önce kırmızıda geçtiniz.
8: Görmedim ben.
7: Fark etmediniz.
8: Fark etmedim ben.
7: Yolu boş görünce geçeyim mi dedim.
8: Evet.
7: Ama size kırmızı yanıyor.
8: Ama trafik yok.
7: Ya aniden araç geldi.
8: Ama sağımı kontrol ettim.
2: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
7: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
9: Herkes geçti.
7: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
10: Baktım herkes geçiyor.
7: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
10: Vallahi görmedim.
7: Dikkat etmediniz mi?
10: Dikkat etmedim.
7: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
2: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
11: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
12: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
2: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
7: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
10: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
1: Hızını alamadı, aya çarptı. Tabii uzayda da kaza olabiliyor. Bakın Hürriyet gazetesinin haberi. SpaceX'in uzaya geçen yıl fırlattığı Falcon 9 roketinin kontrolsüz kalan 4 ton ağırlığındaki devasa parçası aya çarptı diyor haberde. Çarpmanın dünya için herhangi bir tehlikesi yokmuş. Neyse ki NASA'da ayda yaklaşık 18 metre genişliğinde ve 3,7 metre derinliğinde bir krater oluşabileceğini açıkladı. Uzmanlar çarpışmanın net görüntüsünün ortaya çıkmasının haftalar sürebileceğini öne sürdü. Öte yandan dün SpaceX Florida'daki tesisinden ayrı bir görev kapsamında yine bir Falcon 9 roketi daha fırlatıldığını duyurdu diyor haberde. Şimdi Adıyaman'a dönelim. İçimizi ısıtan bir haber var Adıyaman'da. Bir çift Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti tam 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştı. Hatta bu uğurda evlerini bile sattılar. 6 yıl önce de ikizleri oldu ailenin ve en büyük hayallerini gerçekleştirdiler. İkizler Anıtkabir'i aileleriyle birlikte ziyaret etti. O yolculuğun öyküsü de herkesi duygulandırdı.
13: Yıllarca evlat hasreti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar.
9: 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
13: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de bordunun silahları yere vurdular.
9: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
14: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül.
9: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
15: Teşekkür ediyor.
16: Nasıl teşekkür ediyor?
15: Kız bayramı sanıyor ya.
1: Evet, bir yandan da iklim krizi devam ediyor. Kuraklık, Avrupa hiç yaşamadığı kadar büyük sıcaklıklara maruz kalıyor son dönemde. Bakın Hürriyet gazetesinden bir haber işte. El Nino 50 milyon insanı aç bırakacak başlığı var. Çarpıcı bir başlık. El Nino'nun kuraklık ve aşırı hava olaylarını artıracak. Gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişiyi daha açlıkla karşı karşıya bırakabileceği bildirildi. Uzmanlar iklim krizinin etkisiyle hem tarımsal üretimin hem de küresel gıda arzının ciddi baskı altına gireceği uyarısını yapıyor. Yine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı bunu ele aldı. Hızla güçlenen El Nino hava olayının gelecek yılın sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişiyi daha akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Rapora göre iklim kaynaklı olumsuzluklar, halihazırda savaşlar, ekonomik krizler ve kuraklık gıda sıkıntısını ortaya çıkaracak. Milyonlarca insan daha da zor durumlarla karşı karşıya kalabilir. Birleşmiş Milletler'in analizine göre şu anda 45 ülkede 225 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor. El Nino'nun da etkisiyle bu sayının 5'te birden fazla artması bekleniyor. Tabii gıda fiyatları için de uyarı var. En az 80 milyon dolar ayrıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı erken uyarı sistemleri ve önleyici insani yardım çalışmaları için. Yine tabii bu yeterli olacak mı? Kapasitesi bu durumu kurtarmaya yetecek mi? Tabii bu da tartışma konusu. Avrupa'da da çiftçiler aşırı sıcak ve yağış eksikliğinin mahsulleri tehdit ettiğini belirtiyor. Parakendeciler gıda fiyatlarında yeni artışlara hazırlanıyor diyor haberde. Yani tüm dünyayı saracak bir kriz kapıda olabilir habere göre. Şimdi Tayland'a dönelim. Tayland'da bir futbol maçı sırasında sahaya yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda futbolcu da yaralandı.
9: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.
1: Sabah gazetesinden umut olacak bir haber okuyalım şimdi. Karanlık dünyasını madalyalarla aydınlattı diyor haberde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan doğuştan görme engelli 52 yaşındaki Döndü Kanat. 2007 yılında başladığı halterde milli sporcu oldu. Yüzü aşkın madalya kazandı ve 2023, 2024 ve 2025'te dünya şampiyonlukları yaşadı. Sabah 6.30'da mesaisine başlıyor. Akşamsa gece saat 12'ye kadar antrenman yapıyor Kanat. Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği.

0: bölümünden de mezun olan ilk görme engelli kadın unvanını taşıyor. Rekortmen hal tercihinin bir de sözü var. Engel zihindedir. Zihni aşan her engeli aşar diyor. Ve yeni şampiyonluklar için de çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor. Helal olsun diyelim. Örnek olsun. Ve devam edelim spor dünyasındaki gelişmeleri aktaralım biraz da. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi. Rövanş öncesi avantaj yakaladı. Sarı lacivertler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 15 Ağustos Salı günü yine Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Ve o çok konuşulan transfer Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldız oyuncu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçti ve hemen Trabzon'a gitti. Tecrübeli oyuncuyu da binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Şimdi bu haberi izleyelim ve gün başlıyorum. Bu dilimini noktalayalım. Kısa bir ara, saat başında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelişmeleri aktaracağız, gazeteleri okuyacağız. Bekliyoruz.
1: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncu havalimanı çıkışında belirdiğinde taraftarların coşkusu arttı. Salah'ın üçlü çektirdiği taraftarlar "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah'ın üzerinde 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer aldı. Coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
2: First of all, it's incredible.
3: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bir olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm inanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek dahi zor benim adıma.
1: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
4: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına çok ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
1: Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, günaydın. Bugün 6 Ağustos Perşembe, saatler 8'e geliyor, gün başlıyor da. Beraberiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz gün başlıyor. Bu dilimde de yine tüm gelişmeleri aktaracağız, haberlerimiz var. Gazetelere şöyle bir göz gezdireceğiz ama önce geceden sabaha neler yansıttı. Gelin onlara bir bakalım haber turumuzda. Kayseri'de film sahnelerini andıran bir operasyon vardı. O operasyon Melik Gazi ilçesindeydi. Bir kişi 6 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Ekipler cinayeti kimin işlediğini bulmak için harekete geçti ve saldırı sonrası 2 kişinin kaçtığı belirlendi. O 2 kişi gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ama Kayseri geceyi epey hareketli geçirdi. Kentteki tek saldırı bu değildi. Yine Melik Gazi'de iddiaya göre 2 kişi arasında bu kez de tırnak içinde kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçakların konuştuğu o kavgada da 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polis şimdi kaçan o şüphelinin peşinde. Geceyi hareketli geçiren bir başka kent Adıyaman oldu. Adıyaman'da da kavga çıktı. 45 yaşındaki Nedim Özbek komşusu tarafından av tüfeğiyle vuruldu. En kötüsü de yine çıkan saçmalar. Özbek'in yanı sıra 5 yaşındaki bir çocuğa da isabet etti. Hastaneye kaldırılan Özbek kurtarılamadı. Hayatını kaybetti ne yazık ki ve onlara ateş açan kişi ise yine aranıyor. Polis o kişinin peşinde. Devam edelim gün başlıyor. Günün en önemli gündem maddelerinden biri Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunulmadan önce partiler arasında yoğun temas trafiği yaşandı dün. AK Parti kapalı grup toplantısında milletvekillerini bilgilendirdi. Partilerin imza süreci de yürütüldü bir yandan ve Yeni Parti ve İyi Parti çerçeve yasa teklifini

0: imzalamadı.
1: Kapalı grup toplantısı, teklife dair görüşmeler ve siyasi partilerin imza süreci. Çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulmadan önce görüşme trafiği yoğundu. AK Parti mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler süreç yasası teklifine dair AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.
2: Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz.
1: Kapalı grup toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir araya geldi. Görüşmede MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da yer aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP grubu teklifi daha önce imzalamıştı. Diğer partilerin imzalarına açıldı.
3: Değerli basın mensupları,
1: DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla DEM Parti grup başkan vekilleri de imza atan isimler arasında yer aldı.
3: Bugün Türkiye siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yasa bir son durak değil, önemli ve tarihi bir başlangıçtır. Bir imza attık. Bu attığımız imza sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğe imza atılmış bir imzadır.
1: Ayrıca CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'la Grup Başkan Vekilleri ve Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgünalp de teklife imza verdi.
4: PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Bizim belirlediğimiz ilkelere de uygundur.
1: Hüdapar'da teklifi imzalayan partiler arasında yer alırken Yeni Parti ve İyi Parti ise çerçeve yasa teklifini imzalamadı. Teklifin sunulması sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Farklı siyasi anlayışları böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir ifadelerini kullandı.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, meclis grup toplantısında çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Dervişoğlu, destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
5: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
6: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
5: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
6: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
5: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasa teklifine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Aklınca pazarlık yürütme niyetinde dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, İYİ Parti'nin kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirdiğini belirterek, zira bu partinin kuruluş süreci başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ'nün siyasal mühendisliği çerçevesinde konumlanmıştır dedi. İYİ Parti örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte, aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazar

0: pazarlık yürütme niyetindedir açıklamasını yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasa teklifiyle ilgili 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu dedi. Çelik, atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır ifadesini kullandı.
1: 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar verdi. Atılan adım bir başlangıç dedi.
1: Yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir iklim oluşacaktır. Atılan adım bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak.
2: AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci için üçüncü göz yok, milli göz var dedi.
1: Bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var.
2: Çelik, sürecin vatandaşların gözü önünde şeffaf ilerlediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olası sabotajlar için net uyarılar yaptığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun çerçeve teklifle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
1: İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz. İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Bu ve benzeri anti-siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 8 ile atama yapıldı. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu haberi. Aynı zamanda CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın yine çerçeve yasayla ilgili de açıklamaları yer alıyor haberde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında yeni kararlar alındı. İstanbul'un 22 ilçesinde yeni görevlendirmeler yapıldı. 8 ile daha başkan görevlendirildi. Gençlik kollarına yeni atama yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı da MYK gündemiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında çerçeve yasaya ilişkin şunları söyledi. CHP olarak silahsızlanma ve örgütün silahsızlanmasıyla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var. Bu yasa aslında şartlı bir PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim kavramsal çerçevemize ve belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Bu çerçevede her aşamasında parlamentonun etkin olduğu yasa bizim önemli kriterlerimizden biri dedi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Bir yandan da CHP'de bir deklarasyon iddiası vardı. Bazı milletvekilleri deklarasyon yayınlayarak yılbaşı öncesinde kurultay yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde talepte bulunacaktı. O deklarasyon çağrısı ertelendi. Gerekçesinde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıkladı. Bakın ne dedi.
3: CHP'de bazı milletvekillerinin deklarasyon hazırlığı vardı. O isimlerden biri de Elazığ milletvekili Gürsel Erol'du. Erol, aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında olduğu bazı isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyordu. Üç isim mutlak mutlak kararı sonrasında Kılıçdaroğlu ve Özel arasında görüşme trafiğini yürütmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda aday olmamıştı.

0: olmasına yönelik bir çağrı yapmaları bekleniyordu. Bu hafta paylaşılması beklenen deklarasyonda kurultayın yılbaşı öncesinde yapılması da talepler arasındaydı. Kurultayda adayların demokratik yarışa gerekli zeminin hazırlanması için adaylar lehine ya da aleyhine müdahale edilmemesi de talepler arasında yer alacağı belirtiliyordu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan deklarasyona ilişkin bir açıklama geldi. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan ve olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeni bir tartışmayı yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Aceleye getirmemek adına süreci erteledik dedi.
1: Gürcistan doku soruşturmasında yine tutuklama var. İki dalgıç tutuklandı. Akşam gazetesinden okuyalım bu haberi de. Doku soruşturmasında iki dalgıca tutuklama. Gürcistan doku soruşturmasında 2020 yılında Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmalarına katılmıştı o iki dalgıç. Delil karartma suçundan tutuklandılar. 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Tunceli'de üniversite öğrencisi Gürcistan doku. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki dalgıç delil karartma suçundan tutuklandı dedik ve Uzunçayır barajında bulunan materyallerle ilgili tutanaklar üzerinden yürütüldü bu soruşturma. Dosyaya giren tutanağa göre Elazığ İl Milliyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar 8 Ocak 2020'deki o aramada kağıt parçaları buldular. Tutanakta adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığını ifadesinin yer aldığı not parçalarının delil niteliğinde görülerek olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Bilirkişi raporundaysa bir kağıdın 14 metre dibe batmayacağı ve akıp gideceği tespitinde bulunulduğu öğrenildi. Rapordaki tespitler delil karartma iddiasıyla yürütülen soruşturmada inceleme konusu oldu ve İki dalgıca delil karartmadan tutuklama kararı geldi. Şimdi devam edelim. Ürdün'de Kudüs konulu bakanlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Fidan, dikkatimiz Filistin meselesinden ayrılmadı dedi. İsrail'in ise barış niyeti olmadığını söyledi.
2: Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs ve Kutsal Mekanları Destekleme Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Ardından Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Bakanları 5. toplantısı gerçekleşti. İki toplantıya da katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
3: Körfez'de devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay yapar hale gelecek.
2: Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için çok kutsal bir yer olarak görüldüğünü belirtti.
3: Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor.
2: Hakan Fidan, Gazze için barış planının yol haritasını da değerlendirdiklerini belirtti.
3: Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Sadece bütün platformları kendi pozisyonunu ve illegal stratejilerini ilerletme adına kullanıyor.
2: Bakan Fidan Ürdün temasları kapsamında Kral 2. Abdullah tarafından da kabul edildi. Mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
1: Hamas silah bırakmayı kabul etti ancak İsrail Gazze'den çekilmiyor. Hamas İsrail'den adım atmasını beklerken Başbakan Netanyahu silahsızlandırma süreci tamamlanana kadar işgal ettikleri alandan çekilmeyeceklerini savunuyor.
0: İsrail, Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyecek. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi.
4: על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו.
0: Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve ekibinin Hamas'ı silahsızlandırabileceğine ve Gazze şeridini silahtan arındırabileceklerine inandıklarını söyledi. Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini de belirten İsrail Başbakanı, taslağa ilişkin itirazların

Amerikan yönetimine gönderdiklerini dile getirdi. İsrail basını orduya Gazze'deki saldırıları durdurma emri verildiğini iddia etti. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre ordu Gazze'de suikast saldırıları düzenlemek için Genelkurmay Başkanı ve hükümetini onayını almak zorunda olacak. Ancak anlık tehlike durumlarında bu onay alınmadan saldırı yapılabilecek. Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırılarını tamamen sona erdirmesi şart koşuluyor.

0: Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal eden İsrail, Filistinlileri bölgenin %30'unu aşmayan bir alana sıkıştırdı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail'in saldırılarında 1252 Filistinli yaşamını yitirdi, 4120 kişi ise yaralandı.
1: ABD basınında son dönemde epey iddia edildi bu Amerika'nın füze stokları sıkıntılı diye. İşte ABD Başkanı Trump'tan da Amerikan medyasında ordunun füze stoklarının bittiğine yönelik haberlere yanıt geldi. Trump büyük miktarda mühimmatımız var dedi. Trump açıklamayı kendi sosyal medya platformundan yaptı. ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarlarda mühimmatı var ifadesini kullandı. İhtiyaç duyuldukça üretim yapılıp ABD'ye sevkin sağlandığını da vurguladı. ABD Başkanı bu hain açıklamaları sızdıranlar aranıyor dedi. Uzun süreli hapis cezası talep edileceğinin altını çizdi. Savunma şirketleri ülkemizin tarihindeki en büyük sayıda tesis ve fabrikayı inşa ediyor cümlesini kullandı. Yani Trump bir kez daha bu açıklamalarıyla gözdağı verdi. Bir yandan da Pentagon 10 yıllardır uygulanan nükleer doktrinini değiştirmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Washington yönetimi Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalar için taktik nükleer silahları ön plana çıkaran yeni bir strateji üzerinde çalışıyor.
2: ABD, Rusya ve Çin'le yaşanabilecek olası çatışmalara yönelik yeni bir taktik nükleer doktrin üzerinde çalışıyor. İddia Amerikan basınından. NBC News'da yer alan habere göre planda olası bir bölgesel çatışma durumuna karşı kısa menzilli taktik nükleer silahların kullanımı yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı planı politika müsteşarı Elbridge Colby'nin liderliğinde hazırlıyor. Plan ABD'nin 10 yıllardır uyguladığı askeri direktifleri rafa kaldırmayı hedefliyor. İddiaya göre hedef, konvansiyonel bir savaşın kontrolden çıkarak topyekün bir nükleer faaliyete dönüşmesini engellemek, rakip devletlerin çatışmalardaki boşluklardan yararlanarak üstünlük kurmasını önlemek de hedefler arasında. Olası bir kriz anında ABD Başkanı'na sunulacak nükleer müdahale seçeneklerinin tamamen güncelleneceği belirtiliyor. Pentagon geçtiğimiz ay ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancı kurumlar listesini genişletmiş, Çin'in önde gelen 3 araştırma üniversitesi de listeye eklenmişti. Pentagon daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin tarihinde ilk kez Çin ve Rusya gibi iki büyük nükleer rakiple aynı anda karşı karşıya kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
1: Palu davasını hatırlayacaksınız. Türkiye günlerce konuşmuştu bu davayı ve Palu ailesi davası olarak bilinen dosyada nihai kararı Yargıtay verdi. Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık Tuncer Ustael hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
2: Yargıtay Palu ailesi dosyasında kararını verdi. Bir sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal'la kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan dosya, ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. 2018 yılında ailenin bir televizyon programında olayı yeniden gündeme getirmesi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustaeli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustaeli'nin çocuğu kasten öldürme suçundan beraatine, usulsüz gömme suçuna ilişkin dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.
3: Havva Hanım, kabul ettiniz.
2: Taraf avukatları Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. İstinaf kararının ardından taraf avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklandı.

0: Tutuklu sanık Tuncer Ustaeli hakkında olası kastla çocuğu öldürme suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararını onadı. Ustaeli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Biz bilmiyoruz, öyle atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok.
0: Yüksek Mahkeme cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu'yla Emine Ustaeli hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.
2: Bir kadın cinayeti haberi daha ne yazık ki. Bakın Posta Gazetesi'nden okuyalım. Takıntılı cani Nilda'yı katletti diyor başlıkta. İstanbul'da oturan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin. Önceki gece bir sıralarında kız kardeşine ilaç almak için Mecidiyeköy'deki nöbetçi eczaneye gitti. Bu sırada eski erkek arkadaşı Nazır Ilgın genç kadının önünü kesti ve silahla öldürdükten sonra kaçtı. Nilda'nın babası Turan Şahin yanımızda çalışıyordu. Kızıma takıntılı şekilde aşık olmuştu. Sürekli tehdit ediyordu. Uzaklaştırma kararı bile aldık ama olmadı dedi. Yani bir babanın belki dudaklarından dökülebilecek en acı sözler. Nazır Ilgın'ın 2021'de başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. İşte en acı kısmı da bu. Ne yazık ki hep söylüyoruz o yasalardaki boşluk caydırıcılığı ne yazık ki sağlayamıyor diye. Bakın göz göre göre belki de bir cinayet işlenmiş oldu. Gencecik bir kadını hayattan koparmış oldu o cani. Devam edelim. Adana'da kebapçıda oturan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş. Kaçan saldırganları yakalamaya çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle inceledi Adana Emniyeti ve yaralılardan birinin konum göndererek saldırganlara yardım ettiği ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
3: Motosikletle geldiler. Kebapçıdaki müşterilere kurşun yağdırdılar. O masadaki bir kişinin saldırganlara konum attığı ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Motosikletli iki şüphelilerden biri Kalaşnikov, diğeri tabancayla kebapçıda yemek yiyen gruba ateş açıp kaçtı. Masadaki 4 kişiyle kaçan saldırganları yakalamaya çalışan ve olayla ilgisi olmayan Samet Aksoy, kurşunların herifi oldu. Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaralıların ifadeleri doğrultusunda araştırmayı genişletti. Yapılan incelemede saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın arsa satışı için görüşmek üzere HS ile buluştuğu belirlendi. Emlakçı Baran Yücekaya iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı HS'den intikam almak istedi. Bunun için HS'nin düşmanlarına onun yerinin konumunu gönderdi. Olay sonrası iki tetikçinin yanı sıra Baran Yücekaya da saklandığı yerde yakalandı. Saklanmasına yardım eden eşi, annesi ve bir kişi daha gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok, ben de yaralandım, mağdurum," dedi. Altı şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2: Geçtiğimiz günlerde TÜİK açıklamıştı suça karışan çocuklarla ilgili verileri. Geçen yıla göre bu oran az da olsa düşse bile yine kanayan bir yara olduğunu konuşmuştuk. Bakın bu kez de Sabah gazetesinde bir haber var. Rol model suç işlerse çocuk da işler diyor başlıkta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin okul olaylarını araştırma komisyonunda cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklara ilişkin çarpıcı araştırma raporu sonuçları açıklandı. Ebeveynler başta olmak üzere büyüklere ders niteliğindeki tespitlerin başında kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilsin çağrısı geldi. Hükümlü ve tutuklu çocukların %94'ü yardımseverlik ve fedakarlık duygularının geliştirilmesini, %93'ü acıma ve merhamet duygularının güçlendirilmesine, %92'si dürüstlüğün ve verilen sözün tutulmasının özendirilmesine, %91'i başkalarının hakkına saygı gösterilmesine, %84'ü ise kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilmesini istedi diyor sonuçlar. Yine komisyon başkanı suça karışan çocukların %42'sinin örnek aldığı kişilerin şiddet davranışlarına tanık olmalarının suç işlemelerinde etkili olduğunu da açıklamış ve Yine kamu denetçiliği kurumu denetçisi Fatma Benli Yalçın'ın da açıklamaları var. Gerçekten çığ geliyor uyarısında bulundu Yalçın. 2025 yılında savcılıkların açtığı tekil suça sürüklenen çocuk sayısı 330.496. Asıl alarm verici sayı bu diyor. Ve yine pek çok detaya daha yer verilmiş haberde. Hakikaten üzerine gidilmesi gereken bir konu. Hatırlayacaksınız, Ahmet Minguzzi'nin ailesi, annesi hala adalet arayışında. Umarız en kısa zamanda yine bu meseleyle ilgili de olumlu adımlar atılır, daha caydırıcı cezalar. İstanbul Fatih'te hatırlayacaksınız, tarihi mezar taşlarını kıran şüpheli güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Polis adım adım izini sürdü ve tarihi eserlere zarar veren zanlıyı yakaladı.
3: Tarihi mezar taşlarını parçaladı, yerinden söküp sağa sola fırlattı. Yakalanmayacağını düşünen şüpheli fazla kaçamadı. İstanbul Fatih'teki Haydarhane Camii haziresinde bulunan mezar taşları hafta sonu tahrip edildi. Bir kişi 15. yüzyıldan kalma mezar taşlarını parçalayıp ortadan kayboldu.
4: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum. Elimden bir şey gelmiyor.
3: İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği tespit edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İbadethane ve mezarlıklara zarar verme ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla emniyette işlemleri sürüyor.
2: İzmir'de yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı'ndan su aldı ama kalkış yapamadı. Pilot uçağı kıyıya götürmek zorunda kaldı. İzmir Kiraz'da çıkan orman yangının ihbarı üzerine Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Selçuk Havalimanı'ndan kalkan söndürme uçaklarından biri Beydağ Barajı'ndan su aldıktan sonra yeniden havalanamadı. Pilot uçağı neyse ki hasarsız şekilde gölet kıyısına ulaştırdı. Uçağın bulunduğu alan jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı. Görgü şahitleri bu yıl barajdaki suyun yükseldiğini aktardı. Pilotun da bu nedenle su altında kalan tarım alanı sulama borusunu göremediği için uçağın boruya takıldığı belirtildi.
5: Sosyal medya şeyine bakın abi.
2: Günümüz tehlikelerinden biri mikroplastik kalıntıları ummadık yerlerde olabiliyor. Bakın Hürriyet gazetesinin haberinde de denizlere mikroplastik bırakanlara ceza başlıklı bir haber var. Turistler, vatandaşlar, bilim insanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şikayet etti ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da ceza yağdırdı. Tarihi Likya yolu üzerinde bulunan Antalya Çıralı sahili başta olmak üzere son dönemde Akdeniz sahillerinde görülen beyaz parçacıkların mikroplastik kirlilik olduğu anlaşılmıştı. Ve 23 tesiste Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da atıklarını arıtma yapmadan denize bırakan 23 tesise toplam 48 milyon liralık ceza kesildi. İl müdürlüklerinin yanı sıra bakanlığın merkez teşkilatı da denetim ekipleri de yine Adana ve Mersin'de atık geri dönüşüm tesisleriyle atık su arıtma tesislerinde denetim başlattı. Kirletici vasfı yüksek olan yine 142 tesis denetim planlamasına alındı ve devam eden denetimler kapsamında 27 Temmuz'dan bugüne kadar 39 denetim gerçekleştirilmiş oldu. Profesör Sedat Gündoğdu yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin Akdeniz kıyı şeridi boyunca benzer gözlemlerin rapor edildiğini belirtti. Yani daha sıkı denetim şart yine bu kirliliğin önüne geçebilmek için caydırıcı cezalar şart. İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Termometreler 32 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Yine bunaltıcı havadan bunalanlar da yine kaçanlar da soluğu sahillerde aldı.
3: Yazın en sıcak günleri başladı. Üstüne nem de eklenecek. İstanbullular bunaldı. Evde duramayanların adresi yine sahiller oldu.

0: Değerlendirelim dedik. İlk defa geliyoruz biz de bebeğe. Güzel. Şimdi yüzüyoruz, oturuyoruz. İyi bir aktivite oldu bizim için de. İstanbul'un en sıcak günü galiba bugün.
1: Evde oturacağımıza böyle değerlendirdik.
2: Kimi kendini boğazın serin sularına bıraktı. Kimi ise şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı.
3: Evde duracağımıza burada geliyoruz işte. Vakit geçiriyoruz. Hem serinliyoruz.
4: Değerlendiriyoruz suyumuzu. Buz gibi temiz. Klimam bozuldu aksine. Rahatsız. Bir aydır buradayım.
5: Hava çok sıcak. Herhalde 40 derece vardır. O yüzden ben de her zaman ailemle birlikte buraya geliyorum. Şimdi onlar yüzüyorlar.
6: Evde durulmuyor diyen birçok İstanbullu bugün soluğu sahillerde aldı. Çocuklarıyla gelen de vardı, serinlemek için denize giren de.
7: Serinlemek için çocuklarımızı getiriyoruz. Onlar denize girerek eğleniyorlar. Aynı zamanda da serinliyorlar.
8: Burası hiçbir tarafı aratmıyor. Ne Bodrum'u, ne Marmaris'i, ne tatili. Ortam da güzel, arkadaşlık güzel. Deniz çok temiz, pırıl pırıl.
9: Tabii sıcaktan sadece biz bunalmıyoruz. Hayvanlar da farklı değil durum. Onlarda da vahim sıcaklarda. Bursa'ya gideceğiz. Hava sıcaklığı orada 35 dereceyi bulunca şöyle bir hayvanat bahçesinin yetkilileri harekete geçti. Kolları sıvadı şöyle. Sıcaklıktan bunalan hayvanları serinletmek için buzlu meyve ikramları başladı. Kokteyller hazırlandı. Armut, karpuz, çilek, muz. Böyle güzelce sabah saatlerinde özellikle babunlar bakın afiyetle sıcakta o buzlu meyveleri afiyetle yiyorlar. Geriye de bu uygulama da haftada 3 kez yapılıyormuş bu arada. Daha çok tatlı meyveleri tercih ediyormuş babunlar. Ortaya da işte böyle renkli görüntüler çıktı bu vesileyle. Paylaşmış olalım istedik. Şimdi Avrupa'ya dönelim. Orada da kavruluyor Avrupa. Tarihin en sıcak ve kurak yazlarından birini yaşıyorlar. Sıcaklık rekorları peş peşe kırılıyor. Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadeleye devam. Bazı bölgeler için kırmızı alarm var.
10: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgenland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönümü aştığı belirtilirken çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
9: Avrupa'daki aşırı sıcağın en çok etkilediği yerlerden biri de işte Tuna Nehri. Pençesi altına aldı desek yanlış olmaz aşırı sıcaklar. Almanya görüntülerinin yanı sıra bir diğer örnek de Macaristan'dan geldi. Burası bakın başkent Budapeşte'deki meşhur parlamento binası. Bina özellikle gece saatlerinde aydınlatmalarıyla ziyaretçileri görsel şölen yaşatır ama şu sıralar karanlığa gömülmüş durumda. Çünkü o alışılan ışıklar Tuna Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle kapatıldı. Çünkü ülkenin tek nükleer santrali nehirdeki su debisinin yetersizliği nedeniyle soğutma sistemini çalıştıramıyor. Hal böyle olunca da elektrik kullanımını azaltmak isteyen ülke alınabilecek her türlü önlemi almaya çalışıyor. Cumartesi günü sıcaklık 42 dereceye çıkınca kentteki tüm dekoratif ışıklandırmalar söndürüldü. İşte bu da Peşte'de de durum bu. Aşırı sıcak kenti epey etkiliyor diyebiliriz. Şimdi devam edelim. ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri ABD'de yargıya taşındı. 25 eyalet, Washington yönetiminin 60 ticaret ortağına uyguladığı yeni tarifelerin yetki aşımı olduğunu savunarak mahkemeye gitti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin yeni gümrük vergilerine karşı açılan davaların sayısı artıyor. Aralarında Kaliforniya, New York ve Illinois'in de bulunduğu 25 eyalet, Washington yönetimini mahkemeye verdi. Kaliforniya, Arizona ve Oregon başsavcılarının öncülüğünde bir araya gelen 25 eyaletin açtığı dava dilekçesinde Trump yönetiminin geçen ay açıkladığı tarifelere itiraz edildi. Yönetimin yasal yetkilerini aştığı savunuldu. Tarifelerin 1974 tarihli ticaret yasasının kapsamı dışına çıktığı ve idari usul yasasını ihlal ettiği öne sürüldü. Eyaletler mahkemeden söz konusu tarifelerin iptal edilmesini, yürürlüğünün durdurulmasını ve tahsil edilen vergilerin iade edilmesini istedi. Yeni gümrük vergilerinin hayat pahalılığını artırdığı savunulurken bu politikanın faturasını Amerikan halkının ödediği kaydedildi. Trump yönetiminin tarifeleri yasa dışı biçimde uygulamaya yönelik üçüncü girişimi olduğu öne sürülerek yönetimin yetkisini kötüye kullanmasına karşı üçüncü kez dava açıldığı belirtildi. Trump yönetimi geçen ay 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere %10 ile %12,5 arasında ek vergi getirildiğini duyurmuştu.
9: Bir yandan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim de sürüyor ve Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya yardım için yeni bir çözüm geldi. Yeni Şafak gazetesinden okuyalım bu haberi. Rus varlıkların geliri Ukrayna'ya aktarılacak diyor haberde. Hemen hızlıca detaylarına bakalım. Avrupa Birliği Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk faiz gelirinin Ukrayna'ya destek amacıyla kullanılacağını bildirdi. ABD komisyonundan yapıldı açıklama. Söz konusu meblağın yine 2026 yılının ilk yarısındaki gelirleri kapsadı ve bu transferin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden yapılan 5. ödeme olduğu kaydedildi. Açıklamada şimdiye kadar toplam 8 milyar avro tutarında gelir elde edildiği de anımsatıldı. 200 milyar avroyu aşan Rus varlığı dondurulmuştu. Komisyon Başkanı AB Ursula von der Leyen açıklama yaptı. Rusya neden olduğu yıkımın bedelini ödemeli dedi. Bu gelirlerden 1,4 milyar avroluk ek kaynağı Ukrayna'nın kullanımına sunuyoruz. Bu destek Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı savaşına karşı direnişini sürdürmesine katkı sağlayacak dedi von der Leyen açıklamasında. Devam edelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani. Hatırlayacaksınız. Tel Aviv yönetiminden tepki çekiyor Mamdani. Çekmeye devam ediyor. Bu kez Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, sen ve ben yüz yüze hadi bakalım diyerek Mamdani'ye ringte karşılaşma teklif etti.
2: Sen ve ben yüz yüze diyerek seslendi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini söyleyen New York Belediye Başkanı Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti. It's time. You and me. Face to face. Let's go. New York Belediye Başkanı Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını söylemiş. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'a ayak bastığı an onu tutuklarım demişti. Mamdani günler sonra geri adım atarak Netanyahu'yu tutuklama yetkisi olmadığını söylese de Tel Aviv yönetiminden tepki çekmeye devam etti. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Avner, Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti.
11: I love America, I love New York City, but you Mamdani, you're bad news. I'm coming for you. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It's time, you and me, face to face. Let's go.
2: Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkındaki açıklamalarına gönderme yaparak maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın dedi. Maçın gelirinin Mamdani'nin seçeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini de söyledi.
12: Congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına taraf olmayan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemenin kararlarını tanımıyor. Netanyahu'nun Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmesi bekleniyor.
9: Şimdi Milliyet Gazetesi'ndeki habere bakalım. Bakın, güneş yüzeyinin ayrıntısı görüntülendi. Bilim insanları güneşin yüzeyini şimdiye kadarki en ince ayrıntısına kadar gösteren yeni görüntüleri yayınladı. Bir aile ilginç bir haber. Araştırmacılar Hawaii'nin Maui adasında bulunan Ulusal Bilim Vakfı'na ait Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu yardımıyla dev yıldızın kavurucu yüzeyini mercek altına aldı. İncelemelerde güneş yüzeyinde farklı hızlarda birbirinin yanından geçen manyetize plazma parçacıklarının neden olduğu kararsızlık dalgalanmaları gözlemlendi diyor. Ve fotoğrafta da güneşin yüzeyinin en ayrıntılı halini görmüş oluyoruz bu haberde. Gazetede de okumuştuk. Üzücü bir haber, günün üzücü haberlerinden biri. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin daha önce de kadına şiddetten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.
2: Takip etti. Eczanın çıkışı da tetiğe bastı. 26 yaşındaki Nilda Müge'yi katletti. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. İstanbul'da yaşıyordu. Gece saatlerinde kız kardeşini hastaneye götürdü. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen N.I. da peşindeydi. Eczaneden çıkan genç kadına tabancayla ateş açıp kaçtı.
13: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
2: Ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin saldırgandan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
13: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
2: Bir aydır Nilda'yı takip ettiği öne sürülen saldırganın 5 yıl önce de eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı belirlendi. Genç kadını darp ettikten sonra serbest bırakılan şüphelinin daha sonra bıçakla saldırıp öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu olaydan dolayı 14 yıl hapis cezası aldığı tespit edildi. Polis cinayetin ardından kaçan şüpheliyi arıyor.
9: İstanbul dün sabah ne yazık ki yeni güne trafik kazasıyla uyanmıştı. Bu haberle uyanmıştı. Biz de paylaşmıştık. Küçükçekmece'de meydana gelmişti o kaza. İETT otobüsüne arkadan bir otomobil çarpmıştı. O kaza 3 kişi hayattan kopardı.
2: Otomobil İETT otobüsüne çarptı. Kaza 3 canı hayattan kopardı. İstanbul'daki kaza sabah saat 7 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. D100 karayolunda hızla ilerleyen bir otomobil sağ şeritte duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
14: Beni duyuyor musun?
2: Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların çabasına rağmen sürücü Melih Utku Kızıltaş'la araçta bulunan Gökhan Gaş ve Nazlı Cesur hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikametinin kapatılması trafik yoğunluğuna neden oldu. İETT'den yapılan açıklamada kaza ile ilgili kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır denildi. Kazanın neden olduğu yapılacak soruşturmayla ortaya çıkacak.
9: Gaziantep'te bir binada çıkan yangından 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve diğer 2 çocuğu ise yaşam savaşı veriyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: apartmanda yangın çıktı. O yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Elcesim ailesi Gaziantep'te yaşıyordu. Ailenin evinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi.

0: İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Dumandan etkilenen anne ve 3 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ama 4 yaşındaki Yezen Elcesim doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren anne ve 2 çocuğunun da hayati tehlikesi var. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
1: Aydın'da bir evde böcek ilaçlaması yapıldığı sırada patlama oldu. 2 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor.
2: İlaçlama yapılırken patlama oldu. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir ev sahibi, iddiaya göre banyodan gelen kötü kokunun böceklerden olabileceğini düşünüp evini ilaçlatmak istedi. Ancak ilaçlama başladığında beklenmeyen bir şey oldu. Meydana gelen patlamayla birlikte ev savaş alanına döndü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. İlaçlamayı yapan ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı yaralandı. Ev sahibinin durumu ağır. Ekipler şimdi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.
1: Türkiye'den bir bölge daha adını UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yazdırdı. Bakın burası Aydın Kuşadası'ndaki Kadı Kalesi. Tarihi Anaiya Höyüğü'nün geçmişi çok çok eskilere, eski dönemlere dayanıyor. Prehistorik döneme. Osmanlı'ya dek yerleşim alanı olan bölgede kazı çalışmaları 26 yıldır sürüyordu. Alanda şimdiye dek 12. yüzyılda yapıldığı düşünülen Bizans dönemine ait bir kilise ve 5. yüzyıldan kalma bir ayazma bulundu. Bakın işte görüntüleri. UNESCO için başvuru Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar kale ve surlu yerleşimler dosyasından yapıldı ve o başvuru sonucunda da Höyük'ün geçici miras listesine girmesine karar verildi. Türkiye'nin bu listede bulunan varlık sayısı da 81'e çıkmış oldu. Epey etkileyici, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biri diyebiliriz. Danimarka'ya dönelim şimdi. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
2: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askere alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
1: Üniversite sınavında kopya tekrarı başlığını görüyoruz. Posta gazetesinin haberi. Meksika'ya gideceğiz. Bak, Meksika'nın en büyük ve en prestijli üniversitesi Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi kopya skandalıyla sarsıldı. Giriş sınavında ortaya çıkan kopya şüpheleri nedeniyle yaklaşık 58 bin öğrenci yeniden sınava çağrıldı. Bu yıl ilk kez tamamen çevrim içi yapılmıştı sınav. 158 binden fazla aday katılmıştı. Yapay zeka destekli yüz ve ses tanıma sistemi kullanılmıştı. Buna rağmen sonuçlar üniversite yönetimini şüphelendirdi. Ve son 5 yılda adayların yalnızca %3,5'u 120 puan üzerinden 100 ve üzeri alıyordu. Bu yıl bu oran %16'ya çıkınca bu işte bir iş var dediler. 4,5 kattan fazla artmış oluyor çünkü ve 110 puan ve üzeri alanların oranı da 6 kat artmış. İncelemelerde kimlik sahteciliği, dışarıdan yardım, yapay zeka kullanımı ve sınav sorularının internete sızdırıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Üniversite 3174 sınavı iptal etti. 75 bin sınav da incelendi. Kararın ardından yüzlerce aday yeniden sınava girmek zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle de başkent Meksiko'da protesto düzenledi. Ana yollar trafiğe kapatıldı. Üniversitede ise eğitim yılının başlangıcı 31 Ağustos'a ertelendi. İşte o protesto görüntüleri de fotoğrafta burada. Düşük öğrenim ücretleri ve yüksek prestij nedeniyle giriş sınavı gençlerin eğitim ve kariyer hayatını belirleyen en kritik sınavlardan biri olarak biliniyor Meksika'da. İyi bir okul hal böyle olunca tabii talep de çok okula, ama böyle bir kopya skandalıyla da sarsılmış durumda. Devam edelim. FIFA Başkanı Gianni Infantino üst düzey FIFA yöneticilerini Fas'ta kriz toplantısına çağırdı. Kriz toplantısının merkezinde özel yatırımcılara satılmasını öngören ancak daha sonra iptal edilen plan yer alıyor.
3: Infantino kriz toplantısı düzenliyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, son günlerde artan eleştiriler ve yönetimine yönelik güven kaybı sebebiyle üst düzey FIFA yöneticilerini Fas'ta kriz toplantısına çağırdı. Krizin merkezinde Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının ticari haklarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören ancak daha sonra iptal edilen plan yer alıyor. UEFA'nın Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini açıklamasının ardından birçok ulusal futbol federasyonu da FIFA başkanına verdiği desteği geri çekti. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı ise Infantino'yu kamuoyu önünde şantaj yapmakla suçladı. Mart 2027'de yeniden başkanlığa aday olması beklenen Infantino'nun Fas'taki toplantıda FIFA yönetimini son gelişmeler konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Öte yandan Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, söz konusu planı protesto ederek görevinden ayrılırken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamor da çalışanların bu süreçte yanıltıldığını ifade etti. Yaşanan gelişmeler, FIFA yönetiminde şeffaflık ve yönetim tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, Infantino üzerindeki baskı her geçen gün artıyor.
1: Bugün önemli bir karşılaşma var. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya ekibi Radek Kralove ile karşılaşacak. Bu haberi de izleyelim, detaylarına bakalım ve gün başlıyorum, bu dilimini de noktalayalım. Kısa bir ara vereceğiz. Saat başında yeniden buradayız. Haberlerimizle beraber olacağız. Gazetelere de tekrar bakacağız. Bekliyoruz.
4: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçı Masovička Arena'da oynanacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feșnici yönetecek. 2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'i saf dışı bıraktı. Hradec Králové ise 2. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsø'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Beşiktaş bu maçla birlikte Avrupa Kupalarındaki 261. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa Kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 395 gole engel olamadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takımsa UEFA Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos CSK 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydın. Merhabalar. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Saatler artık 9'a geliyor. Gün başlıyor. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir saatimiz daha var. Hem haberlerimizi paylaşacağız. Hem Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Hem de gazete haberlerini göz gezdirmeye devam edeceğiz. Başlayalım. Günün en önemli gündem maddelerinden biri. Çerçeve yasa. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. Teklif yarın komisyona, pazar günü ise meclis genel kuruluna gelecek.
1: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
3: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan yasa teklifine ilişkin açıklamalar da peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi.
4: Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla, terörsüz bir Türkiye ortamında, demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz.
2: Bir değerlendirmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstlendiği tarihi sorumluluk ve aziz milletimizin desteğiyle yürüttüğümüz, kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz olan süreçle Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Ülkemizin toplumsal barışını, ortak geleceğini ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu önemli sürece katkı sunan herkese teşekkür ederiz.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iç cephemizi daha da güçlendirecek ifadelerini kullandı.
4: İç cephemizi daha da güçlendirecek, milli dayanışmamızı tahkim edecek, terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda tarihi bir eşik teşkil edecek bu adım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan, kanun teklifinin hazırlanmasında emeği geçen tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine ve sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Bakalım açıklamanın detaylarını. Özgür Özel gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş ifadesini kullandı. Milletvekilleri ve parti gruplarının meclis komisyonundaki metne katkı sağlayabileceğini söyledi Özel. Ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise meclis grup toplantısında çerçeve yasa teklifine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Dervişoğlu, destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
6: Sayısal çoğunlukları bu yasayı geçirmeye yetebilir. Fakat bir kanunu geçirmek yapılanı haklı kılmaz. Genel kurula getireceğiniz metnin her maddesini milletin önünde konuşacağız.
7: Çerçeve yasaya ilişkin eleştirilerini sürdürdü. Destek verenleri millete şikayet edeceğiz dedi.
6: Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kata kabul etmeyeceğiz. Bu çözüm oyunu diye sahnelenen tiyatronun bir piyonu ve figüranı asla olmayacağız. Hesabını

0: genel kurulda da, meydanlarda da bir bir soracağız. Buna destek verenleri tarihi ve şahsi sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakacak, büyük Türk milletine şikayet edeceğiz.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme de vardı.
0: Bu hafta meclise çocukların suça sürüklenmesine ilişkin bir düzenleme de getirilmektedir. Elbette suçun cezası olacaktır. Failin çocuk olması mağdurun acısını azaltmaz. Fakat meseleyi yalnızca ceza miktarlarını arttırarak çözeceğini zannedenler sonucu konuşup sebebi yine gizlemektedirler.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yine milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin konuştu. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı.
3: Düşünüyorum açık ve net. Bir mağdur varsa...
2: Evet abi, her canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin Bakan Göktaş, hedefin el birliğiyle süreci başarıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Şehitlerin emanetleri ve gazilerle beraber bu süreci inşa edeceklerini vurguladı Göktaş. Şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin özellikle temel ilke olarak bu yasada gözetildiğini vurgulamak istiyorum dedi.
3: Ülkelerimiz arasında benim bu konuda düşündüğüm açık ve net. Bir mağdur varsa
2: Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Peki toplantının gündeminde neler olacak? Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler ele alınacak. ABD ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci. Yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının başlıkları arasında yer alacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında belirsizliğini koruyan müzakere süreci ele alınacak. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündemde olacak. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki durumu gözden geçirilecek. Süreçte devreye girecek teyit mekanizmasıyla örgütün fesih koşulları tespit edilecek. Önümüzdeki sürecin yol haritası ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla İran-Umman arasında yürütülen görüşmeler, bölgeye yansımaları, diplomatik temaslar masaya yatırılacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine etkileri de kurulun gündeminde olacak. İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki son duruma da mercek tutulacak. Hamas, 31 Temmuz'da tamamen silah bırakma konusunda Barış Kurulu'yla anlaşmıştı. Ancak İsrail'in saldırıları o tarihten bu yana devam ediyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir başka başlığı da Gazze'deki süreç olacak.
2: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Sabah başladı seçim, saatlerce sürdü ve gerginlikler de yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi.
4: Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
5: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
4: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
6: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
4: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası

0: koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
1: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
2: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
0: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
1: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
3: Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Bakalım detaylarına. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de yine gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. Bir gazete haberiyle devam edelim. Posta gazetesinden bir haber okuyacağız. Gelir idaresinden 860 yeni istihdam diyor başlıkta. Bakalım detaylara. Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 80 ilde toplam 860 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. Ön başvurular 20-22 Ekim tarihleri arasında alınacak. Nihai başvurularsa 30 Ekim ile 3 Ekim günleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden ya da ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Tabii bazı kriterler var. 35 yaş sınırı var diyor. Giriş sınavı yazılı sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecekmiş. 21 Kasım'daki 13.45'te gerçekleştirilecek ve başvuru yapacak adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle de 35 yaşı doldurmamış bulunması ve en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat veya işletme fakültelerinden mezun olmaları da gerekiyor. İlgililere duyurulur diyelim. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Son günlerin en çok konuşulan haberlerinden biriydi. 10 yıl sonra yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. O ifadede ilginç detaylar var. Karatepe darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı ve yine Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.
4: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi. Suikast timinde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.

Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi.

0: Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikle Salih Usta adını kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Geçtiğimiz günlerde pek çok orman yangınıyla maalesef ki mücadele etmek zorunda kaldık. Hatırlayacaksınız işte onunla ilgili Hürriyet gazetesinden bir haber okuyalım. Ateş kuşları, o yangını söndürme çalışmalarında kullanılan uçaklar 8.975 saat uçtu diyor başlıkta. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaptı. Alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Tabii bu yılki tüm yangınları kapsıyor bu bilgiler. Sadece geçtiğimiz günlerdeki yangınlara özel veriler değil. Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Orman Teşkilatı hava kara araçları ve personelleriyle Yeşil Vatan korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor ve ekipler orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı ve 1953 arazöz, 2700'den fazla ilk müdahale aracı ve yine yaklaşık 900 iş makinesiyle 5000'den fazla kara aracılığıyla görev alıyor. Ateş kuşları olarak nitelendirilen bu uçaklarsa 1940 saat havada kalırken yine 2836 sorti yaptı. Uçaklar 9803 ton su atışı gerçekleştirdi. Helikopterler tarafından da 3982 saat uçuş gerçekleştirildi. 16.118 sorti yapıldı ve 45 bin tondan fazla su atıldı. İHA'larda yine öyle toplamda işte 8.975 saat uçuş ve 18.000'den fazla yaklaşık 19.000 sorti, 55.000 tondan fazla da su atılmış veriler bu yönde. Umarız özellikle yazın geri kalanında daha fazla yangın meydana gelmez ve ekipler de bu mücadeleye girişmek zorunda kalmaz diyelim. Tabii burada da bizlere düşen önlemler de var. Bireysel olarak dikkat etmeliyiz, ateş yakmamalıyız, cam atıkları özellikle sigara izmaritlerini yine keza aynı şekilde ormanlık alanlara atmama gerekiyor. Böyle küçük şeyler devasa yangınlara neden olabiliyor. Devam edelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin önemi ve kazanımlarını değerlendirdi. Zirvenin küresel güvenlik mimarisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır dedi.
2: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin önemini anlattı. Türkiye'nin kazanımlarına dikkati çekti.
3: Ankara'daki zirve hem küresel güvenlik mimarisi hem de Türkiye'nin bu mimarideki konumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olmuştur.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansı Briefing'de 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimine yönelik bir makale kaleme aldı. Zirvenin Türkiye'nin merkezi ülke konumunu güçlendirdiğine vurgu yaptı.
3: Ankara Zirvesi'nin mesajı açıktır. Türkiye, NATO'nun güney kanadında duran bir cephe ülkesi değil, farklı tehdit alanlarında etkin rol oynayan merkezi bir güvenlik sağlayıcısıdır. Böylece Türkiye, çevreden merkeze ilerleyen konumunu pekiştirmiştir. Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan

0: önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur.
1: Ve bir gazete haberi daha. Hürriyet gazetesinden okuyacağız. Yunan-Rum kablo projesine Fransız desteği başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Ankara'nın rızası alınmadan Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi planlanan Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında planlanan denizaltı elektrik kablosu projesinde Fransa devreye girdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in katılımıyla Atina'da düzenlendi dün tören. Fransız yatırım grubu Meridiam'ın projeyi yürüten Great Sea Interconnector şirketine çoğunluk hissedar olarak katılmasına ilişkin anlaşma imzalanmış. Yunanistan daha sonra İsrail'de kapsayacak olan projenin yeniden hız kazanmasında Fransa'nın rolüne dikkat çekiyor ve Ankara'nın itirazlarının sürecin önündeki en önemli belirsizliklerden biri olmaya devam ettiği de yine konuşuluyor. Newsbreak haber portalında projede Ankara'nın gölgesinin olduğuna dikkat çekildi ve daha önce de Yunan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kablo döşeme girişimlerini durdurma yönündeki kararları, girişimleri hatırlatıldı. Atina Fransa'ya projeye ortak ederek Ankara karşısında siyasi açıdan elini güçlendirebileceğini düşünüyor. Ama Türkiye ise deniz yetki alanlarını ilgilendiren projelerde kendi hak ve çıkarlarının dikkate alınmasında ısrarlı doğal olarak. Bakalım ilerleyen günlerde takip edeceğiz süreç nasıl işleyecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki son duruma bakalım. Tansiyon yüksek. Rusya'dan Kiev'e gece boyunca füze ve İHA saldırıları düzenlendi. En az 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezleri hedef alındı.
2: Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Ukrayna Moskova'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kiev bölgesindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin hedef alındığını açıkladı. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda insansız hava araçları için parça, robotik ve elektronik harp sistemlerinin depolandığı merkezlerin vurulduğu aktarıldı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun 24'ü balistik olmak üzere 28 füzeyle 115 silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda bazı depoların hasar gördüğü belirtildi. Volosivisky semtinde bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldiği kaydedildi. Ukrayna polisi ise her sonda bir sebze satıcısını takip ederek yaralayan Rus insansız hava aracına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde bir İHA'nın sokak tezgahı olarak kullanılan kamyonetin etrafında kaçmaya çalışan bir kişiyi takip ettiği ve ardından aracın yanında infilak ettiği görüldü. Kiev yönetimi olay nedeniyle Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya'nın Tula bölgesinde de Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı saldırısı nedeniyle yangın çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Ukrayna'nın Krasnodar bölgesindeki plaja yönelik saldırısını değerlendirdi. NATO ülkelerinin terörizmi finanse ettiğini iddia eden Zaharova, NATO ve Avrupa Birliği uluslararası terörizmin bir parçası haline geldi dedi. Ukrayna'nın saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Almanya'da da İHA alarmı vardı. Sabah gazetesinden okuyayım haberi. Almanya'nın Leipzig ve Hol havalimanında Ukrayna'ya ait yine bir kargo uçağının yakınlarında patlayıcı düzenekli bir insansız hava aracı, yani İHA tespit edildi. Güvenlik güçleri İHA'ya bağlı pakette patlayıcı madde olduğunu teyit edince düzenekteki fünyenin kopmuş olmasının olası bir faciayı da yine önlediği açıklandı. Yaşanan bu kritik gelişme üzerine bir soruşturma başlatıldı ve NATO uzmanları da dahil edildi. Uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Avrupa'da son yıllarda çok sayıda İHA krizinin yaşanması da yine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına yol açtı ki geçtiğimiz ay tarihi NATO zirvesi, Ankara'daki zirvede de konuşulmuştu bu durum. Avrupa'nın savunma alanındaki ihtiyaçları, harcamaları masaya detay.

0: Ailece yatırılmıştı. Dönelim Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'de de gerilim büyüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Bakalım detaylara. Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait Vefa adlı petrol gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Saldırının Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yanbu bölgesi açıklarında gerçekleştirildiği bildirildi. Sözcü, saldırının ablukayla karşılık verme anlayışıyla düzenlendiğini söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada da Aden Körfezi'nde bir başka Suudi petrol tankerine füze saldırısı düzenledikleri yine duyuruldu. Husiler geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerinde balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamıştı. Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in büyük bir bölümünü kontrol eden Husiler son dönemde Kızıldeniz'deki saldırılarını arttırdı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in tepki çeken planlarına bir yenisi daha eklendi. Aslında bir süredir konuşuluyordu bu plan. İsrailli bakan Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine içinde timsahların olduğu hendekler kazmak istiyor. Ben-Gvir'in bu son paylaştığı görüntüler mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmaların başladığını gösteriyor.
1: Hendekler kazıldı, hazırlıklar başladı. İsrail, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanenin çevresine timsah koyma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Ketziyot hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı hükümet planını durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Çevre Koruma Bakanı İdit Silman Ketziyot hapishanesine gitti. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir mahkemenin verdiği kararla yaptıkları işlere çomak soktuğunu savundu. Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yargıda reform yapacaklarını da dile getirdi. Ben-Gvir Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla çevrili hendekler kurulmasını önermişti. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hayvan hakları gerekçesiyle durdurmuş, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar planı askıya almıştı. İnsan hakları kuruluşları verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esir bulunuyor. Hapisteki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: İran Savaşı'nın faturası ABD'nin füze stoklarına çıkmaya başladı. Bu iddia epeydir konuşuluyor. CNN'e göre Washington yönetimi hem saldırı hem de savunma amaçlı mühimmatlarının büyük bölümünü kullandı. TALT füzelerinin yaklaşık %80'inin tükendiği iddia ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar Washington'ın mühimmat stoklarını ciddi biçimde azalttı. İddia Amerikan basınında yer aldı. CNN'e konuşan kaynaklar, terminal yüksek irtifa alan savunması TALT füzelerinin %80'inin, Patriot önleme füzelerinin ise yaklaşık yarısının kullanıldığını öne sürdü. Amerikan ordusunun çatışmalar sırasında uzun menzilli ve yüksek kapasiteli füzelerinin neredeyse tamamını kullandığı kaydedildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise TALT stoklarının eski düzeyine dönmesi için en az 3 yıl gerektiğini ileri sürdü. İran Savaşı başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinde yaklaşık 2200 adet Patriot ve 452 adet TALT füzesi bulunduğu belirtiliyor. Körfez ülkelerinin de azalan füze stoklarının İran'ın olası misillemelerine karşı savunma kapasitesini zayıflatmasından endişe ettiği ileri sürülüyor. Reuters'da Amerikan ordusunun 5 aydır devam eden çatışmalarda taktik füze sistemi ATACMS ve hassas vuruş füzesi PRSM'in neredeyse tamamını kullandığını, Tomahawk füzelerinin de yarısının tükendiğini iddia etmişti.

0: Amerikan basınındaki bir başka haberde Pentagon'un İran'a karşı yeni yöntemler geliştirmek amacıyla istihbarat görevlileri ve askeri analistlerden elektronik posta yoluyla fikir istediği öne sürülmüştü. Beyaz Saray ve Pentagon iddiaları reddediyor.
1: Tabii tüm bu iddialara ABD Başkanı Donald Trump sessiz kalmadı, yanıt verdi. Trump büyük miktarlarda mühimmatımız var dedi. Açıklamayı Trump kendi sosyal medya platformundan yaptı, Truth Social'dan. ABD'nin özellikle belirli türlerde olmak üzere çok büyük miktarlarda mühimmatı var ifadesini kullandı. İhtiyaç duyuldukça üretim yapılıp ABD'ye sevkin sağlandığını da vurguladı ve ABD Başkanı bu hain açıklamaları sızdıranlar aranıyor dedi. Uzun süreli hapis cezası talep edileceğinin altını çizdi. Savunma şirketleri ülkemizin tarihindeki en büyük sayıda tesis ve fabrikayı inşa ediyor cümlesini kullandı. Gözler bir yandan da piyasalarda. Altın 2 ayın zirvesini gördü diyor Yeni Şafak gazetesindeki haber. ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlanabileceğine dair umutların enflasyon endişelerini kısmen hafifletmesiyle altın dün %4'ten fazla değer kazandı. Gram altın son 2 ayın zirvesini test etti. 4200 dolara çıktı altının ons fiyatı. Gram altın ise 6475 liraya yükseldi. İşte son 2 ayın en yüksek seviyesi olmuş oldu bu. Gümüş fiyatlarında da %4'e yakın artış var. 62,22 dolara yükselmiş ve diğer platin ve paladyum da yine yükselişte. Ama hala Şubat'taki seviyenin çok altında diyor alt başlıkta. Şubat ayının sonlarında başladığı için ABD-İran çatışmaları altın fiyatları sert biçimde değer kaybetti. Söz konusu çatışma enerji fiyatlarını da hızla yükseltti. Enflasyonist baskılarla yine faiz oranlarının da daha uzun süre yüksek seviyelerde kalması ihtimalini de arttırıyor. İşte bu da piyasalardaki durumu etkiliyor. Şimdi piyasalara daha da yakından bakacağız. Detaylıca bakalım bugüne nasıl başladı piyasalar. Hızlıca bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul 13.703 puanda. Dolar TL 47.59, Euro TL 55.06, ibreler yukarı yönde. Euro dolar paritesine baktığımızda da 1.15, ibre aşağı yönlü. Faizdeki duruma bakarak devam edelim. Faiz oranı 41,54. Altının onsu az önce de bahsettik, 4255 dolar seviyelerinde yükselişte. Brent petrolde de ibre yukarı yönlü. Varil başına 79,70 dolar görünüyor şu anda. ABD ham petrolünde ise varil başına 75,35 dolar seviyelerini gözlemliyoruz. Gelin altına daha detaylı bakalım. Gram altın şu sıralar 6514 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10651 liradan işlem görüyor. Yarım altın 21301 lira. Tam altınsa 42472 lira seviyelerinde gram altın son, yani daha doğrusu altın son 2 ayın zirvesinde şu sıralar diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek, takip edeceğiz. Devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Trabzon'da bir sürücü fren yerine gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu. Siteye girmeye çalışan otomobil site yerine bahçeye düştü.
2: Siteye girecekti, pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü siteye girmek için otomatik bariyere yanaştı. Bariyerin açılması için yavaş yavaş ilerleyen sürücü bir anda iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil önce bariyere çarptı, ardından da binanın bahçesine düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçta sıkışan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi yok.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Kimse yara almadı neyse ki çökme.

0: esnasında. Ama yan bina da hasar aldı. Daha önceden boşaltılan o bina içinde yine yıkım kararı uygulandı.
1: Bahçeli evlerde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle toz duman içinde kaldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
2: Bir anda bir ses duyduk yani. Biz korktuk. Deprem olur gibi sallandı her yer. İşte her yer toz dumanı bir geldi. Bina yıkılmıştı.
1: Yeni Bosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bina, önceki gün kolonlardan gelen ses nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 22 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina metruk haldeyken bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine mahalleye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde açıklamalarda bulundu.
3: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkan amcalarımız, polis arkadaş, itfaiye hep beraber müdahale etti.
1: 38 yıllık binanın enkazında arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi.
4: Tedbir amacıyla tahliye edilen bina ertesi gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle yanında bulunan binadan da sesler geldiği ifade ediliyor. Daha önce tahliye edilen bu binanın çökme tehlikesi nedeniyle etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
5: Daha önce de hasarlıydı orası. Yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken bu kendiliğinden çöktü.
1: Çalışmaların olduğu sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı. Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan o bina içinde gece saatlerinde yıkım kararı uygulandı. Çevredeki binalarda oturanlarsa tedbiren tahliye edildi.
0: Evet, son dönemde tabii sosyal medyanın payı büyük bunda. Fotoğraf çekmek, paylaşmak, herkes nerede olduğunu göstermek istiyor, ne yiyip içtiğini. Bu da aslında turizm açısından rota çiziyor. Bazı yerler çok popüler oluyor. Bazı şehirler turizm açısından diğerlerine kıyasla daha çok rağbet görüyor. Peki rağbetin çok olduğu şehirlere alternatif ne olabilir? Çünkü rağbet gördükçe yerler, fiyatlar da pahalılaşıyor. Yer bulmak zorlaşıyor. Kalabalık artıyor. İşte buna dair her yıl yayımlanan bir liste var. Alternatif rota sunuyor. Popüler ve aşırı kalabalık turistik rotalara alternatif destinasyonlar sunuyor. Duraklar sunan bir Travel Duyp Endeksi 2026 listesi bu yılda yine yeni rotalar, yeni alternatifler çizdi. Bakacağız ona. Yoğun kalabalıktan kaçmak isteyenler, işte ancak düşük sezonda seyahat etme imkanı bulamayanlar, yine yeni bir seyahat trendi öne çıkıyor bu duraklarla birlikte. Bakalım neye ne alternatif olmuş o listeye göre. Bakın, İtalya'nın Venedik kenti meşhurdur, popülerdir. Ama ona alternatif olarak listede Belçika'nın Gent şehri var. Yine ABD'nin ünlü kayak merkezlerinden biri Aspen. Ona alternatif Kanada'dan gelmiş Banff listede. Yine Japonya'nın meşhur turistik kenti Kyoto. Ona alternatif olarak Güney Kore'den Jeonju şehri yazıyor listede. Yine İspanya'nın meşhur hem sahilleriyle hem müzik tutkunlarıyla diyebileceğimiz meşhur kenti Ibiza, hatta adası diyebiliriz. Ibiza yerine Karadağ'ın Budva adası alternatif olmuş ve Fransa'nın da yine en turistik köşelerinden biri Saint-Tropez. Onun yerine de Portekiz'de adı hatta çok sık duyulmamış bir yer bile olabilir, Kaskaş kenti alternatif olarak sunulmuş. İlginç bir liste. Tabii amacı sadece popüler kültür, işte sosyal medyadan paylaşım yapmak olmayanlar, doğal güzelliklerin tadını çıkarmak olanlar, lezzetli tatları tatmak isteyenler, yeni yerler görmek isteyenler için de güzel bir alternatif diyebiliriz. Hatta cennet ülkemizin dört bir yanı da öyle. Bazı yerler çok ünlenmiş, işte Çeşme, Bodrum, tabii oralar da çok güzel ama kalabalık, üstelik fiyatlar da el yakıyor ama yurdun dört bir köşesinde gizli saklı cennetler var. Oralarda değerlendirilebilir. Bizde de böyle bir alternatif rota listesi çıkarılabilir diyelim. Devam edelim. Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

0: Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen mimarisiyle dikkat çeken 77 metrelik kule tamamlandığında havalimanının artan hava trafiğinin yönetiminde kritik bir rol üstlenecek.
1: Antalya Havalimanı'nın yeni simgesi yükseliyor. 77 metrelik dev kulenin inşası yıl sonunda tamamlanacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
2: Antalya Havalimanımızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz. Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Yeni tesiste Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesi güçlendirilecek. Likya uygarlığının deniz fenerlerinden esinlenen kulenin mimarisi Antalya'nın tarihi kimliğinden de izler taşıyacak.
0: Bir gazete haberi daha Akşam Gazetesi'nden. Aselsan'dan rekor büyüme başlığını görüyoruz. Yılın ilk yarısında büyümesini sürdüren Aselsan cirosunu %25 arttırarak 88,5 milyar liraya çıkardı. Şirketin karlılığındaki yükseliş dikkat çekti diyor. Aselsan 2026'nın ilk yarısında finansal ve operasyonel performansını güçlendirdi. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı ve az önce de bahsettiğimiz gibi 88,5 milyar liraya ulaştı. Dolar bazındaki büyüme de %37 oldu. Ve ilk 6 ayda alınan yeni işlerin tutarı %72 artışla 4,9 milyar dolara, bekliye siparişler ise %45 yükselişle 23,2 milyar dolara çıktı. Sipariş sayısı da artıyor. Yatırıma da yine Aselsan yatırım harcamalarını da %195 arttırarak 323 milyon dolara, Ar-Ge harcamalarını ise %41 artışla 804 milyon dolara yükseltti. Yani yatırım da arttı. Hay böyle olunca cirosu da yine %25 arttı ve şirket karlılığı da yükselişe geçti. Aselsan'ın zaten Türkiye'nin savunma sanayindeki ivmelenmesi son yıllarda epey dikkat çekici. Şimdi Türkiye'nin internet karnesine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. Geçen yıla göre internet kullanım oranı arttı. İnterneti erkekler kadınlardan daha çok kullandı.
3: Herkesin ekran süresine baktığımda 10 saat, 5 saat. Genel olarak bizim insanımız sosyal medyaya bağımlı.
1: İnternet kullanım oranı %92,3 arttı. 2026 yılında erkeklerin %94,8'i, kadınların ise %89,9'u internet kullandı.
4: Kadınlar daha az çünkü daha fazla meşguliyetleri var. Telefona bakmaya bence fırsatları yok.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı.
5: TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı geçen yıla kıyasla arttı. Erkeklerin ise kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü.
6: Kadınlar daha çok kullanıyor bence. Çünkü onlar daha çok paylaşmayı seviyor. Ne bileyim sosyal medyada daha fazla vakit geçiriyorlar.
7: Erkekler güncel haberleri takip ettiği için artık televizyondan bağımsız olduğumuz için günümüz dünyasında teknolojiye erkekler daha çok yaklaşmış olabilir.
1: Sosyal medya kullanımında ilk sırayı %90'la mesajlaşma uygulaması WhatsApp aldı. WhatsApp'ı YouTube ve Instagram takip etti. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %60 olarak belirlendi. Geçen yıla göre mesleki veya özel amaçla çevrim içi eğitim alanlarda 5,2 puan artış yaşandı. 2026'da bu oran %22,9 olarak gerçekleşti.
0: Evet, Altın Portakal Film Festivali var. Ekim'de 24-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları da devam ediyor 31 Ağustos'a kadar. Karar Gazetesi'ndeki habere bakalım. Altın Portakal'ın jürisi Derviş Zaim'e emanet başlığıyla paylaşmış. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevine usta yönetmen Derviş

0: Derviş Zaim üstlenecek. 24-31 Ekim'de düzenlenecek festivalde en iyi film ödülü 5 milyon lira olacak diyor haberin detaylarında. Yine yerli sinemasının hafızasını biçimlendiren usta sinemacı bu yıl Antalya'da ulusal uzun metraj yarışma heyecanına jüri başkanı olarak yön verecek. Daha önce de yine 5 farklı filmiyle Altın Portakal tarihinde toplam 18 ödül kazanmış Zaim. Bu senede jüri başkanlığı görevinde Derviş Zaim'i göreceğiz. Şimdi bir spor haberine pas atalım. Trabzonspor taraftarı, biliyorsunuz o çok konuşulan, dünyanın da konuştuğu Muhammed Salah transferine imza attı ve taraftarlar, binlerce Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldız oyuncu önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti, ardından Trabzon'a gitti ve epey coşkulu bir kalabalık karşıladı onu. Bu haberi izleyelim. Gün başlıyorunda bugünlük sonuna gelmiş olacağız bu haberle. Birazdan saat başında Serap Belet sizlerle olacak para gündemde. Güzel bir gün olsun. Yarın yine gün başlıyor da görüşmek dileğiyle sabah 7'de. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
1: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncu havalimanı çıkışında belirdiğinde taraftarların coşkusu arttı. Salah'ın üçlü çektirdiği taraftarlar "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah'ın üzerinde 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer aldı. Coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
2: First of all, it's incredible.
3: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bir olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek dahi zor benim adıma.
1: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
4: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına çok ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
1: Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı

0: yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 6 Ağustos Perşembe gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Hemen başlayalım sıcak gelişmelerle. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de dün gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. İstanbul Bahçeli Evler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Kimsenin yara almadığı çökme esnasında yan bina hasar aldı. Daha önceden boşaltılan bina içinde yıkım kararı uygulandı.
1: Bahçeli Evler'de bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle toz duman içinde kaldı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
2: Bir anda bir ses duyduk yani. Biz korktuk. Deprem olur gibi sallandı her yer. İşte her yer toz dumanı bir geldi. Bina yıkılmıştı.
1: Yeni Bosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta bulunan bina, önceki gün kolonlardan gelen ses nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 22 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina metruk haldeyken bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine mahalleye polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerinde açıklamalarda bulundu.
3: Allah'tan dün tedbir alınmıştı, dün boşaltılmıştı. Gece bir ses geldi, ihbar gelince zabıtamız, imar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, başkan amcalarımız, polis arkadaş, itfaiye hep beraber müdahale ettik.
1: 38 yıllık binanın enkazında arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmadığı belirlendi.
4: Tedbir amacıyla tahliye edilen bina ertesi gün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle yanında bulunan binadan da sesler geldiği ifade ediliyor. Daha önce tahliye edilen bu binanın çökme tehlikesi nedeniyle etrafında da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.
5: Daha önce de hasarlıydı orası. Yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken bu kendiliğinden çöktü.
1: Çalışmaların olduğu sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı. Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan o bina içinde gece saatlerinde yıkım kararı uygulandı. Çevredeki binalarda oturanlarsa tedbiren tahliye edildi.
0: Ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi meclis başkanlığına sunulduğu 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Birden fazla yasal düzenleme var. Örneğin 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek. 15 yıl altında ceza alanlarda da benzer uygulamalar var. Teklif yarın komisyona, pazar günü de meclis genel kuruluna gelecek.
6: Şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 360'a yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Süreç Komisyonu Üyesi Abdurrahman Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay kameraların karşısına geçti. 12 maddelik teklif basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
8: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun

0: işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
1: Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendisini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda, örgüt faaliyetleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek. Tutuklama ve koruma tedbirleri uygun koşullar sağlanması halinde kaldırılacak. Teklifle örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu, soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle seçme, seçilme hakkı gibi haklardan yoksun kalanlar için hak yoksunluğunun kaldırılmasını talep edebilecek. Talepte bulunulabilmesi için 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl, 10 yıl olarak verilen erteleme kararları için 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Teklif, Meclis Adalet Komisyonu'nda Cuma günü görüşülecek, Pazar günü de genel kurula gelmesi planlanıyor.
2: Adalet Bakanı Gürlek bugün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul edecek. Emre Aytekin'e hemen bağlanalım. Emre, görüşmeye ilişkin bilgileri aktarır mısın?
3: Serap Felek, bu görüşme saat 10'da gerçekleşecek ki dakikalar sonra da görüşmenin başlayacağını ifade edebiliriz. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Oktay'ın ailesi ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda da dosyanın yeniden ve kapsamlı bir şekilde incelemesini talep etmesi bekleniyor. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay 25 Şubat 2009 tarihinde Ankara Dikmen'de ölü bulunmuştu. İşte bu soruşturmaya ilişkin bugün önemli bir görüşme olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul edecek. Tabii bugün önemli bir diğer görüşme de var. Onu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek saat 11.30'da ise Uğur Mumcu suikastine dair aileyle bir görüşme yapacak. Aile ve aile üyeleri ve iki avukatı da 11.30'da Uğur Mumcu dosyasına ilişkinde yine Adalet Bakanlığı'nda Bakan Gürlek aileyi kabul etmesi bekleniyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. İki önemli görüşme bugün yapılacak Adalet Bakanlığı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu adım milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni yasa teklifine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli birliğimizi perçinleyecek dedi.
4: Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemi...
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
5: Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği

0: Beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Erdoğan sürece katkı sağlayan siyasi partilere de teşekkür etti.
0: Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
2: Ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin...
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif hakkında konuştu. Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ama usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Özgür Özel gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ama usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş ifadesini kullandı. Milletvekilleri ve parti gruplarının meclis komisyonundaki metne katkı sağlayabileceğini söyledi Özel. Ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Ve Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hemen Emre Karaca'ya soralım, gündem başlıkları nedir Emre?
4: Serap Bele, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşıldı. 12 maddeli kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yarın Adalet Komisyonu'na gelecek. Pazar günü de meclis genel kurulunda taşınması öngörülüyor. Şimdi bu 12 maddeli kanun teklifinde merkezi rollerden biri de Milli Güvenlik Kurulu'nun. Bugün bu toplantı gerçekleşecek. Milli Güvenlik Kurulu hayati bir rol oynuyor aslında süreç içerisinde. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nca PKK, KCK ile iltisaklı olan tüm grupların kendini feshettiği ve silahları bıraktığının teyit ve tespitinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sürecin nihai başarıya ulaşması için. Bu bağlamda tabii teşekkür eden kurulan bazı komisyonlar ve kurullar da vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısının çatısı altında kurulacak bir kurul var. Yine meclisin bir izleme komisyonu var. Tüm bu kurullar arasındaki koordinasyonun nasıl gerçekleşeceği bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem başlıkları arasında yer alacak. Yine MGK'da sürecin bundan sonraki yol haritası da işlenecek. Özellikle teyit ve tespit aşamasında neler yapılabileceğinin bugünkü MGK'nın ana omurgasını oluşturacak gündem başlığı olduğunun altını çizebiliriz. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusu dışında da önemli başlıklar var. Özellikle bölgesel ve küresel gündem başlıklarına parantez açılacak. İsrail ve Gazze arasında devam eden o yine tansiyonun da gündeme alınmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu konuda önemli bir adım atılmıştı ve Hamas ve Gazze içerisinde bulunan silahlı grupların silahları bıraktığını kabul ettiği ilan edilmişti. Ancak onların bir ön şartı bulunuyor. O da İsrail'in saldırılarını durdurması ve daha önce anlaşmaya varılan konuların üzerinde İsrail'in uyması şeklinde bir ön şartları bulunuyordu. Bu konuda şu ana kadar adım atılmış değil ki Türkiye'de bu konuda İsrail'in yapılan ateşkesleri ihlal etmesine yönelik olarak tepkisini dile getiriyordu. Bu gerginliğin de yine MGK gündemine taşınmasını bekliyoruz. Bir başka çatışma hattı da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın izleri olacak. Şüphesiz ki Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi konusunda atılacak adımlara da bugünkü MGK'da parantez açılmasını bekliyoruz. Son başlıklarda yine bölgesel ve küresel gelişmeler olacak. Özellikle yakın dönemde Irak ve Suriye ile yapılan temasların çıktıları da MGK'ca değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının bugün saat 15.30'da başlamasını bekliyoruz. Ve özellikle kanun teklifinin devreye girmesinin ardından MGK'nın sonuç açıklamasının bildirgesinin de yakından takip edileceğinin altını çizebiliriz.
3: Emre Karaca, çok teşekkürler. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek oradan karşımızda. Yanında da konuğu var. Bu kanun teklifi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bölgedeki beklentilere ilişkin konuyla konuşacak. Söz sizde Veysi.
5: Evet, aslında yarım asırlık sorunun bitişi için beklenen nokta yerinde. 2 yıldır aslında süreç yürüyordu. 2 yıl önce de aslında yine konuğumla konuşmuştuk. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan ekonomiye özellikle vurgu yapmıştı. Yine tabii siyasi alanda da. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Beklenti şuydu. Önceki yayınlarda da bir yasa beklentisi vardı. O yasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Neler söyleyeceksiniz? Tepkiler nasıl?
6: Evet, öncelikle ben Habertürk ailesine teşekkür ediyorum. Diyarbakır olsa böyle öyle bir yayın yaptığı için. Az önce de bahsettiniz. Biz yaklaşık 2 yıl önce yine bu çözüm süreci başladığında

0: biz yayın yapmıştık ve Diyarbakır'la ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konuşmuştuk. Bugün baktığımızda meclise yasa geldi. Bugünlerde inşallah o yasa geçecek. Ve bu yasayla beraber Türkiye'de neler olacak aslında? Birçok şey olacak. En başta şu olacak, her zaman savunduğum bir tez var. Artık anneler ağlamayacak, analar ağlamayacak. 47 yıldır yaklaşık devam eden bir savaş süreci bitmiş olacak. Ve bununla beraber bu savaşa harcanan paralar hepsi bir sefer Türkiye'nin iç bütçesine girecek. Biz de burada şunu savunuyoruz. Kimse ölmesin diyoruz ve bir an önce bu savaş bitsin. Bununla beraber ekonomiye katkı da sağlanacak. Neler olacak? Tabii biliyorsunuz yıllarca bu savaşın bu bölgeye verdiği sıkıntılar, işte ölümler, faili meçhullar yaşandı ama çok şükür inşallah artık bitiyor. Yaklaşık 18 ay bir süreçtir. Herhangi bir kimse ölmüyor, bir cenaze gelmiyor. Bu da sevindirici, güzel bir şey. Şimdi biz ekonomik kısmına da baktığımız zaman şu savaşla beraber artık Diyarbakır ve Türkiye açısından güzel şeyler olacak.
1: Yani 4. ve 5. etapları da aşmaya başladı. Bu 2 yıl içerisinde çok mu talep geldi de?
0: Veysi Bey, şöyle, bizim talepler 320 üzerinde buraya talep başvurusu vardı. Bu çözüm süreciyle beraber. Tabii biliyorsunuz, malum dünya genelinde global bir kriz var. Bir sıkıntı var. Bizim Türkiye'de de bir global sıkıntı var. İnşallah bu çözüm süreciyle beraber faizlerin düşmesiyle, enflasyonun düşmesiyle ve bu paranın artık Türkiye içine harcanmasıyla beraber biz Türkiye sanayisinin şaha kalkacağına inanıyoruz. Baktığınızda eskiden Gabar'da, Cudi'de kimse oralara giremezdi ama bugün baktığınızda Gabar'da petrol rafineri kurulmuş. Cudi'de bahar şenlikleri yapılıyor. Bütün doğunun dağlarında artık şenlikler var, bahar var. Bunun en güzel tarafı işte çözüm süreciyle beraber. Tabii bu çözüm sürecini biliyorsunuz, Devlet Bahçeli Genel Başkan, MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Abdullah Öcalan'ın söylemleriyle ve DEM Parti heyetinin de destekleriyle güzel bir sonuca doğru gidiyor. Diyarbakır bölge için de sevindirici.
1: 12 madde. Maddeleri okuyabildiniz mi?
0: Maddeleri nasıl tepkiler? Biraz okuduk. Maddelere hani daha yorumlar devam ediyor. Ama herkesin şu an tek dinlediği nokta bir an önce maddelerin geçmesi, bu olayın bir an önce bitmesi. Biliyorsunuz silahlar bırakıldı. Orada canlı yayınlar da yaptınız. O dünya genelinde de bir ses getirdi. Ve çok da güzel oldu. Olacağına da inanıyoruz.
1: Peki yatırım talepleri şu anda hangi aşamada? Özellikle yabancı yatırım.
0: Veysi Bey, bizim 320 başvurudan şu an 54 kişiye tahsis yaptık 5. etapta. Bunun 11 tanesi inşaatına başladı. Az önce dediğim gibi bizim Türkiye içindeki bu faiz oranlarının da düşmesi lazım ki sanayici rahatlayabilsin. Çünkü yüksek faiz ortamında bugün sanayici yatırım yapamıyor. Aslında bu bütün süreçler birbirine bağlı. Biz diyoruz ya, o zaman da bahsetmiştik, yaklaşık bu savaşa milyar dolarlar harcandı ama artık daha harcanmayacak. Bunun bir an önce iç tarafa, sanayiciye, üreticiye destek olması lazım ki var olan sanayiciler ayakta kalsın ve yatırımlar artsın.
1: Çatışmalı süreç tabii bir taraftan sona erdi. Diğer taraftan da yasa çerçeve yasa da şu anda mecliste. Yabancı yatırım Çin'den tutun da birçok ülkeye kadar talepler vardı, daha önce de konuşmuştuk buraya. Yatırımlar geldi mi, gelmeye devam ediyor mu?
0: Evet, gelmeye devam ediyor.
1: Kaygıları güvenlik
0: aslında
1: miydi?
0: Bölgede hiçbir zaman size şunu söyleyeyim, güvenlikle alakalı bir sıkıntı yoktu. Bana göre Diyarbakır Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehri. Eşi Bey, bu rakamlar sizde de var. Geçen bayram 1,5 milyon üstünde buraya yerli ve yabancı turist Diyarbakır'a akın etti. Yani Diyarbakır aslına baktığınızda geçmişi çok eskiye dayanan bir medeniyetlere dayanan bir şehir. Bu güvenlik, dışarıdan baktığınızda güvenlik problemi gözüküyor ama Diyarbakır'da herhangi biz buna kadar öyle bir sorun yaşamadık. Ve son zamanlarda da daha da bu güvenlik zafiyeti bahsedilen konu hiçbir zaman olmadığı için de bakın diyor ya, 1,5 milyon üzeri turist geldi. Ve yatırımcılar gitgide de artıyor.
1: Son olarak şunu sorayım. Kaç kişi çalışıyor organize sanayi?
0: Veysi Bey, bizim OSB'mizde yaklaşık 23 bin çalışan 371 fabrikamız var. Tabii bunların şu an bu ekonomik krizden dolayı duraklama yapanlar da var. Tekstil sektörü.

0: Biliyorsunuz geçmişte de bu röportajlar yapıldı. Sıkıntı yalar yaşandı. Biliyorsunuz Karaj'da konserimiz açılıyor. Evet. O da Diyarbakır'a ve Avrupa'ya açılan otoyolun üzerinde, Urfa yolu üzerinde. Bununla beraber biliyorsunuz Silvan OSB de kuruldu. Gün geçtikçe Diyarbakır'da OSB'ler, yatırımlar, istihdamlar, ihracatlar artıyor. Bizim tek derdimiz Türkiye'yi ileriye götürmek ama bizim için en önemlisi Diyarbakır'ı sağa kaldırıp üretim şehri yapmak.
1: Çok teşekkür ederim yani.

0: Kosebe, diğeri de Silvan ilçesinde kurulan organize sanayi bölgesi. Yatırımlar peş peşe, talepler peş peşe geliyor. İsmi bile yetmişti. Şimdi yasayla birlikte, yasallaşmasıyla birlikte beklentilere de aslında cevap olacağını ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Ve İSİP'ye teşekkür ediyoruz Diyarbakır'dan konuğuna da öyle. Şimdi ekonomiye geçelim. Zaten ekonomiye de orada bir pencere açmışken piyasa verilerine bakalım. Borsa İstanbul biraz yükselişte, 13.721 puanda şu anda. Dolar ve Euro da öyle. Dolar gün gün birkaç kuruş arta arta 47.59'a geldi. Euro 55 liraya geçti. 55.07. Euro dolar paritesi de 1.15 bu sabah. 6 Ağustos'tayız. Faiz %41.54. Burada dikkat çekici olan altının onsu 4050-4100 dolar arasında gidip gelirken dünden bu yana altın yükseldi ve 4263 dolara kadar geldi. Brent petrol 80 doların altında 79.64. ABD ham petrolde 75.27. Altın ne olmuş? Hem dolarda biraz yükseliş hem de onsun yükselmesiyle altın 6500 liraya geçti. 6512. Çeyrek altın 10.648. Yarım altın 21.297. Tam altın 42.464 lira bugün itibarıyla. Altını da çok konuştuk bu sene, önceki yıllardan daha da çok konuştuk bu enteresan zikzaklarıyla. Şimdi epey düşük geçen seyrin ardından acaba artık yükseliş trendi mi başlıyor diye sorulmaya başladı hemen birkaç günlük bu seyir sonrasında. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zeynep Ökten konuğum. Ona soracağım şimdi. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
2: Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Ne dersiniz bu konuya? Hemen hemen her seferinde konuşuyoruz. Altının bu hani ABD-İran savaşıyla da elbette ilgili, Hürmüz'le de ilgili ama diğer konularda da elbette faiz konusu var. İşte Japon yeni ile ilgili ABD dolarının birbirine etkisi var. Hepsine baktığınızda altın tekrar yükseliş trenine doğru döndü diye bir cümle kurmak mümkün mü bugün?
2: Yani tabii uzun süreli bir cümle kurmamız, bir tahmin yapmamız çok imkansız. Bu kadar dalgalanmanın olduğu yerde bunu öğretti bize artık. Yani altın her zaman yavaş yavaş yükselen, öyle çok hızlı düşme trendlerine girmeyen bir yatırım aracıyken, bir meta iken, savaştan beri sürekli zikzak çizen bir halde ve en büyük sebebi de gerçekten barışa ya da savaşa dair yapılan açıklamalar. Ve burada bu seferki bu barış ihtimalinin arttığı açıklaması Trump tarafından yapılmayınca herhalde daha büyük bir güven sağladı piyasalarda ve dolayısıyla barış artık geliyor düşüncesiyle altın yukarı doğru çıkmaya başladı. Ama ben hep söylüyorum, uzun dönemli altına yatırıma baktığımız zaman altının zaten yükselmesi için olumlu olan tüm şartlar piyasada. Yani gerek dünyada yaratılan para miktarının, dünyada üretilen mal ve hizmet miktarının çok çok üstünde olması, gerekse Amerika borçluluğunun, Amerika gayri safi hasılasının birkaç katı üstünde olması, tüm bunlar zaten zaman içinde doların değer kaybedeceği ve altının yükseleceği trendini bize gösteriyor. Ama bu kısa dönemli için, yani gelecek ne bileyim, artık kısa dönem dediğimiz şey günlere, haftalara indi. Gelecek aylarda bu yükseliş trendinin sürdürülebilir olup olmadığını bize yapılan açıklamalar gösterecek. Ama ana nedenler zaten tabanda duruyor. Yani orada bir yükseliş trendi var. Fakat zikzakların sebebi savaştan dolayı yapılan açıklamalar olarak karşımızda.
1: Evet, şimdi yani altını, petrolü, dövizi, enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonun seyri nasıl olacak? Bir yandan da dar gelirliği ve emekliliği konuşuyoruz sizinle pek çok yayınımızda. Son yıllarda emekli maaşları, emekli maaşlarında en düşük emekli maaşına yapılan düzeltmelerin ardından bu prim gün sayılarının biraz anlamsız kalmaya başladığı üzerine eleştiriler. En son birkaç hafta önce eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in yeni bir intibak yasası iyi olur çünkü aradaki makas kapanıyor. Yani prim gününe denk daha adil bir sistem oluşturulmalı. Az prim günü ödeyenle çok daha fazla, örneğin 8 bin prim günü ödeyen neredeyse birbirine yakın maaşlar almaya başladı konusu üzerinden bir değerlendirmesi olmuştu. Şimdi siyasetin de gündemine gelmeye başladı bu kademeli emeklilik konusu. En son Yeni Parti Genel Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan demiş, kademeli emeklilik konusu gündeme alınmalı, ertelenmemeli. Bu olacak mı sizce? Sizin bakışınız nedir? Emeklilik sistemi yeniden ele alınmalı mı? Buna ilişkin bir düzenleme yapılmalı?

0: mı?
1: Valla yani Serap Hanım, kendi aldığım emekli maaşı üzerinden de gidersem hakikaten bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunca sene çalışıp yüksek prim ödeyip ve arkasından en düşük emekli maaşına yakınlaşan, gittikçe birbirine yakınlaşan bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için ve burada çok ayrışmalar var. Yani işte şeyle birlikte son dönemlerde emeklilikte yaşa takılan EYT'lilerin aldığı maaş ise bizim çok çok üstümüzde. Dolayısıyla emekli maaşları arasında da çok ciddi farklılıklar oluşmaya başladı. Yani herkes çalışıyor, belli bir gün sayısını tamamlayıp emekli oluyor. Yüksek primden yatıranlar emekli olduğu seneye bağlı olarak son dönemlerde emekli olanlardan çok daha düşük alıyor. Onun için emekliliğin artık aynı klasmanda değerlendirilmesi son derece saçma geliyor bana. Ve bunun mutlaka iyileştirilmesi lazım. Çünkü en düşük emekli maaşlarına yapılan seyahat zamlarla birlikte o yukarı çıkarken diğer emeklilerin maaşları enflasyon oranının bile altında veya eşit şeyde arttırıldığı için aralar çok daraldı. Bunun mutlaka düzenlenmesi lazım. Yani yoksa gelecekte emekli olmanın bir anlamı kalmayacak ve bu bir şekilde sistemden emekliye yatırılan payların düşmesine sebep olur. SGK'nın sistemi bozulur. Yani insanlar bunu gördükçe emekli için gerekli olan sigorta primini yatarmaktan da vazgeçebilir. Onun için burada güvenin oluşturulması için daha hakkaniyetli bir emekli maaşının mutlaka düzenlenmesi gerekmekte diye düşünüyorum. Ve bu tüm ücretler için de, sabit gelirler için de geçerli Serap Hanım. Biliyorsunuz asgari ücrete yakınlaşan bir ücret sistemi var. Yani çalışanların ücretlerin yaklaşık %65-70 asgari ücretin %10 ve asgari ücretli çalışanlar %10 üstünde ve asgari ücretli çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla buradaki sistemin mutlaka düzenlenmesi, hakikaten tekrar orta gelirlinin yaratılması, emeklinin hak ettiği geliri alması gerekiyor. Çok ciddi yoksullaşan ve yaygın halde ücretlerin üzerinde bir yoksullaşma yaratan bir dezenflasyon politikasıyla karşı karşıyayız.
0: Evet, bu arada sanayi tarafından da sanayicilerden de son dönemde açıklamalar geliyor. Yani hizmet sektörünün sanayileşmenin tamamlanmasından önce artık daha lider konuma geçtiği ülkemizde, bu yönde finansman sorununa vurgu var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan diyor ki üretim zincirini tamamen etkiliyor şu anda finansman sorunları ve bir yapısal meseleye dönüşüyor. Bunun şu süreçte önünü almak ya da bunu tersine çevirmek için sizce ne yapmak gerek?
1: Serap Hanım, kredilerde çok ciddi regülasyonlar var, sıkılaşmalar var. Yani krediye ulaşım imkanı çok zor. Faiz çok yüksek. Buna rağmen kredi almaya çalışan sanayici, üretici krediye ulaşamıyor. Dolayısıyla burada bir finansman sıkıntısı var. Yani sıkı para politikası dediğimiz için de tamam bu uygulanır ama 3 senedir ard arda uygulanan bu politikalar sanayicinin gerçekten bir yerdeki kasını yok ediyor. Onun için de sanayici çok zor durumda artık. Yaklaşık son bir senedir, 1,5 senedir sanayicinin, ihracatçının, tüketicinin, herkesin hep birazdan yeter artık dayanamıyoruz dediği bir durum söz konusu. Onun için burada mutlaka üretim kesimine arz yanlı politikalar dediğimiz vaziyette özellikle maliye politikalarıyla destekler verilmek zorunda. Bakın son bir sene içinde tekstil sektöründen çıkarılan işçi sayısı 153 bin. Son 3 senede bu 300 bine yaklaştı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. Yani son bir ayda da yanlış hatırlamıyorsam bu sabah okudum 13 bine yakın tekstil işçisi işten çıkarılmış. Nedir bu? Demek ki tekstil üretimi daralıyor. Bunun gibi pek çok üretim daralıyor. Yani evet, güçlenen bir savunma sanayimiz var. Yani orası güçlü, orası kendini gösteriyor. Gerek ihracatta gerek üretimde. Ama imalat sektörümüz, diğer kalan sektörler gerçekten üretim kaybı yaşıyor. Ve bunu pek çok veriyle gözlemleyebiliyoruz. Yani işte imalat PMI geldi. Yani satın alma müdürlerinin beklentileri

0: anketi. Eğer 50 olursa durum çok olumsuz gözükmüyor demektir. Ama 50'nin altındaysa olumsuz bir bakış açısı var demektir. 47,7 geldi. Yani hakikaten olumsuz bir bakış açısı var geleceğe dair de. Sanayide kullanılan elektrik kullanım oranları var. O da sanayinin güç kaybettiğini gösteriyor. Tüm bu verilere baktığımız zaman hakikaten arz yönünde de bir problem var. Arzın desteklenmesi lazım ki işsizlik düşsün. Yani
1: Evet.
0: dolayısıyla bunlar birbirine bağlantılı ve hakikaten bu dezenflasyon süreci çok da enflasyonu da düşürmüşe benzemiyor. Onun için farklı bir politikaya geçiş yapılması gerektiğini düşünmeye başladık. Yani arzı destekleyecek politikaların uygulanması gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için, katkınız için sağ olun. Evet,
0: Ben teşekkür ederim.
1: ekonomiye ilişkin bugünkü değerlendirmelerimiz böyle. Şimdi geçelim diğer başlıklara. Dün çok konuşulan Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Dün sabah başlayan seçim saatlerce sürdü. Gerginlikler yaşandı. 4 tur yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. Hem salonda hem koridorda tansiyon yükseldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı. AK Parti sonuca itiraz etti.
2: Belediye Başkan Vekili seçilen Sayın Sibel Çetinkaya'yı da tebrik ediyorum.
1: Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Koltuk dağılımına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28, AK Parti'nin 14, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi vardı. Sabah 8'de başlayan seçim yaklaşık 5 saat sürdü.
3: Bir önceki itirazda Sibel Tan Çetinkaya'nınki geçersiz sayıldı. K harfinden dolayı aynı şekilde bunu da geçersiz sayıyoruz. Bakın, bakın, bakın. Bir öncekinde de hiçbir şey yoktu.
1: Üçüncü turda geçerli ve geçersiz oylar üzerinden tartışma yaşandı. AK Parti grubu seçimi 22'ye 20 kazandığını belirtti. Oturumu yöneten divan başkanı itirazı reddedip seçime ara verdi. Bazı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği iddiası koridorda tansiyonu yükseltti. Yeni partililerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında arbede yaşandığı iddia edildi.
4: Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan yeni partinin il başkanı ve ilçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti.
5: Baştan sona bir operasyon, bir tezgah tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalıştılar. Ben buradaki bu baskılara, bu tehditlere, bu şantajlara, bu tekliflere boyun eğmeyen bütün meclis üyelerimin alnından öpüyorum.
1: Dördüncü turun ardından yapılan sayımda da bazı oy pusulalarına itiraz edildi. Uzun süren tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Toplam 4 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karara itiraz edeceklerini söyledi.
4: Burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Karatepe darbe öncesi İstanbul'daki örgütsel toplantılara katıldığını, suikast timine dahil edildiğini anlattı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
6: İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta koruma polislerine ateş açtığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasından talimatlar aldığını belirtti. Selim kod adını kullandığını söyledi.

0: Suikastiminde bulunan FETÖ mensubu Karatepe, 2015 yılında girdiği kurmaylık sınavı sürecine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu. Sınavdan bir ay önce kampa alındığını, bir mahrem sorumlusu tarafından soruların verildiğini söyledi. Bu sayede akademiyi kazandığını itiraf etti.
1: Ülkeni bir lira çarpmaya utanmadım.
0: Karatepe, subay olduktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imamına aktardığını kaydetti. ABD'deki görev sırasında örgüt elebaşıyla görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini kaydetti. Darbe girişimi öncesinde İstanbul'da düzenlenen örgütsel toplantılara katıldığını belirten Karatepe, daha sonra suikast timine dahil edildiğini anlattı. İzmir Çiğli'den hareket eden timle birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yer alarak ateş açtığını söyledi. 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da özel bir operasyonla yakalanan Karatepe, sahte kimlikle Salih Usta adını kullanarak 7 yıl gizlendiğini belirtti. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle de e-posta üzerinden haberleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe hakkında şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında Cumhurbaşkanı'na suikast, anayasa ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütüne üye olmak ve suçluyu kayırmak suçlarından kamu davası açılması istendi. Karatepe çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Kayseri'de bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli insansız hava aracı destekli bir operasyonla yakalandı. Bir kişi 4 Ağustos'ta Melikgazi ilçesinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin aranan iki şüpheliye operasyon düzenlendi. Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı da destek verdi. 31 ve 28 yaşındaki iki şüpheli insansız hava aracı destekli operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tayland'da oynanan bir futbol maçında sahaya yıldırım düştü ve bir futbolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda futbolcu yaralandı.
3: Futbol maçı faciayla sonuçlandı. Sahaya düşen yıldırım can aldı. Olay Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde yoğun yağış altında oynanan karşılaşma sırasında yaşandı. Sahanın orta bölümüne düşen yıldırımın ardından çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın ardından müsabaka durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak FC Yala forması giyen 27 yaşındaki Sofwan Avae tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun hayatını kaybettiği doğrulandı. Çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da taziye mesajları paylaştı. Genç futbolcu geçen sezon Pattani FC formasıyla 18 maçta 7 gol atarak takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken olumsuz hava koşullarına rağmen karşılaşmanın neden devam ettirildiği de araştırılıyor.
2: Evet, belli ki sahada göllenmeler var. Bu da tabii yıldırımı çekiyor. Bu şartlarda neden oynadılar gerçekten? Bir futbolcunun yaşamına mal olmuş. Bu görüntü Trabzon'dan. Bir sürücü fren yerine gaza bastı Trabzon'da ve kaza kaçınılmaz oldu bu durumda. Siteye girmeye çalışan otomobil bahçeye düştü.
0: Siteye girecekti, pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basınca bahçeye uçtu. Trabzon'un Orta Eser ilçesinde bir sürücü siteye girmek için otomatik bariyere yanaştı. Bariyerin açılması için yavaş yavaş ilerleyen sürücü bir anda iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobil önce bariyere çarptı, ardından da binanın bahçesine düştü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Araçta sıkışan biri çocuk 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üçünün de hayati tehlikesi yok.
2: Türkiye'nin günlerce takip ettiği ve kamuoyunda Palu ailesi davası olarak bilinen dosyada nihai kararı yargı.

0: Yargıtay verdi. Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin davada sanık Tuncer Ustael hakkındaki müebbet hapis cezası onandı. Diğer aile üyeleri hakkındaki beraat kararları da hukuka uygun bulundu.
1: Yargıtay Palo ailesi dosyasında kararını verdi. Bir sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla 5 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Meryem Tahnal'la kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasının ardından açılan dosya ilk soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle kapanmıştı. 2018 yılında ailenin bir televizyon programında olayı yeniden gündeme getirmesi sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden başlattı. Yürütülen yargılama sonucunda Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Tuncer Ustaeli müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca aile üyeleri Ayşe, Havva, İsa, Fatih Palu ve Emine Ustaeli'nin çocuğu kasten öldürme suçundan beraatine, usulsüz gömme suçuna ilişkin dosyanın ayrılmasına hükmetti.
2: Havva Hanım, kabul ettiniz.
1: Taraf avukatları Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına ilişkin istinaf talebinde bulundu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başvuruların reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. İstinaf kararının ardından taraf avukatları Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. İncelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında olası kastla çocuğu öldürme suçundan hüküm kurulan müebbet hapis cezasını ve çocuğun cinsel istismarı suçundan verilen beraat kararını onadı. Ustaeli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
2: Biz bilmiyoruz, öyle atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok.
1: Yüksek Mahkeme cinayete iştirak yönünden kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek sanıklar Ayşe, Havva, İsa ve Fatih Palu ile Emine Ustaeli hakkında çocuğu kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.
0: Yine bir böcek ilaçlaması Aydın'da bir evde yapılıyordu ve o sırada patlama oldu. 2 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
1: İlaçlama yapılırken patlama oldu. Evdekiler neye uğradığını şaşırdı. Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir ev sahibi iddiaya göre banyodan gelen kötü kokunun böceklerden olabileceğini düşünüp evini ilaçlatmak istedi. Ancak ilaçlama başladığında beklenmeyen bir şey oldu. Meydana gelen patlamayla birlikte ev savaş alanına döndü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. İlaçlamayı yapan ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı yaralandı. Ev sahibinin durumu ağır. Ekipler şimdi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor.
0: Ve Avrupa'nın sıcakları konusu peş peşe rekorlar kırılıyor. Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Kırmızı alarm verildi bazı bölgeler için.
1: Dünya iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha ağır bir şekilde hissediyor. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınsa da termometreler rekor tazeliyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ölçülen 41 santigrat dereceyle ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Meteorologlar hafta sonuna kadar en yüksek sıcaklık değerlerinin görülebileceğini belirtti. Viyana, Burgerland'ın kuzeyi ve aşağı Avusturya eyaleti için en yüksek hava durumu uyarısı seviyesi olan kırmızı uyarı verildi. Almanya'da da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeyde geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirleri için uzmanlar durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Tuna nehrindeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemileri yeniden görünür hale geldi. Gemilerin bir kısmında hala patlayıcı ve mühimmat bulunuyor. Bazı gemi enkazları nehirden çıkarılmış olsa da büyük bölümünün bugüne kadar yerinde kaldığı belirtiliyor. Irak'ta da aşırı sıcaklıklar etkili oldu. 7 ilde resmi daireler tatil ilan edildi. Haftalardır aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarıyla boğuşan İspanya ve Fransa'da ise alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yunanistan'ın Biotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınına ise 6. günde müdahale devam ediyor. Yanan alanın 144 bin dönüm

0: mü açtığı belirtilirken çok sayıda bölge için yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm veriliyor.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gurion tepki çeken planlarına bir yenisi daha eklendi. İsrailli bakan Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerin çevresine içinde timsahların olduğu hendekler kazmak istiyor. Ben Gurion'un son paylaştığı görüntüler mahkemenin durdurma kararına rağmen çalışmalarında başladığını gösteriyor.
0: Hendekler kazıldı, hazırlıklar başladı. İsrail, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanenin çevresine timsah koyma planını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin Ketziyot hapishanesi çevresine timsah yerleştirmesine yönelik tartışmalı hükümet planını durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ile Çevre Koruma Bakanı Idit Silman Ketziyot hapishanesine gitti. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir mahkemenin verdiği kararla yaptıkları işlere çomak soktuğunu savundu. Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından yargıda reform yapacaklarını da dile getirdi. Ben Gvir Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelere timsahlarla çevrili hendekler kurulmasını önermişti. Kudüs Bölge Mahkemesi planı hayvan hakları gerekçesiyle durdurmuş, daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar planı askıya almıştı. İnsan hakları kuruluşları verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esir bulunuyor. Hapisteki Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi ve zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
0: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askere alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
1: İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürüyor. Termometreler 32 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklık çok daha yüksek. Bunaltıcı havadan kaçanların adresi elbette sahilleri oldu.
2: Yazın en sıcak günleri başladı. Üstüne nem de eklenecek. İstanbullular bunaldı. Evde duramayanların adresi yine sahiller oldu.
3: Sıcakları değerlendirelim dedik. İlk defa geliyoruz biz de bebeğe. Güzel. Şimdi yüzüyoruz, oturuyoruz. İyi bir aktivite oldu bizim için de. İstanbul'un en sıcak günü galiba bugün. Evde oturacağımıza böyle değerlendirdik.
2: Kimi kendini boğazın serin sularına bıraktı. Kimi ise şemsiyenin gölgesinden ayrılmadı.
4: Evde duracağımıza burada geliyoruz işte. Vakit geçiriyoruz, hem serinliyoruz.
5: Değerlendiriyoruz suyumuzu. Buz gibi temiz. Kliman bozuldu aksine. Rahatsız. Bir aydır buradayım.
6: Hava çok sıcak. Herhalde 40 derece vardır. O yüzden ben de her zaman ailemle birlikte buraya geliyorum. Şimdi onlar yüzüyorlar.
7: Evde durulmuyor diyen birçok İstanbullu bugün soluğu sahillerde aldı. Çocuklarıyla gelen de vardı, serinlemek için denize giren de.
8: Serinlemek için çocuklarımızı getiriyoruz. Onlar denize girerek eğleniyorlar. Aynı zamanda da serinliyorlar.
9: Burası hiçbir tarafı aratmıyor. Ne Bodrum'u, ne Marmaris'i, ne tatili. Ortam da güzel, arkadaşlık güzel. Deniz çok temiz, pırıl pırıl.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı yakaladı. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Ve dünün en çok konuşulan haberlerinden biri Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a kavuştu. Mısırlı yıldız oyuncu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzon'a gitti. Tecrübeli oyuncuyu binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı.
10: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncu havalimanı çıkışında belirdiğinde taraftarların coşkusu arttı. Salah'ın üçlü çektirdiği taraftarlar "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulundu. Mısırlı yıldız oyuncu için havalimanındaki karşılama töreni adeta izdihama dönüştü. Karşılamada Salah'ın üzerinde 10 numaralı adının yazılı olduğu yeni sezon forması yer aldı. Coşkulu taraftarlar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
11: First of all, it's incredible.
12: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bir olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek dahi zor benim adıma.
10: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
13: İyi akşamlar arkadaşlar. Gelen taraftarımızın tamamına teşekkür ederiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
10: Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
1: Ve bu saatin sonuna geldik. Saat başında görüşmek üzere.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Para gündemden tekrar merhaba. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün iki önemli görüşme yapıyor. Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aileleriyle bir araya geliyor. Onda Oktay'ın ailesiyle bir araya gelmeleri bekleniyordu. Ardından da

0: Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Son gelişmeler, yani bu faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklamaları üzerine bu randevular alındı. Son bilgiler nedir bu görüşmelere ilişkin Emre?
1: Serap Belit, aslında siz de ifade ettiniz, soruşturma dosyaları raftan indirildi ve bugün de iki önemli görüşme gerçekleştiriliyor. Şu dakikalarda eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek görüşmesini tamamladı. Yine bu görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüne ilişkin bazı değerlendirmeler ele alındı. Ailesi Oktay'ın ölümünde FETÖ'nün olduğunu iddia ediyordu. İşte bu konuda Adalet Bakın Akın Gürlek'le görüşmede masaya yatırıldı. Tabii bir diğer önemli görüşme de aslında Uğur Mumcu suikastine ilişkin görüşme hatırlanacaktı. Nisan ayında faili meçhul cinayetleri aydınlatılması için bir daire başkanlığı kuruldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılıyor bu çalışmalar ve 600'den fazla dosyada raftan indirilmişti. Zaman aşımına uğramayan dosyalar, bunlardan bir önemlisi de Uğur Mumcu suikastıydı. 33 yıl önce bugün, 33 yıl önce gerçekleştirilmişti bu suikast ve bu dosyadaki soruşturma aşamasında bilgi almak isteyen Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geçtiğimiz günlerde bir randevu talep etti ve bu randevu talebine de olumlu yanıt geldi ve bugün de saatler 11.30'u gösterdiğinde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesi ve iki avukatıyla bakanlıkta bir araya gelecek. Bu görüşmede de yine ikili görüşmeler yapılacak ve dosyadaki son durum, soruşturmadaki gelinen aşama ele alınacak. Tabii burada bir yargılama var, onu da hatırlatmak istiyorum. Bombayı araca yerleştiren bir sanık Oğuz Özdemir, düzeltiyorum. Bu sanık hakkındaki yargılama da devam ediyor. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu davada. Bu kişi şu anda firari durumda. İşte bu Oğuz Demir'in de yakalanmasına ilişkin, firarına ilişkin de çalışmalarda ne durumda, hangi aşamada, ne aşamaya gelindi? Bu konuda yine Uğur Mumcu'nun ailesi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görüşmesindeki önemli başlıklardan biri olacak. Ailenin de bir açıklaması olmuştu yakın zamanda. Onu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Şu ifadeleri kullanmıştı Uğur Mumcu'nun ailesi. Bu cinayetin Türkiye'nin aydınlatılamayan en ağır siyasi cinayetlerden biri olduğunu ifade etmişti ve cinayetinde tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirtmişti ki geçtiğimiz günlerde bu randevu talebi alındı Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek için ve Bakan Gürlek de bu talebe olumlu yanıt verdi. Bugün için bir randevu talebi verdi ve saatler 11.30 gösterdiğinde de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Uğur Mumcu'nun ailesi bakanlıkta bir araya gelecek ve soruşturma dosyasındaki son bilgilere ilişkin bilgi alışverişi olacak diyelim ve sözü tekrar size bakalım.
0: Evet, teşekkürler Emre. Çok önemli tabii, bugüne kadar neden, nasıl aydınlatılamadı? Bundan sonra aydınlatılabilecek mi? Umuyoruz tüm sır perdesi artık ortadan kalkar bu süreçle. İstanbul Bahçeli Evler'de daha önceden tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü. Çökme sırasında da yan bina hasar aldı. Kaan Uçar orada. O yan binada yaşayanlar var mıydı? Bu yıkımda, çökmeden bir zarar gören oldu mu? Nedir durum Kaan?
2: Serap Belet, öncelikle şunu söyleyeyim, can kaybı neyse ki yok. Hemen kadrajdan çekilim Özgür Balaban sizlere şu anda bu kontrol yıkımı göstersin. Burası bir site, 4 bloktan oluşan site. Sitenin ismi de Volkan Sitesi. Bu sitenin geçtiğimiz akşam hemen sağ tarafta bir enkaz var zaten. Özgür Balaban'dan rica edeyim. Berkcan Öztürk de zaten drone görüntüsüyle ekranlarınıza getiriyor. Bu sitenin C bloğu geçtiğimiz akşam kolonlardan gelen seslerden dolayı boşaltılmıştı. Ertesi gün, yani dün akşam, ne kendiliğinden çökmüştü. Çökerken de işte bu yan taraftaki B bloğu zarar verdi ve şu anda bu blok dün akşam, dün gece saatlerinden itibaren bu şekilde yıkılmaya devam ediyor. 4 blok dedim tabii. Yandaki 2 blokta, arkadaki şu an göremiyorsunuz ama o 2 blokta tedbiren boşaltıldı ve yan binalarda yine tedbiren boşaltıldı. Bu binalarda 22 daire var. Yani aslında bir binada 60'a yakın kişi yaşıyordu ve neyse ki tedbir amaçlı boşaltılan binada da kimseye bir şey olmadı. Çünkü görüyorsunuz aslında enkazı, kendi gözlerinizi siz de görüyorsunuz. Bu yan taraftaki şu an yıkılan, hasar aldığı için yıkılan

0: Bu binadaysa yine 22 daire vardı ve aynı binanın aynı sitenin bloğuydu. Hemen onun yan tarafında da zaten şu an görüyorsunuz onu da, o da boşaltıldı. Aslında bu 4 blokta tamamen boşaltıldı. Şu bilgiyi vermek istiyorum. Belediye ekiplerine konuştuk. Bu bloğun, bu sitenin kentsel dönüşüm için çalışmaları başlatılmıştı. Evraklar hazırlanıyordu. Belediyede kaydı, kentsel dönüşüm kaydı vardı aslında. Onu da belirteyim ve konuştuğumuzda da zaten burada çevredekilerle konuştuğumuzda dün akşamı ekipten hemen geldiğini ve tedbir amaçlı diğer blokları da, diğer binaları da boşalttığını söylediler. Elbette ki dün gece burada, burası çok dün gece saatleri burada çok uzun sürdü aslında. Burada çevredekilerle konuştuğumuzda hala şu anda işlemler devam ediyor. Yıkılan, tedbir amaçlı yıkılan, aslında hasar gördüğü için yıkılan binada devam ediyor. Kentsel dönüşüm için aslında evrakları varmış belediyede, ancak henüz işlem başlatılmamıştı. Önceki geçtiğimiz gün gece saatlerinde binadan gelen, konumlardan gelen seslerden dolayı ekipler binayı boşaltılmıştı. Şunu da söylemek istiyorum. Ekipler bu binaya girdiğinde 4 kolonun ikisinin ağır hasarlı olduğunu tespit ediyor aslında. O da çok önemli bir detay. 4 kolonun ikisinin ağır hasarlı olduğunu tespit ediyor ve önlem alınıyor. Söylediğim gibi burada 4 bloklu bir site burası ve ikisi de şu an birincisi kendinden çöktü. B blok şu anda yıkılıyor. Diğer 2 blokta Özgür Balaban göstersin bu yan bloğu. O da zaten, onlar da boşaltıldı. Bu çevredeki binalar da boşaltıldı. Dükkanlar da boşaltıldı. Çünkü görüyorsunuz aslında büyük bir yıkım. Ekipler de bir yandan toz kalkmasın diye su tutuyorlar. Büyük bir yıkım olduğu için tedbir amaçlı diğer binalar da boşaltıldı. Elbette ki ekipler burayı tabii hem kuzey taraftan hem de güney taraftan ekipler bariyerlerle kapattı bu bölgeyi. Şöyle ön tarafa doğru geçelim. Özgür Balaban'dan rica edeyim. Çünkü iş makinesini göstermek adına, görüyorsunuz burada bir iş makinesi burada çalışıyor. Bir iş makinesi de arka tarafta çalışıyor ki bir an önce yıkımı bitirebilmek için. Arkadaki siteler, iki bloğu da şu an daha net göreceksiniz. Onlar da zaten tedbir amaçlı boşaltıldı. Yan bloklar da boşaltıldı. Yan binalar da boşaltıldı. Ve şu an binanın hemen hemen yarısına yakınında gece saatlerinden beri yıkılmaya devam ediyor. Yıkılmaya devam ediyor. Ekipler de bizi uyarıyor. Özgür Balaban, bir adım geri gelelim. Rica edeyim. Şu an tabii yıkım da devam ediyor. Burada binada kalanlar tabii, hem şunu söyleyeyim, hem çöken binada hem de şu an yıkılan binada kalanlar hem otellere eleştirildi hem de yakınlarına gönderildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Yan bloklarla alakalı konuyu da ilerleyen günlerde de, ilerleyen saatlerde de hep beraber ne olacağını göreceğiz.
1: Kaan Uçar, çok teşekkürler, ama siz de biraz dikkat edin. Yine de elbette iyi görüntü vermek için oradasınız ama uzak durmakta fayda var. Bu yıkım işlemlerinde ne kadar tehlikeli olaylar yaşandı biliyorsunuz ne yazık ki. Şimdi altına bakalım. Üst üste 4. işlem gününde yükseldi ve son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı altın. Kapalı çarşıya gideceğiz. İrem Şimşek oradan karşımızda. Son fiyatları alalım İrem'den.
2: Evet, senin de dediğin gibi altın son 7 haftanın zirvesinde, bu hafta yaklaşık %5'lik bir artış gösterdi. Ons altın bugün itibariyle 4255 doları gördü. Şimdi Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getirecek. Altında son durumu gösterelim. Gram altının alışı 6414 lira, satışı 6501 lira. Bir hafta önce gramın satışı 6180 bandındaydı. Yaklaşık 400 liralık bir artış görüyoruz. Çeyreğe bakalım. Çeyrekte alış 10312, satış 10486 lira. Yine geçtiğimiz hafta, tam bir hafta önce 9961 liraydı çeyrek. Yaklaşık 500 liralık bir artış görüyoruz çeyrekte de. Yarım altının alışı 20661 lira, satışı 20904 lira. Yine aynı düzeyde bir artış yarım altında da. Tam altını gösterelim. Tam altının alışı 41300, satışı 41683 lira. Tabii değerli metallerden sadece altında değil, gümüşte de yükseliş var. Hemen ekranlarınıza getirelim. Gümüş dün burada yayın yaptığımızda 90 liraydı alışı. Bugün 91,42. Satışı da 98,31. Tabii ABD-İran arasında geçtiğimiz hafta yapılan saldırıların ardından bu hafta müzakere

0: ihtimali masaya geldi. Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı ve İran'la anlaşma yapmak istediğinden bahsetti. Taraflar arasında gerginliğin azalmasıyla birlikte altının yükseldiğini ve petrolün düştüğünü gördük. Brent petrol varil başına 80 doların altına düştü 102 dolardan. Yaklaşık %6'lık bir artışla. Şimdi dolar ve eurodaki son durumu da aktaralım. Dolarda alış 47,500, satışta 47,7. Euro'da da 54,5, yine satışta 54,9. Dolarda sınırlı bir artış gördük bugün. Euro bugüne 55 ile başladı. Dediğim gibi dolar 47, euro 55. ABD-İran arasında ateşkes ihtimalinin piyasada yoğun bir hareketlilik yaptığından bahsettik. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticaretinde olası bir rahatlama ihtimali de dediğim gibi petrolü düşürüyor. Altın yükselişine devam ediyor. Biz de burada Kapalı Çarşı'da size piyasalardaki son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
1: İrem Şimşek, çok teşekkürler. Terörsüz Türkiye sürecinde son duruma bakalım. Yasa teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi komisyona ardından Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Buse Gençtürk de bu aşamaları takip ediyor. Şu anda durum ne? Ne zaman komisyon, ne zaman genel kurul olacak? Pazar günü kesin olarak genel kurula gelecek mi Buse?
2: Serap Beret, 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu ve terörsüz Türkiye sürecine artık kritik bir adım atıldı. Peki teklifte neler var? Önce o noktadan başlayalım dilerseniz. Teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütün bağlantılı her türlü oluşumun silahları bıraktığının tespit ve teyidini yapacak. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak ve koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, yardım, propaganda suçlarını işleyenler, bu suçlarla ilgili soruşturma, kovuşturma dosyaları ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenmiş olacak. Ayrıca tutuklama ve koruma tedbirleri de ortadan kaldırılacak uygun koşul sağlanırsa. Bir ceza ertelemesi öngörülüyor örgüt üyeleri ve yöneticilerine yönelik. 15 yıl daha suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar, 5 yıl 15 yıldan fazla olan suçlarda soruşturma ve kovuşturmalarda 10 yıl ertelenecek. Hangi suçlar kapsam dışı? Kasten adam öldürme suçunu işleyenler 1 Haziran 2005 yılından önce müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler, bunlar kanundan yararlanamayacak. Milli Güvenlik Kurulu da hak yoksunluğu ile ilgili kaldırılmasına yönelik bir talepte bulunabilecek. Hak yoksunluğu seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılma anlamına da gelebiliyor. Bunu da kapsıyor. Talepte bulunanlara ceza ertelemelerinde 5 yıl olarak verilen erteleme kararlarında 2 yıl geçmesi gerekecek ve diğer nokta ise 10 yıl olarak verilen erteleme kararları içinde 3 yıl geçmiş olması gerekecek. Silah bırakma esnasındaki her türlü silah ve malzeme kayıt altına alınacak. Bunun yanı sıra kanundan yararlanmak isteyenler de teklif, yani kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde başvurularını yapabilecekler. Bu süreç nasıl takip edilecek peki? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulacak. Süreç kapsamındaki tüm faaliyetler takip edilecek. Adalet Bakanı, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu kurulda yer alacak. Yine mecliste bir komisyon, izleme komisyonu kurulacak meclis başkanlığınca ve komisyonda yine faaliyetleri izleyecek, takip edecek, süreç boyunca aktif görev alacak. Teklifin yarın saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri başlayacak. Genel kurula da pazar günü gelmesi planlanıyor. Şu anda genel kurulda çocukları koruma kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Gazi ve şehit ailelerine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Sonra da pazar günü genel kurul aşamasının başlaması bekleniyor. Çerçeve yasa teklifiyle ilgili de ard arda mesajlar geldi. Süreç komisyonu üyelerinden koordinatör isimlerden bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa teklifiyle ilgili bir mesaj verdi ve teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir ifadelerini kullandı. 357 milletvekili imza attı bu kanun teklifine. Fethi Yıldız şunu da söyledi. Tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulduğunda Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesinin tamamlandığını ifade etti ve 430

0: Kılıçsuz'un üzerine bir kabulle kalmışacağı görülmektedir ifadelerini kullandı. CHP imza attı ama yeni parti imza atmadı. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti grubunda bir toplantı yapılacak ve Özgür Özel çerçeve yasa teklifine dair tavırları noktasında bir karar alması bekleniyor. Serap Beret.
1: Buse Gençtürk'e çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrıntıları güzel özetledi. Buradan şimdi başkente gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle.
2: Günaydın Serap. Evet.
1: Günaydın. Merhaba. Hoş geldin Nasuhi. Şimdi en başta şunu sormak istiyorum. Az önce bağlandık Emre'ye. Özel Harekat Daire Başkanı eski Behçet Oktay'ın şüpheli ölümü ve katledilen gazeteci Uğur Mumcu suikastine ilişkin ailelerle bugün Adalet Bakanı görüşme yapıyor. Merak ediyorum, burada dosyalar yeni mi açılıyor yoksa bir aşamaya gelindi ve üzerine bu açıklamalar mı geldi? Yani buna ilişkin bir bilgi var mı? Yeni deliller, yeni bilgiler, bir yol haritası bu konulara ilişkin, dosyalara ilişkin.
2: Şimdi bunlarla ilgili belki öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani şu anda Türkiye bu çerçeve yasa meselesiyle birlikte yakın tarihinin en önemli, en kritik hamlelerinden birisini yapıyor. Yani toplumsal barış, bölgesel barış, bunu birazdan yeniden konuşuruz ama şimdi bu çerçeve devam ederken Türkiye'nin kendi tarihinde bir takım karanlık hadiselerin orada olduğu gibi kalmaması, yani ya aydınlatılamadı, aydınlatıldı ama bir takım kuşkular var. İşte bir takım adamlar bu konuyla ilgili suçlandı, mahkum edildi ama belki daha fazlası var. Belki farklı failler var, farklı arka plan aktörleri var vesaire gibi. Burada yenilenen aslında öncelikle bakış açısı. Yani buralara dair tekrar bu dosyaları açmak, bir tarafıyla elbette bu bir siyasi irade istiyor, cesaret istiyor. Böyle bir atmosfer zaten var. Adalet Bakanlığı da bu konuyla ilgili özellikle bu tür tarz dosyaların üzerine gitmekle ilgili tutumu da fevkalade kararlı. Şimdi bu cinayetler, özellikle Uğur Mumcu cinayeti, maalesef suikasti, bizim o zamanlar hem devlet içindeki dengelerimizi hem toplumsal dengelerimizi ağır biçimde sarsan bir cinayet, bir suikasti. Tekrar bu vesileyle kıymetli büyüğümüz, meslektaşımıza rahmet diliyorum. Ama evet, burada aynı zamanda sadece yeni bakış açısı değil, o delillere hem teknolojinin getirdiği yeni unsurlar hem geriye doğru bakabilmenin getirdiği hani o süreçlerde ortaya çıkan bir takım beyanlar vesaire, bunlar üzerinden de yeni bir değerlendirme imkanı ortaya çıkmış görünüyor. Bence bugün aile de ziyaret edecek, şu dakikalarda o ziyaret yaklaşıyor zaten. Bütün bunlar, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması ama yaşanmış ve karanlıkta kalanların da aydınlatılmasının, yani topluma vereceği güven, en azından bunların her biri birliktelik açısından, bütünlük açısından fevkalade değerli. İsteriz ki bunlar hiç yaşanmamış olsaydı tabii, ama yaşandı.
1: Ne yazık ki çok büyük etkileri oldu aydınlatılmasına tabii ülkemize dair, ve bunca
2: çok,
1: yıldır
2: çok,
1: evet, hiç aydınlatılamamış olması.
2: Derin
1: en başta geride kalan ailesi, evet, için çok büyük bir yara, çok büyük bir acı. Ülkemiz için elbette, yani bugüne kadar olabilmeliydi. İnşallah bundan sonra olur artık, öyle diyeceğiz.
2: Evet, ama dediğim gibi yeni, evet, bir perspektif, yeni bir irade ama aynı zamanda tekrar söylüyorum, bugün bir takım teknolojik imkanların da getirdiği tarama ve bakışların da önümüze çıkarabileceği yeni değerlendirmeler olabilir. Son derece kıymetli. Yani bence herhalde geniş kesimde de destek buluyor görebildiğim kadarıyla.
1: Evet, nur içinde yatsınlar. Şimdi bugünkü çerçeve yasa konusuna gelirsek, bu yapılacak prosedürleri, aşamaları Buse özetledi. Bu konuşulan maddeler üzerine, evet, senin değerlendirmelerini merak ediyorum. En çok dikkat çekici olan kısım, üzerine Ankara'da konuşulanlar, itirazlar, onaylar. Yani nedir ilk günün bu paylaşılan bilgilerin sonucu?
2: Ya aslında bunun başından itibaren örgütün özellikle elinde silah olsa bile sadece örgüte üyelik düzeyinde kalan, herhangi bir suça bulaşmayan isimleri üzerinden bir geriye dönüş yasası olduğu hep konuşuldu. Yani evet, hazırlıkların bu yönde olduğunu, yani burada seninle de defalarca yayın yaptık. Ben yaklaşık 2 yıllık süreçte sürecin bütün muhataplarıyla neredeyse doğrudan temas ettim, oturdum, konuştum, bilgi aldım, aktarmaya çalıştım ve hiçbir farklı noktaya rastlamadım aslında. Ama Türkiye bu tür tartışmalarda biraz tuhaf biçimde şerbetli. Yani birdenbire hani başka şeyler çıkıyor önünüze. Ya aslında yok, konuşulmuyor ama o yasanın içinde şu da olacak, bu da olacak, o şu da olacak, bu da olacak denilen hiçbir şey bu yasanın içinde yer almadı. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Ya burada hani örgütü kurmak, işte örgütün yöneticisi olmak vesaire, bütün bu kategoriler, yani izleyiciyi de bunlarla artık ben de çok yormak istemiyorum ama Şimdi bir kere Öcalan'la ilgili herhangi bir özel statü meselesi, bu çok tartışıldı. Dışarıya çıkması af, işte örgütün bütününe yönelik bir genel af, sonra bu genel affın başka yapıları, başka terör yapılarında kuşatıp kuşatmayacağı, buradan yeni bir yol haritası çıkacağı filan, bunların hiçbirinin olmadığı görüldü. Yani Türkiye burada yasanın ruhunu, her yasanın bir ruhu var, inşa edici bir ruhu var. Çok step step, adım adım planlayarak ilerliyor. Bu bir kök yasa, bu bir geçiş yasası. Burada ortaya çıkacak manzara, yani örgütün

0: davranmadılar. Bir takım konjonktürleri gözettiler. Bölgesel dengeler değişebilir diye beklenti içine girdiler. Hiçbir beklenti onların istediği gibi de olmadı. Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne İran havzasında, ne de savaşta. Bugün onları hızlı uyguladıkları takdirde çok sayıda insanın Türkiye'ye geri dönüşü, denetimli serbestlikten yararlanması, bir takım yasakların belli bir süre işlemesi, ardından toplumsal entegrasyon sürecinde işe güce sahip olmaları, hayata karışmaları, eğer mümkünse hani başka bir yasakları yoksa siyaset yapmaların önü açılması, bütün bunları konuşuyoruz. Bence en kıymetli olan bu. Ya bu dediğim gibi daha ilk bir çerçeve yasa. Evet. Bundan sonrası olacak mı? Elbette olacak. Ama bu
1: 15 yıldan az cezalar, 15 yıldan çok cezalar. Ülkemizin içindeki mevcut bugüne yani vakalarla mı ilgili 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl erteleniyor. 15 yıldan fazla suçlarda 10 yıl erteleniyor. Erteleme kararının ardından tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri kaldırılacak. Yani bunlar tabii daha hukuki ifadeler, tam olarak neyi kapsıyor bu kararlar?
0: Şunu söyleyebiliriz çok, evet. Evet, anladım Serap. Ya şöyle ki belki o kısmı anlatırken böyle teknik olarak karışık görünüyor ama şimdi örgüt üyeliğinden de yatanlar var mesela. Sadece örgüt üyeliği üzerinden yatanlar var. Onlar da elbette bundan yararlanacaklar. Yani örgüt üyeliği dışında aktif bir suç, herhangi bir insanımızı, askerimizi, güvenlik mensubumuzu şehit etmemiş. Yani bunların dışında kalan isimler var. Bir kere bunlar zaten yararlanacak. Ya bir de bizim hani hayatımızın herhangi bir anında çok da ilgilenmediğimiz, kendince işleyen adli süreçler var. Yani insanlar belli sürelerde cezaları alıyorlar. Bu cezalarla ilgili zaten belli bir süre o cezayı çektikten sonra yararlandıkları infaz kanunlarından vesaire bir takım indirimler var. Bunların her biri dikkate alındığında elbette içeride de bir takım çıkışlar olacak. Yani onlar da denetimli serbestliğe tabi olarak çıkacaklar. Belli indirimlerden yararlanacaklar. Yasa bunun da hem altını çiziyor hem de bunun sürelerini düzenlemiş oluyor. Bunun bir başka terör örgütüne müzahir bir kapsama alanı olmaması noktasında da son derece dikkatliler. Bir de tabii ki biliyorsun süreci yönetecek iki ayrı, birisi kurul öbürü komisyon olmak üzere, birisi Cumhurbaşkanlığı tarafında çok sayıda önemli ismin içinde yer aldığı bir kurul, bir diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan bir komisyon. İkincisi daha böyle tavsiye kararları, süreci takip edip ya şurada bir aksama görünüyor, bununla ilgili ne yapsak gibi bir takım tavsiyelerde bulunacak. Ama diğeri doğrudan sahada ne olduğunu, ne bittiğini, silahların bırakılıp bırakılmadığını, örgütün gerçekten gerçek anlamda kendisini feshedip etmediğini de takip edecek. Yani evet, burada süreç, hani yasalar çıktı artık el sıkışıyor insanlar vesaire gibi bir süreç değil bu. Devletin buradaki takip mekanizmaları kararlılıkla çalışacak ve devam edecek.
1: Şimdi Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok bu yasayla ilgili dedi ama usul açısından, üslup açısından eleştiriler getirdi. Dedi ki teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığında teslim etmek meselenin ruhuna aykırı diye bir eleştiri getirdi. Dün de seninle konuştuk. İki gündür bunun üzerine eleştiriler de var. Biraz sitem gibi eleştiriler aynı zamanda. Ben öyle de algılıyorum. Ne diyorsun buna? Bu mesela bu genel kurul sürecine falan nasıl bir etki edecek bu yöntem?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şu anda Türkiye çok tarihi bir anda. Yani bu boş bir laf değil gerçekten. Yani Türkiye kendi coğrafyasına barış kuruyor. Yani Irak ve Suriye başta olmak üzere sadece kendi sınırlarında bir iş yapmıyor. Buralarda kurduğu barışın da ana aktörü ve devam ettiricisi de olacak. Şimdi bütün bunlar tartışılırken, ya tamam evet metin sizde daha önce olsa iyi olurdu. Evet, ama şu anda dün itibariyle metin sizlerde. Yani zaten bu metinler üzerinde haftalarca falan çalışılmıyor. Parlamentonun kendisine dair bir akışı var, şu anda görüşülen yasalar da var. Yani bunu alıp bugün artık çalışabilir, eleştirilerinizi gündeme getirebilirsiniz, tekliflerinizi getirirsiniz, komisyon aşaması var, genel kurul aşaması var. Burada bütün mesele, yani bunu söylemek zorundayım ama yani tarihin doğru anında doğru yerde durabilmektir. Yani bu bir takım mazeretler üzerinden ele alınabilecek bir konu gibi görünmüyor. Güncel siyasetin çok üzerinde bir mesele bu. Zaten bütün bu hikayeye rağmen hani Özgür Özel işte yaklaşımımızda değişiklik yok diyor. Bu kısmına bakalım biz. Yani diğer tarafında hani usulle ilgili vesaire söyledikleri parlamentoda kendi aralarında çözebilecekleri bir konu. Ama genel yaklaşımlarında değişiklik yok meselesi, onların da bu sürecin Türkiye açısından, Türkiye'nin siyaseti açısından, toplumsal dengeleri açısından ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ortaya koyuyor ki umarız o şekilde davranırlar. Ha şu var, komisyon aşamasında tartışmalar olacaktır. Bu çok açık zaten.

0: komisyonlar da bu tartışmalar yapılsın diye var. Yani farklı görüşler ifade edilsin diye var. Hiç bu konuda bugüne kadar çizgisini değiştirmeyen bir siyasi parti.
1: Mesela burada bu maddeler üzerinde nerede tartışılabilir sence? Ya yani şurada bir tartışma olabilir dediğin hani bir ilk değerlendirmelerden. Yoksa genel olarak zaten daha önce rapor hazırlanırken çerçevesi konmuş meseleler mi bunlar? Bunlarda bir uzlaşı daha önce de olmuş muydu?
0: Ya şöyle, aslında o kadar çok konuşuldu ki bu konu ve şu anda karşımızdaki tasarı, taslak demeyiz artık, bu bir teklif, aynı şekilde komisyona gelecek. Şu an kimsenin bilmediği bir şey içermiyor. Hani dış görüşlerde söylenen şeyler var ya, hani şunlar da olsaydı. Yani muhtemelen DEM bu konuyla ilgili yönetici kadroyu kapsasaydı daha iyi oldu falan diyecek, dediler de zaten bunları. Bunlar tartışıldı bir taraftan da. Ama bu şu elimizdeki metinle ilgili çok kuvvetli bir itiraz gelebilecek bir nokta var mı dersen, benim görebildiğim kadarıyla yok. Ama sürece baştan beri karşı çıkanlar zaten paketin bütününe karşı çıkacaktır. Onu zaten söylüyorlar, dile getiriyorlar. Tekrar söylüyorum, DEM bunun daha kapsama alanının geniş olmasına dair bir ısrar içindeydi. Öcalan'la ilgili bazı talepleri vesaire vardı. Ama bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz şu dakikada. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Zaten sürse diye de bir tedbir var. Yani komisyon kısmı uzayabilirse bütün bunlarla ilgili meclis bu konularla ilgili de teknik tedbirlerini alıyor. Ama sanki pazar günü bu işin bitebileceğine dair beklenti de hala, yani pazar günü genel kurulda kabul edileceğine dair bir beklenti var. Uzarsa pazartesi, salı deniliyor. Mümkündür. Bunların hiçbiri süreci aksatacak şeyler değil. Bir an önce herhalde çıkacak.
1: Şunu da hemen kısacık sorayım sana. 357 vekil imzalamıştı en son. Tabii şu anki tam durumu bilemiyorum ama Fethi Yıldız dedi ki 430 vekilin imzasıyla kabul edileceğini düşünüyorum. Şimdi bu 357, 430, bu rakamlar üzerinden anayasa vurguları da var. Bir anayasa değişikliği ya da daha değişikliği demeyelim. Yeni anayasa sürecinin başlayabileceği yönde zaten talepler var. Uzun zamandır dile getirilen. Ve ikisi paralel değerlendiriliyor. Yani bundan sonraki aşama o mu olacak?
0: Hızlıca üç şey söyleyeyim. Türkiye'nin bir anayasa gündemi olacaktır. Dolayısıyla bu rakamların bu şekilde konuşulmasının arka planda elbette bu var. Yani şimdi bu rakam var, acaba anayasa değişikliği ile ilgili bir durum olsa kaç destek olacak gibi. AK Parti, MHP ve DEM'in toplamı aslında çok daha fazla bir rakama tekabül ediyor. AK Parti ve MHP'de bir fire yok imza anlamında. Fakat DEM tarafında bir fire var. Bu firenin iki anlamı olabilir ki biri zaten görünüyor. DEM içinde aslında DEM bir ittifak partisi aynı zamanda bir tarafıyla. Özellikle Türk solundan da çok sayıda milletvekili var. Bunların bu konuya sıcak bakmadığına dair bir kulis bilgisi dolaşıyor ortalıkta. Zaten çok geçmeyecek. Bunları da anlayacağız, karşımıza çıkacak. Ama diğer yandan bu tür tavırların bir anayasa değişikliğinde daha fazla tartışma olacağına dair bir ipucu vereceğini düşünüyor muyuz? Evet. Sayın Yıldız'ın söylediği bence çok gerçekçi bir rakam. Mutlak surette ben de 400'ün üzerinde bir rakam olacağını düşünüyorum. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında 4 imza ile oraya katkıda bulundu ama kendi o grubunun büyük bölümünün ya da tamamının destek olacağını bekliyoruz. Artı yeni parti değerlendirme yapıyor. Özgür Özel açıklama yapacak genel başkan. Oradan da bir destek geldiği takdirde bu rakamın 425'lerde, 430'larda olma ihtimali yüksek. Hani blok olarak yeni parti verirse, destek verirse bu çok daha yüksek bir rakama erişebilir. Ama mutlak surette anayasada böyle bir rakama erişilebilir mi? Başka bir tartışma.
1: Ama biraz ipucu veriyor ve üzerinden okumalar yapılıyor. Sen aktarırken dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 14'te kabul edecekmiş. Bir Emre'ye bağlanalım. Emre Karaca'ya. Emre?
2: Evet, önemli bir görüşme bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Önemli bir görüşme, özellikle terörsüz Türkiye sürecinde kanun teklifinin dün meclis aşamasına gelmesinden sonra gözler liderlere çevrilmişti. Her iki lider de sürece yönelik olarak pozitif mesajlar vermişti. Bugünkü görüşmede de sürecin bundan sonraki seyrinin ele alınacağını belirtebiliriz. Bununla birlikte bölgesel ve küresel başlıklarda liderlerin masasında olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir değerlendirmen, bir vurgun var mı bu görüşme ilişkin son olarak kısacık?
0: Ya Cumhur İttifakı bu konuda, aslında Cumhur İttifakı derken Hüdapar'ı da eklemek gerekiyor buraya. Onlar da imza attılar. Hatta Yeni Yol'dan da imza atan isimler var. Yani bu birliktelikle ilgili, o süreçle ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Elbette parlamentoda hem komisyon sürecinde

0: hem de genel kuruldaki işte ilgili de bir değerlendirme olacaktır. Ama daha çok hani gelinen aşamayla ilgili bence hani taraflarından birbirine teşekkürü, böyle bir şeyleri var, tarzları da var.
1: Evet.
0: Ve bundan sonraki süreçle ilgili de bir değerlendirme toplantısı ya da görüşmesi olarak ifade
1: Peki.
0: edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum Nasuhi. Yarın görüşmek üzere
0: Ben
1: tekrar.
0: teşekkür
1: Bakalım bu
0: ederim.
1: görüşmenin
0: Görüşmek
1: ardından
0: üzere.
1: da bir ortak mesaj verilecek mi? Şimdi az önce bir bağlantı yaptık Bahçeli Evlere. Tedbir amacıyla tahliye edilen 4 katlı bir bina çökmüştü. Yanındaki binada hasar almıştı. Yıkım çalışmalarını aktardık. Yani ne yazık ki yapı stoğumuzun ne durumda olduğunu gösteren bunun gibi pek çok olay var. Evet, çökme anına ait görüntüler bunlar. Kaan Uçar'a kulak verelim. Evet, bu arada Kaan'a bağlanana kadar zaten görüntüleri görüyorsunuz. 4 katlı binanın nasıl çöktüğünü. Yani zemin kattaki, daha doğrusu yani giriş kattaki çökmenin binayı böyle oturttuğunu görüyoruz yerine tamamen. Neyse ki boşaltılmış bir bina. Az önce Kaan aktarmıştı. 4 kolondan ikisinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi diye. Bir küçük site burası. Kentsel dönüşüm sürecinin de başladığı bir yer. Boşaltılan binalar olmuş. Binanın biri kendi kendine çöküyor. O çöktükten sonra da yandaki binada hasar alıyor. Şu anda yıkım işlemleri devam ediyor. Bahçeli evlerdeki bu çökmeyle biz çok daha acılarını içinde insanlar varken çöken binaları size aktardık. Durup dururken, deprem yokken. Düşünün ekonomik olarak ne kadar da bize büyük acılar, kayıplar da yaşatıyor. Bir de ekonomik olarak nasıl büyük. Kaan da olay yerinde. Az önce görüntülerini izlediğiniz çöken binanın önünde kan.
2: Evet, hemen çöken binanın ön tarafındayız. Özgür Balaban sizlere gösterse şunu söyleyeyim öncelikle. Ön taraftaki makinenin şu gördüğünüz halatı koptu. O yüzden de şu anda çalışma durdu ancak siz ekranlarda kamera kaydında işte şu bina bu binanın yani C bloğun kendiliğinden çökme anını görüyorsunuz. Bu bina dün gece saatlerinde kendiliğinden çöktü. Zaten kolonlardan gelen seslerden dolayı önceki akşam boşaltılmıştı. Ardından da dün gece saatlerinde çöktü ve çökerken de hemen bu yan taraftaki binaya zarar vermişti. Bu 4 bloktan oluşan Volkan sitesi burası ve bu blokların tamamı zaten boşaltıldı. 2 blok kaldı geriye zaten yıkılmayan. Onlar da ikisi de boşaltıldı. Şu detayı tekrar söylemek istiyorum. Özgür Balaban'dan rica edeyim. Şu iş makinesinin İşte bu görmüş olduğunuz halatı, ön taraftaki makinenin bu halatı koptuğu için şu anda çalışmalar devam edemiyor. Ancak kısa sürede bir iş makinesi daha gelecek ve çalışmalar devam edecek. Bu ön tarafta görmüş olduğunuz binanın geçtiğimiz dün gece saatlerine kendinden çöktü. Neyse ki can kaybı olmadı. Çünkü 4 blok ve yüzlerce kişinin yaşadığı bir siteden bahsediyoruz. Neyse ki can kaybı olmadı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Ki zaten şu son olarak bu detayı da söyleyeyim. Bu sitenin belediye ekipleriyle konuştuğumuzda belediyede kaydı vardı. Yani kentsel dönüşüm kapsamında kaydı vardı şeklinde bir bilgi aldık. Önümüzdeki günlerde de ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
1: Kaan Uçar teşekkür ediyoruz. Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin ayrıntıları var sırada. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri 1. derece asli kusurlu bulundu. Yapı Kontrol Müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin ayrıntıları Gizem Türemen'in dosya haberinde.
3: Esma, Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu imdat diyorlar. Kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
4: Herkes çocuğu sardı. Herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
5: Eşyalarında temsili buluyorlar. 8 aydır bu geliyor. Kovuluyor, kovuluyor artık dayanıyoruz. Ne yapabiliriz?
6: Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
7: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım toprak.
8: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
9: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım.

0: Ben diyorum benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. İlahi hukuk mu vardı?
1: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı, zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
2: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
3: Herkesin bana dediği kelimez asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşarım.
4: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
5: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
3: Evet.
5: Kaçak yapı oldu.
3: Evet.
5: Kaçak işçi çalıştı.
3: Evet.
5: Çocuk işçi çalıştırıldı.
3: Evet.
5: Herkes mi biliyordu?
3: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
5: Denetimsizlik mi yani?
3: Denetimsizlik.
2: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
6: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de 2 kez şikayet edildi. Denetim yetkisi Zabıta Müdürlüğü'nde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
2: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
7: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
2: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
8: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
2: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
3: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Ve şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
2: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
9: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyorlar, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
10: Ya kolonyalar parfümünü alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
2: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan 2 zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
11: Neden yıkılmadığı, neden insanların sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
2: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
3: Kim göz yumduysa, kimin hatası suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
1: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
12: Ne çok insanın hakkı yeniyor değil mi? Ne çok denetimsizlik. Az önce Uğur Mumcu'yu andık bu açılan dosyayla ilgili konuşurken ailesi Adalet Bakanı ile görüşüyor. O ne demişti? Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma yapılmış bir suçtur. İşte böyle haberlerin ardından bunu da hatırlamak lazım. Çocuklar, gencecik insanlar bütün bu denetimsizliğin, ihmalin ortasında aslında göz göre göre ölüme gittiler. Adana'dan bir haber var. Kebapçıda oturan kişilere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş. Kaçak saldırganları yakalamaya çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı titizlikle inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü

0: ekipleri yaralılardan birinin konum göndererek saldırganlara yardım ettiğini ortaya çıkardı.
1: Motosikletle geldiler. Kebapçıdaki müşterilere kurşun yağdırdılar. O masadaki bir kişinin saldırganlara konum attığı ortaya çıktı. Olay 30 Temmuz akşamı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Motosikletli iki şüpheliden biri Kalaşnikov, diğeri tabancayla kebapçıda yemek yiyen gruba ateş açıp kaçtı. Masadaki 4 kişiyle kaçan saldırganları yakalamaya çalışan ve olayla ilgisi olmayan Samet Aksoy, kurşunların hedefi oldu. Aksoy kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaralıların ifadeleri doğrultusunda araştırmayı genişletti. Yapılan incelemede saldırıda yaralanan emlakçı Baran Yücekaya'nın arsa satışı için görüşmek üzere HS ile buluştuğu belirlendi. Emlakçı Baran Yücekaya iddiaya göre anlaşmazlık yaşadığı HS'den intikam almak istedi. Bunun için HS'nin düşmanlarına onun yerinin konumunu gönderdi. Olay sonrası iki tetikçinin yanı sıra Baran Yücekaya da saklandığı yerde yakalandı. Saklanmasına yardım eden eşi, annesi ve bir kişi daha gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden Baran Yücekaya, "Olayla ilgim yok, ben de yaralandım, mağdurum," dedi. Altı şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
0: Son günlerin çok konuşulan haberi. Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep Yıldırım çiftinin 34 yıl sonra sahip oldukları çocukları, çocuk sahibi olmak için 34 yıl uğraştılar. Bu uğurda evlerini sattılar. 6 yıl önce ikiz çocukları olan aile en büyük hayallerini gerçekleştirdi. İkizler Anıtkabir'i aileleriyle birlikte ziyaret etti.
1: Yıllarca evlat hasreti çektiler. Hayallerine kavuşmak için ellerinde ne varsa satıp tedaviye harcadılar. 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan çift bu kez kızlarının hayalini gerçekleştirdi.
2: Anne! Askerler çok güzel hareketler yaptılar. Hem de bağırdılar. Silahları yere vurdular.
1: Adıyaman'da yaşayan 71 yaşındaki Abuzer ve 59 yaşındaki Zeynep Yıldırım çifti tam 40 yıl önce evlendi. En büyük hayalleri çocuk sahibi olmaktı. İki kez evlat acısı yaşayan çift defalarca tedavi gördü. Son çare olarak tüp bebeğe karar verdiler. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi bile sattılar. Ve 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuştular.
3: Tek bir gün büyüyünce ne olacaksın? Sen Hava Gül,
2: polis.
1: Bugün 6 yaşında olan Tek Bir Gül ve Havva Gül'ün en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Öğretmenlerinin girişimi ve bir derneğin desteğiyle aile Adıyaman'dan ilk kez Ankara'ya gitti. İkizler anne ve babalarıyla birlikte atanın huzuruna çıktı. Küçük kızların bu yolculuğu herkesi duygulandırdı.
4: Teşekkür ediyor.
5: Nasıl teşekkür ediyor?
4: Çift bayramı oluyor ya.
0: Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu da başladı artık Ağustos'la birlikte. Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısına gidelim. Alican Zeray oradan karşımızda. Nasıl bir yoğunluk var Alican?
6: Evet Serap, yoğunluk şu anda hat safhada. Yani şöyle söyleyeyim, gümrük içi dolmuş durumda, hatta dışarıya doğru uzuyor. Her geçen saatte bu yoğunluk artıyor. Tabii Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türk işçileri tatillerini, yaz tatillerini geçirmek için ana vatanlarına geldiler. İşte önce akrabalar ziyaret edildi, daha sonra sahillere gitti gurbetçiler. Orada tatillerini tamamladılar ve dönüş yoluna geçtiler. Tabii iş başı var şimdi. Mesaileri başlayacak, çalışmaya başlayacaklar. O yüzden de en çok kullanılan Kapıkule sınır kapısını tercih ediyorlar. Özellikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısında yoğunluğu gösteriyor kameraman arkadaşım. Biz tam gümrüğün son noktasındayız aslında. Şöyle sağ tarafa dönsek Bulgaristan'ı, evet, bayrağını görüyoruz işte, Avrupa Birliği bayrağıyla birlikte. Oradan da devam ediyorlar ama orada da yoğunluk var. Bulgaristan'ın sınır kapısı da dolmuş durumda. Gurbetçilerin işte karayoluyla geldikleri, tatilleri bitti ve aileleriyle birlikte dönüş yoluna geçtiler. Kapıkule sınır kapısında bu yoğunluk devam ediyor. Şöyle söyleyelim, tüm kapılarda Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule sınır kapıları var. Tabii Dereköy sınır kapısı var. Bu 5 sınır kapısında tüm zamanların, yani 22 Haziran'dan bugüne şöyle toplam 398.942 bine

0: araç giriş yaptığını söyleyelim. Ve tüm kapılardan da şu anda yine aynı tarihler arasında 263.318 araç çıkış yaptı. Tüm kapılarda yine paylaşılan bilgilerde 1.561.735 yolcu ülkeye giriş yaptı. Şu anda da 1.062.000 kişi çıkış yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Neredeyse 500.000 kişi kalmış artık bizim gurbetçilerin dönüş yolunda. Tabii burada Kapıkule sınır kapısında bekliyorlar. Yoğunluğa zaman zaman soruyoruz da bu yoğunluk neden? İşte dönüşler aynı zamanda olunca işte Kapıkule sınır kapısında da bu yoğunluk oluyor. Kimi Almanya'dan gelmiş, bakın Belçika'dan gelenler var burada. Fransa'dan var. Hemen Avrupa'nın her yerinden gelenleri görüyoruz. Tabii kimi 4 haftalığına geldi, kimi 6 haftalığına ve tatillerini tamamladılar. İşbaşı yapmak için de tabii bir an önce yaşadıkları ülkeye dönüş yolunda geçtiler diyelim. Kapıkule sınır kapısında da uzun araç kuyrukları devam ediyor. Biz de bu bölgeden bu yoğunluğu aktarmaya devam edeceğiz. Burada yayınımın sonunda söyleyeyim. Hamzabeyli sınır kapısıyla hemen Pazarkule sınır kapısı var. Orada da yoğunluk var ama Kapıkule'de biraz daha fazla. Gurbetçiler o kapıları da sınır kapılarını da tercih ederse onlar için daha iyi olur diyorum. Ve sözü tekrar merkeze stüdyoya size bırakıyorum.
1: Ali Can Zeray, çok teşekkürler. Herkesin yolu açık olsun. Kazasız belasız gitsinler evlerine ve para gündemi noktalıyoruz. Spor haberleri var sırada. Selengül Dayıoğlu birazdan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'a dün kavuştu. Mısırlı yıldız oyuncu İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzon'a gitti. Tecrübeli oyuncuyu binlerce Trabzonspor taraftarı karşıladı. Ve Muhammed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
1: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah Trabzon'da. Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan transferde mutlu sona ulaşan Trabzonspor, serbest oyuncu konumunda bulunan Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarları yıldız futbolcuyu karşılamak için havalimanında saatler öncesine toplanmaya başladı. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim ekibiyle birlikte özel uçakla Trabzon'a geldi. Mısırlı yıldız oyuncuyu Trabzon'da on binlerce bordo mavili taraftar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarların coşkusundan dolayı şaşkınlığını gizleyemeyen Salah, havalimanında açıklamalarda bulundu.
2: First of all, it's incredible.
3: İnanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum. Çünkü 25 bin kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü inanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
1: Salah'ın ardından mikrofonların başına geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarlara teşekkür etti.
4: Gelen taraftarımızın tamamına şükrederiz.

0: Mohamed Salah tabii bir dünya yıldızı. Bizim taraftarımız da dünya yıldızı nasıl karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden, sağ olsunlar.
1: Mohamed Salah için bu akşam saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2: Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah daha forma giymeden Süper Lig tarihine adını yazdırdı ve en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu olarak kayıtlara geçti.
3: Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'un son bombası büyük ses getirdi. Bordo Maviler dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki Mısırlı Yıldız 2 sezon boyunca Trabzonspor forması giyecek. Mohamed Salah henüz sahaya çıkmadan adını Süper Lig tarihine yazdırdı. Mısırlı futbolcu Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşmış futbolcu olarak kayıtlara geçti. Salah bu ünvanı Galatasaraylı Victor Osimhen'in elinden aldı. Daha önce 150 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan Salah bu alanda Süper Lig tarihine geçti. İkinci sırada 120 milyon euro değeri ulaşan Victor Osimhen yer alıyor. N'Golo Kante, Mauro Icardi, Leroy Sané ve Dele Alli 100'er milyon euroluk değerleriyle bu ikiliyi takip ediyor. 34 yaşındaki Mohamed Salah'ın mevcut piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
2: Dün akşamın maçına bakalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yendi ve önemli bir avantaj elde etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Talisca ve 45. dakikada Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla birlikte Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
4: Bu maça biz ekip olarak hafta başından beri gayet iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Antrenmanlarda bizim kendi oyunumuzu oynayabilmemiz için oyuncularımla her geçen gün daha iyi bir uyum yakalayarak adım adım geliştiğimizi görebiliyorum. Bugün de bu rakibe karşı antrenmanlarda neyi çalıştıysak, neyi yaptıysak oyuncuların bunları sahada ortaya koymaları, bunların ortaya çıkması, bu şekilde de maçı kazanmamız bizleri çok mutlu etti. Bu yönden taktik disipline bağlı yaptığımız çalışmaların ortaya çıkarttıkları için oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu iki aşamalı bir maç. Bu akşam 2-0 kazandık. Belki bir 3-4 de olabilirdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar da güzel bir şey bizim adımıza. İkinci maç için, iki aşamalı maç olduğu için Şampiyonlar Ligi maçları her zaman zorluk derecesi yüksek maçlardır. Aynı ciddiyetle rövanş maçına da maç 0-0'mış gibi giderek aynı konsantrasyonla orada da iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz.
2: Akşamın maçına bakalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Krolova ile karşılaşacak.
5: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Krolova ile karşılaşacak. Eşleşmenin ilk maçı Masovička Arena'da oynanacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feșnici yönetecek. 2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'i saf dışı bıraktı. Hradec Krolova ise 2. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsø'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Beşiktaş bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 261. randevusuna çıkacak. Siyah beyazlılar geride kalan 260 mücadelede 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Beşiktaş Avrupa kupalarında 351 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 395 gole engel olamadı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçen ekip Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takımsa UEFA Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos CSK 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
2: Bu haberin ardından spor

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca sıcak başlıklarla, gündemin sıcak başlıklarıyla birlikte olacağız. Hemen programa başlarken Ankara'ya dönüyoruz. Ben arkadaşlarımı görüyorum, Habertürk muhabirlerini görüyorum. Gündem yoğun bugün Ankara'da. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Detayları bize az sonra Serkan Şimşek aktaracak. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı'nda da kritik bir görüşme var. Suikaste uğrayan Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Sır perdesi aralanacak mı? Emre Aytekin de takipte. Az sonra Emre'ye döneceğiz ve Buse'yi de görüyorsunuz. Buse Gençtürk de bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor. Dün çerçeve yasa meclise geldi. Bugün ne bekleniyor? Buse az sonra aktaracak. Ben Serkan'la başlayayım. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Son dakika ekranlarınızda. Serkan, toplantıda hangi başlıklar var? Son dakikaya dair detaylar neler?
1: Esra Toptaş, kuşkusuz toplantının en sıcak gündemi terörsüz Türkiye süreciydi. Hatırlanacaktır. Dün süreç kapsamında oldukça önemli bir aşama geride bırakıldı. Çerçeve Yasa Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Bakanlığı da terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya dönük oldukça önemli bir açıklama yaptı. Büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin üstün gayreti ve aziz milletimizin desteği sayesinde büyük başarı elde edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında bu tarihi başarıda en büyük pay vatan uğruna fedakarlığını en yüce örneğini sergileyen aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların ailelerine aittir ifadeleri kullanıldı. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır ifadeleri kullanıldı ve bu yönüyle de terörsüz Türkiye'nin ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte oldukça önemli görevleri var tabii ki ve aslında şu ana kadar gelinen aşamada da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özellikle sahadaki gözlem raporlarının sağlanması noktasında sorumluluklar düşmüştü. İşte bu doğrultuda da bir açıklama yapıldı bakanlıktan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin de alınmaya devam edileceği ifade edildi. Şimdi toplantının bir diğer önemli başlığı Siverik Tugay'ıydı. Siverik Tugay'ı aslında Türkçe ismiyle Güneydoğu Avrupa Tugayı olarak nitelendiriliyor. 1999 yılında kurulan bir Tugay bu ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanmasına, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulmuştu. Karargahı, bu Tugay'ın karargahı Kuzey Makedonya'da bulunuyor ve Türkiye'de yeni dönemde 2032 yılına kadar bu Tugay'a ev sahipliği yapacak. Ev sahipliği yapacağı Türkiye'deki komutanlıksa İstanbul'da bulunuyor. İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'nda artık Güneydoğu Avrupa Tugay yani Siverik Tugay'ın İngilizce ismiyle yeni karargahı İstanbul'da olacak. Aslında bu Türkiye'nin ilk ev sahipliği de değil. Onu da hatırlatacak olursak 2007-2011 yılları arasında da Türkiye Güneydoğu Avrupa Tugay'ına bir ev sahipliği yapmıştı. Şimdi aynı görevi yeniden üstlenecek. Dediğim gibi İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'nda Güneydoğu Avrupa Tugay'ının 2032 yılına kadar yeni karargahı taşınmış durumda. Temmuz ayında bu taşıma işlemi yapıldı. Kuzey Makedonya'dan o karargahta bulunan çeşitli araç ve gereçler ve gerekli malzemeler personelle birlikte taşındı. Yeni karargâhtaysa İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'ndaysa toplam 12'si Türk, 16'sı yabancı, 28 çekirdek personel görev yapacak ve bu görev dediğim gibi 2032 yılına kadar da devam edecek Esra Toptaş.
0: Serkan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi Ankara'da kalmaya devam ediyoruz. Emre Aytekin'i göreceğiz şimdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Behçet Oktay'ın ailesini ve suikaste uğrayan Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Emre Aytekin bu ziyaretleri takip ediyor ve orada neler görüşüldü acaba, içeride neler oldu? Emre bize aktarıyor.
2: Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Evet, Esra Toptaş, Behçet Oktay'ın ailesini saat 10 sıralarında kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlük yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu görüşme kendisi eski Özel Harekat Daire Başkanlığı'ydı. 2009 yılında evinde ölü bir şekilde, intihar etmiş bir şekilde bulunmuştu. İşte bu soruşturma dosyasıyla ilişkili son gelişmeler ve gelinen aşama ele alındı ve 45 dakika sonra da o görüşme sona erdi. Bugün bir diğer önemli görüşme de Uğur Mumcu ailesiydi ve avukatları. Bakan Gürlek 11.30'da hem ailesini hem de avukatlarını bakanlıkta kabul etti. Şu anda da o görüşme devam ediyor. Yaklaşık yarım saat geride kaldı. Soruşturma dosyasındaki son durum ve gelinen aşama ne durumda? Bu konular görüşmede ele alınıyor. Tabii faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Nisan ayında bir daire başkanlığı kurulmuştu Adalet Bakanlığı bünyesinde ve o dosyalardan biri de Uğur Mumcu dosyasıydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu dosyanın raftan indirildiğini açıklamıştı ve bu dosya üzerinde de bakanlık oldukça geniş ve titiz bir şekilde çalışmalarına başlamıştı. Bu açıklamanın ardından ailenin bir açıklaması olmuştu. Uğur Mumcu cinayetinin Türkiye'nin aydınlatılamayan en ağır cinayetlerden biri olduğunu belirtmişti aile, Uğur Mumcu'nun ailesi ve bu cinayetinde en kısa sürede aydınlatılması gerektiğini ifade etmişti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir görüşme talebi ettiler geçtiğimiz günlerde. Bakan Gürlek de bu görüşme talebine olumlu yanıt verdi ve şu dakikalarda da Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Uğur Mumcu'nun ailesi bakanlıkta görüşmeye devam ediyor. Bu görüşmede dosyadaki son durum ele alınıyor. Tabii bir de Uğur Mumcu davasının firari sanığı var, Oğuz Demir. Bununla ilgili de yargılama Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Bu firari sanığında yakalanmasına ilişkin yapılan çalışmalardaki son durum ne? Bu konuda da yine Uğur Mumcu'nun ailesine bilgi verilmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi yarım saat geride kaldı. Görüşmenin ardından da Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu görüşmesi sonrasında da bir açıklama ve görüntü servis edilmesi bekleniyor.
0: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme var. Önce onun detaylarını aktarayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile bugün Ankara'da görüşecek efendim. Bakanlıktaki görüşmede terörle ortak mücadele kararlılığı ifade edilecek. Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen son aşamada masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak elbette. Görüşmelerin bölgesel ayağında ise İsrail'in Suriye'nin istikrarını bozmaya yönelik eylemleri değerlendirilecek. Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması ve Lübnan'daki İsrail işgalinin sona erdirilmesinin bölgesel güvenlik için taşıdığı önem dile getirilecek. Görüşme sonrasında Fidan ve Şeybani ortak basın toplantısı düzenleyecek. Evet, şimdi yeniden Ankara'ya döneceğiz. Habertürk muhabiri Emre Karaca bizi bekliyor Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci olacak. En azından öyle bekleniyor, değil mi Emre?
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki kritik eşik aşılırken önemli bir görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi saatler 14'ü gösterdiğinde Beştepe'de kabul edecek. Tabii görüşmenin ana omurgasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturacak. Şüphesiz ki dün önemli bir gündü. Kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasının ardından iki lider de önemli mesajlar vermişti. Aslında bugünkü görüşmenin çerçevesini de belirleyebilecek bu mesajlardaki anekdotları sizlere aktarayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatif almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz ifadesini kullanmıştı. Her iki lider de mesajlarında birbirlerine yetkililerine teşekkürlerini iletmişlerdi. Tabii çerçeve yasa konusunda yarın Adalet Komisyonu'na taşınması bekleniyor. Pazar günü de genel kurul aşamasına taşınması öngörülüyor. Bu anlamda meclis aşamasındaki son noktaya iki liderin değinmesini bekliyoruz. Tabii teyit ve tespit mekanizmaları da devreye girecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Celalettin Baz'ın başkanlığında bir kurul oluşturulmuştu. Yine mecliste izleme komisyonu oluşturulmuştu. Tüm bu boyutların tüm yönleriyle birlikte yol haritasının iki lider tarafından irdelenmesini bekliyoruz. Hem meclis hem sahadaki son duruma da liderler bugün yapacakları görüşmede röntgen çekecekler. Tabii bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Saat 15.30'da başlayacak. O da yine sahadaki verilerin değerlendirilmesi açısından önemli. Liderlerin bugün Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin de Ankara'da görüşme trafiğinde olduğunu hatırlatmakta da fayda var. İki liderin de bugün tüm yönleriyle meseleyi ele almasını bekliyoruz ve bu görüşmenin saat 14'te başlayacağını bir kez daha hatırlatayım. İki liderin de 2026 yılı içerisindeki üçüncü görüşmesi olacak. Son olarak da 30 Nisan tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti liderler.
0: Peki Emre, sana da çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'daki son durağımız meclis olacak. Buse Gençtürk'ü göreceğiz. Dün çerçeve yasa meclise geldi biliyorsunuz. Yarın da komisyon aşamasına geçilecek. Dünden bugüne neler yaşandı? Yarın bizi ne bekliyor? Buse bir toparlama yapacak bize. Buse?
4: Esra Toptaş, dün 357 milletvekilinin imzasıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bundan sonraki aşama ise komisyon aşaması olacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda yarın saat 15.30'da görüşmelerine başlanacak. Uzun saatler sürmesi bekleniyor o görüşmelerin. Genel kurul aşamasının ise pazar günü başlamasını bekliyoruz ki Meclis Genel Kurulu'nun önümüzdeki hafta salıya kadar çalışmasına dair bir karar alındı. Dün Meclis Genel Kurulu'nda bu çerçeve yasa teklifi için mesai yapılması amacıyla. Peki teklifte neler yer alıyor? Kısaca değinecek olursak kanun teklifiyle beraber yürürlüğe girmeden önce Milli Güvenlik Kurulu tarafından terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun silah bıraktığının teyit ve tespitinin yapılması gerekecek ve bu teyit tespit de resmi gazetede yayınlanacak. Koşullar sağlanırsa örgüt yönetme, kurma, propaganda, yardım gibi suçlarından soruşturma kovuşturması kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri ertelenecek ve bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Örgüt mensuplarına yönelik 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıldan fazla suçlarda ise soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kanun teklifiyle kasten öldürme cezası suçunu işleyenler ve 1 Haziran 2005'ten önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hakkındaki kişiler bu kanundan yararlanamayacak ama gözler artık yarın yapılacak komisyon görüşmelerinde. Son not olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da çerçeve yasa teklifine ilişkin bir açıklama yaptı ve önümüzdeki hafta başında 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşılacağı görülmektedir bu kanun teklifinin dedi. Bu da oldukça önemli bir açıklamaydı. Gözler şimdi hem yarın hem de bundan sonraki süreç olan genel kurul aşamasında olacak.
0: Buse, sana da çok teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eylem yapan şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti. Özel, meclise sunulan süreç yasası için meseleyi sizler kadar dikkatle takip ediyoruz dedi. Özel'in gündeminde şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de vardı.
5: Bir çerçeve yasa var. Onunla ilgili dün imzalayan partiler teklif ettiler. Biz hukukçularla bir araya geldik. Bugün de çalışacağız. Komisyonda da çalışacağız. Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin de sorunları çözüyormuş gibi bir izlenim yaratmayı samimiyetsiz buluyoruz. Er gazilerin ya da erken şehit olanların ailelerinin beklentilerinin de hiçbir şekilde karşılanmadığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkesin bir kez daha bilmesini isterim. Bu şartlarda emin olun, meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız.
0: Evet, şimdi konuklarım olacak ve çerçeve yasayı konuşacağız. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ve siyaset bilimci, gazeteci Sezin Öney'i bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim, gün ortasına merhabalar.
6: Merhabalar,
7: hoş bulduk.
6: Merhaba. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Mehmet Bey, ben müsaadenizle Sezin Hanım'la başlamak isterim hemen. Sezin Hanım, ne dersiniz? Şimdi dün gördük artık çerçeve yasayı, yarın da komisyona geliyor. Daha doğrusu çerçeve yasa teklifi komisyona geliyor. Sizin ilk değerlendirmeniz nedir bu maddelere baktığınız zaman ve yarına dair de beklentinizi tabii ayrıca sormak isterim.
7: Aslında süreç somutlaşması açısından, toplumun gözü önünde somutlaşması açısından şu an başlıyor. O yüzden çok önemli bir dönüm noktası gerçekten de. Bu ve şunun altını çizmek lazım. Yani bir kere daha geri dönüp düşündüm, baktım ve bu sürece, yani bu noktaya, bu sürecin bu noktasına MHP olmasaydı veyahut Sayın Devlet Bahçeli olmasaydı, onun attığı adım ve bugüne kadar oynadığı onların rol olmasaydı gelinemezdi. Bu çok net. Bundan sonra da bir kere özellikle yasanın tasarımında Cumhurbaşkanlığı ön plana çıkıyor. Ya orada işte eksekutif denilen aslında yürütme kısmı işin ve bir karar merciği olarak bir merhaleler aslında içinde gerçekleşecek aslında bir tasarımı var bu tekrardan işte Türkiye'ye dönüşlerin vesairenin, bütün bu işte örgüt üyelerinin silahsızlanması ve ondan sonra da işte tekrar topluma dönmeleri bir anlamda onun için. Ve orada her aşamasında bir karar merci olarak Cumhurbaşkanlığı var. Bu nasıl işleyecek bakalım, göreceğiz. Çünkü bu tabii ki bir karşılıklı güvensizliği gösteriyor. Yani burada örgüt acaba sözlerini tutacak mı? Bu adımları atacak mı? Karşılıklı güvensizlik derken de dönüşlerde tabii ki işte bu PKK tarafının da gerçekten bu defteri kapatmak, tarih defterini kapattı, o çok net. Konjonktürel olarak uluslararası ilişkilerde de Irak'ın işte Irak'taki gelişmelere baktığımızda da, Suriye'deki gelişmelere baktığımızda da bu defter kapandı o taraflarda. Yani onların bu ülkelerde barınma konusu, onlar artık o ülkelerin de istemediği, kabul etmeyeceği, tolere etmeyeceği durumlar. Bundan dolayı evet, tarih defteri kapatma ama örgüt gerçekten kendi defterini kapatabilecek mi? Bu zamanın bu noktada olduğunu, tarihin bu noktada olduğunu okuyabilecekler mi? Bakalım, onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Peki. Mehmet Bey, ne dersiniz? Şimdi bu, artık biz bu çerçeve yasa teklifini gördük. Yarın komisyona gelecek. Meclis aşamasından sonra da tabii bir saha önemli olacak. Terör örgütünün silahlarını bırakması ve bunun da teyidinden sonra yürürlüğe girecek ve acaba bize ne kadarlık bir süreç bekliyor? Şimdi aşağı yukarı 2 senede buraya geldik. Bundan sonra ne kadarlık bir süreç öngörürsünüz?
6: Şimdi tabii ki süreç, evet, 2 yılda bu noktaya geldik ama en önemli şeyin, yani en önemli sorun geride bırakıldı. Az önce Sezin Hanım'ın ifade ettiği gibi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli sürecin başlangıcı noktasında ilk adımı attı ama artık devletleşen bir politik haline geldi. Bu devlet politikası haline gelen bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve dolayısıyla iktidarın sahiplenmesiyle, iktidarın bir kanunlaştırma şekliyle dönüştürmesiyle birlikte resmi statü kazandı. Ve bundan sonraki süreçte de işin kolay haline geldi. Yani devlet aslında üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte örgütün ne yapacağına bağlı olarak bir bekleyiş söz konusu olabilir. Bu da zaten İmralı'dan gelen açıklamalar, örgütün de hızlı bir şekilde hareket edeceğini, işaretini gösteriyor. Hatırlanacağı üzere silah bırakma noktasında silahlar yakılmıştı. Bir takım orada görüntüleri izlemiştik. Bunun artık sahada, fiiliyatta, gözle görünür bir şekilde devletin yetkili organları tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespiti ve teyitinin üzerinden bu sürecin hızlı bir

şekilde hayata geçirilmesi söz konusu olacaktır. Bu da zaten 6 aylık bir zaman dilimi, başvuru için zaman dilimi ortaya kondu. Bu dilim içerisinde başvurular gerçekleşmesi halinde bence kısa bir süre içerisinde bu süreç tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Yani bu burada aslında önemli olan husus şuydu. Yani devlet üzerine düşeni yaptı. Bundan sonra

0: de terör örgütünün takınacağı tavır önemli. Eğer dağdan silahları bırakıp da teslim olma noktasında adım atılırsa ve bu tespit noktasında tespit edilip kamuoyunun da gözü önünde zaten şeffaf bir şekilde yürütülen bir süreç, bu gerçekleşmesi halinde süreç daha da kolay bir şekilde hızlanacak diye düşünüyorum.
1: Evet Sezin Hanım, şimdi yeni partinin tavrı da merak ediliyor. Teklife imza atılmadı. Şimdi tabii akıllarda şöyle bir soru var. Peki genel kurulda evet derler mi? Dün Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok dedi Özgür Özel. Fakat yanlış yapıldı dedi. Yani usule yönelik bir itirazı vardı. Bu nedenle imza atılmadığını söyledi. Bundan sonra ne olur?
2: Bundan sonra ben yeni partinin herhangi bir şekilde mecliste olmama veyahut da hayır oyu özellikle kullanma gibi bir tavrı olacağını zannetmiyorum. Ha olsa olsa belki katılmamak gibi oynamaya bir şey yapabilirlerdi ama bunu da zannetmiyorum. Çünkü yani baştan beri yani CHP'deyken de Özgür Özel ve o CHP'nin eski CHP'de yer alan yeni partilerin diyelim meclisteki grubun tavrı belliydi. Yani komisyonda yer almakla da ilgili çok ciddi eleştiriler oldu vesaireler oldu. Tabanla ilgili de sorun yaşadılar. Ama mesela bununla ilgili tavır aldılar. Orada sadece Öcalan ziyaretiyle ilgili bir farklı tavır sergilediler İmralı ziyaretiyle. Ama o da süreci akameye uğratacak veyahut da noktalanmasına yol açacak veyahut da çok sert bir tavır olarak da algılanacak bir durum değildi. Ondan dolayı işin silahsızlanma kısmı, ya Öcalan'ın rolüyle ilgili belki sorgulamaları ve farklı tavırları olabilir benim okuduğum kadarıyla. Ama onun dışında silahsızlanma ile ilgili, onunla ilgili bir soru işaretleri veyahut da hayır bu olmamalı böyle değil dedikleri bir nokta yok. Amaç yasa ile ilgili, yasanın kendilerinin önüne geliş tarzıyla ilgili değil sadece yasa içeriğiyle de ilgili eleştirileri olacaktır. Olur. Ama bu tamamen reddetme noktasında bir tavır alacaklarını zannetmiyorum, öngörmüyorum.
1: Mehmet Bey de aynı fikirde midir acaba? Yeni partinin genel kurulda takınacağı tavırla ilgili sizin öngörünüz ne?
0: Esra Hanım, Yeni Parti biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kopuşuyla birlikte oluşan bir parti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi döneminde daha doğrusu genel başkanlıklarını yürüttüğü Sayın Özgür Özel döneminde komisyona üye vermişti ve Terörsüz Türkiye sürecine destek vermişti. Belli ki bugün itibariyle biraz ayrıştığını gösterse de sürece destek vereceği kanaatini taşıyorum. Çünkü nihayetinde bu partiler üstü bir durum. Yani burada siyaset yapılacak bir durumda hiç kimse olmadığını kanaatindeyim. Evet, ayrışan bir parti var, o da İyi Parti. Bu konuda ayrışıyor. Belli ki Sayın Özgür Özel önümüzdeki dönem itibariyle İyi Parti ile bir yakınlaşma söz konusu olabilme ihtimalini de göz ardı etmeden böyle bir sürece böyle temkinli bir yaklaşım sergileme yoluna gittiği kanaatindeyim. Ama prensipte sürece destek vereceği kanaatini taşıyorum açıkçası. Bu konunun dışında bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Az önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız
1: Evet.
0: tekrar bir X hesabından bir paylaşımda bulundu. Özellikle bu milli dayanışma toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmesine dair kanun teklifi üzerinde 7 maddelik bir paylaşım yaptı. Bu da ben önemsediğim bir husus. Aslında neler getirip ne şekilde bir değerlendirme yapılacağı, bunun bu maddelerin ne içerdiğine dönük bir açıklama niteliğinde bir tespitte bulundu. Adeta kanun teklifinin detayını verdi. Ondan birkaçını ben paylaşmak
1: Buyurun,
0: istiyorum.
1: buyurun lütfen.
0: Şimdi hatırlanacağı üzere yapılacak tüm iş ve işlemlerin PKK, KCK terör örgütüne ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verileceğini

0: son verileceğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakiben gerçekleştirilecek diye ilk maddeden bahsediliyordu.
1: Evet.
0: Bunu şu şekilde de devam etti. Kanun yürürlüğe girer girmez otomatik olarak erteleme kararı verilemeyecektir şeklinde de bir değerlendirme var. Şunun için söylüyor bunu. Eğer infazının ertelenmesi yani şöyle bir ifadede bulundu. Koşul gerçekleştirdiği takdirde yani terör örgütünün teslimi ya da işte silah bırakması buna gerekli olarak koşulun gerçekleştirildiği takdirde soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi dahil diğer hükümlerin uygulanması söz konusu olamayacaktır şeklinde bir değerlendirmesi var. Şimdi kanun sadece PKK ve KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumu kapsamaktadır diye de devam ediyor. Dolayısıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında veya lehine işlenen suçlar kanun kapsamında ertelenebilecektir diye de ifade ediyor. Bu 7 maddelik bir şeydir. Aslında bunu ekrana da taşıyabilirsiniz siz.
1: Evet, arkadaşlarımıza da iletelim. Evet.
0: Şimdi mesela 6. maddede şunu söylüyor. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat ve malzemelerin kayıt altına alınacağı, bu uygulamaya ilişkin usul ve esasların güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceği kabul edilmektedir diyor. Şimdi az önce ifade ettiğimiz gibi yani bunun neyi kapsıyor, gerekçe nedir? Hani eleştirilerde getiriliyor ya işte bu direkt olarak serbest mi bırakılacak? Evet. Bunun kapsayıcılığı nedir şeklindeki eleştirilere de cevap niteliği taşıyor. 7. maddede şunu söylüyor, onu da ifade edeyim. Kişiler hakkında yargı mercilerine resen erteleme kararı verilemeyecektir. Hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesini isteyen kişilerin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakiben 6 ay içinde bulundukları yerlere Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya görev yerinin kurumlara yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Başvuru üzerine koşulların varıldığı halinde erteleme kararı verilecek olup başvuru yapmayan kişilerle ilgili yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecektir diyor. Yani bu 6 aylık süre içerisinde eğer başvuru yapılmazsa bu kişilerle hakkında suç işleyen terör örgütü mensubu kişiler hakkında yargılama süreci, infaz süreci aynen devam edecek şeklinde de son olarak bir beyanatı var, bir paylaşımı var. Aslında şunu net olarak söylemek lazım Esra Hanım. Burada terör örgütüne bir af söz konusu değil. Dolayısıyla Türk milletinin huzuru, geleceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği, bekası söz konusu olan bir durumda terör örgütünün tek taraflı olarak fesihinin lağvedilmesinin ve silah bırakılmasının adımları atılmış ve bu adımlarla birlikte terör örgütünden de bir adım beklenmiş ve terör örgütü de bu adımı atacağını beyan etmiştir. Dolayısıyla bunu fiiliyata geçmesi ve geçici bir süre içerisinde, çünkü geçici diye ifade ediliyor kanun taslağında, geçici bir süreyle terör örgütünün lağvedilmesinin önü açılıyor, hızlandırılıyor. Bu noktada da ben bunu gerçekten önemsiyorum.
1: Peki.
0: Sürecin baltalanması, sürecin sekteye vurması için bir takım söylentilere, bir takım dedikodulara ve çıkışlara da çok itibar etmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Sezin Hanım'a geçeceğim ama öncelikle meclise sunulan terörsüz Türkiye süreci yasa teklifiyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir mesaj var. Bir mesaj paylaştı Akın Gürlek. Teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor dedi. Yasanın güvenlik güçlerini şehit edenleri kapsamayacağını da vurguladı. Bir izleyelim, hemen Sezin Hanım'a döneceğim.
2: Yüce Meclisimize sunulan teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğine de sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir.
1: Evet, Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesajı bu şekildeydi. Saldırı talimatı verenler kapsam dışı, yani terör örgütünün sözde yöneticileri olduğunu anlıyoruz. Ve tabii ki güvenlik güçlerimizi şehit edenleri de kapsamayacağını vurguladı. Sezin Hanım buyurun, hem Akın Gürley'in açıklamaları üzerinden hem de kaldığınız yerden buyurunuz.
3: Evet, Adalet Bakanı... Böyle iletişimi seven bir insan ve böyle kritik dönüm noktalarında da açıklama yapmak veyahut da böyle bir kamuoyu önüne çıkmak gibi bir iletişim stratejisi de var. O yüzden şaşırmadım böyle bir mesajı olmasına. Tabii yani nasıl uygulanacak kısmında aslında dışişlerinin çok önemli rolü olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi rol alacağı da bir zaman. Çünkü Irak'la ve Suriye ile olan iletişim, tabii ki Milli Savunma Bakanlığı, onlar da bayağı rol alacaklar. Ama bu bölgesel konjonktürün de gerektiği bir durum olduğu için, şimdi yasanın ivediliği, Fethi Yıldız'ın açıklamasında da çok can alıcı nokta bu işte. Aldın gibi bir durum var örgüt açısından. Yani burada tereddüt, işte acaba daha sonra olur mu, bu biraz daha uzatılabilir mi falan değil. Ya bu süreç içinde bu yasa kullanılacak bir fırsat olarak örgüt tarafında kendini tasfiyesi için. Veyahut da zaten dediğim gibi yani artık bir alan yok Irak'ta ve Suriye'de. Ne oluyor? Irak'taki diğer işte silahlı örgütler de, devlet dışı aktörler de tasfiye ediliyorlar. Bu süreçte 30 Eylül'e kadar hatta bir tarih veriliyor. Orada da bir zamanlama var. Bir zaman işliyor Irak'ta da. Fakat başka isimlerle varlıklarını sürdürme veya bir hayaletleşme çabaları var bazı örgütlerin. Bunlar daha İran'a ilintili örgütler. Şimdi PKK'nın da bu yola sapması bir soru işareti olabilir önümüzdeki dönemde. İşte buna bir fırsat vermemek için yani şimdi zaman işte deniyor. Ama benim asıl... Kandil'den daha çok kafamdaki soru işareti Avrupa tabii ki. Çünkü Avrupa, yani şimdi terör örgütü dediğimizde hep silahlar konuşuluyor. Fakat bir yandan da işin bir kasası var, bir para akışı var. Farklı ticaretleri var. Bunu işte Avrupa daha bu kısım olduğu için orada neler yaşanacak, o da çok önemli. Bu açıdan gene uluslararası ilişkilerde bu sefer işin Avrupa kısmı ve Avrupa ile olan, Avrupa ülkeleriyle olan diyalogda arka planda önemli çok tabii ki.
1: Evet, o zaman tam Sezin Hanım'ın bıraktığı yerden ben Mehmet Bey'e döneyim. Yani tam Avrupa'ya dikkat çekti. Yani terör örgütünün kasası dedi. İşte gelir kaynağı, bu kaynakların da kurutulması lazım ve oradan gelecek tepkiler, reaksiyonlar da önemli dedi. Bu konudaki değerlendirmenizi alayım. Bir de sonra Mehmet Bey dönüşleri

0: soracağım. Tabii o da yine kamuoyunda çok konuşulan, tartışılan başlıklardan biri. Buyurun.
1: Şimdi Avrupa'daki tabii ki yani böyle bir hassasiyet var ama devletin yetkili organları Avrupa'daki bu terör örgütünün varlığıyla ilgili de tabii ki öngörüleri var, tabii ki çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha net bir sonuç ya da net bir bilgi elde edeceğiz. Ama oradaki kaynaklarıyla ilgili hani PKK'nın kaynakları ne olacak şeklindeki soru devleti ilgilendirdiği kadarıyla tabii ki onunla ilgili de bir çözüm önerileri, çözüm noktalarında bir takım girişimler mutlaka vardır. Şu an tabii ki onu ayrıntısına girecek değiliz. Şu an önemli olan terörün bitmesi için atılacak olan adımdır. Yani terör örgütü lağvedilip silahları bırakacaksa, terör bitecekse biz onların gayrimeşru üç kuş paralarına ya da işte gelir kaynaklarının ne olacağını sorgulayacak halimiz yok. Ben bu konuda Sezin Hanım'ın çıkışına çok da maalesef katılamayacağım. Çünkü daha önemli şeyler varken insan hayatından bahsediyorken biz terör örgütünün gelir kaynaklarının nasıl ne olacağı, nasıl şekilleneceği ya da kimler tarafından yönetileceği, o gelir kaynaklarını onlar bırakıp bırakmayacakları tartışmasını yapmak çok da sağlıklı bir sonuca vardırmaz. Şunun için bunu ifade ediyorum. Özellikle Avrupa'da yani terörün elebaşlarının Avrupa'da yaşadıklarını biliyoruz. Ve bu yaklaşık 400 kişiden ibaret olduğu resmi kaynaklar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir durum. Şimdi 400 kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 400 kişiyle baş edemeyecek bir devlet değildir. Önemli olan terör örgütünün yani örgüt noktasında sosyolojik olarak ve fiziki olarak kendini sonlandırmasıydı. Eğer bu gerçekleşmesi halinde zaten onların finans kaynakları da otomatikman kendiliğinden bitecektir. Dolayısıyla artık Türkiye'de terör faaliyetleri 2 yıldır hiçbir şekilde yürütülmediğini de varsayarsak, sınırımızın hemen ötesinde 30 kilometre, 60 kilometre etrafımızda terör örgütü artık varlık göstermiyorsa, Avrupa'da herhangi bir eylem içinde olan ya da olmayan fark etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi ülkede olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı bir tavır takınan, tavır alan ve terör örgütlerine karşı mücadele eden bir devlettir. Dolayısıyla burada sadece PKK KCK'dan bahsediyoruz. PKK KCK'nın sonlandırılması, kendini feshetmesi ile birlikte finans kaynaklarının da kesileceğini söylemek pekala mümkündür. Dolayısıyla bunun üzerinde durmanın çok bir anlam ifade etmediği kanaatindeyim. Diğer sorunuzu tekrar alabilir miyim?
0: Dönüşler demiştim Mehmet Bey. Yani evet. İşte dönüşler, terör örgütü mensuplarının dönüşleri nasıl olacak? Hangi çerçevede yapılacak? Bu ne kadar bir süreç alacak? Tabii ki en çok konuşulan başlıklardan biri. Sonra da Sezin Hanım'a yine aynı soruyu yönelteyim.
1: Şimdi tabii ki 6 aylık bir başvuru süresi kondu ve bu 6 aylık süre içerisinde başvuranlar, cezaevinde olanlar ve dışında olanları da varsayarsak 6 aylık süre içerisinde devletin yetkili organlarına başvuran herkesin istifade edebileceği, hani herkesin derken tırnak içinde söylüyorum, az önce Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama aslında çerçeveyi özetleyen bir açıklamaydı. Kimleri kapsıyor, kimleri kapsamıyor, evet. Maddeler halinde belirtildi. Onu şimdi tekrar saymanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Böyle bir yapıda sadece perspektif olarak üzerinden geçmek için söylüyorum. 6 aylık süreye başvuru yaptıktan sonraki süreçte tabii ki devletin Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Milli Güvenlik Kurulumuzun oluşturduğu bir heyetle beraber bu terörün teslimi noktasında bir süreç başlayacaktır. bu uzayabilir mi, kısa zamanda olur mu şeklindeki değerlendirmeler de tabii ki önemlidir ama sınırlamanın 6 ay içerisinde yapılması ve bu 6 aylık zaman dilimi içerisinde hızlı bir şekilde başvurular yapılıp da teslim olma noktasında gruplar halinde bireysel olarak bir teslimin söz konusu olması tabii ki süreci hızlandıracaktır. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani terör örgütünün sayısının tespiti noktasında devlette
0: son bir cümleyle bağlamanızı rica etsem hemen
1: evet,
0: sizin alıma geçeceğim.
1: Devlette net rakamlar var. Belli ki toplu bir teslim söz konusu olacaktır. Evet. Bu da kısa zamanda gerçekleşecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Sezin Hanım, zamanımız da kısıtlı ve ne olur şöyle 2-3 cümleyle toparlamanızı rica etsem sağolunuz. Özellikle bu dönüşler meselesinde söyleyeceklerinizi de merak ederiz.
2: Tabii ya. Tabii ya, aslında ya ben Mehmet Bey'in söylediklerini destekleyen bir şey demek istedim. Ya burada büyük hastalıklarda her gün bir adım derler. Yani bu yasa da büyük bir adım bu anlamda. Ve ilk etapta hakikaten de şimdi bu örgüt üyelerinin silahsızlanması, gerçekten bir fiil silahsızlanıp dönüyor olabilmeleri veya işte ne yapacaklarsa artık bir kısmı Irak'ta kalacak herhalde, bir kısmı dönmeye de bilir. Ama önemli olan şu silahsızlanma işinin olması. Ama dönecek olanlar ve Türkiye'dekilerle ilgili ve genel olarak örgüt fikrinin tasfiyesiyle ilgili olarak bu yasa çok büyük bir adım. Sadece burada ya aslında çok büyük arka bir planı olduğunu, daha adım adım başka şeylerin de geleceğini ve bir günde bu işin hemen çözüldü bitti belki olmayacak. Ama Avrupa kısmı da ya dışişlerinin ne kadar rol oynayacağı, aynı zamanda MIT'in tabii de oynadığı çok çok büyük roller var. Ya farklı farklı kurumlar burada çok aktif biz bana kalırsa görmesek de. Sadece bunu vurgulamak istedim.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için efendim. Tekrar görüşmek üzere, sağolunuz. Kısa bir ara verelim, reklam.

0: noktasına devam ediyoruz. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın verdiği ifadeler doğrultusunda 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de dün gözaltına alındı. Özalper'in işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği ve ifadesinin burada alınacağı öğrenildi. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde artık kritik bir aşamaya gelindi. Tahran yönetimi ticari gemiler için oluşturulacak güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken Reuters, Boğaz'da denetim yetkisinin İran'a geçebileceğini duyurdu.
1: Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ortak bildirinin son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Bekai, İran'la Umman'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde ortak bildirinin kısa süre içinde yayımlanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de görüşmelerde temel mutabakatlara ulaşıldığını belirtti. Ticari gemilerin giriş ve çıkışlarda İran karasularını kullanacağını söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre taslak anlaşma Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünü İran'a bırakmayı öngörüyor. Kaynaklara göre anlaşmanın en tartışmalı başlıklarından biri Hürmüz'den geçecek gemilerden alınacak ücretler. Tahran'ın taşınan yükün değerinin %5 ila 7'si olarak ücret talep ettiği iddia ediliyor. Umman'ın yaklaşık %3'lük bir ücret önerdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Savaş öncesinde gemilerin ücret ödemeden geçtiği Hürmüz Boğazı'nda İran'a denetim yetkisi verilmesi, bölgedeki güç dengesini Tahran lehine değiştirecek önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.
0: Evet, ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu arada ABD Başkanı Trump'tan da yeni açıklamalar var. Daha doğrusu yeni tehditler denilebilir. İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum dedi Trump. Ancak diplomasinin başarısız olması durumunda güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu da söyledi yine Trump.
1: İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ederim dedi. Diplomasinin başarısız olması halinde saldırının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim dedi.
2: We were all set for the biggest attack since World War II, and they called me. And they said, please don't do it, let's talk. We are talking, let's see what happens, but they respect us.
1: Görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert bir şekilde vurmaya hazır olduklarını yineleyen Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri de sosyal medyadan yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
3: Number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. Iran will never have a nuclear weapon, and the United States will be in a stronger position. I can tell you with confidence, it's going to go in a place that is good for the United States of America. But we're going to use all the tools that we have, military, economic, diplomatic, to make sure we bring this thing to the right resolution.
1: Taraflar arasında müzakere ihtimali gündemdeyken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını savunarak tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine de işaret etti. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.
0: Buradan da Danimarka'ya döneceğiz. Zira Danimarka prensesi askere gitti efendim. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıktı.

0: çıkarıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
1: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka Prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askeri alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
0: ...81 yıl önce bugün 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kenti atom bombasıyla yerle bir oldu. On binlerce kişi hayatını kaybetti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o günün yıl dönümünde yaşamını yitirenler saygıyla anılıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise her geçen gün büyüyor.
2: ...81 yıl önce Japonya'ya atılan atom bombası on binlerce can aldı. Dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar anıldı. Hiroşima'nın yerle bir edildiği tarih 6 Ağustos 1945'ti. O dönem atom bombası yarışını kazanan Amerika Birleşik Devletleri bir uranyum ve bir plütonyum bombasına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yı teslim olmaya zorlamaya karar verdi. Hedefse önemli bir askeri liman olan Hiroşima'ydı. 6 Ağustos sabahı bir Amerikan bombardıman uçağı Hiroşima'ya atom bombası attı. Amerikalıların Little Boy yani küçük çocuk olarak adlandırdığı 4,5 ton ağırlığındaki uranyum bombası kentin 500 metre üzerinde patladı. Saniyeler içinde kent cehenneme döndü. Atom bombasının düştüğü an 70 bin kişi hayatını kaybetti. Bombanın etkisiyle 5 yıl içinde 60 bin kişi daha can verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'yı yerle bir etmekle yetinmedi. 3 gün sonra Şişko Adam adını verdiği plütonyum bombasını da Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 bin kişiden 75 bini hemen bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar Barış Anıtı Parkı'nda anıldı. Atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bırakıldı. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen atom bombaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Sovyetler Birliği'nin de Japonya'ya savaş ilan etmesi üzerine Japonya teslim olmuştu.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretimine dair mesajlar verdi. Günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdık dedi. Bayraktar, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi olduğu ifadesini de kullandı.
2: Şırnak Gabar'da petrol üretiminde rekor seviyeye ulaşıldığını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin rolüne dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar umudun adresi oldu dedi.
3: Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.
2: 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti.

0: Yönetime alınan kuyuya Şehit Astsubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz'le büyüttü. 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025 yılında Ağaç Yurdu sahaları da eklendi. Gabar'daki petrol üretiminde yeni kuyuların açılmasıyla önemli bir aşamaya geçildi. Üretim günlük 83.300 varile ulaştı.
1: Ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı tabii. Sarı lacivertler Avusturya temsilcisini Kadıköy'de konuk etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Talisca ve 45. dakikada da Greenwood kaydetti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Eşleşmenin rövanşı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da Avusturya'da oynanacak. Peki böylece gün ortasının ilk dilimini noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhabalar herkese. Habertürk ekranlarından gün ortasına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz. Saatler de bu arada 13 olmak üzere. Şimdi ilk saat dilimimizde Ankara'nın gündemini yoğun olarak ele aldık. İkinci dilimde de İstanbul'un gündemine ağırlıklı olarak bakacağız. Arkadaşlarım sahada görüyorsunuz. Bahçeli Evler'de bir bina boşaltıldıktan bir gün sonra çöktü. Faciadan dönüldü. Kaan Uçar o noktada enkaz alanında, az sonra döneceğim Kaan'a. Altın yeniden yükseliş seyrine girdi bu arada. Bir haftada %5 artış oldu. Piyasadaki son durumu da bize İrem Şimşek aktaracak az sonra. Ve Ahbap Derneği soruşturması genişliyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu. Şimdi de bağışlar inceleme altına alındı. Arzu Kaya da soruşturmadaki detayları anlatacak. Ben hemen Kaan'la başlamak istiyorum. Bahçeli Evler'de bir bina boşaltıldıktan bir gün sonra çöktü. Faciadan dönüldü kelimenin tam anlamıyla. Daha önce boşaltılan bitişikteki binada tedbiren yıkılıyor şu anda. Bu arada binanın çökme görüntülerine de ulaşıldı. Kaan, son durum nedir orada?
1: Şu anda bu yıkım devam ediyor. Biz de kameraman arkadaşlarım Özgür Balaban ve Mertcan Öztürk de drone kamerasıyla Bahçeli Evler'deyiz. Özgür Balaban sizlere şu anda o yıkımı gösteriyor. Tabii dediğiniz gibi bina çökmeden, aslında burası bir site. 4 bloktan oluşan bir site ve çökmeden sitenin C bloğu çökmeden bir gün önce kolonlarından ses geldiği için boşaltılıyor. Bu site 4 bloktan oluşuyor dediğim gibi ve C bloğu çökmeden bir gün önce boşaltılıyor. Boşaltıldıktan az bir gün sonra da işte görüyorsunuz enkazını. Bir gün sonra çöküyor. Enkazı şöyle gösterelim. Bir gün sonra çöküyor ve çökerken de yan binaya zarar veriyor. Neyse ki boşaltılmıştı. Yoksa yalnızca bir blokta 60'tan fazla kişi oturuyordu. 38 yıllık bir binaydı C bloğu. Bu sitenin C bloğu 38 yaşındaydı. 22 daire vardı ve 4 katlıydı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Can kaybı olmadan bina boşaltıldı ve o bina, çöken binada işte gördüğünüz şu anda yıkımı devam eden bu binaya hasar verdi. Şu an o da, onun da yıkımı dün gece saatlerinden itibaren devam ediyor. Biz burada konuştuğumuz kişilerde de belediyeden de aldığımız bilgi de şu yönde. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında işlemleri sürüyordu bu sitenin ve hasarlı olduğu tespit edilmiş. Zaten ekipler girdiğinde site, yani boşaltılmadan önce kolonlardan ses geldiğinde ekipler binaya giriyor. İşte o enkaz olan binaya giriyorlar ve 4 kolonun ikisinin ağır hasarlı olduğunu tespit ediyorlar ve bu şekilde hemen binayı boşaltıyorlar. Yaklaşık bu 4 bloklu sitede 200'den fazla kişi yaşıyor. Çöken binada ise neyse ki kimseye bir şey olmadı ama 60'tan fazla kişi yaşıyor. Tabii görüyorsunuz yıkım işlemi hala devam ediyor. Şu anda bir yandan tozla kalkmasın diye ekipler bir yandan onun mücadelesini veriyor. Tabii dediğim gibi buradaki bina kendiliğinden çöktü. Kolonların ses gelmesinin ardından gece boşaltılıyor. Ertesi gün ise yaklaşık bir gün sonra da kendiliğinden çöküyor. Yaklaşık 60 kişiye yakın kişi, 60'tan fazla kişi daha doğrusu, otellere ve akrabaları varsa akrabalarına gittiler ve şu anda hala o zarar gören binanın yapımı, yıkımı devam ediyor. Bu sitenin 4 bloğu da şu anda boşaltıldı. Hemen Özgür Balaman'a rica edeyim. Tedbir amaçlı bu yan taraftaki evler ve arka taraftaki evler de boşaltıldı aslında. Tedbir amaçlı, onu da belirteyim ve ekiplerle konuştuğumuzda da şunu söylediler. Dediler ki kentsel dönüşüm için başvuru var. İncelemeler, gerekli süreçler devam ediyor. Ve devam edecek. Zaten bu binaya da bugün de hiç kimse girmeyecek. Arka bloklara da kimse girmeyecek. Ve süreçte devam ettiğini söylediler. Hem çevredekiler de bir an önce inşaat bitmesini tabii istiyorlar. Konuştuğumuz vatandaşlar da dediler ki sağlam değilse elbette ki yıkılsın. Biz de sağlam binada oturalım. Süreç devam ediyor. Neler olacağını da hep birlikte göreceğiz.
0: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Habertürk muhabiri İrem Şimşek'e dönüyoruz. Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor İrem. Altın yeniden yükseliş seyrine girdi. Bir haftada %5 artış oldu. Piyasada son durum acaba nedir? İrem'deyiz.
2: Esra Toptaş, senin de dediğin gibi bu hafta altın %5'lik bir yükselişle son 7 haftanın zirvesine oturdu. Spot altının ons başına fiyatı 4255 doları gördü. Şimdi altındaki son durumu Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getirsin. En çok merak edilen gram altından başlayalım. Gram altının fiyatı alış 6476 lira, satış 6550 lira. Bir hafta önce 6148'di gram altın. Hatta dün yayın yaptığımızda da burada 6300'leri görmüştük. Dünden beri yaklaşık 200 liralık bir artış görüyoruz. Çeyrek altında alış 10408 lira, satış 10562 lira. Yine bir hafta önce Temmuz'un sonunda 9900 bandındaydı çeyrek altın. Yaklaşık 600 liralık bir artış söz konusu. Yarım altında alış 20850, satış 21055 lira. Tam altında da yine alışımız 41674, satış 41979 lira. Elbette değerli madenlerden sadece altın değil, gümüşte de bir artış görüyoruz. Onu da hemen ekranlarınıza getirelim. Gümüş alış 91,54 lira, satış 90

0: 39. Dün burada yayın yaptığımızda gümüşte 90 liraydı. Dün ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. İran'la anlaşmak istediğinden bahsetti. Bu hafta saldırıların da durulması ve olası bir ateşkesin de masada olmasıyla birlikte altının hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini gördük. Elbette bölgedeki tansiyonun tekrardan düşmesiyle altın yükseldi, fakat petrol de tam tersine düşüş seyrinde. Brent petrol geçtiğimiz haftalarda saldırı olduğu esnada 102 doları görmüştük Brent petrolün varil başına fiyatında. Artık o da 80 doların altına düştü ve 79 dolara kadar geriledi. Elbette önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek açıklamalar piyasalardaki hareketliliği ve altındaki trendin ne yöne doğru olacağını da belirleyecek. Biz de buradan son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki İrem, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gidelim. Ahbap Derneği soruşturması genişliyor efendim. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuştu. Şimdi de bağışlar inceleme altına alındı. Arzu'ya dönüyorum. Bağış yapanlar açıklandı sanırım, değil mi Arzu? Kimler var?
2: Esra Toptaş, aslında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var. Hem şarkıcı, hem oyuncu, hem komedyen gibi birçok medya camiasının da yakından tanıdığı isimler var. Kimler mesela, onlardan hemen bahsedelim. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Ebru Şahin gibi toplamda 5 ismin 1 milyon lira Ahbap Derneği'ne bağış yaptığı MASAK raporuyla, bugün açıklanan MASAK raporuyla ortaya çıktı. Yine 1 milyonun altında ama yine yüksek miktarda bağış yapan isimler de var. Oyuncu Tolga Çevik 997 milyon. Yine oyuncu şarkıcı Ali Atay 562 milyon. Ve yine çok yakından tanıdığımız isim olan Ebru Gündeş 500 bin liralık bir bağış yaptı, ortaya çıktı. Tabii bağış yapması onları dosyada şüpheli konumuna getirir mi? Hayır. Aslında savcılığın MASAK raporundaki tespitlerine göre şüphelilerin miktarları noktasında bir bağlamda değil de sanatçıların bu miktarları ödemesi noktasında usulüne uygun bağışlar yapıldı mı ve bu bağışlar usulüne uygun kullanıldı mı şeklinde bunların araştırılması yapılıyor. Ve dolayısıyla bu paralar usulüne uygun kullanılmadıysa soruşturma kapsamında sanatçıların da bu noktada mağdur sıfatıyla dosyada yer alabileceği belirtiliyor. Peki bu miktarlar ödendi ve savcılık neye ilişkin bir inceleme gerçekleştiriliyor? Bu miktarlar deprem döneminde yapıldı sanatçılar tarafından. Birçok isim var MASAK raporunda adı geçen, demin de zikrettiğimiz. Bu miktarlar ödendi. Ancak bu miktarlar usulüne uygun kullanıldı mı? Herhangi bir makbuz, dekont söz konusu mu? Ve bu miktarlar yine derneğin hesabından başka şirketlere aktarıldı mı? Ve amacı dışında kullanıldı mı? Bu sorular yine soruşturma kapsamında dikkatli bir şekilde incelenecek, araştırılacak ve varsa bir mağduriyet sanatçılar noktasından, ki kendileri de para yatırdılar Ahbap Derneği'ne, ve bu noktada da bir inceleme söz konusu olacak. Soruşturma da geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Arzu, sana da çok teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya dönüyoruz. Emre Aytekin karşımızda olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek suikaste uğrayan Uğur Mumcu'nun ailesini kabul etti. Emre Aytekin bu ziyaretleri takip ediyor. Emre, içeride neler görüşüldü acaba, ne diyorsun?
3: Esra, ziyaretin dakikalar önce sona erdiğini ifade edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ile oğlu Özgür Mumcu ile Adalet Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye Mumcu ailesinin iki avukatı da katıldı. Tabii en merak edilen konu ne konuşuldu içeride? Hiç şüphesiz Uğur Mumcu suikastine ilişkin soruşturma dosyasındaki son durum ele alındı ve bu dosyayla ilgili yapılacak adımlar, atılacak yeni adımlar da bu görüşmede masaya yatırıldı. 11.30 sıralarında başladı bu görüşme. Yaklaşık bir saatten fazla bir görüşme gerçekleştirdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Geçtiğimiz günlerde ailenin bir talebi vardı. Bakan Gürlek'le görüşme talebi vardı. O talep de şöyle gelmişti. Faili meçhul dosyaların, cinayetlerin aydınlatılmasıyla ilgili bir bakanlık adım atmıştı. Nisan ayında bir daire başkanlığı kurulmuştu. O dosyalardan biri de Uğur Mumcu'nun dosyasıydı ve dosyanın raftan indirildiğini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu ve bu gelişmenin ardından

0: da ailenin bir görüşme talebi oldu. O görüşme de bugün gerçekleşti. Bir saatten fazla sürdü. Bakanlıkta Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun eşi ve oğlunu kabul etti. Mumcu ailesinin avukatları da bu görüşmede yer aldı. Yine dosyadaki son durum, soruşturmadaki gelinen aşama konuşuldu. Burada bir konuya da değinildi. Şöyle, Uğur Mumcu suikastı ile ilgili Ankara'da devam eden bir yargılama var. Firari bir sanığın yargılandı. Bu sanık da Uğur Mumcu'nun aracına bombayı yerleştiren kişi Oğuz Demir. İşte bu şüphelinin de firari durumda, bu şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmalarda bu görüşmede yer aldı. Bir önemli görüşme daha vardı. Kısaca ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Bakan Gürley'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği görüşme, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini de kabul etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yine bu dosyadaki, soruşturma dosyasındaki de son durumu aileyle paylaştı. Bu görüşmeyi de aktarmış olalım. Dediğimiz gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Uğur Mumcu'nun ailesinin görüşmesi dakikalar önce sona erdi ve ilerleyen dakikalarda da, saatlerde de Bakan Gürlek'in bu iki görüşmeye ilişkin açıklama yapmasını bekliyoruz.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Şimdi tabii bu görüşmeyi konuşalım. Önemli bir konu. Gazeteci Oral Çalışlar ve Alişer Delek bizimle birlikte. Alişer Bey stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, efendim. Merhabalar. Oral Çalışlar da uzaktan bağlantıyla bizimle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
2: Çok iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Oral Bey, müsaadenizle ben Alişer Bey'le stüdyodan başlayayım. Akabinde hemen size de döneyim. Şimdi 33 yıllık bir sır perdesinden bahsediyoruz. Uğur Mumcu suikastinden. Bugün Akın Gürley'in kabulü vardı. Ailesiyle görüştü. Az önce aktardık. Bitti görüşme. Beklentiniz ne?
3: Beklentiyi yüksek tutayım. Yani çünkü çok zor bir dava. Tek başına ele alınabilecek bir dava değil. Bir kere öyle konuşmak lazım. Evet, son 40 yıldır, 30 yıldır Türkiye'nin faili meçhul cinayetlerinde, suikastlerindeki en önemli isimlerden bir tanesi meslektaşımız. Hatta açık, daha da açık söyleyeyim, mesleğe girmeme sebep olan kişi. Ben çocukken o tiyatroya uyarlanan kitaplarını bildiğim için gazeteciliği severek çocuk yaşta başlamıştım. Bizzat kendisidir Uğur Mumcu. Ama tek başına ele alınabileceği zaman, hani o hep bu davayla adı geçen tuğlayı çekin, nereye devir yıkılıyorsa yıkılsın. Bu tuğla aslında çok daha büyük bir tuğla. Büyük bir duvar ve sadece Uğur Mumcu dosyasını değil, bence Türkiye'de 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda devamında kendisini FETÖ olarak adlandıran derin devlet, devlete paralel yapı olarak devam eden teşkilatları da beraberinde getirecek. Onların da çektikçe onların da altında kalacağını umut ettiğim bir dosya olduğu için, büyük bir dosya olduğunu söylüyorum. İzninle böyle akılda kalmadığı için şurada okumam gereken bir şey var. Tabii, Uğur Mumcu'yu ayrıntılı konuştururuz ama Uğur Mumcu'nun öldürülmesine giden yolda ve sonrasındaki Türkiye'yi anlamak için ve bu cinayetin de tam olarak nereye oturduğunu görmek için şöyle bir listeyi biraz hızlıca okumam lazım. Sadece 1990 yılında 4 tane önemli suikast var. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok. 4 önemli isim, Türkiye'nin tanıdığı 4 önemli isim bir yılda öldürüldü. Devamında 1991 Vedat Aydın, 1992 Musa Anter. Kürtler için önemli isim, Güneydoğu'da 2 tane suikast, ikisi de öldürüldü. Evet. Aynı yine Uğur Mumcu'nun da içinde olduğu 93 yılı devamında bir Sivas Madımak katliamını yaşadık. Sonrasında Gazi olayları, Alevilerin çoğunlukta olduğu kahveler tarandı ve Gazi olaylarında günlerce sürdü. Hemen peşinde 96 yılı Metin Göktepe, Susurlu'yu yaşadık. Bunlarla beraber gidilen bir 28 Şubat süreci var. Niye bunların hepsini anlattım? Bakıldığı zaman aslında toplumun sinir uçlarını bozmak için hedeflenilmiş cinayetler, suikastler, saldırı girişimleri ve ortada bir tane, yani kaba olarak söylüyorum, Kürt'ten de öldürelim, Alevi'den de öldürelim, laikten, Atatürkçüden, Kemalist'ten de öldürelim ve sinir uçlarını bozalım. Hepsinin altında baktığınız zaman sadece Uğur Mumcu değil, bu tuğlayı çektiğimiz, evet, zaman umarım hepsini aydınlatacak bir derin devletin ne olduğunu görebileceğimiz, siz o yılların derin devletin ne olduğunu görebileceğimiz
1: genel bir çerçeve şey çizdiniz. Şimdi tabii daha da ayrıntılandıracağız ama sayın çalışları da daha fazla bekletmeyeyim. Efendim ne dersiniz? Şimdi bugün önemli bir görüşme vardı. Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesini ve avukatını kabul etti. Sizin beklentiniz nedir efendim? 33 yıl sonra bu suikastin aydınlatılması adına.
2: Bu tür, yani Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü olay

0: bir yana bütün bu dönemi, Alişar arkadaşımızın bahsettiği dönemi anlamaya çalışırsak ortaya çıkan tablo şu: bir kere bu cinayetlerin hepsi bir şekilde büyük çoğunluğu devlet içinde bazı güçlerle ilişkili. Yani mutlaka bir yer, şimdi bakın hiçbiri bu büyük cinayetlerde tutuklu kalmıyor insanlar. Bir şekilde tahliye ediyor, ondan sonra yeniden tutuklama çıkarıyor. Oğuz Demir geçiyor adı mesela. Şimdi bombayı yerleştiren kişi nasıl tahliye olmuş? Şimdi aranmaya başlamış. Yani öyle bir şey var ki, bu özellikle ben Abdi İpekçi davasında ve Doğan Öz davası, Savcı Doğan Öz'ün öldürülmesinin davasında gördüğüm, Uğur'la birlikte izlemiştik o davaların bir kısmını da. O davalarda gözümüzün önünde Doğan Öz'ü öldürdüğünü itiraf eden sanık beraat etti. İtiraf etti. Fakat Yargıtay, askeri Yargıtay falan filan oraya gitti. Bu dosya, o klasör kayboldu. Ve beraat etti. Yani Türkiye'de devletin mantığının değişmesi lazım. Devlet bizde kutsal bir şey, fakat her türlü yolsuzluğa, soysuzluğa da bir şekilde kol kanat gelebileceği zamanlar oluyor. Ve bütün bunlar toplumun aleyhine işliyor. Yani şimdi mesela Eşref İdris öldürüldü mü? Öldürüldüyse devlet içinde olmadan bunu kimse yapamaz. Jandarma komutanının helikopter uçağını veya helikopterini dışarıdan bir kişi yapamaz. Hiç devletle ilişkisi varsa, nitekim Fethullahçılar da öyle geliştiler ya. Yani devletin bir genel güvenlik mantığının toptan bir değişime uğraması lazım. Yani devlet suç işleyebilir, devlet yasa dışı yollara başvurabilir diye genel bir şey vardır, gerek ihtiyaç hissettiğinde. Bu mantık giderek yerleşiyor. Yani bu yanlış bir şey. Devlet de hukuka uymak zorundadır. Bu nedenle mesela şimdi Uğur Mumcu davası. Bir mesele görüyoruz zaten, o davaları takip ettiğimiz zaman hep şuna şahit oluyoruz. Gözümüzün önünde kim olduğunu tam bilemediğimiz bir şekilde tahliye oluyorlar. Cezaları hafifliyor. Ve bunların hepsi defterlere kayıtlara geçip gidiyor. Çünkü böyle bir genel mantık var.
1: Evet hocam.
0: Türkiye bunun ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Yani suç işleme yetkisi bu şeyin yoktur ve eğer bir cinayeti, böyle büyük faili meşhur gözüken cinayeti gerçekten çözebilmeniz için devletin el atması gerekir. Yani bugün Akın Gürley'in aileyle görüşmesi belki bir yol açabilir. Ama tabii bu tek tek yol açmanın bize ne gibi büyük sonuçlar olur? Olur bir etkisi, ama esas kökte mantığın değişmesi gerekir.
1: Evet, peki. Sayın Çalışlar'ın da dediği gibi, yani bir yol açabilir en azından bize. Siz de aynı fikirdesinizdir diye
2: Yani
1: düşünüyorum.
2: bu dava tek başına çok önemli.
1: Evet.
2: Sadece kendisi de çok önemli, ama bunu böyle bir komple tamamına bakmak lazım. İzninle şu mesela bugün
1: Tabii
2: az
1: tabii.
2: önceki bölümde yarım kalan şeyi de söyleyeyim. Bugün mesela Behçet Oktay'ın ailesiyle de görüştü. Özel Hareket Daire Başkanı'ydı yanlış
1: Evet.
2: hatırlamıyorsam. Öldürüldüğü zaman görevi oydu. Şimdi bak mesela oradan ikisinin arasında yıllar olsa da, yaklaşık 10 yıl daha fazla yıllar olsa da iki cinayet arasında. Behçet Oktay'ınki cinayet değil deniyor gibi, ama
1: Daha
2: orada da çok
1: evet.
2: fazla soru
1: Evet.
2: işareti var. Yani solak ama sağ tarafına silah
1: Şüpheli.
2: dayayarak, evet,
1: Evet.
2: şüpheli bir ölüm diyelim.
1: Ölüm.
2: Ama ikisi arasında mesela şöyle bir bağlantı kurduğum zaman da yorum olarak kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum. Uğur Mumcu devlet içerisindeki derin yapılarla, tarikatçı yapılarla devletin içerisine sızmış, NATO'nun işte Soğuk Savaş döneminden kalma teşkilatlarıyla PKK'nın derin devletle ya da istihbaratla ilişkilerine de dair araştırmalar, incelemeler yapıyordu ve bir noktaya kadar da getirmişti son dönem çalışmaları. Tarikatlar devletin içine sızmaya çalışan tarikatlar üzerineydi. O tarikatları biz işte zaten 2000'li yıllarda FETÖ olarak gördük aslında. İşte Behçet Oktay da aynı şekilde bu FETÖ'nün, belki de biraz daha buradan giderse iddialı bir yorum olacak ama, FETÖ'nün acaba ilk siyasi cinayetlerinden birisi mi diye tartışılmasının sebebi de bu. Çünkü FETÖ'nün devletin içerisine nasıl sızdığını bilen isimlerden bir tanesi olduğu iddia ediyor Behçet Oktay'ın. İkisi arasındaki böyle bir korelasyondan bahsediyorum. Hani şimdi üzerinden çok fazla zaman geçtiği için benim yaşım yetmez, ama hani Oral abi sokakta birebir yaşamıştır. 60'lı yılların sonu, 70'li yıllarda sağcıların, solcuların aynı silahla aynı gün içerisinde hem sağcının hem solcunun öldürüldüğü günlerin çok daha rahat konuşuluyor.

Ama bence 90'lı yıllarda bahsettiğim bu cinayetler, bu suikastler ve toplumu karıştırmak, toplumun huzurunu bozmak ve Türkiye'nin de gideceği yolun belirlenmesi üzerine yapılan, işte son olarak FETÖ'de gördüğümüz, öncesinde bu derin yapılarda gördüğümüz cinayetlerin hepsini aydınlatacaktır. Tek başına Uğur Mumcu meselesi çok çok önemli. Güldal Hanım'ın, Güldal Mumcu'nun verdiği mücadele çok çok önemli. Akın Gülley'in bu dosyaya

0: ileride de benzerlerinin olmayacağının da garantisi olacağı için bu dosyaların açılması çok çok önemli. Umuyorum Akın Güllek hani bugün itibariyle gerekli talimatı vermiştir. İşleri çok zor ama yani şu anlattığım bütün maalesef Türkiye'nin 90'lı yılları 2000'in de başlarındaki meseleye gittiği için çok zor bir görev ama Oral Bey'in Oral abinin de dediği gibi devletin de işi bu. Yani evet. Devlet bu işi sadece yapabilir evet. Yani.
1: Sayın Çalışlar ne der acaba? Şimdi siz biraz önceki turda son cümleniz bir yol açılacaktır mutlaka olmuştu. Şimdi tabii 33 yıldır bu suikastin arkasında kim ya da kimler var sorusu hep akıllarda ama bir türlü de bu sorunun yanıtına ulaşılamadı. Şimdi dosya yıllar sonra raftan indi. Tabii akıllarda bir soru, önemli bir soru. Mumcu suikastinde Mossad izimi var diye bir soru da akıllarda en çok tartışılan, konuşulan sorulardan biri. Buyurunuz efendim, ne dersiniz?
2: Şimdi bir kere 93 yılında çok ciddi suikastler oldu. Uğur Mumcu öldürüldü. Arkasından Diyarbakır Emniyet Müdürü, ismini şimdi hatırlayamadım.
0: Gaffar Okan.
2: Gaffar Okan. Arkasından Eşref Bitlis. Arkasından Sivas katliamı. Dört olay da 1993 yılında gerçekleşti. Ve bunların mutlaka bir siyasi amacı vardı. Yani ben şeyin ortalığı karıştırmanın falan ötesinde Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri, Batı ile ilişkileri, Doğu ile ilişkileri, yani devletin temel noktalarda karar verme aşamalarında yapılmış müdahaleler gibi görüyorum bunu. Yani şöyle baktığım zaman Uğur Mumcu, Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, yani bunların hepsi laik kesimin önde gelen isimleri. Yani laik kesime yönelik ciddi bir şey, paradigma oluştu o zaman. Yani bunları yok etmeye yönelik bir
1: galiba bağlantıda bir donukluk oldu. Hemen sizinle devam edelim. Bu arada
0: bıraktığı yerden devam edeyim evet, aslında. Sayın çok önemli bir noktadaydı. Sorun da aslında çok doğru bir yer. Yani kim öldürdü? Bu gibi cinayetlerde aslında zaten bu iş kime yaradı sorusuna evet. Bakar. İstihbarati faaliyetlerde de, uluslararası ilişkilerde de buna bakılır. Yani bu cinayet kime yarar, neye yarar diye. Oluşturulan ortam, evet şey hani benim demin anlattığımdan tam o sonuç çıkmışsa değiştireyim. Türkiye'de sadece iç huzuru bozmaya yönelik değil de Türkiye'nin seyrini belirlemeye yönelik bir cinayetler serisiydi aslında pek çoğu. Ve biz mesela o yıllarda çok tartışıldı, çok konuşuldu. Türkiye ile bu cinayetin, özellikle Uğur Mumcu cinayetinin arkasında hep İran'ın olduğu işaret edildi. İran yaptı, İran'dan geldiler, İran'da eğitim aldılar falan diye. Ama hani bakıldığı zaman da devletin üst kademelerinde yahut da biraz da araştırıldığı zaman bir iki aksi araştırma dışında, ters araştırma dışında böyle doğrudan bir İran bağlantısı hiçbir zaman bulunamadı. Ama biz 90'lı yılların tamamını neredeyse İran'dan, bölgeden uzaklaşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Batı'ya daha fazla yanaşarak geçirdik. Ya da içerideki 28 Şubat'a gidilen yolu da döşemiştir. 28 Şubat sadece içeride laikliği güçlendirmek adına yapılıp bir şey olmadığını herhalde artık bugün daha net okuyabiliyoruz. Türkiye'nin seyrini değiştirmeye yönelik cinayetlerdi. Türkiye'de kamuoyunu buna yönelik hazırlayan cinayetlerdi. Geri geldiyse ben sözünü kesmemiş olayım.
1: Evet. Sayın Çalışlar'ın bağlantısı yeniden sağlandı. Buyurunuz efendim, kaldığınız yerden lütfen devam edin.
2: Yani sonuç itibariyle bir felsefe, cinayet işleyerek devleti yönetmek, cinayet işleyerek devlet içinde güç oluşturmak. Yani işte derin devlet denen şey neyse o bir türlü tam anlaşılamamış ama Türkiye'de devlet içinde çeteleşme yoluyla büyük zenginlikler elde etmiş, büyük imkanlar elde etmiş güçler var. Ve hala bu güçlerin varlığı, daha doğrusu Türkiye'nin demokrasi, özgürlükler meselesi hala bir problem. Ve bu problemin içine her zaman bu cinayetler girerek bir rol oynarlar. Erken seçime zorlarlar, Türkiye'ye şunu yapar, bunu yapar. Yani her olayı biraz da kendi şeyi içinde, 93 olaylarının işte dediğim gibi Uğur Mumcu'nun ölümü, öldürülmesiyle başlayan olayların arkası geldiğinde acaba ne planlanmıştı ve ne elde edilmek isteniyordu? Büyük bir ihtimalle işte 28 Şubat'a giden süreç öyle başladı. Mesela Sivas katliamı 93'te. Erdal İnönü'yle ben o zaman konuşmuştum, başbakan vekiliydi. Dedim ki yani nasıl oldu da 24 saat boyunca Türk ordusu orada albay var, alay var şeyde, Sivas'ta kocaman, yerinden kıpırdamamış. Neden böyle olmuş diye sorduğum zaman şöyle bir şey cevap verdi Erdal İnönü. Bazı güçlerin fazla ileri gittiği zaman

0: deşifre edilmesi için bu tür olaylar zaman zaman merkezden yönetilir dedi bana bir MİT yetkilisi dedi. Erdal Bey. Yani bazı güçlerin gazını almak için böyle şeylere müsaade ederler ve ondan sonra o kesimi perişan etmek için kullanırlar diye. Yani o şey Sivas katliamı o bakımdan da ilginç bir örnektir. Ben bunu defalarca yazdım Erdal Bey'in şeyini. Yani bir MİT yetkilisinin bunu Erdal Bey'e söyledi. MİT yetkilisi dedi, MİT başkanıdır. Erdal Bey'in muhatap olacak ona. O MİT başkanı hayatta mı değil mi? Nasıl oldu? O belki de o açıdan da bakmak gerekir.
1: Evet. Şimdi Ayşar Bey, biraz önce siz de işaret ettiniz aslında konuya başlarken. 1993 herhalde belki de Cumhuriyet tarihinin en karanlık yıllarından biri. Peş peşe suikastlerin yaşandığı yıl. Şimdi böyle bir dönemde şimdi işte Akın Gürley'in, Adalet Bakanı'nın Mumcu'nun ailesini ve avukatını kabul etmesi, arkasından başka böyle faili meçhuller ve böyle hafızamızda, toplum hafızasına yer etmiş suikastlerin aydınlatılması, diğer dosyaları da bekleyecek miyiz acaba? Ne dersiniz?
2: Eğer bu dosyaya açılacaksa, bu şimdi ben şeyden tam emin olamadım. Bu sadece bir ziyaret mi yoksa dosyanın açılacağına dair Adalet Bakanlığı'nda?
1: Henüz bir açıklama yok. Bir şey yani yok. Bir açıklama olabileceğini hani, umuyoruz.
2: En azından devam eden bir tane dosyası var. Doğru, bu o meseleye biraz daha özen gösterileceğinin, üzerine düşürüleceğinin göstergesidir diye tahmin edersek. Hep anlatmaya çalıştığım deminden beri de aslında aynı yere geliyor. Uğur Mumcu meselesi, Uğur Mumcu cinayeti, suikasti tek başına çok önemli. Çünkü biraz bakıldığı zaman aslında bir bütünün ilk aydınlatılacak, bir karanlık bütünün, karanlığın ilk aydınlatılacak noktalarından bir tanesi olabilir. Peşinde sonunda devam eden pek çok olayın, Türkiye'nin götürülmeye çalışılan yerin ve bu götürülmeye çalışılan yerde kendisine devlet diyerek derin devletçilik oynayan, devlet adına bu cinayetleri yapan, bu cinayetlere göz yuman yapıların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Şimdi üzerinden çok uzun bir zaman geçmediği halde hala unuttuğumuz pek çok şey var. Az önce Oral Bey'in hatırlattığı mesele çok önemli. Doğrudan bu Uğur Mumcu davasına bakan savcı görevi kötüye kullanmaktan yanlış hatırlamıyorsam yargılandı. Çünkü evet. davayı oyalıyordu.
0: Yargılanamadı. Yani
2: yargılanamadı aslında evet. Yani askeri mahkeme kılıfına sığınıp yargılanmadı. Ama aslında ifşa olmuştu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani Güldal Hanım parlamentoda uğraştı. Bakanlarla görüştü. Tek yani savcıların kapısını o zaman arşınlıyordu. Dava gitmiyordu ve gitmedi. Yani pek çok noktada gitmedi. Zaten bütün mesele şimdi vardır bir tane herkesin hatırlayacağı o meşhur yani daha delillerin süpürülmesinden başlıyor. Aynı zihniyet aslında yani o gün delilleri apar topar orada bir süpürgeyle daha bomba, yani alanın daha bombanın patladığı alanda süpüren zihniyetle işi oyalayan savcı belki de aynı zihniyetin ürünüydü. Bu işin üstünü kapatalım, bu işe gitmeyelim. Bunun yani o çöpçüyle o savcının farklı şekilde bu işe giriştiğini düşünemeyiz. Burada bir akıl var. İşte o akıl kendisini o dönem devletin yerine koyan, derin devlet diye kendisini adlandıran sonradan Susurluk'ta bir kısmını da gördüğümüz ve devleti yönettiğini düşünüp devlete yön veren, işte verdiği yön neresi? Belki gene hani o 60'larda 70'lerde çok gördüğümüz NATO'dan uzaklaşma endişesi üzerinden ya da irtica ile mücadele kılıfı altında Türkiye'deki bazı yapılarla mücadele diye ki bunların sonunda 28 Şubat'ın yaşanması ilginçti. Gelinen noktada buna bir zemin hazırlamak üzere devleti yönlendiren bir akıl vardı. Onun için evet Uğur Mumcu dosyası, davası tek başına çok önemli ama bunu raflardan indirirlerse buna bir kişinin, iki kişinin yetebileceği bir şey değil. Bir bütün olarak bakmakta fayda var. Çünkü filin...
1: Dolayısıyla yani yıllar içinde, 33 yıl içinde bu dosyayı inceleyen, bu dosya üzerinde çalışan belki de herkesin dahil edilmesi gerektiğini...
2: Vallahi dosyanın kendisi o kadar kalın ki yani zaten pek çok kişinin yeniden ifadeye çağrılması lazım. Şimdi ben böyle konuştukça yavaş yavaş hatırlıyorum. Oral abi daha iyi hatırlayacaktır. Yani bu aranan bir görgü tanığı vardı. Biz birdenbire onu akşam televizyonda görmüştük o yıllarda mesela. Yani kimsenin bulamadığı kişi 60 milyonun birdenbire gözünün önüne çıkmıştı. Komisyon bu kişiyle görgü tanığının ifadesini almak isterken birdenbire polisler getirip meclisin kapısına bırakmıştı. Polisler niye komisyondan önce ya, bunu...
0: Yani mesela araya gireyim.
1: Buyurun, lütfen.
0: Şimdi şeyi Diyarbakır'da kimi öldürdüler? Şimdi birden hatırlamaya geldi, onu söyleyecektim. Yani öldürüldü.

0: Öldürüldükten sonra Musa Anter cinayeti. Yani kimin yaptığı her şey belli olduğu halde hiç dokunamadılar. Üstelik yeğeni de şimdi AK Parti'de milletvekili. Bir şey biliyorsunuz.
1: Buyurun devam etmişsiniz. Galiba
0: İsimleri bazen hatırlar. Şimdi hatırlarım birazdan. Yani sonuç olarak bu cinayetlerin bir kısmı devlet adına işledi ve işlendi ve bunların yanlış olduğunu, bu felsefenin yanlış olduğunu bir kere esas olarak görmek lazım. Devlet adına da devlet adına olmayan da suç işleyemez. Çok kritik askeri suç, savaş dönemi olur falan da bir takım casusluk faaliyetleri olur, suç işlenebilir ama Türkiye'de devlet suç işler mantığını yaşadık biz 30-40 senedir. Ve suçu işledikten sonra da bu devlet yetkilileri tarafından korunur ve siz eliniz şakağınızda seyreder kalırsınız. Yani mesela Doğan Öz cinayeti böyle bir cinayettir. Abdi İpekçi cinayeti böyle bir cinayettir. Katil bellidir. Bu yakalanmıştır. Bir şekilde sıkı yönetim komutanlığı bırakır katili. O sıkı yönetim komutanı hangi ilişkinin sonucu olarak onu bıraktı? Yani Abdi İpekçi'nin katili biliyorsunuz Mehmet Ali Ağca. Cezaevinden bir gün kaçıverdi. Askeri cezaevleri en zor kaçırabilecek yerler olduğu halde. Sonra yine yani buna benzer Doğan Öz cinayetinde de aynı olay var. Aynı tık. Bir de o dönemde şöyle şeyler vardı. Tabii biraz değişti ya dünyanın havası. Sağcılar bana suç işler dedirtemezsiniz diyen bir felsefe vardı hükümette. Bu da önemli bir rol oynadı.
1: Peki.
0: Yani
1: Şöyle
0: sonuçta
1: son iki cümlenizi alsam zamanım daraldı. Alişer Bey'e de son sözünü
0: insan
1: alacağım.
0: hakları ve özgürlükler konusunda sorumlu bir devlet politikası ancak bu meseleyi çözebilir.
1: Peki.
0: İnsan hakları ve özgürlükler konusunda duyarlı bir şey, güç mü temizleyebilir?
1: Şöyle sizden de bir iki final cümlesi.
2: Biz FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kalkışması nedeniyle o meseleyi daha hızlı su yüzüne çıkarttık. Daha hızlı üstüne gidildi ve yaptıkları ettiklerini anlayabildik. Şöyle bir son yıllarda yaptıklarına baktığımız zaman Gezi'de gençlerin provoke edilmesinden başlayan Hrant Dink cinayetinin altında olma ihtimali, Ergenekon, Balyoz dönemlerinde yaptıklarının hepsini mesela çok daha hızlı bir şekilde, seri bir şekilde söylüyoruz ve buradaki amacın devleti ele geçirme, devlete bir paralel yapı gibi çalışma olduğunu söylüyoruz ve çok rahat konuşuyoruz çünkü artık tap noktaya gelmişti. Yani devletin kendi silahlarını devlete karşı yönetmişlerdi. Ama çok da işte bunların gerisi 90'larda 2000'li yılların başında FETÖ'vari, FETÖ'nün de belki de yönlendirdiği isimler kendisini devlet sanan derin devlet ilişkileri de vardı. Bunların en tapığı evet. Uğur Mumcu dosyasında biz gördük en üstünde. Umuyorum Akın Gürlek bugünkü görüşmenin sonunda bu dosyanın yeniden açılacağını, gerekirse 90'lardaki yaşanan bütün karanlık dönemin yeniden aydınlanacağını söyleyecektir. Çokça malzeme de var, hala yaşayan çokça da görgü tanığı var.
1: Biz de öyle düşünüyoruz. Yani bir açıklama gelecektir diye düşünüyoruz. Onu da tabii ki takip edeceğiz. Çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum
2: teşekkür ederim.
1: Alişer Bey. Sağ olun. Sayın Çalışlar çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz çok kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz efendim. Şimdi Habertürk muhabiri Emre Karaca bizi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci olacak. En azından beklenti bu yönde değil mi Emre?
3: Esra Toptaş, senin de bahsettiğin gibi bugünkü görüşmenin ana omurgasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturacak. Dün kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Her iki lider de konuya ilişkin olarak önemli mesajlar verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de sürece ilişkin değerlendirdi. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulundu. Her iki lider de mesajlarında birbirlerine teşekkürlerini iletmiş oldular. Tabii 22 Ekim 2024 tarihinde meclis grup toplantısında yaptığı çıkışla MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin fitilini ateşlemişti. Ondan sonraki süreçte hızlı bir ivme yakalandı ve gelinen aşamada kanun teklifinin de yarın Adalet Komisyonu'na taşınması bekleniyor. Liderler bugün hem yasama faaliyetleri kapsamındaki yol haritasını irdeleyecekler. Bununla birlikte sahadaki son duruma da röntgen çekilmesini

0: bekliyoruz. Bu anlamda da ilgili kurumların da oluşturduğu tespit ve teyit mekanizmasının da devreye girmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyon tutulacak liderlerin bugünkü görüşmesinde. Tabii bugün Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Türkiye'deydi. Az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Suriye neden önemli? Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki entegrasyon çabalarının devam ettiğini şu anda söylememizde fayda var. Hafta içerisinde de önemli görüşmeler yapılmıştı bölgede. Özellikle terörsüz Türkiye ile birlikte her iki lider de geçmiş dönemdeki konuşmalarında terörsüz bölge kavramını da referans noktası olarak kullanmışlardı. Yani bu kritik eşikte önemli bir görüşme gerçekleşecek. Bu yılki üçüncü görüşme olacak. Son olarak 30 Nisan tarihinde bir araya gelmişlerdi. Takribi olarak 45 dakikalık bir görüşme olmasını öngörüyoruz. Çünkü daha önceki görüşmeler bu civarda gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından da daha önceki görüşmeleri yine referans alırsak bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde iki liderin de yapacağı mesajlar, yapacağı açıklamalarla birlikte bu görüşmenin genel hatlarını da anlamış olacağımızı aktaralım. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi ağırlayacak.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Efendim devam edelim şimdi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Peki kanun teklifinin içeriğinde neler var? Haberimizde izliyoruz.
2: Meclisimize sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, malûliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarılması müjdesidir bu kanun.
3: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
2: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7.000 ila 9.000 lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı, toplamda 28.076 lira. Mağluliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında gazilerimizin de mağluliyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70.187 liraya bu düzenlemeyle yükseltilecektir.
3: Işık teklifin ikinci bölümü hakkında da bilgi verdi.
2: İkinci bölümde vazife mağlullerimize, ordu vazife mağlullerimize ve özellikle şehit çocuklarımızın istihdamı konusunda onların mutlu olabileceği güzel kanun maddeleri de var. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde hep beraber yeni bir müjde daha vermiş olacağız.
3: Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına şehit ve gazi tanımının eklenmesi gerektiğini de savundu. Tanımın ardından sosyal hakları tanımlamanın daha kolay yapılabileceğini söyledi.
1: Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet şüphesi doğdu. Annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla annesi ve dedesi tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Olay yeri incelemelerinin ardından aile üyelerinin ifadesi alındı. Çelişkili ifadeler üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir kişi gözaltına alındı. Cinayet şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
4: Siz mi öldürdünüz? Niçin öldürdünüz çocuğu?
1: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ece Naz Macit soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızın öldürüldüğü mutfakta saç tellerine rastlandı.
3: Bu görüntüler Ece Naz'ın son görüntüleri oldu. Alışveriş yaptıktan sonra misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Evde bulunan 3 arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Peki 18 yaşındaki Ecenaz'ı kim öldürdü?
5: Bu olayda tabii ki kimin vurduğu bizim kanaatimizce tam olarak belli değil. Ecenaz'ın yanında 3 tane arkadaşı var.
3: Ecenaz Macit, Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ecenaz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay sırasında evde olan ikisi erkek 3 arkadaşı tutuklandı. Biri daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
5: Alınan ifadelerde biri tarafından suç üstlenilse de biz dosyayı incelediğimizde toplanan, toplanmayan delillere baktığımızda açıkçası kimin Ecenaz'ı vurduğu somut bir şekilde belli değil.
6: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, 3 kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
3: Soruşturma devam ederken yeni deliller de ortaya çıktı. Olay günü çekilen fotoğraflarda mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda genç kıza ait saç telleri bulundu.
5: Ecenaz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde yolunmuş saç diyebiliriz, bir iki tel değil. Sanki birisi Ecenaz'ın saçlarını yolmuş tencerenin üzerine atmış.
6: Boş mu olduğunu düşünüyorum çünkü benim kızımın saçları öyle hani hadi ince koparılacak bir saç teli değildi.
3: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ecenaz'ın tutuklu şüphelilerden Y.O. ile birlikte markete gittiği görüldü.
5: Olaydan yaklaşık olarak 20 dakika kadar önce Ecenaz markete gidiyor. Markette bir takım alışverişler yapıyorlar. Hatta kızarttığı patatesi marketten alıyor. Yani olayın gerçekleşme dilimine baktığımız zaman herhalde bir 10 dakika ya da 15 dakika diyebiliriz.
3: Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
6: 3 kişinin arasında yaşanıyor. Hepsinde parmağı var.
1: Şimdi en iyi simit hangisi diye soralım efendim. Çıtır çıtır kabuğu, bol susamı, pekmezli tadıyla kimi için kahvaltının, kimi içinse çay saatinin vazgeçilmezi elbette. Peki Türkiye'nin en lezzetli simidi hangi şehirde? Yöresel simitler 10 farklı kritere göre değerlendirildi. Zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
7: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
1: En güzel simit nerede Türkiye'de?
8: İstanbul'da.
7: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
1: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
9: Hepsi hikaye.
1: En güzeli?
9: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Sürekli. Yıllardan beri yani hani aklımda vardı.
7: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
1: Taş fırında olacak.
10: Taş fırını böyle kızarmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
7: Araştırmada İzmir Gevrek 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
11: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen İstanbul'a benzer. Onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır oluyor.
7: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
12: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
1: Nasıl simidi oluyor Ankara'nın, İstanbul'da?
12: Gevrek.
11: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
1: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucusu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor. Nasıl oluyor İstanbul simidi?
13: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
7: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
11: 10 kilo un atıyoruz kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağma hiçbir şey girmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmezi yiyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamlara batırıyorum.
1: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
11: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
7: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
10: İç Anadolu işte Tokat, Ankara o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
7: İstanbul nasıl bunlara göre?
10: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
11: 3-4 ay çalıştım mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetli. Onlar da güzel yapıyor.
7: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
1: Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri birinci derece asli kusurlu bulunurken yapı kontrol müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı ayrıntıları Gizem Türemen'in dosya haberinde.
8: Esma, Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu imdat ediyorlar. Kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
14: Herkes çocuğu sardı. Herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
15: Eşyalarında temsili buluyorlar. 8 aydır bu geliyor. Kuruluyor, kuruluyor artık dayanıyoruz. Ne yapabiliriz?
16: Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
17: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
18: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
15: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben diyorum benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. İlahi hukuk mu vardı?
17: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
16: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
19: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz, boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi, onun mutluluğunu yaşarım.
18: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
20: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
19: Evet.
20: Kaçak yapı oldu.
19: Evet.
20: Kaçak işçi çalıştı.
19: Evet.
20: Çocuk işçi çalıştırdı.
19: Evet.
20: Herkes mi biliyordu?
19: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
20: Denetimsizlik mi yani?
19: Denetimsizlik.
16: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
21: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de 2 kez şikayet edildi. Denetim yetkisi Zabıta Müdürlüğü'nde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
16: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
22: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
16: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
21: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
16: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin imar ve şehircilik müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fenişleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkım

0: olmayan o bina 2024'te kiraya verildi. Göz göre göre 7 cana mezar oldu.
1: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Ve şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
0: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
2: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyorlar, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
3: Ya kolonyalarını parfüm alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
0: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan iki zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
4: Neden yıkılmadığı, neden insanların sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
0: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
1: Kim göz yumduysa, kimin hatası, suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
5: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
6: Efendim böylece bugün de gün ortasını tamamlıyoruz. Benden sonra gün ortasından sonra Ayşe Su Berker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Çerçeve yasa af mı, koşullu askıya alma mı? Yeni Parti yasaya ne diyor? CHP ile arasındaki fark ne? Bu adım Türkiye'nin bölgesel rolünü nasıl etkileyecek? Özgür Özel'in dokunulmazlığı tehlikede mi? Yeni Parti Manisa İl Yönetimi'ne yönelik rüşvet soruşturması Özel'e uzanır mı? CHP'de yeni ihraç dalgası başlar mı? Kübra Nur Uslu soruyor, hukukçu avukat Yiğit Acar, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Nihal Bengisu Karaca, Can Özçelik, Türker Akıncı ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 6 Ağustos Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Beştepe ile başlıyoruz Haber Hattı'nın ilk dilimine. Zira bugün önemli bir görüşme var, bir toplantı var. Emre Karaca bizlere aktaracak. Çünkü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor. Başladı mı görüşme?
1: Ayşe Süberker, tam sana anons yaparken görüşmenin başladığı bilgisi bizlere ulaştı. Bu önemli görüşme kritik eşikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Şüphesiz ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar bugünkü görüşmenin ana omurgasını oluşturacak. Dün de kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de ilk imza atan isimler arasında yer almıştı. Dün tabii iki lider de bu tarihi gelişmenin ardından önemli mesajlar verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, huzur iklimini ülkedeki güçlendirmeyi hedef

0: Yani bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de projenin devlet projesi olduğunu hatırlatmasını yapılmıştı ve meclisin bu konuda gerekli inisiyatifi aldığının altını çizmişti. İki lider de dün verdikleri mesajlarda birbirlerine yönelik olarak da teşekkür ifadelerini kullanmışlardı. Tabii Terörsüz Türkiye'nin yasama faaliyetleri kapsamında önemli bir eşik aşılmış durumda. Bundan sonraki süreçte pazar günü genel kurul aşamasına taşınması bekleniyor. 22 Ekim 2024 tarihinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına yaptığı çıkışla sürecin fitili ateşlenmişti. Ondan sonra hızlı bir şekilde yaklaşık bir buçuk senelik bir zaman diliminde kanunlaşma aşamasına gelinmiş durumda. Artık süreç yasasının bundan sonraki seyri ve yol haritasının liderlerin bugünkü ajandasında olduğunu hatırlatabiliriz. Tabii bununla birlikte Terörsüz Türkiye ile birlikte her iki liderin de bir referans kaynağı olan bir başka kavram daha vardı. Terörsüz bölge. Bu konuda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Hafta içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki entegrasyon çabalarının devam etmesi konusunda önemli görüşmeler Suriye'de yapılmıştı. Bugün de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'da önemli görüşmelere imza atıyor. Yani Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge gündemi de liderlerin masasında olacak. Zaten kanun teklifinin ilgili maddesinde de PKK, KCK ile iltisaklı olan tüm yapıların silahlarlar arındırılması ve kendilerini feshetmesi ibaresi de yer alıyordu. Tabii bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Oranın gündemi de tespit ve teyit konusunda. Bundan sonraki süreçte kurumların nasıl eşgüdümlü bir şekilde çalışacağı yönünde olacak. Onun öncesinde de yine liderlerin bu konulara da parantez açmasını bekliyoruz. Önemli bir görüşme. Daha önceki görüşmeleri referans kaynağı alacak olursak yaklaşık 45 dakika bandında olmasını bekliyoruz. Yine daha önceki görüşmeleri göz önüne alırsak liderlerin görüşmelerinin ardından bir basın açıklaması yapılmıyor. Ancak iki liderin de önümüzdeki süreçte yapacağı açıklamalarda şüphesiz ki bu görüşmenin de genel çerçevesini anlaşılması için önemli olacağının altını çizebiliriz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Bahçeli Erdoğan görüşmesi başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa teklifi yarın malumunuz Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Son bilgileri, son açıklamaları alacağız. Şimdi kimden? Buse Gençürk'ten. Seni dinleyelim Buse.
2: Ayşe Süberker, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 12 maddelik teklifi 357 milletvekili imza attı. Teklifte oldukça önemli düzenlemeler var. Adalet Komisyonu'nda yarın görüşmeleri başlayacak. Saat 15.30'da Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel görüşmeyi başlatacak ve uzun süren bir toplantı olmasını bekliyoruz. Sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İmza atan partiler AK Parti'nin yanı sıra MHP, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Yol Partisi'nin bazı milletvekilleri imzalarını attı. Hüdapar da yine imza atan partiler arasında yer alıyor ama yeni parti imzasını atmadı. İYİ Parti de imzasını atmadı. Bu nedenle İYİ Parti'nin komisyon görüşmeleri esnasında tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Bu nedenle de görüşmelerin saatler sürmesi bekleniyor. Yarın Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından da bu kez genel kurul aşamasına geçilecek. Komisyonda görüşülen kanun tekliflerinin 48 saat sonra Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi gerekiyor meclis iç tüzüğüne göre. Bu nedenle aslında pazar günü görüşülüyor. Görüşmelere pazar günü genel kurulda başlanacak. Genel kurulda yine saat 14'te çalışmalarını başlatmış olacak ama önümüzdeki haftaya sarkacaktır. Beklentiler bu yönde, yani pazartesi günü de görüşmelerin devam edebileceği ifade ediliyor. Meclis genel kurulu cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü olmak üzere çalışma kararı da aldı dün. Teklifte önemli düzenlemeler var. Birkaç açına dikkat çekecek olursak, kimleri kapsadığına ve teyit tespit aşamasına Milli Güvenlik Kurulu'nca silahların bırakıldığının, teyidinin ve tespitinin yapılmasının ardından kanun yasalaştıktan sonra yürürlüğe girebilecek ve resmi gazetede yayımlanması gerekecek. Koşullar sağlanırsa örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda suçlarını işleyen soruşturma ve kovuşturma dosyalarını kapsayacak ve kesinleşmiş mahkumiyetleri kapsayacak bu kanun teklifi. Bir ceza ertelemesi de kendi örgüt mensuplarına yönelik öngörülüyor. İşte tüm bunlar yasa teklifinde yer alan bu düzenlemeler genel kurul görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasa teklifinin kabul edilmesi ve kanunlaşmasıyla beraber de resmi gazetede yayınlanması süreci söz konusu olacak. Tabii bunun için mecliste bir toplantı da yapılıyor. Yeni Parti grubunda genel başkanı

0: Özgür Özel grup yönetimini topladığı dakikalar önce ve Anayasa Adalet Komisyonu'nda bulunan yeni partili üyelerle beraber süreç komisyonunda görev alan isimlerle beraber bir toplantı yapılıyor ki o toplantıda yeni partinin çerçeve yasa teklifine dair tutumu belirlenecek, karar alınacak. Teklifi imza atmamışlardı. Eleştirileri olduğu için ve somut teklifi görmediklerini ifade ederek bir tepki koymuşlardı. Bu nedenle bu toplantının ardından da Özgür Özel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Toplantının bir diğer gündemi de fezlekeler olacak. Özgür Özel aynı zamanda Ankara'da şehit ve gazi yakınlarıyla beraber bir eylemdeydi. O eylemde de açıklamalarda bulundu. Dilerseniz ekranlarınıza getirelim. Neler söyledi Özgür Özel o açıklamalarda?
1: Bir çerçeve yasa var. Onunla ilgili dün imzalayan partiler teklif ettiler. Biz hukukçularla bir araya geldik. Bugün de çalışacağız. Komisyonda da çalışacağız. Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz. Bu sırada bir yandan sanki gazilerin ve şehit ailelerinin de sorunları çözüyormuş gibi bir izlenim yaratmayı samimiyetsiz buluyoruz. Er gazilerin ya da erken şehit olanların ailelerinin beklentilerinin de hiçbir şekilde karşılanmadığını ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkesin bir kez daha bilmesini isterim. Bu şartlarda emin olun meseleyi sizin kadar dikkatli takip ediyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasayla yasa teklifiyle ilgili mesajlar verdi. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir dedi. Yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğunu hatırlattı. Tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önüne tutulduğunda Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesinin tamamlandığını söyledi. Yıldız, teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir ifadesini kullandı. Ve konuklarımızla konuşacağız. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
3: Merhabalar efendim, teşekkür ederim.
2: Evet, merhabalar. Dün çok hareketliydi. Anlaşılan pazartesiye kadar da hareketli günler yaşayacak mecliste milletvekilleri. Fakat onun öncesinde şu saat itibariyle yaklaşık birkaç dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi başladı. Genelde hani sonra pek açıklama yapılmıyor ama siz bu ziyaretin ya da bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz zamanlama açısından? Sizinle başlayalım Aytunç Bey.
4: Evet, yani aslında sürpriz bir görüşme olarak değerlendiriliyor ama artık sürpriz diye bir şey kalmadı. Yani baktığımızda sonuçta çerçeve yasa teklifi geldi. Bir devlet projesi olduğu söylenen bu yasa teklifiyle birlikte artık sürecin çok daha hızlandığını görüyoruz. Ve bu sürecin iki lokomotifi Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin bir araya gelmesi ve bu değerli 45 dakikada bir saatte son durumu konuşmaları çok doğal. Bunun devamında da artık esas olarak yani süreci şu anda Erdoğan ve Bahçeli götürüyor ama esas olarak baktığımızda bizim bu süreçte PKK'nın ve bununla bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin raporunun çıkmasını bekleyeceğiz. Yani bizim şu anda esas olarak beklentimiz bu yönde. Yani terör örgütü silahlarını bırakmıştır, teslim etmiştir. Ve bu da güvenlik kurumlarınca tespit edildikten sonra bir süreç aslında netleşecek gibi gözüküyor. Ve şu anda da Sayın Erdoğan'la Bahçeli bu sürecin detaylarını konuşuyor.

0: Tabii diğer taraftan baktığımızda bu Seyfettin Yıldız'ın biraz önce sizin de aktardığınız sosyal medya paylaşımı bence dikkat çekici. Çünkü 430 milletvekili vurgusu yapması, 357 milletvekilinin imzaya imza atması fakat 430 demesi aslında bir yeni partinin önümüzdeki günlerdeki genel kurula gelecek bu çerçeve yasa teklifini onay vereceği düşündükleri için.
1: Evet. Aytunç Bey, sizi yani, bir kesebilir miyim? Sesiniz çok güzel gelmiyor. Arkadaşlarım sizi bir daha bir bağlasınlar. Tamam. Rahat duymak da isterim. İzleyicilerimiz için de tabii ki. İhsan Bey, sizinle bir devam edelim. Şimdi Fethi Yıldız'la bıraktı Aytunç Erkin ama sizin genel bir başlangıç değerlendirmenizi alayım. Sonra detaylara gireriz.
2: Ya öncelikli olarak aslında bu proje başladığında bir Türkiye projesi olarak başladı. Biliyorsunuz önceki dönemlerde yapılan özellikle çözüm sürecindeki anlaşmalara uluslararası güçler de müdahildi. Yani aslında birkaç noktayı vurgulamak lazım. Bir, Türkiye'nin hem diplomasi alanda, uluslararası alanda hem de kendi bölgesinde çok güçlü olduğu bir döneme denk geldi. İkincisi, terör örgütlerinin bir böyle kuruluş, yükseliş, etkili olma dönemi vardır. Bir de artık zeval vaktine yani bitiş noktasına geldiği dönemler vardır. Hem Türkiye'nin güçlenmesi hem normalde bir ülke güçlendiği zaman uluslararası alanda da aktörleri de yönetmeye başlar ve sizi terör örgütü eliyle zayıflatmak isteyen ülkelerde bundan artık sonuç alamayacağı kanaatine varırlar ki Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Batı ilişkileri bir bakıma PKK'nın arkasındaki bu lojistik ve manevi desteği de ortadan kaldırmış oldu. Diğer taraftan da galiba ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu sürecin böyle en sofistike bir şekilde yürütüldüğüne tanıklık ettik. Tabii ki bunda çözüm sürecindeki hataların da payı vardı. Orada da yani hatalardan bahsederken bir devlet düşünün. Devletin istihbaratında, askeriyesinde ya da askeri istihbaratında yani masaya oturan insanların bir kısmının hain olduğunu düşünürseniz, kendi devleti adına değil de başka devletler adına varlık gösterdiğini düşünürseniz aslında her iyi niyetli işinizin de sabote edileceğine dair bir kanaat olmuş olur. Bu yasa başladığında mecliste komisyon kuruldu. Evet. Türkiye'de dinlenmesi gereken herkes dinlendi. Geniş bir parti katılımı oldu. Diğer taraftan da Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısı, terör örgütünün kendisi fesh etme girişimi aslında biraz fermuar sistemiyle bir taraftan PKK'nın attığı adımlar, bir taraftan devletin attığı adımlar ve MİT tarafından da istihbarat teşkilatı tarafından da takip edildi. Bir olgunluk aşamasına geldi. Şimdi çerçeve yasa bugün Nefes gazetesinde olacak. Deniz Zeyrek bir yazı yazmıştı. İmzaları göstermişti. Yani tek başına bu imzalar bile yani çerçeve yasaya Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin, işte DEM Parti'nin atılan imzaları göstererek tek başına bu imzalar bile çok şey çok anlam ifade ediyor diye bir yazı yazmıştı. Bence evet. güzel bir tespitte bulunmuştu. Gelinen nokta şu. Yasa bir zamanla sınırlı bir yasa olacak. Münfesih terör örgütüyle ilgili bir yasa olacak. Daha çok terör örgütü mensuplarının pozisyonunu belirleyecek bir yasa olacak. Dolayısıyla baktığınız zaman abartılı konulara girmeyen, işte anayasal haklardan Türkiye'nin sistemine dair vatandaşı kuşkulandıracak örseleyici başlıklara girmeden dağdaki terör mensupları işte doğrudan kasten işte asker polisin şeyde olmazsa katkı sunanlar sunmayanlar yöneticiler sadece örgüt tanımından dolayı yardım yataklık suçundan yatanlar mesela şöyle düşünün bir terör örgütüyle ilgili terör örgütü kendini feshettiği zaman onunla ilgili birçok soruşturma, kovuşturma da fiilen hükümsüz kalıyor. Çünkü terör örgütü ortadan kalkmış oluyor. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti başından da söylendi bir devlet projesi olarak çok ince düşünerek, yani toplumsal hassasiyet düşünerek, şehit aileleri düşünerek, karşıtlar düşünerek bir çerçeve yaptı. Dikkat evet. ederseniz doğrudan...
1: Biraz toparlarsanız hızlı gidelim istiyorum şöyle, İhsan Bey.
2: Yani, kamuoyu açısından da bakacak olursak sürecin bir tane muhalifi var. Yani İYİ Parti konuyu muhalefet ediyor. Şöyle bir cümle kuralım. Yani terör örgütü diyor ben kendimi feshettim. Hükümet bu süreci yönetiyor. Evet. Ve bütün siyasi partiler öyle ya da bir sürece katılıyorlar. Karşıyım dediğiniz zaman herhalde bir terör örgütünün Türkiye'de ortadan kalkmasına karşı mısınız? Soru sorulabilir. Diğer taraftan da terörist Türkiye Suriye'de bir üniter devletin teşekkül etmesine katkıda bulundu. Aynı zamanda Kürtlerin de ABD ve İsrail eliyle İran üzerine sürülüp heba edilmesinin önüne geçti ki bugün Suriye'nin istikrarı, yarın Irak'ın istikrarı için de PKK'nın kendini pes etmesinin çok kıymetli
1: Evet.
2: olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi konuşacağız onları, siz tabii yine böyle bir geniş yaptınız değerlendirmeyi, kamuoyunun desteğine de temas ettiniz ama onu bir sonraki turda sormak istiyorum. Acaba bundan sonra özellikle bu teklif kanunlaşırsa, kanunlaştıktan sonra nasıl bir iletişim izlenmesi gerekiyor? Şimdi Aytun Çerkin, siz biraz önce Fethi Yıldız'ın yaptığı açıklamaya atfen, yani yeni partinin de
0: Evet.
1: Bu teklife oy vereceğini düşünüyordunuz. Orada kalmıştınız, hem onu bir soralım. Hı-hı. Bir de tabii bundan sonraki beklentiler ne? Şimdi tespit teyit edilecek. Bu bir süre alacak. Devletin tüm kurumları herhalde ekstra mesai yapacaklar. Ondan sonra da işte örgütten ayrılmak ya da pişman olduklarını belirtmek için Türkiye'ye, bazıları dışarıda olanlar konsolosluklara gelecekler. Buyursunlar.
0: Evet, şimdi ilk başta söylediklerim ne kadar duyuldu bilmiyorum ama burada Sayın Fethi Yıldız'ın 430 milletvekili vurgusu yapması bence dikkat çekici. Hı hı. Şundan dolayı, çünkü yeni partinin aslında 2 gündür toplantılar yapıyorlar ve çünkü kendilerine gelen metnin geç geldiğini, yarım saat içinde imza atılması gerektiğini, okuyamadıklarını ve tartışamadıklarını söylüyorlar ki kendi açılarından baktığımızda bu doğru bir tespittir. Fakat ilkesel anlamda, duruş anlamında da baktığımız zaman komisyona zaten üye veren bir yeni partiden bahsediyoruz. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yeni partiden bahsediyoruz ve bu süreçte de terörün bitmesi için ve silahların tutması için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. Sayın Fethi Yıldız da bu genel kurulda 430
1: evet.
0: isimle birlikte bu yasa teklifinin geçeceğini söylüyor. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin milletvekillerinin önemli bir kesiminin bu yasa teklifine onay vereceğini düşünüyorum. Fakat aralarında tartışmalar olacak. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bu süreç başladı. Çok iyi gidiyor, dikensiz gül bahçesi gibi cümleler kurmak bu aşamada da bundan sonraki süreçte de doğru değil gibi gözüküyor. Yani sonuçta baktığımızda biz bu yasa teklifinin PKK, KCK terör örgütü ve bağlı bütün oluşumları, evet, oluşumlarından bahsediyor. Yani bu ne demek? Biz sadece PKK'nın sadece Türkiye içindeki yapılanmasından bahsetmiyoruz. Suriye'deki yapılanmasından, İran'daki yapılanmasından, Irak'taki yapılanmalarından bahsediyoruz. Bunların bütününün silahını bıraktığı teslimi MİT tarafından, yani bu teslimat yapıldığı ve bu raporu MİT verirse o zaman bu yasa zaten harekete geçecek ve işte kabul edilecek. Ondan sonra Milli Güvenlik Kurulu yasalaşacak resmi gazetede. Yani o yüzden daha önümüzde bizim bir süreç var. Ve o süreçte karşılıklı hassasiyetlerin çok ciddi bir şekilde dikkate alınması gerekiyor. Başından itibaren İslam Bey zaten biraz önceki konuşmasında söyledi. Diğer dünyadaki örnekler var. Ve o dünyadaki örnekler üzerinden yürüdüğümüzde kendi Türkiye kendi modelini buraya koyuyor. Bu modeli koyarken de Türkiye'nin içinde yaşadığı hassasiyetleri, işte o şehit, gazi yakınlarının ikna olma süreci, toplumsal barış, toplumsal rıza dediğimiz sürecin oluşması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa biz imzaları verdik, işte vekiller imzalarını attılar, partiler onayladılar. Bu sadece mecliste karar verilmiş bir durum olacak. Tamam, mecliste halkın oyuyla geldi insanlar ve oraya seçildiler ama bir taraftan da baktığımız zaman sokak ne diyor, halk ne diyor, insanlar ne diyor, bu soruya yanıt verilmesi gerekiyor. İnsanların birisinin bile, bir kişinin bile ikna olmadığı bir süreç, çünkü çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Emperyalizmin kullandığı taşeron örgütün silahlarını bırakması ve ortadan yok olmasından bahsediyoruz. Ki bunu kim istemez? İster. Amerika ve İsrail'in, İngiltere'nin bu oyunun dışına atıldığı Ankara merkezli bir politikayı kim desteklemez? Herkes destekler. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama bir taraftan da 50 yıldır yaşanmış acılar var. 50 yıldır yaşanmış sorunlar var. Büyük travmalar.
1: Evet.
0: Bu travmaları da yok etmek için bu toplumsal mutabakatı sağlayacak bir süreç yönetimi gerekiyor. Ya örneğin dün de bir arkadaşlarla konuşurken, ailemizle konuşurken, sohbet ederken çıkıyor birisi 1980-90'lardaki bir terör eyleminden içeride yatmış. Ondan sonra çıkmış demiş ben pişman değilim diyebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çıkmış dışarı pişman diye. Bu insanları yaralayan şeyler. Bunları ne kadar aza indirmek, nasıl aza indirileceği

0: Bunların hepsinin bence düşürülmesi ve üzerinde durulması gerekiyor.
1: Evet.
0: İkinci konu da şu.
1: Bu arada Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk kareler de geldi. Siz konuşmanıza devam edin. Biz de onları ekranlara getiriyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Evet. Şimdi diğer taraftan İhsan Aktaş, Sayın İhsan Aktaş da Genar'ın sahibi, araştırma şirketleri var. Şimdi o araştırma şirketleri üzerinden toplumun nabzını tuttuğumuzda Abdullah Öcalan isminin bu süreçte öne çıktığı bir süreç olarak karşımıza konulduğunda bu toplumun tepkisine, yoksa legal isimlerin karşımıza çıktığında toplumun tepkisine.
1: Peki ben bu soruyu İhsan Bey'e yönelteyim mi Artunç Bey? Toplumsal rıza dediniz.
0: O zaman ben bir cümle söyleyeyim, ondan sonra devam edeyim. Bir cümle söyleyeyim. Öcalanlı sürece desteğin az olduğunu, daha az olduğunu görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın

0: bir noktadan bıraktınız tam İhsan Bey'in uzmanlık alanına. Siz ne dersiniz? Yani şimdi bu tabii ki artık izole bir vaka olarak değerlendirilebilir bizim yaptığımız çözüm süreci diğer yurt dışı örneklerine bakıldığında. Ama Aytunç Bey der ki toplumsal bir rıza, tamam, mecliste geçecek, onaylanacak, kanunlaşacak ve bundan sonra da bir süreç başlayacak. Ama bu süreçten sonra sizce nasıl bu iş işletilmelidir? Ne dersiniz?
1: Aslında yani süreç başından beri bu toplumsal, Cumhuriyet Halk Partisi komisyona katıldıktan sonra, karar verdikten sonra destek 55'lerin üzerine çıktı Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinde. Aslında bir yönüyle meclis aritmetiğindeki yüksek katılım, yani bütün partilerin hemen hemen paydaş olması kamuoyunun da rızasını, kamuoyu rızasını da etkiliyor doğrudan. Yani nihayetinde o şeylerde, vekillerde halkın seçtiği temsilciler. Diğer taraftan biz meclisteki komisyona yaklaşık böyle 20 yıllık terör, Kürt meselesi, işte PKK ya da bu olaylar üzerine yaptığımız araştırmaların bir özetini sunduk. Orada da mesela toplumda bir ilgisizlik var. Yani ilgisizliği de ben şöyle yorumladım. Ya galiba 2013'lerden bir veri aktardım komisyona. Yani ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuz zaman %50'nin üzerinde bir terör sorunu çıkıyor. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir dediğiniz zaman terör sorunu %1 olarak çıkıyor. Yani milletin %1'lik bir sorunla, yani %1 olarak gördüğü bir sorunla ilgisiz olması doğru. Fakat Öcalan meselesini şöyle bakmak lazım. Mesela nihayetinde DEM Parti'nin vekilleri var. Ve kanun süreçlerinde ya da bu müzakere süreçlerinde onlar önde oldular. Fakat oylanmayacak ki, yani Abla Öcalan'ın bu süreçle alakalı tutumu ya da onun önde olması, geride olması önemli olan, biz iki açıdan baktık. Bir, terörist Türkiye'nin ya da Türkiye'de terör bitmesini istiyor musun sorusuna zaten herkes istiyoruz der. %70-80'lerde bir olumluk var. Başarılı olur mu sorusu da bugüne kadar böyle %55-56'larda bir değer buluyordu. Bizim ölçümlerimizde Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM seçmeninin yaklaşık %85'i olumlu tutum takınıyor. Hatta DEM içerisindeki doğrudan Kürt olan seçmen ya da vatandaşlar daha yüksek oranda destekliyorlar. Evet. Orada bir sosyalist taban var biliyorsunuz. Sosyalist ya da dışarıdan gelen taban. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile 50'nin üzerinde bir olumlu bakışı var. Biraz şöyle, acaba olduğunda, yani kanun metni tartışılmaya başladığında komisyonda şeyler, yani muhalefette fazla parti kalmadı. İyi Parti gözüküyor. Ya da Zafer Partisi bu konuda ne diyecek, bakmış olacağız. Onların gündeme getireceği konular toplumda ne kadar etki oluşturacak, onu görmüş olacağız.
0: Peki.
1: Onun dışında mesela şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi kökten karşı olsa, yeni parti kökten karşı olsa, zaten üç partinin doğrudan taraf olduğunu biliyoruz. Partiler de bence kamuoyunu etkiliyorlar. Sanki bu mesele titizlikle, o devletin titiz adımlarıyla, istihbaratın titiz adımlarıyla, konunun mevkalatta tartışılmasıyla, başından beri devlet projesi denmesiyle beraber sanki biraz siyasi etkinin azaltıldığı, bu kamuoyunun yönlendirilmesi ya da dikkati de başından beri böyle düşünüldüğü için bence şu an oldu.
0: Ama zaten buna kadar siyaset üstü olarak niteleniyor. Evet, yani böyle bir şey de var, bu konuşuluyor. Şimdi yani şunlar, bir toparlarsanız, vaktim azalıyor.
1: Şöyle mesela şu olabilir, PKK'dan ayrılan bir grup var, varlık göstermek isteyebilir, aykırılıklar olabilir, sabotajlar olabilir ama ana omurga hem devlet tarafında hem de örgüt tarafında görünen o ki bu iş finale doğru gidiyor. Evet. Ve aslında PKK'nın da başka da bir şansı yoktur. Bir de özellikle de mesela Abla Öcalan'ın İsrail'in rahatsızlığını bildirmesi, orada bir karşılıklı sözlü tartışmaya girilmesinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail bölgede bir terör örgütü var etmek düşüncesinden vazgeçmeyecek ama görünen o ki bu Kürtler olmayacak.
0: Peki Aytunç Erkin, bundan sonra şimdi daha önce işte Öcalan'ın bir çağrısı da oldu tabii. Bunun da çok ciddi etkileri oldu. Hatta biraz da tartışmalar oldu, bu Suriye'yi kapsıyor mu kapsamıyor mu vesaire diye. Şimdi bu teklif kanunlaşırsa meclise ve yürürlüğe girerse böyle bir çağrı bekliyor muyuz biz bir yerlerden? Şimdi çünkü deniyor ki 2005 diye bir tarih konuluyor. Diğer yandan işte kasten öldürme suçları ve hani öncesinde müebbet hapis cezası olanlar kapsam dışı olacak dedi. Abdullah

0: Güler dün yaptığı açıklamada örgüt yöneticilerini bu kapsamayacak dedi. Dolayısıyla şimdi hani hem Avrupa'da diyelim, hem Kandil'de diyelim ve diğer işte Suriye'de ve İran'daki örgüt yöneticileri mi çağrı yapacak bundan sonra, ya da yine Öcalan'a mı bakılacak? Yani birinin herhalde bir işaret, bir şeyi atması mı gerekecek? Nasıl olacak?
1: Evet, şimdi bu süreci baktığımızda Kürt siyaseti açısından yürüten isim Abdullah Öcalan. Çünkü yasa, çerçeve yasa teklifi bile ilk önce Öcalan tarafından görüldü. Sonra meclisteki partilere sunuldu. Yani şimdi Öcalan buradaki ana aktör. Şimdi ana aktör olduğu için YPG'ye, PJK, Irak'taki yapılanmaya tekrar ve tekrar Öcalan'ın bir çağrı yapması ve Öcalan'ın o örgütlerin fesli konusunda net bir şekilde bir tutum belirlemesi gerekiyor. Burada şimdi şunu gördük, Amerika İsrail merkezli İran saldırısında PJK'ın ve Kürtlerin orada silahlanmadığını ve İran devletine karşı ayaklanmadığını gördük. Bunda büyük ihtimalle Öcalan'ın etkisi olduğunu düşünebiliriz. Şimdi ben bu işin bir iki ayağı olduğunu düşünüyorum. Bir iç ayağı, Türkiye ayağı, bir de uluslararası anlamda bölgesel ayağı. Bölgesel ayakta Öcalan'ın daha güçlü, daha kuvvetli ve o örgütün yöneticilerini ikna etme konusunda etkili olduğunu düşünüyorum. Ama içeride ise, iç kamuoyunda ise DEM ve DEM'in şu anda içeride yatan, Edirne cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öcalan'ın Türkiye iç kamuoyunda çok etkili olmadığını, içeride ise Demirtaş'ın. Şimdi Sayın Bahçeli'nin Demirtaşlar da dışarı çıksın vurgusu, Demirtaş'ın dışarı çıkması, Ahmetler'in göreve gelmesi vurgusunu yapmasının altında yatan nedenin de Selahattin Demirtaş'ın daha ikna edici bir pozisyonda olduğunu gördüğü için düşünüyorum. Ama daha önümüzdeki süreçte bir takım gelişmeler olacaktır. 180'e yakın örgüt yöneticisinin, yani o Kandil'dir, Murat Karayılan'dır, Cemil Bayık'tır, bunların ne olacağı önümüzdeki süreçte belli olacaktır. Çünkü biz daha silahın net bir şekilde bırakıldığını görmedik.
0: Evet.
1: Silahın daha net bırakıldığını görmedik. O silahlar bir yanma, yakma görüntüsü oldu, o kadar. Evet. Ondan sonrasında ise biz MIT'in raporunu bekliyoruz ve o rapordan sonraki süreci göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok kısaca tekrar size de döneyim İhsan Bey. Şimdi bahsediyoruz ama geçtiğimiz günlerde Mazlum Abdi ile El Şara bir araya geldi. İşte MIT Irak'a gidiyor. Bugün Suriye Dışişleri Bakanı burada. Şimdi İran'ın tabii durumu biraz daha muğlak diyebiliriz. Sonuçta sürekli İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı altında. Hatta Erkim Aytunç Bey de söyledi. Bazı Kürt grupların İran'da silahlanmaması ve rejime karşı ayaklanmaması konusunda aslında Trump dedi ki Erdoğan sayesinde diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi bütün bunlar nasıl bir koordinasyon içerisinde gidecek? Tabii bundan memnun olmayan ülkeler sizin de saydığınız gibi başta İsrail olacaktır. Ne dersiniz, bölgesel açıdan nasıl bir politika izlenecek? Son olarak bunu da alayım sizden.
2: Yani geçtiğimiz haftalarda Daily Sabah'ta ben bir yazı kaleme aldım. Yazının başlığı da biraz uzundu. Yani terörist Türkiye meselesi, terörist bölge meselesine evrildiğinde aslında Suriye'de bir üniter devletin teşekkül etmesine tanıklık ettik. Yani şöyle düşünün, PYD'nin, oradaki SDG'nin gücü o kadar abartılıyordu ki yani devletlerin baş edemeyeceği bir güç. Şimdi orada meşru hükümet ve meşru zeminde savaşanlar bir haftada bunu bitirdi. Tabii Türkiye'nin yan tarafta varlığı da çok önemli. Yani Türkiye'nin bir devlete destek vermesi, hatta şöyle düşün, Türk ordusunu düşündüğünüzde hani nefesin hissedilmesi karşı tarafın yıkımı için yeterli. Yani savaşmayı bir tarafa bırakın. Bir defa buradaki motivasyon kırıldığı için ABD ve İsrail şöyle bir hayale kapılabilirdi. Yani Suriye'de 40 bin kişilik bir ordu var. Ben onu alıp İran üzerine sürebilirim. Bunlar bir haftada yerle yeksan olunca aslında ABD'nin ve İsrail'in elinde İran'a sürecek bir güç olmadığı da ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla aslında bir yönüyle terörist Türkiye meselesi, Suriye'nin üniter devlete kavuşmasına fırsat verdiği gibi PKK'nın kendini feshetmesi adım adım Irak'ın istikrarı için de bir zemin oluşturacak. Biliyorsunuz Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili tartışmalar yapıldı. Ben Irak devlet mensuplarının olduğu bir panel yönetmiştim. Kalkınma yolunun istikrar yolu ifadesini kullandığımı söyledim. Bir heyecanlandılar. Dediler ki çok enteresandı. Biz kalkınma yolu Irak'ın istikrarı için çok temel bir umde

0: olarak yani görüyoruz. Dolayısıyla aslında Türkiye kendi istikrarını sağladıktan sonra bölgenin istikrarı için de adım atan bir ülke konumuna geldi. Ya yani bunu Aytunç Bey de bilir, terör konusunu takip edenler de bilir. Bence PEJAK meselesini parantez içerisine alıp onu İran'a bırakmamız lazım.
1: Pekala.
0: İran
1: Pekala.
0: büyük bir devlet, kendi terör örgütüyle baş eder. Onun bize ihtiyacı yoktur. O gitsin kendi meselesini çözsün. Suriye, Irak, Türkiye meselesi muhtemeldir ki PKK'nın şeyiyle beraber, fesiyle beraber önemli istikrar anlamında önemli bir işte imkan kazanacak diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz herhalde bu YPG, PYD nasıl? Onlar da entegre olacaklar. Yavaş yavaş bir takım gelişmeler de orada görüyoruz. Süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de
0: Sağ olun
1: Aytunç Erkin ve
0: efendim.
1: İhsan Aktaş.
0: Teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederiz.
1: Ve Adalet Bakanı Gürlek Uğur Mumcu ailesiyle görüştü. Görüşmeye ilişkin detayları alacağız şimdi Emre Aytekin'den. Bugün sadece Mumcu ailesiyle de görüşmedi bakan. Detayları senden alalım.
2: Evet Ayşe Süperker, bir diğer aile ise Özel Harekat Eski Daire Başkanı Behçet Oktay'ın çocuklarıydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesi ve Behçet Oktay'ın ailesiyle bakanlıkta bir araya geldi. Uğur Mumcu cinayetine ilişkin, suikastine ilişkin aslında aylar öncesinde bu dosyanın raftan indirildiğini açıklamıştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Faili suçları aydınlatılması için, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Adalet Bakanlığı bünyesinde bir daire başkanlığı kurulmuştu ve bu kapsamda da 600'den fazla soruşturma dosyasının ele alındığını, yeniden raftan indirildiğini açıklamıştı ve bu açıklamanın ardından da Uğur Mumcu ailesinin bir talebi oldu. Bakan Gürlek'le görüşme talebi. Geçtiğimiz günlerde de bu görüşme talebine olumlu yanıt geldi ve bugün de Adalet Bakanı Akın Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle bakanlıkta bir araya geldi. Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Tabii bu dosyayla ilgili hali hazırda devam eden bir yargılama süreci var. Bombayı araca yerleştirildiği iddia edilen bir şüphelinin, firarinin yargılaması Ankara'da devam ediyor. Buna ilişkin de son durum anlatıldı görüşmede ve bu firari sanık Oğuz Demir'in de yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin de çalışmalar görüşmede ele alındı. Bir diğer görüşme 2009 yılında ölümü şüpheli bir şekilde kayıtlara geçen ve intihar olarak kaydedilen eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın dosyasıydı. Aslında bu dosyanın da artık raftan indirildiğini ifade edebiliriz. Bu kapsamda da Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile bakanlıkta bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. Bu görüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevidir dedi. Faili meçhul suçları araştırma dairesinin faaliyetlerinden bahsetti Behçet Oktay'ın ailesine ve bu kapsamda da özellikle ailelerle sık sık bir araya geldiklerini ifade etti. Olayla ilgili Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgili şüpheli hareketler olduğunu söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu olayında bu dosyanın en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini ifade etti. Burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı Bakan Gürlek. Bir kez daha belirtelim. İki önemli ismin ailesiyle görüştü Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ve eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bakanlıkta bir araya geldi ve bu iki kişinin soruşturma dosyasındaki son bilgileri ailelerle paylaştı.
1: Pekala, çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı bakın Gürlek'in yaptığı görüşmelerin detaylarını. Şimdi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade vermek için adliyeye gitti. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Özkök yurt dışından döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne geldi. İfade vermek üzere savcılık katına çıktı. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemelerinin yapılmasına saatler kaldı. Ödemeler yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelere ilişkin açıklama yapmıştı. En düşük emekli aile tutarının 2026 yılı Temmuz dönemi ödeme dönemi itibariyle

0: ile 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ile ilgili banka ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Ve altın yeniden yükseliş seyrinde, bir haftada %5 artış oldu. Piyasada son durum ne? Bize İrem Şimşek anlatacak. İrem.
1: Ayşe Süberker, sizin de dediğiniz gibi bu hafta altında yaklaşık %5'lik bir yükseliş gördük ve son 7 haftanın zirvesine oturdu. Peki altında son durum ne? Mehmet Selman Bektaş hemen ekranlarınıza getirsin. En çok merak edilen gram altından başlayalım. Gram altında alış 6.473 lira, satış 6.540 lira. Geçtiğimiz hafta, tam bir hafta önce 6.148 liraydı gram altın. Yaklaşık 400 liralık bir artış görüyoruz. Çeyrek altın alış 10.407 lira ve satış 10.543 lira. Geçtiğimiz hafta yine 9.900 bandındaydı. 600 liralık bir yükseliş var çeyrekte. Yarım altında alış 20.809 lira, satış 21.022 lira ve tam altında da alış 41.618 lira, satış 41.914 lira. Ve altında yükseliş olduğu gibi aynı zamanda gümüşte de yükseliş var. Gümüşü de ekranlarınıza getirelim. Alış 91,55 lira ki dün 90'dı. Satışı da 98,41 lira gümüşün. Şimdi ABD-İran arasında müzakere ihtimalleri masada. Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlamak istediği açıklamasını öğrendik dün akşam. Ve müzakere ihtimalinin masaya gelmesi, bölgedeki saldırıların azalması, durdurulmasıyla birlikte altında tekrardan bir yükselişle başladı bu haftaya. Tabii altın yükselişle başladı fakat Hürmüz Boğazı'ndaki rahatlama ve kalıcı olarak açılma ihtimali Brent petrolün fiyatına yansıdı. Brent petrolde de geçtiğimiz hafta 102 dolar bandını gören petrol varil başına fiyatında 80 doların altına düştü. 79 dolara kadar düştü. 79 dolar oldu Brent petrol. Önümüzdeki günlerde de tekrardan taraflardan, hem ABD yönetiminden hem de Tahran yönetiminden gelecek açıklamalara göre hem altının seyrini göreceğiz hem de Brent petrol fiyatında da düşüş veya yükseliş buna bağlı olarak göreceğiz. Dövizi de aktaralım. Aynı zamanda dolar ve euro. Dolarda kısa bir artış gördük sadece. Bugüne piyasada 47 lira olarak başladı satışta. Euro'da da hafif bir artışla güne 55 liradan başladı. Tekrardan altını çizelim. Altın son 7 haftanın zirvesine geldi ve önümüzdeki günlerde de yükseliş trendinde olup olmayacağı merak konusu. Biz de size buradan piyasaların nabzını attığı Kapalı Çarşı'dan size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, İrem Şimşek aktardı. Amerika ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum dedi. Ancak diplomasinin başarısız olması durumunda güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu da söyledi.
2: İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ederim dedi. Diplomasinin başarısız olması halinde saldırının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim dedi.
3: We were all set for the biggest attack since World War II and they called me. And they said, please don't do it, let's talk. We are talking, let's see what happens, but they respect us.
2: Görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert bir şekilde vurmaya hazır olduklarını yineleyen Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberleri de sosyal medyadan yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
4: Number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. Iran will never have a nuclear weapon and the United States will be in a stronger position. I can tell you with confidence it's going to go in a place that is good for the United States of America, but we're going to use all the tools that we have, military, economic, diplomatic, to make sure we bring this thing to the right resolution.
2: Taraflar arası

0: Aslında müzakere ihtimali gündemdeyken İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını savunarak tek başına saldırılar düzenleyebileceklerine de işaret etti. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan hükümeti kaynakları görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Cumhurbaşkanlığının ikinci yılı dolarken yaşadıklarını değerlendirdi. Devrimden bu yana en zor günlerini geçirdiklerini ifade eden Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamaney ile iletişim kurmanın ise çok zor olduğunu söyledi.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görevdeki iki yılını değerlendirdi. Ali Hamaney'in öldürülmesinden yeni liderle ilişkisine kadar birçok konuya değindi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Pezeşkian, Müçteba Hamaney ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtti.
2: Yeni liderimizin varlığı bu yolda devam etmemiz için büyük bir güç oluşturuyor. Ancak kendisiyle iletişim kurmak şu anda çok zor.
0: Pezeşkian, eski lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü öğrendiğinde hissettiklerini de paylaştı. Saldırı yapıldığı sırada toplantıda olduğunu belirten Pezeşkian, "Burası vurulduğu anda liderimizin öldüğünü hissettim," dedi. "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, devrim sonrası tarihte yaşadığımız en zor süreçtir," değerlendirmesinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı, Ocak ayında İran'da düzenlenen protestoları da değerlendirdi. O dönemde yaşananları unutamadığını dile getirdi.
3: Hiç vaz adam az zehneş ne mütünü hariç konu ki?
2: İnsan hiçbir şekilde birçok gencin hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu, bir kısmının yaralandığını, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiğini aklından çıkaramaz. Bugün bile o olayı unutamıyorum.
0: Protestoların bu noktaya gelmesine izin vermemeliydik diyen Pezeşkian, eski lider Ali Hamaney'in de çok üzüldüğünü ifade etti. Protestocuların haklı sebepleri olduğunu belirten Pezeşkian, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığını dile getirdi. Bazı insan hakları kuruluşları protestolarda yaklaşık 6000 kişinin hayatını kaybettiğini hesaplarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu sayının 30 ila 40 bin kişi olduğunu iddia ediyor.
1: Ve Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği araştırılıyor.
0: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
4: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
0: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
4: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
0: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
1: Evet, biz yayına girdiğimiz dakikalarda başlamıştı görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme şu an itibariyle sona erdi. Yaklaşık 45 dakika sürdüğünü de belirtelim. Ve devam edelim. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri birinci derece asli kusurlu bulunurken yapı kontrol müdürü dönemin belediye başkanı

0: Başkanı'nı suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı ayrıntıları geliyor şimdi Gizem Türemen'in dosya haberinden.
1: Esma Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu, imdat ediyorlar, kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
2: Herkes çocuğu sardı, herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
3: Eşyalarında tenzeni buluyorum ben. 8 aydır babası geliyor. Kovuluyor, kovuluyor, artık dayanıyorum, ne yapabilirim?
4: Kocaeli Dil Ovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
5: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor, bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
6: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
3: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben de benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde aldı. Öyle hukuk mu vardı?
5: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı, zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
4: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
7: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşarım.
6: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
8: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
7: Evet.
8: Kaçak yapı oldu.
7: Evet.
8: Kaçak işçi çalıştırıldı.
7: Evet.
8: Çocuk işçi çalıştırıldı.
7: Evet.
8: Herkes mi biliyordu?
7: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
8: Denetimsizlik mi yani?
7: Denetimsizlik.
4: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
9: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri sıfır atık müdürlüğüne de 2 kez şikayet edildi. Denetim yetkisi zabıta müdürlüğünde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
4: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
10: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
4: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
11: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
4: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
7: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
4: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
1: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyordu, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
12: Ya kolonyalarını parfüm alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
4: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan 2 zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra

0: tahliye edildi.
1: Neden yıkılmadığı, neden insanları sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
0: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
2: Kim göz yumduysa, kimi hatası suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
3: Bu adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
4: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilimde ilk durağımız Beştepe olacak. Emre Karaca'ya döneceğiz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli arasındaki bir saat önce başlayan toplantı 45 dakika sürerek bitti. Detayları Emre'den dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, önemli ve kritik bir görüşmeydi. Yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Şüphesiz ki ana odak noktası liderlerin masasında olan konu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kat edilen mesafe oldu. Özellikle meclis aşamasına taşınan ve somut bir yapı hüviyeti kazanan şu andaki çerçeve yasa olarak da bilinen kanun teklifinin yasalaşma süreci liderlerin masasındaydı. Özellikle bundan sonraki yol haritası konuşuldu. Bilindiği gibi pazar günü genel kurul aşamasına taşınması beklenen kanun teklifinin kısa bir süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. Ve bundan sonraki süreçteki özellikle müstakil bir yasa hüviyeti kazanmıştı bu çerçeve yasa ve 6 aylık bir dilim içerisinde sonuç vermesi bekleniyor. Bu anlamda da önümüzdeki döneme dair atılacak adımlar liderler tarafından istişare edilmiş oldu. Tabii şimdi bundan sonra da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir toplantı var. Milli Güvenlik Kurulu saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Yine çerçeve yasa ekseninde bir toplantı olmasını bekliyoruz. Özellikle kanun teklifi içerisinde de dikkat çekici bir başlık Milli Güvenlik Kurulu'nun pozisyonu olacak. Teyit ve tespit komisyonu bağlamında bu teyidi gerçekleştirecek, tespiti gerçekleştirecek mekanizmaların aslında son noktası, nihai noktası Milli Güvenlik Kurulu olacak. Süreç sonunda PKK, KCK ve uzantıları silahları bıraktığı ve örgütün artık kendini feshettiği tespit edilirse bu Milli Güvenlik Kurulu kararıyla birlikte nihai bir anlam kazanacak ve ardından da resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte sürecin bu aşaması tamamlanmış olacak. Tabii birçok farklı kurumun aslında eşgüdümlü çalışmasını da gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir kurul teşekkül etmiş durumda. Bununla birlikte yine meclis komisyonu olarak da 17 kişiden oluşan bir izleme komisyonu da süreci takip edecek. Tüm bu kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması anlamında da Milli Güvenlik Kurulu önemli bir pozisyonda yer alacak. Bu bağlamda kurumlar arasındaki koordinasyonda bugünkü MGK'nın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Küresel gündem de bugünkü MGK'nın ana gündem başlıkları da

0: arasında olacak. Bilindiği gibi İran ile ABD arasında ateşkes süreci devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülebilmiş değil. İran ile Umman arasındaki görüşme trafiği devam ediyor. ABD'nin her geçen gün aslında farklı açıklamalar geliyor. Şu anda mevcut durumunda yine panoramasının MGK'da ele alınacağını ifade edebiliriz. Tabii başka önemli çatışma sahaları da var. Yine Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma sahasının Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine olan etkileri bugünkü MGK'da ele alınacak. Ve bir başka odak noktası da Gazze'de yaşananlar. İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor. Gazze Barış Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde ilan ettiği bir ikinci aşamaya geçiş süreci vardı. Ancak bu konuya ilişkin olarak da yine bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında işaret ettiği gibi süreç henüz somut bir hüviyet kazanmış değil. Bu anlamda da yine Gazze konusu da MGK gündeminde olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun bitmesiyle birlikte gözler yine aslında buraya çevrilecek. Çünkü MGK bildirisi ortaya çıkmış olacak. Şüphesiz ki Terörsüz Türkiye başlığı MGK'nın açıklamasında önemli bir yer tutmuş olacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz, Emre Karaca aktardı. Meclise sunulan Terörsüz Türkiye yasa teklifiyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek bir mesaj paylaştı. Teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor dedi. Yasanın güvenlik güçlerini şehit edenleri kapsamayacağını da söyledi.
2: Yüce Meclisimize sunulan teklif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilki açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğine de sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir.
1: Malumunuz Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vurgusu ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. Aradan geçen sürede terör örgütü kendini feshetti. Mecliste kurulan komisyon 15 toplantı yaptı. Süreçte yasa aşamasına nasıl gelindi? Gelin ana hatlarıyla bir hatırlayalım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusu, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısı, ardından meclisteki komisyon çalışmaları. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya böyle gelindi. Yasal düzenleme meclise sunuldu. Süreçte en önemli noktalardan biri terör örgütünün silah bırakma kararıydı. 9 Mayıs'ta PKK kongresi toplandı. Karar 3 gün sonra 12 Mayıs'ta duyuruldu. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı denilerek örgütün kendisini feshettiği ilan edildi. Bir yandan da DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri sürdü. Beklenen adım 11 Temmuz'da geldi. PKK'lı ilk grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahları yakarak imha etti. 5 Ağustos'ta kritik bir adım daha atıldı. Meclisteki süreç komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyonda yer alan Hüseyin Yayman, Fethi Yıldız, Gülistan Kılıç Koçyiğit 24 Kasım'da İmralı'yı ziyaret etti. Meclisteki süreç komisyonu toplam 88 saat çalıştı. 4199 sayfa tutanak tutuldu. Oylamaya sunulan ortak rapor 47 evet oyuyla kabul edildi. 2 üye ret oyu verirken bir üye çekimser kaldı.
4: Kabul etmeyenler, rapor kabul edilmiştir.
3: Süreç komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasa metninin yazım

0: çabasına geçildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 360 milletvekilinin imzasıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
1: Hayırlı uğurlu olsun kanunumuz.
2: Şimdi gelin bir Diyarbakır'a gidelim. Çerçeve yasağı ve bu süreç Diyarbakır'da nasıl izleniyor? Özellikle dünden sonra nasıl tepkiler veriliyor? Veysi İpek karşımızda, yanında da bir konu olacak. Söz sizde.
3: Evet, tepkiler aslında çok olumlu. Bugün beklendiğini ifade edelim. Zaten daha öncelerde de yayın yaptığımızda ya da röportaj yaptığımızda özellikle yasa çıkmasını istiyorlardı. Bu noktada tabii önemli bir yasa tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldiğini ifade edelim. Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Müzeyyen Kaya da tabii bir taraftan konuğumuz. Yeni Kapı'dayız. Diğer ismiyle, yeni ismiyle Tahir Elçi sokaktayız. Hemen soralım. Tepkiler nasıl?
4: Merhaba, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Diyarbakır'ın bu Ağustos sıcağında, bu sıcak günlerde özellikle 48 yıldır beklenen bir sürece girdik. Bu süreçte bir nebze de olsa yürekler ısınan yürekler bir nebze de olsa serinledi. Herkesin beklediği, bizim de sabırsızlıkla beklediğimiz ana tanıklık ediyor şu an tüm Türkiye, özellikle Diyarbakır. Sivil toplum kuruluşu olarak, bizler DİKAT olarak zaten bu süreci kadınlar olarak ilk günden hep destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Çünkü artık Türkiye'nin, bu şehrin, bu bölgenin, bu coğrafyanın barışa, güvene, huzura ihtiyacı var. Bizler de özellikle kadınlar olarak bu sürecin en büyük destekçisi olduk bugüne kadar.
3: Kentte tabii ben nabzı aslında biraz söyledim. Beklenen bir aslında yasa tasarısı uzun süredir konuşuluyordu. Bir komisyon toplantısının sonrasında geldi. Çok büyük de bir hani destek var. Diyarbakır'da nasıl karşılandı?
4: Diyarbakır'da şu an ben gelmeden önce yine kadın arkadaşlarımızla da görüştüm. Üyelerimizle de görüştüm. Esnaf arkadaşlarla da görüştüm. Bu süreci desteklemeyen en rigid kesim dahi bu süreci gerçekten büyük bir yürekle destekliyor. Olumlu güzel tepkiler var. Şu an mesela yürüdüğümüz bu cadde Diyarbakır'ın turistik caddesi. Bizler bu caddede daha önce yürüyemiyorduk. Bu cadde daha doğrusu yıllardır biz Diyarbakır olarak, esnafı olarak hayal dahi edemediğimiz o turist, bir turistik kent haline geldi. Bugün artık milyonlarca turist Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Esnafın yüzü gülüyor. Ve bunun ekonomiye yansıması da çok olumlu yönde. Çünkü biliyorsunuz ekonomi neyi sever? Ekonomi öngörünürlüğü sever. Ekonomi güveni ister. Ekonomi güvenin olduğu bir şehirde ya da bir ülkede yatırım olur. Yatırımın olduğu bir yerde üretim olur. Üretimin olduğu bir yerde de istihdam olur.
3: Talep var mı peki? Yeni talepler var mı? Sizi arayanlar var mı?
4: Tabii ki. Yani biz hem tabii DİKAT olarak bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak özellikle kadınların, bu anlamda gençlerin en büyük talebi sürece olumlu anlamda destek olup artık insanlar ekonomi refahına bakıyorlar. Yani son 5 yılda bunun somut bir şekilde örneğini bu şehirde görüyoruz. Canlandığını, esnafın artık iş yaptığını, esnafın artık yüzünün güldüğünü çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu süreci desteklemeyen ya da istemeyen hemen hemen hiçbir kesim yok.
3: Bir de anneler var. Anneler neler biliyor?
4: Şimdi zaten bu sürecin, bu süreçte özellikle şunu biz gördük. Çatışmanın, şiddetin, kaosun hiçbir zaman kazananı yok. En çok da kaybedeni insanlar olmuştur. Ve en çok da yine kadınlar olmuştur, anneler olmuştur. Özellikle çocuğunu kaybetme korkusu, eşini kaybetme korkusu, kardeşini kaybetme korkusunu yaşayan bir kadın sizce bu süreci istemez mi? Bu süreci desteklemez mi? Ve kadınlar bugüne kadar bu çatışma sürecin hiçbir zaman ne başında oldu ne tarafında oldu. Her zaman uzlaşı içerisinde, her zaman o yanan ateşe nasıl su dökebilirim, o yanan ateşi nasıl söndürebilirim derdinde oldu. Bu yüzden bu şehrin kadınları her zaman yıllardır en derin acıyı da yaşadı, hüznü de yaşadı. Ama bugün bu sürecin en büyük destekçisi olmaya da hazır ve bunun içinde somut adımlar zaten atıyorlar.

0: Sürecin tabii ki yansıması kadınlara da yarayacak. Ekonomik anlamda güvenin olduğu bir ortamda insanlar yatırım yapacak. Kadınlar da o güveni görünce kendi emekleriyle bir şeyler üretecek ki bu anlamda Diyarbakır'da son 5 yıldır kadın işletmelerinin sayısı fazlasıyla arttı. Kadın kooperatifleri mesela 50'ye yakın kadın kooperatifi kuruldu. Bu da tabii ki şehrin hem güvenliği hem de huzuru hem de birçok anlamda gelen ziyaretçinin, turistlerin de etkisi oldu. Artık Diyarbakır bir tarihi kent, medeniyet, kadim bir kent. Tarihiyle, kültürüyle, maneviyatıyla, gastronomisiyle bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ve bunu fazlasıyla hak ediyor aslında bu çerçeveyi. Evet. Ve inşallah artık Diyarbakır hak ettiği o gerçek adıyla, gerçek şehriyle, gerçek kültürüyle anılacak. Bizler de bunun için hem Diyarbakır kadınları olarak, hem esnafı olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak destekleyeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum yayın konuğuma. Tabii aslında 44 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yasa tasarısı yüreklere su serpti, serinletti desek doğru olur. Herkesin de aslında tepkiler bu yönde. Özellikle anneler bugünü bekliyordu desek doğru olur. Tabii biz aslında nabız tutmaya devam edeceğiz. Buradan da aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek sözü bırakalım.
2: Pekala, teşekkürler. Veys İpek konuyla birlikte Diyarbakır'da değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirinde alınacağının altı çizildi.
3: Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
4: Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
5: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani Seabrig'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
5: Daha önce Seabrig karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan Seabrig karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde Seabrig personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
4: Seabrig karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede İran Savaşı da gündeme geldi. Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ile ilgili mekanizma üzerine çalıştıklarını söyledi. Umarız bugün iyi bir haber alırız dedi.
6: İnşallah İran ve Amerika arasındaki müzakereler bugün bir iyi haberle neticelenir. Dün bu konuyu da detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu Amman'da ilgili arkadaşlarımızla beraber. Konu Boğaz'la ilgili biraz açıkçası komplikasyon içermekte. Teknik detayları çok. Tabii Umman'ın da oynaması gereken bir rol var. Burayı hangi mekanizmayla ve hangi yöntemle geçiş süreyle açık tutulacak? Bu çalışılıyor. Tabii bir geçiş süreyle anlaşmaya varılması önemli. Bir petrolün akması gerekiyor ki dünyadaki petrol fiyatları, enerji fiyatları yükselmesin. İkincisi bu bir kalıcı anlaşmaya imkan veren bir süreci de ortaya çıkarsın. Yani 60 günlük bir süreç konuşuluyor. 60 günlük süreç içerisinde de eğer iyi çalışılırsa taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılır.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki gerilim bu kez bir şakayla gündeme geldi. Kanada Başbakanı'nın teleprompter arızası üzerine yaptığı espri Amerikan Başkanı Trump'a gönderme olarak değerlendirildi. Mr. Prime Minister,
4: will you accept President Trump's offer? President Trump. Kanada Başbakanı Carney'in basın toplantısı sırasında teleprompter'ı arızalandı. Carney'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yaptığı gönderme salonda kahkahalarla karşılandı.
7: I would like to inform you that the teleprompter has ceased to function. Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy.
4: Carney'in bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler'de yaşadığı teleprompter krizine gönderme olarak yorumlandı. Trump, geçen yıl Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında teleprompter'ın arızalanması ve binadaki yürüyen merdivenin durması nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Yaşananlara tepki gösteren Trump, olayın bir komplo olabileceğini savunmuş ve araştırılmasını istemişti. Trump'ın tekrar Amerikan başkanı seçilmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında sık sık tansiyon yükseliyor. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olmasına yönelik çıkışları iki ülke arasında gerilim yaratıyor. Carney ise göreve geldiğinden bu yana Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ekonomik ve diplomatik bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atıyor.
2: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçime aylar kala partilerin adayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Mısır asıllı Abdül El Sayed, Demokrat Parti'nin Michigan adayı seçildi. Sayed seçimleri kazanırsa ilk Müslüman senatör olacak.
5: ABD'nin Michigan eyaletinde Demokrat Parti senato ön seçimleri yapıldı. Seçimi kazanan Mısır asıllı Abdül El Sayed oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Sayed için komünist bir ezik dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında ara seçimlere gidecek. Sayed de Michigan eyaleti senato adayı olmaya hak kazandı. Sosyal medya hesabında kazandık. ABD senatosunda demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Kasım ayında da kazanalım ifadesini kullandı. Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçi Parti için harika bir haber diye belirtti. Sayed'i Yahudilerden ve İsrail'den nefret eden komünist bir ezik olarak niteledi. Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan Sayed, Kasım'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mike Rogers'la yarışacak. Sayed kazanması halinde Amerikan senatosuna seçilen ilk Müslüman senatör olacak. Abdül El Sayed, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendiriyor. İsrail'e sağlanan kaynakların Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
2: Tıpkı New York Belediye Başkanı Mamdani gibi Abdül El Sayed de sosyal politikalarıyla öne çıkan bir aday. Gazeteci Oray Eğin'le konuşacağız bu durumu. Eğer seçilirse diyoruz ki Amerikan tarihindeki ilk Müslüman senatör olacak. Ama Trump da alelacele yine ne demiş? Komünist ezik demiş. Zaten bu ara biraz komünizme de taktı Sayın Trump. Antisemit de demiş. Dolayısıyla bir saldırı başlatılacağı öngörülüyor. Bu ülkede nasıl yankı buldu? Önce istersen onunla bir başlayalım.
8: Ayşe, kilit kelimen kazanırsa oldu. Çünkü ön seçimi kazandı El Sayed ama Kasım ayındaki senato seçimini kazanıp kazanmayacağı şu anda meçhul. Zaten ön seçimi de demokratların adayı olmak için girdiği yarışta bir puan farkla kazandı. Daha dün gece yarısına kadar New York Times çok yakın olduğunu söylüyordu seçimin. Yani sadece bir puan farkla daha merkezdeki bir adayı geçerek partisinin adayı oldu. Kasım ayındaki seçimlerde Trump'ın önüne geçmek için, Trump'ın atamalarının önüne geçmek için demokratların senatoyu mutlaka kazanmaları gerekiyor. Michigan'da kazanabilecekleri eyaletlerden biri. Bir önceki seçimde Donald Trump silip süpürmüştü. Fakat ortada bir eyalet. Bazen demokratlara oy veriyor, bazen cumhuriyetçi oy veriyor. Dolayısıyla şimdi burada bir demokratların kumar oynadığını söyleyen çok fazla demokrat var. Bir yandan da işte bunun aslında Demokrat Parti'nin geleceği olduğunu söyleyen de bir kesim var. İlericilerle merkezdekilerin, yani progresif dediğimiz politik çizgiyi benimseyenlerle centrist denilen bu merkez

0: burada söz konusu bir kumar mı oynanıyor? Acaba çok sola giderek bu gibi çok fazla ilerici adayları göstererek parti Trump'a bu seçimi armağan mı edecek? Pek çok kişi belki demokrat seçmen çok solda olduğu için belki cumhuriyetçi adaya oy verebilme ihtimali de var. Trump da bu yüzden çok memnun gibi gözüküyor şu anda Ayşe.
1: Ama hem solcu hem kapitalist nasıl oluyor diyeceğim, neyse.
0: Solcu değil, solcu değil.
1: Ama
0: İlerici.
1: işte hani ilerici, peki,
0: Evet.
1: evet,
0: Evet.
1: Amerika'da bu kavramlar çok böyle zaman zaman moda oluyor, sonra vazgeçiyorlar. Şimdi bu demokratları da biraz konuşalım isterim, çünkü Biden döneminde böyle bir sürü kafa karışıklığıyla geçirildi işte tüm bu olanlar. Gazze katliamıyla başlayan, sesinin çıkmaması, ama artık ciddi bir İsrail karşıtlığı olduğunu da görüyoruz. Trump da bunun tabii ki önünü almak için propagandasını belki bu yönde yürütecek, ama diğer taraftan da AIPAC'in mesela şimdi bu malum İsrail lobisinin de artık cumhuriyetçilere daha fazla destek vereceği de konuşuyor. Çünkü demokratlardan da bir anlamda umudu kesmişler diyebilir miyiz? Yani kesin olarak diyemeyiz elbette, ama oradaki durum nedir?
0: Ayşe, şimdi AIPAC bugüne kadar Amerikan siyasetinin en belirleyici kuruluşlarından bir tanesiydi. Çünkü neredeyse sınırsız bir bütçesi var. İşte sadece bu seçimde El Sayed'i yenmek için 60 küsur milyon dolar para harcadılar ve daha sonra da
1: İnanılmaz.
0: şimdi Cumhuriyetçi adayı onun karşısında harcayacaklar. Ancak Filistin'in bu Gazze'deki bu savaşı uzatması ve işte bu işin artık bir insanlık dramına dönüşmesinden beri AIPAC Amerikan siyasetinde özellikle de geleneksel politikacılar için bir yük olmaya başladı. Hem Demokrat Parti'de hem de Cumhuriyetçilerde. Cumhuriyetçilerde niye? Trump destekçileri diyor ki ya biz niye İsrail'i bu kadar destekliyoruz? Amerika First'te hani önceliğimiz Amerika'ydı. Biz niye bu kadar para verildi? Bir tepki burada oluştu. Demokratlar zaten hem böyle ideolojik olarak bir ilerici kesimin Filistin yanlısı var. Hem de aynı zamanda da Demokrat Parti siyasetinin AIPAC tarafından ele geçirilmesinden dolayı bir endişe duyuyorlar. AIPAC'e karşı duran şimdi kazanıyor seçmen nezdinde. Yani bütün ezberler aslında burada bozuldu. Bu seçimin en büyük kaybedeni şimdi AIPAC oldu. Dolayısıyla daha da çok para harcayacaklar bu ilerici dediğimiz işte sol dalgayı ya da anti İsrail dalgasını ya da Filistin yanlısı diye nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bu dalgayı önlemek istiyorlar. Ama bir yük olduğu kesin AIPAC'in şu anda Amerikan siyasetinde.
1: Pekala, bir de bir Hasan abi var. Kimdir bu kişi? Ne kadar etkili, nedir, ne değildir? Biraz anlatabilir misin?
0: Aslında bu Amerika'daki ilerici dalga, El Sayed'in de seçilmesini sağlayan ilerici dalga biraz bağımsız medya yayıncılarının daha çok platform kazanmasıyla oluştu. Hatırlayalım bir önceki seçimde Joe Rogan'ın podcastleri çok etkili olmuştu. Şimdi bu ilerici işte Müslüman sosyalist adaylar Hasan Piker ya da Hasan Piker Türk asıllı yani Türkiye'ye hatta liseden sonra Amerika'ya giden Twitch yayıncısı son derece etkili bir figür. Onun gibi başka işte ona benzer yayıncıların YouTube ya da işte Twitch kanallarında ya da podcastlerinde yer bularak kendilerini anlatabildiler bu adaylar. Ve özellikle de 50 yaş altı genç seçmenin sandığa gitmesine neden oldular. El Sayed Michigan'da katılım rekoru kırdı. Tabii Michigan'da çok ciddi bir Arap Müslüman nüfusu da var. Bunun da bir etkisi oldu ama Hasan Piker ya da işte Amerika'daki adı Hasan Piker çok etkili bir yayıncı oldu. Özellikle de bu Amerika'daki sol siyaseti etkilemek bakımından İsrail karşıtı hatta işte 11 Eylül için iyi oldu Amerika hak etti demişti sonra buradan özür diledi. Çok kişinin de hedefinde şu anda ama bu bağımsızlık yayıncılık olarak ve bu sol dalganın önemli simgelerinden bir tanesi diyebiliriz ve bu seçimlerinde etkili olan figürlerden biri şu anda bu bağımsız yayıncılar arasında.
1: Diğer yandan da bu Tucker Carlson da aslında, o da çok meşhur bir gazeteci ve yayıncı. O da kendi programlarında artık Amerikan siyasi sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu, paralize olduğunu ve yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla hani burada medyada çok önemli bir rol oynuyor Amerikan siyasetinin en azından önümüzdeki dönem şekillenmesi açısından. Son ekleyeceğim bir şey varsa
0: Evet.
1: alayım.
0: Ayşe hem medya hem siyaset bu yeni realiteye aslında adapte olmakta zorlanıyor. Yani yeni siyasetçiler oluşuyor, işte siyasette kuşak değişiyor, medya bunu nasıl yansıtacağını bilemiyor. Geleneksel siyasetçiler bu gençlerin dipten gelen
1: Yetişemiyor.
0: dalgasına nasıl karşılık vereceğini bilemiyor. Mesele şu, mesela El Sayed'in söylediği de şu, benim adımın Abdül olması sizin benzin fiyatlarınızı arttırmıyor diyor ya da enflasyonu benim
1: Doğru.
0: adım arttırmıyor diyor. Mesele burada geçim sıkıntısı ve bu solcu dediğimiz, ilerici dediğimiz her neyse bunlar Müslüman sosyalist olabilir. Buradaki en büyük mesele şu, geçim sıkıntısından bahsediyorlar ve bu yüzden kazanıyorlar. Tıpkı New York'ta

0: Hamdani'nin kazandığı gibi.
1: Pekala, oraya en çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, siyaset ara seçimlere doğru biraz ısınmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzenek taşıyan bir drone bulundu. Hava trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın arkasında yabancı bir devletin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelilerin odağındaysa Rusya var.
2: Patlayıcı drone alarmı bu kez Almanya'da verildi. Ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı drone bulundu. Kargo operasyonlarının yürütüldüğü bölge boşaltılırken bomba imha ekipleri patlayıcı düzeneğini uzaktan kumandalı robot yardımıyla etkisiz hale getirdi. Olay nedeniyle inişe hazırlanan bir kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın havada tanımlanamayan başka bir cisimle temas ettiği Hannover'e iniş yapan uçakta hafif hasar oluştuğu açıklandı. Olay nedeniyle ülkede güvenlik alarmı verildi. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın çok ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu ve amatörce planlanmış bir girişime benzemediğini söyledi. Soruşturmanın profesyonel bir hibrit saldırı ihtimali üzerinde yürütüldüğünü belirten bakan, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini ifade etti. Soruşturma tamamlanmadan hiçbir ülke adının verilemeyeceği belirtiliyor. Ancak şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretimine dair mesajlar verdi. Günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdık dedi. Bayraktar, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar, üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu dedi.
2: Şırnak Gabar'da petrol üretiminde rekor seviyeye ulaşıldığını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin rolüne dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar umudun adresi oldu dedi.
3: Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.
2: 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Astsubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz'le büyüttü. 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025 yılında Ağaç Yurdu sahaları da eklendi. Gabar'daki petrol üretiminde yeni kuyuların açılmasıyla önemli bir aşamaya geçildi. Üretim günlük 83.300 varile ulaştı.
1: Aspendos'ta devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık bir heykel bulundu. Antik dönemde sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios'la oğlunun birlikte betimlendiği devasa mermer heykel Roma dönemine de ışık tutuyor.
2: Kazı çalışması yine binlerce yıllık gizli tarihi ortaya çıkardı. Aspendos'ta sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli bulundu. Antalya'daki Aspendos antik kentinde yürütülen kazılar Anadolu mirasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Aspendos'taki önemli keşfi duyurdu. Antik kentte sağlık tanrısı Asklepios ve iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos'u birlikte betimleyen 2 metre 20 santim boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemine ait eser Tiyatro Caddesi üzerindeki anıtsal kapının yıkıntıları arasından çıkarıldı. 1800 yıllık heykel grubu sanatsal özellikleri, işçiliği ve hastalığın

0: tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ayrıntılarla dikkat çekiyor. Keşif Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli verileri de ortaya koyuyor. Müzede sergilenecek olan sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.
1: Böylece ikinci dilimi de tamamladık. Sırada Görkem İldaş'ta Yolun Başındayken adlı program var. Ardından saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihleri devam ediyor efendim. Son 5 gün. Hani gerilimi arttırıyor gibi olmayayım ama 4 gece 5 gün kaldı üniversite tercihlerinde. Böyle son ana kadar araştırmalarını sürdürüyor arkadaşlar. Biz de sizlere eşlik ediyoruz. Ve şimdi programımızda bugün yolculuğumuz Kıbrıs'a olacak. Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Taşel. Hoş geldiniz İbrahim Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de tercih maratonunda öğrencilerimizi bilgilendirmek için çeşitli programlar yapıyoruz ve tercih danışma merkezlerimizi sürekli denetliyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda öğrencilerimize, adaylara yardımcı olmaya gayret ediyoruz bu süreç içerisinde.
0: Zaten işleri oldukça zor. Yani hem seçenekleri var hem kafaları karışık. Bazen öyle bir soruyla geliyorlar ki böyle alanlar bile birbirinden uzak. Hani moleküler biyoloji mi okuyayım? Yok hukuk mu okusam acaba falan. O kadar alakası olmayan bölümleri arasında bir tereddüt içinde. Bir de hani Türkiye'de mi okuyayım? Vakıf mı devlet mi? Kıbrıs bir seçenek olabilir mi? Yani biraz kafalarda soru işaretleri bol bu dönem, evet.
1: Evet, zaten her dönem öyle oluyor. Yani insanlar bu süreç içerisinde bir çatışma yaşıyor psikolojik olarak.
0: Evet.
1: Yani en iyi sonucu da almış olsa iki iyi okuldan hangisini daha öne yazayım diye de böyle bir çelişki yaşıyor. Dolayısıyla bu normal bir durum. İnsanın hayatıyla ilgili önemli kararlar vereceği dönemlerde bu tür çatışmaların içerisine girmesinin doğaldır.
0: Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek öğrenim düzeyinde yaklaşık 100 bine yakın adada öğrenci var. Bir öğrenci adası. Her zaman söylüyorum bunu. Peki bu tercihinde özellikle Kıbrıs'ı düşünen adaylar için hani ben çocuğumu burada okutmayayım da niye Kıbrıs'a göndereyim? Ne açıdan iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ben bir kere sizin de ifade ettiğiniz gibi Kıbrıs'ın çok güvenilir bir öğrenci bölgesi olduğunu düşünüyorum. Öğrenci adası olduğunu düşünüyorum. Hangi yönden? Birincisi ada orası ve nüfusun neredeyse üçte birine yakın öğrenci var. Adeta bir öğrenci ekosistemi oluşmuş.

0: Kıbrıs içerisinde. Hem çok dilli, hem çok kültürlü, farklılıkları görebildiği öğrencinin çok ciddi bir öğrenme mekanı. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uzun yıllardır Türkiye'den de çok sayıda öğrenci aldığı için ve yurt dışından da, yani diğer ülkelerden de öğrenci, misafir öğrenci de geldiği için ada halkı öğrenciye çok alışık. Hmm. Yani hem davranışları itibariyle, nezaketi itibariyle, işte ev vermeden bir kafeteryada oturmaya kadar her alanda karşılaştıkları öğrencilere hep düzgün davranan, nezaketli bir halkı var Kıbrıs'ın. Zaten bizim bir parçamız. Yani Kıbrıs, Türkiye dışında yaşayabileceğimiz ve tümüyle Türkiye'de gibi hissedeceğimiz kendimizi en önemli başka bir ülke pozisyonunda. Bu nedenle öğrencilere Kuzey Kıbrıs'ta okumalarını bu anlamda tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok iyi bir konaklama portföyü var. Hmm. Yani okulların kendi oluşturdukları büyük yurtlar var. Yine öğrenciye ev verme konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yani kendi aralarında birleşerek evde tutabiliyorlar. Ve öğrencilerin tamamı yurtta kalacak olsa kalacak kadar da bir yurt kapasitesi var.
1: İmkanları oldukça önemli maddi bir olarak şey. Nasıl peki?
0: Maddi olarak çok iyi. Yani bence Türkiye'deki büyük kentlerdeki yurt, özel yurt ücretinin yaklaşık 1/3. Normal Anadolu illerinde de en az yarısı kadar daha hesaplı, ucuz yani. Aynı zamanda öğrenci harçları da ucuz. Yani Kıbrıs'taki üniversiteler buna özellikle dikkat ediyor. Yani çocuğun geldiği zaman kendi şehrinde, kendi ülkesinde okuduğu zaman yapacağı masrafı aşmamasına dikkat ediyor. Biz şahsen harçları belirlerken buna dikkat ediyoruz. Yıldan yıla olan artışları da çok makul ve mantıklı.
1: Onu soracaktım. Çünkü burada belli sınırlandırma olur mu? Türkiye'de biraz daha net ama hani Kıbrıs'ta bir artış olacak. Belli bir yüzdesi var mı? Sürpriz olur mu yani yazdırdıktan sonra seneye?
0: YÖK'e bağlı olan bütün üniversitelerin bu kurala uyması gerekir. Zaten bizim Uluslararası Final Üniversitesi'nin de kılavuzda bulunan bütün bölümleri YÖK onaylı bölümlerdir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'deki bir fakülteyle Kuzey Kıbrıs'taki fakülte arasında bu anlamda bir fark yoktur. Ben bir de çok fazla burslu öğrenci alıyoruz biz. Hı hı. Yani öğrenci toplam kontenjanımızın 1/3 %100 burslu zaten. Hı hı. Bunun dışında kalan da hepsi neredeyse %50 burslu. Ücreti çok az sayıda öğrenci var, bazı bölümlerde var. Onlara da gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Ayrıca tercih indirimleri de var. Hmm. Yani bunun dışında mesela diyelim ki %50 burslu girmiş olan bir öğrenci %30 ya da %40 bölüme göre ilave tercih indirimi alıyor. İlk tercih, ilk üç tercih. Hmm. Bu tarz indirimleri var. Yani ekonomik olarak da iyi. Bunun dışında adanın üniversiteleri çok da kalite kazandı yani. Yani hepsini aynı kategoriye sokamayız belki ama genel anlamda ben karşılaştırıyorum Türkiye'deki başarılarla, oradaki başarıları oldukça da başarılı. Birçoğu dünya listelerine giriyor, çeşitli ölçümler içerisinde çok iyi noktalara geliyor.
1: Akreditasyonlar açısından.
0: Yani akreditasyonlarında hepsini alıyor. Hatta Türkiye'de alınmayan uluslararası birçok akreditasyonu Kıbrıs'taki üniversiteler alıyor. Aynı zamanda çift diploma programları var. Bunların hepsi Kıbrıs'ta okumak için ciddi bir avantajdır.
1: Kanada ile Amerika ile İngiltere ile işbirlikleri var.
0: Kesinlikle. Şöyle diyeyim. Bunun en önemli ölçüsü şu bence. Bir öğrenci mezun olduktan sonra Kıbrıs'ta kalıp burada iş kurabilir miyim bunu deniyor yani. Hmm. O kadar güzel bir ortam ve ona alışıyor öğrenci. Hmm. Kıbrıs'ta kalmak isteyen çok öğrenci oluyor.
1: Evet, kalan öğrenciler var. Hatta bir gün bir röportajda bir öğrenci şunu söylemişti. Kaotik değil. Yani ben buraya döndüğümde daha korktum yaşamdan. Orada daha huzurlu bir yaşam kurdum kendime demişti yayında. Ve orada kalmayı tercih etmişti.
0: Ben de katılıyorum bu görüşüne o öğrencinin. Hmm. Yani gelenlerin birçoğunda aynı kanaat var. Biz kendi üniversitemiz bazında baktığımızda bir kere akademisyen kadromuz oldukça iyi ve neredeyse 8-10 öğrenciye bir akademisyen düşecek tarzda bir yoğunluk var.

0: var. Mesela uluslararası ölçümlerde, reytinglerde nitelikli eğitim bakımından üniversitemiz bu sene 101-200 bandına girdi. Yani bu oldukça önemli sürdürülebilirlik sıralamasında. Bunun dışında da bölümlerimizin ayrı ayrı kategorilerde çok güzel sonuçlar elde ettiğini görüyorum. Yani öğrenci kalitesi de oldukça iyi. Bir de şu var, yani Kıbrıs yanlış anlatılıyor bazen. Yani hiçbir yere giremeyenin girdiği yer gibi, öyle değil.
1: Ya şimdi şunu bir kere bu hemen bir ufak parantez açacağım. Mesela hukukta 100 bin barajı varsa, kılavuzdaysa bu üniversite, tabii ki Kıbrıs'a gittiğinde de 100 bin barajın içinde olacak. Yani
0: kesinlikle,
1: öğrenci.
0: Yani,
1: ne geçerliyse burada söylediğiniz gibi kural olarak orada da geçerli.
0: Yani ilk 100 bindeki öğrencilerle beraber okuyacak hukuktaysa, mühendislikteyse ilk 300 bindeki öğrencilerle beraber okuyacak. Eğitim fakültesinde öğretmenlik bölümlerimizi seçmişse ilk 300 bindeki öğrencilerle beraber okuyacak.
1: Ha, böyle bir algı var ama
0: yani,
1: evet.
0: Diş hekimliğinde yine 80 bin barajı orada da geçerli. Yani bu yanlış anlatılıyor bazen. Hatta bazen diyelim ki sınavda başarısız olan çocuk soruyor ya ben bununla gelebilir miyim falan diye. Barajsız bölümlerde puanlar bazen biraz daha toleranslı olabiliyor ama barajlı olan bölümlerde hiçbir farklılık yok.
1: Ya, hocam bazen sosyal medyada öyle şeyler var ki yani bir gün bir arkadaşımız göndermiş ya ben burada okusam mı bir bakar mısın diye. Baktım yani ne uluslararası sıralamalarda var ne Türkiye'de denkliği var. Ya biraz bu böyle bir şey de oluşmaya başladı, spekülasyon oluşuyor da ve hani bu doğru olmayan enformasyona maruz kalan insanlar var ama Kıbrıs'ta kılavuzda yer alan YÖK'e bağlı üniversitelerimizden biri uluslararası final
0: yani
1: üniversitesi.
0: Bizim diplomalarımız doğrudan YÖKSİS'e giriliyor, oradan da E-Devlet'e düşüyor ve dolayısıyla Türkiye'deki öğrenci hangi durumdaysa o tarzda bir işleme tabi tutuluyor.
1: Peki bugün özye sınav yerleri açıklandı ya. Onda da aynı şey geçerli mi onu soracağım. Çünkü merkezi sınavla oluyor. Kıbrıs'ta nasıl oluyor bu? Beden eğitimi ve spor bilimleriyle ilgilenenler için özyes. Sınav merkezleri duyuruldu. Kıbrıs'ta siz nasıl alım yapacaksınız?
0: Şimdi Kıbrıs'taki üniversiteler özyese bağlı olmak zorunda değil.
1: Tamam.
0: Yani isteyenler seçebilir ama özyese bağlı olmak zorunda değil. Yani özyes puanına göre de isteyen bir üniversite öğrenci alabilir. Yani getir puanını görelim, ona göre alalım diyebilir. Ama biz kendi sınavlarımızı kendimiz yapıyoruz. 1-5 Ağustos arasında dün itibariyle yaklaşık 2000'in üzerinde öğrenciyi sınava aldık. Hem onlar için bir deneme oldu özyes öncesinde. Hem de kendi öğrencilerimizi seçecek çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapacağız yine sınavlar. Yani Kıbrıs'taki üniversiteler kendi sınavlarını yaparak öğrenci alıyor.
1: Buradaki,
0: dolayısıyla biz de öyle alıyoruz.
1: Ha, ama buradaki sınava girdiyse ve size bunu belgeliyorsa onu da değerlendiriyor musunuz?
0: Tabii ki zaten
1: tamam.
0: Sınavlarda sadece parkurdaki derecesi önemli değil öğrencinin. Aynı zamanda sporcu özgeçmişi de önemli. Yani geçmişte lisanslı bir sporcu olmuş mu? İşte olimpik sporlar içerisinde herhangi bir başarısı derecesi var mıdır? Bursluluk da dahil buna. Yani mesela milli bir sporcuyu burslu alıyoruz biz de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim bu anlamda elimiz biraz daha geniş. Çünkü kendi sınavımızı yapabilme hakkına da sahibiz. Bizim beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümümüzle antrenörlük eğitimi bölümümüz var. Her ikisi için de kendi yaptığımız sınavlarla öğrenci alıyoruz.
1: Şimdi şöyle final eğitim kurumları olarak siz eğitim fakültesi için zamanında şunu demiştiniz. Hala geçerliliğini koruyor mu? Bizden mezun olanları biz Türkiye'de kendi okulumuzda istihdam edebileceğiz. Eğitim fakültemiz bu anlamda güçlü. Bu devam ediyor mu? Ya da bu sadece eğitim fakültesiyle ilgili bir durum mu? Yani mezuniyet sonrası iş alanları konusunda kafa yoruyor musunuz diyeyim.
0: Şimdi öncelikle sondan başlayayım. Bizim kariyer merkezimiz var ve bunlar buradaki ekibimiz mezun olan öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında da takip ediyor. Yani hakim savcı sınavı açısından da takip ediyor. İşte akademi giriş sınavı açısından da diğer sınavlar açısından da takip ediyor. Hatta biz okuldayken bunlara yönelik kurslar da veriyoruz ücretsiz öğrencilerimize. Yani mezunumuzun işe yerleşmesi de bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Eğitim fakültesine gelince, eğitim fakültesinde İngilizce öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, aynı şekilde

0: De beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümlerimizde yine iş garantimiz aynı şekilde devam ediyor. Bunun dışında iş önceliği olan bölümlerimiz de var. Mesela psikoloji, Türkçe ve İngilizce var. Eğer psikoloji mezunumuz gidip eğitim alanında çalışacaksa ona da iş önceliği veriyoruz. Yine Kıbrıs'taki ortaklarımız Çağaner ailesi turizmci bir aile. Otelleri var, işte taşımacılık yapıyorlar, aynı zamanda da tur operatörlüğü yapıyorlar. Dolayısıyla turizm alanında da turizm ve otelcilik, aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları alanında iş önceliğimiz var. Yani biz kendi mezun ettiğimiz öğrencileri öncelikle alıyoruz. Neden? Bir ayrımcılık değil bu. Öğrencilerimizin yetişme düzeylerini biliyoruz, kendi staj dönemlerini takip ediyoruz ve dolayısıyla kaliteli bir eleman olduğunu, kaliteli bir yetişmiş mezun olduğunu gördüğümüz için de bunları tercihen alıyoruz. Ama bunun dışında da takip ediyoruz. Yani ben her sene öğrencilerimiz bizzat kendim işte Türkiye'de girdikleri KPSS'de, akademi giriş sınavında, hakim savcı giriş sınavında hangi puanları almışlar, ortalamaları nedir? Türkiye'deki üniversitelerle karşılaştıracak şekilde takip ediyorum. Bu arada tabii başka bir imkan daha var, onu da söyleyeyim. Çok fazla ülkeden öğrenci olduğu için 70 ülkeden öğrenci var. Bu öğrenciler kendi içerisinde tanışıyor, anlaşıyor ve mezuniyet sonrasında başka ülkelerle karşılıklı işler yapıyorlar. Ortak girişimler kuruyorlar. Mühendislik fakültelerimizde de özellikle Teknopark benzeri çalışmalar yapıyoruz. Onları da sanayi kuruluşlarıyla, teknoloji kuruluşlarıyla eşleştiriyoruz.
1: Yani aslında büyük bir ekosistem üniversiteler. Girdiğiniz üniversiteye adım attığınızda sadece eğitim almıyorsunuz. Belki iş arkadaşlarınızla orada tanışıyorsunuz. Belki girişimcilik ruhu kazanıyorsunuz, bir startup'a başlıyorsunuz. Geçen gün Kariyer.net'ten bir konuğumuz vardı. İş dünyası ne arıyor, hangi yetkinlikleri arıyor diye onlara başvuranları değerlendirirken şöyle bir veri de bulundu. Dedi ki, paylaştı. Almanya'da, Amerika'da, üçüncü bir Avrupa ülkesi daha söyledi. Şimdi programı izleyebilirsiniz, YouTube kanalımızda var, Habertürk YouTube kanalında. Şu işverenlerin en çok aradığı yetkinliklerin başında yapay zeka yetkinliği geliyor ve 3 kat artmış. Geçen 6 sene önceki rapora göre 3 kat artmış bu ihtiyaç dedi. Şimdi siz de bu sene yapay zeka mühendisliği bölümünü açıyorsunuz değil mi?
0: Evet, bu sene yapay zeka mühendisliği bölümü de açtık. 10 tam burslu öğrenci alacağız. 10 da %50 burslu öğrenci alacağız.
1: Yani tamamen burslu öğrencilerle başlıyorsunuz.
0: Evet. Dolayısıyla öğrencilerimize öneriyorum. Çünkü bizim üniversitede bunu destekleyen bölümler de var. Elektrik elektronik mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği var, yazılım var. Şimdi bunun dördüncüsü olarak da yapay zeka mühendisliğini açtık. Ve bu alanda da inşallah iddialı öğrenciler yetiştireceğiz.
1: Yani tematik ve butik bir üniversite değil, aslında kapsamlı bir üniversite. Mühendislikler de var, eğitim fakültesi de var, meslek yüksekokulu da görüyoruz. Sağlıkta pek çok alan var gördüğümüz kadarıyla.
0: Evet, sağlıkta da diş hekimliği fakültemiz var. Beslenme ve diyetetik var. Bir de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Bu üç bölümde sağlık alanında olan bölümlerimiz. İktisadi idari bilimlerde de 3 tane bölümümüz var. Bunların da en önemli avantajları, birçoğunun isteyen öğrenci 2 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 2 yılda İngiltere'de okuyarak çift diploma da alabiliyor. Yani o programların hangileri olduğunu internetten sitemize girdiğinde görebilir öğrenciler.
1: Bazen üniversiteler arası geçiş olabiliyor ya, diyelim ki bir sebepten Kıbrıs'ta devam edemeyecek, sizde başladı 2 sene, 3 sene. Sonra notlarını yüksek tutup gelip Türkiye'deki bir üniversiteye geçiş yapma istemezsiniz. Sizden mezun olsun istersiniz elbette ama oldu ya, bir şey oldu, gelemedi. Artık fiziki olarak burada kalması gerekiyor. Yine bu da YÖK'e bağlı dediğiniz için aynı şekilde geçerli
0: yani
1: mi?
0: Yani buradan öğrenciler bazen yurt dışında bazı üniversitelere gidiyor. Yatay geçiş yapma hakları yok. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilerin yatay geçiş yapma hakkı var. Aynen Türkiye'deki bir üniversite gibi işlem görüyorlar.
1: Ya o zaman diyorsunuz ki Türkiye'yi düşünmeyin, dünyaya da zaten orada başlayıp başka bir üniversiteye.
0: Kesinlikle. Yani akreditasyon oldukça fazla. Şimdi yeni hazırlık yaptığımız 15 akreditasyonumuz daha var. Onlar da Eylül-Ekim gibi gündeme girmiş olacak. O nedenle

0: Uluslararası bir üniversite, yani sadece adı uluslararası değil de gerçekten uluslararası niteliği olan bir üniversite. Hatta Türkiye'deki bazı üniversitelerle zaten işbirliğimiz var ama bunun yanı sıra ortak diploma programları içinde bir çalışmalar yapıyoruz.
1: Hı hı. Şimdi son dakika, 5 gün kaldı dedim. 5 gün. Evet. Ne yapsınlar, nasıl geçirsinler bu 5 günü?
0: Şimdi ben öncelikle tercihini doldurup sisteme girmiş olan öğrenciler için şunu hatırlatmak istiyorum. Tercihlerinizde herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz tekrar sisteme girip tercihinizde oynama yapabilirsiniz. Hı hı. Ama bunu çok sık yapmayın. Yani aklıma bu da geldi, şunu yapayım, bu da geldi, bunu yapayım değil. Biraz kararlı olmak lazım. Seçmek değerlerinden vazgeçmektir, hep söylüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ama aklına takılan bir bölüm olursa ya da incelediğinde ya ben bunu boşuna yazdım dediği bir bölüm olursa onu değiştirebilir. Bunun dışında da son güne kadar araştırmalarına devam etsinler. Artık öğrencilerden gelen sorulardan anlıyorum ki öğrenciler çok bilinçli. Hı hı. Araştırıyor. Bize sordukları sorulardan bunu, evet, görebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: O da güzel bir şey. Ben öyle hemen, eskiden öyle değildi yani. Ben 46 yıldır eğitimciyim. Evet. Bana gelip şunu yapardı öğrenci. Hocam al bana bir tercih yap derdi. Evet. Ya oğlum gel hele, ne istiyorsun? Hangi? Hatta bir ara sınav sonucu da elinde olmadan tercih yapıyordu öğrenciler. Önce tercihlerini yapıp veriyordu, sonra sınava,
1: evet,
0: giriyordu.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla şu an bu anlamda
1: çok daha bilinçliler.
0: Büyük, bilinçli ve iyi sistemler oluşturuldu.
1: Umuyoruz ki gönüllerinden geçen tercihleri yaparlar. Teşekkür ediyorum
0: ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için.
0: Ediyorum. Sağ
1: Uluslararası
0: olun.
1: Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşer bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Çerçeve yasa af mı, koşullu askıya alma mı? Yeni parti yasaya ne diyor? CHP ile arasındaki fark ne? Bu adım Türkiye'nin bölgesel rolünü nasıl etkileyecek? Özgür Özel'in dokunulmazlığı tehlikede mi? Yeni Parti Manisa İl Yönetimi'ne yönelik rüşvet soruşturması Özel'e uzanır mı? CHP'de yeni ihraç dalgası başlar mı? Kübra Nur Uslu soruyor, hukukçu avukat Yiğit Acar, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Nihal Bengisu Karaca, Can Özçelik, Türker Akıncı ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya

0: ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Saatlerimiz 16'ya geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Bu dilimede bir kez daha Beştepe'ye giderek başlayalım. Emre Karaca'ya dönelim. Zira Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak. Öncesinde de Erdoğan'la Bahçeli görüşmesi vardı. Hareketli saatler. Neler aktarırsın?
1: Ayşe Süberker, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşecek. İlerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Şüphesiz ki MGK'nın ana odak noktası terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Tabii meclis çatısı altında bir süreç yürütülüyor. Cuma günü, yani yarın Adalet Komisyonu'na taşınması ardından pazar günü de genel kurul aşamasına gelmesini bekliyoruz kanun teklifinin. Sonraki haftada artık yasalaşma sürecinin somutlaşması bekleniyor. Tabii tüm bu sürecin ana omurgasını oluşturan kurumların başında da Milli Güvenlik Kurulu geliyor. Çünkü örgütün üyelerinin teslim olması ve örgütün kendini feshetmesine ilişkin olarak tespit ve teyit aşaması Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacak. Ardından MGK'dan gelen onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte, resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte de süreç bir sonraki safhasına taşınmış olacak. Yani Milli Güvenlik Kurulu bundan sonraki süreçte oldukça aktif bir rol üstleneceğini ifade edebiliriz. Bugün de yol haritasının MGK'da ele alınmasını bekliyoruz üst düzey yetkililerle birlikte. Tabii MGK'nın küresel boyuttaki gelişmelere de parantez açılacağını söyleyelim. Bu anlamda ön plana çıkan başlık şüphesiz ki ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmeleri. Henüz somut bir aşamaya geçilmiş değil. Taraflardan gelen yeşil ışıklara rağmen henüz net bir plan ortaya konmamış durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki düğümün çözülmemesiyle birlikte de güvenlik eksenli olarak da sorun Türkiye'ye yansımaları da söz konusu. Bu anlamda da gelinen aşama, bölgedeki son duruma da mercek tutulacak MGK'da. Bir başka önemli yine çatışma sahası da Gazze'deki gelişmeler olacak. Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı ve Gazze Barış Kurulu tarafından ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçirileceği duyurulmuştu. Tabii orada düğümü oluşturan ana faktör de şüphesiz ki İsrail'in ateşkesleri ihlal etmesi. Bununla birlikte yine geçtiğimiz günlerde sürecin önceki aşamalarından farklı olarak Hamas ve ilgili diğer silahlı örgütlerde silahları bırakabileceği sinyal vermişti. Ancak bazı şartları var. Bunların başında da şüphesiz ki İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi geliyor. Bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında bu konuya değinmişti ve bu konuda İsrail'in artık söz konusu ateşkese uyması gerektiğinin altını çizmişti. Son çatışma sahası da Ukrayna Rusya arası olacak. Bu aslında Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu ve son dönemdeki tüm MGK sonuç bildirilerine de yansımış bir aslında sıcak gelişme. O da Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğine direkt olarak etki ediyor. Tabii son dönemde de saldırıların arttığını gözlemlemekteyiz ki Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada saldırı hattı genişletilmiş durumda. Bu anlamda bu konuya da bugün mercek tutulacağını ifade edelim. Tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK gündemi ana konuydu, ancak bugün sürpriz bir görüşmede gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Bu görüşmede de yine terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlara temas edildi ve önümüzdeki dönemin yol haritası bir kez daha masaya kondu liderler tarafından. Dediğimiz gibi güvenlik eksenli olarak bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önemli görüşmeler peş peşe yapılıyor. İlerleyen dakikalarda MGK toplantısı başlayacak. Ardından da gözler açıklanacak olan sonuç bildirisine çevrilecek. MGK içerisinde terörsüz Türkiye'ye referans yapılmasını bekliyoruz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Karaca. Külliyeden aktardı, meclise gidelim. Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa teklifi malumunuz yarın Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Şimdi detayları, yarından beklentileri alacağız. Buse Gençlik'ten. Buse, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifi için gözler yarında, çünkü yarın saat 15.30'da Meclis Adalet Komisyonu'nda teklifin görüşmelerine başlanacak. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Tüksel toplantıya başkanlık edecek. Yarın peki neler yaşanacak, neler olacak? 12 maddelik teklifin uygulanması için ön şart: terör örgütünün silah bıraktığının tespitinin ve tescilinin yapılması ve süreçte 15 yıl üzeri alanların cezası ertelenecek, ama görüşmeler esnasında teklifin kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğu gerekiyor. Komisyon 27 üyeden oluşuyor. Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de toplantıya katılım sağlayabiliyor, ancak oy kullanamıyorlar. Bir salt çoğunluk gerekecek. Teklifte imza atmayan partiler Erdoğan İYİ Parti'nin yarın komisyon görüşmelerinde tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti ise çerçeve yasa teklifinde yarın komisyon görüşmelerinde ortaya koyacağı tavır tutumu karar verebilmek için grup yönetimini topladı saat 13.30'da ve toplantı şu dakikalarda Özgür Özel'in başkanlığında devam ediyor. Artık 1,5 saati de aştı, yaklaşık 2 saattir bu toplantı sürüyor. Çıkışta da Özgür Özel'in bu konuya dair açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Yeni Parti'nin koyacağı tavır aslında önümüzdeki saatlerde belli olması beklenirken komisyon aşamasından sonraki aşama ise genel kurul olacak. Cuma günü komisyon görüşmeleri başlayacak ama cumartesi sabah saatlerine kadar sürecek. Bir teklifin genel kurula getirilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyor ve cumartesi sabah saatlerine kadar sürerse eğer komisyon görüşmeleri 48 saatten daha az bir süre kalıyor. Bu nedenle de 48 saatten önce genel kurula getirilmesi için teklifin bir karar alınması gerekli. O kararında cumartesi günü genel kurulda yapılacak görüşmelerde AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesiyle alınması bekleniyor ve bu kapsamda 9 Ağustos pazar günü alınacak kararla beraber teklifin görüşmelerine başlanması planlanıyor. Genel kurul aşamasında da yine bir salt çoğunluk aranacak. Partilerin yani katılan üyelerin milletvekillerinin yarısından bir fazlasının evet oyunun vermesi gerekecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında teklifin önümüzdeki hafta Gazi Meclis'te 430 üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görünmektedir dedi. Yeni partinin tavrı bu noktada yine belirleyici olacak. 430'un sağlanması noktasında imza atan vekil sayısı 357 ama tüm milletvekilleri imza atmadı. Dev Parti eş genel başkanları, grup başkan vekilleri gibi Yeni Yol Partisi'nden de bazı milletvekilleri imzalarını attı. Yine oy kullanılırken imza atmayan milletvekillerinin de oy vermesi bekleniyor. Genel kurulda kabul edildikten sonra ise yasa resmi gazetede yayınlanacak. Yayınlandıktan

0: sonra da hemen yürürlüğe girmeyecek. Bir şart var, o da Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit ve teyidi silahların bırakıldığına dair, ancak Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da bu kanunun yürürlüğe girmesi gerekecek Ayşe Süberker. Süreç bu şekilde işleyecek diyelim. Gözler yarın komisyon görüşmelerinde olacak. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler Buse Gençlük, kolay gelsin. Bu arada AK Parti terörsüz Türkiye süreciyle ilgili saha çalışmalarına ağırlık verecek. MKYK üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak.
2: Terörsüz Türkiye süreci sahada anlatılacak. Halk çerçeve yasa teklifine dair bilgilendirilecek. AK Parti saha çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye yasa teklifi de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenildi. Söylem birliğinin önemine dikkat çekildi. Eylül ayındaki saha çalışmaları kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri için planlama yapılacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ana mesaj olarak altı çizilecek. Çerçeve yasanın kapsamı da anlatılacak. Buradaki ana mesajsa silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmemesi olacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı gündemdeydi. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini de söyledi.
3: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
3: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
3: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler, hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
4: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin, silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
1: Şimdi süreci konuşuyoruz. Bir yandan da Suriye ve Irak'taki duruma da bakmak istedik. Çünkü orada da çok yoğun temaslar oldu geçtiğimiz günlerde. Bugün de malumunuz Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türk mevkidaşı Fidan'la görüştü, aktardık. Haberimizde konuklarımız Doktor Ali Semin ve Haydar Oruç. Merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Evet, şimdi nereden başlasak diye düşünüyorum. Hem bu işte aklımız tabii ki bu yeni kanun teklifinde, ondan sonra işin bölgesel boyutu var. Çünkü deniyor ki PKK ve KCK Türkiye dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla kendini feshedecek. Biz de bunu teyit edeceğiz deniyor. Dolayısıyla gözler Suriye ve Irak'a çevrildi. Barzani ve Abdi Ardar.

0: Şam'da bir takım görüşmelerde bulundular. Haydar Bey, sizinle bir başlayalım. Türkiye'de hızlanan süreç paralel bir şekilde diğer bölgelerde de hızlanıyor mu? Önündeki en büyük engeller nelerdir? Buyursunlar.
1: Ya tabii ki Ayşe Hanım, Türkiye'deki bu sürecin hukuki zemini oluştururken, uygulama safhasına geçerken Suriye'nin ve Irak'ın da bundan ayrı kalması beklenemezdi. Çünkü Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci söylemi ortaya atıldığında bunun sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, aslında bölgesel bir vizyon olarak ortaya konduğu özellikle söylenmişti. Dolayısıyla Türkiye'deki durumun, Türkiye'deki refahın, istikrarın ve huzurun bölge ülkelerince istendiğini, dolayısıyla terörün ortadan kaldırılmasının Suriye ve Irak'ı, hatta o dönem savaş yoktu, İran'ı da içine alacak bir havzayı ilgilendirdiği söylenmişti. Dolayısıyla son 2-3 gündür yaşanan ben bu ziyaretlerdeki artışı bununla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Taraflar arasındaki görüş birliği devam ediyor. Tabii muhtemelen 2 gün önce işte Suriye'de yaşanan bir hareketlilik vardı. Onunla ilgili de Irak ve Suriyeli muhataplar ve bugün Suriye Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyareti, Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımızla görüşmesi de bununla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu süreç içerisinde biz nasıl terör örgütü ve türevlerinin hiçbir fraksiyonun bir kalkışmasına ya da uç vermesine müsamaha göstermeyeceksek, bu mümkün değilse, benzer bir şekilde Suriye içerisinde de entegrasyon sürecini bozacak, merkezi hükümetin istikrarı sağlamasını bozacak herhangi bir girişimin, bu söylemde de olsa, yani sahada karşılığı olmasa da, burada izin verme durumunda değiliz. Zannediyorum Sayın Şeybani'nin Ankara ziyareti de bununla ilişkili. Çünkü biliyorsunuz Suriye ordusunun bir alarm seviyesini yükselttiği ve Irak sınırına doğru bir güç gönderildiğine yönelik haberler gelmişti. Evet. O vakitte merak ettik, yani ne oluyor diye. Çünkü Suriye'den resmi olarak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bugün yavaş yavaş bazı şeylerin ortaya çıktığı görülüyor. O vakit ilk başta bir İran'la Hizbullah arasındaki o geçiş hattına yönelik Suriye'nin bir müdahalesi, bu hattı kesmeye yönelik bir hamlesi olduğu söylendi bazı kaynaklar, mahviler tarafından. Ama biz bunun daha çok Suriye ordusunun içerisinde daha önceden de kendisini tanıdığımız bu Sultan Murat Han, Tugay'ın tümenin başında olduğunu bildiğimiz Muhammed Casim, yani Ebu Amşe olarak bilinen Muhammed Casim'in 62. tümenin başından alınıp orta bölge kol ordu komutan yardımcılığına atanması üzerine duyduğu rahatsızlık ve onun arkasında bulunan eski Sultan Murat Tümeni'nin bir kalkışmaya yönelik bir hamle, hareket içerisinde olduğunun duyulması nedeniyle Suriye ordusunun bölgeye güç konuşlandırdığı, muhtemel ayaklanmaları ön almak için de böyle bir şey yaptığını öğreniyoruz bugünkü gelişmelerden. Kaldı ki 62. Tümeni başında da bugün kendisini de yakından tanıdığımız Ömer Muhammed Çiftçi atandı ki Muhammed Çiftçi aslında TŞ'de Ahmet Şahra'ya çok yakın olan birisiydi, güvenilen birisiydi. Dolayısıyla bunun Suriye'de devam eden entegrasyon sürecini bozacak, bu kim olursa olsun, yani bu Amşe'nin kimliğinden bağımsız olarak söylüyorum. Biz nasıl geçtiğimiz süreç içerisinde SDG'nin entegrasyonu bozmasını eleştirdiysek, bunun önünde durulmaması gerektiğini söylediysek, bugün aynı şeyi onlar için de söylemek durumundayız. Dolayısıyla böyle bir hamle, böyle bir kalkışma oldu ve bu konuda da Suriye'nin ordusunun müdahalede bulunarak ön aldığını ve bugün evet, de Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin ziyaretiyle bu konuda Türkiye'nin desteği aldığını görüyoruz. Çünkü Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan'ın açıklamalarından da bu konunun altını çizmesi, buna temas etmesinin, ben bununla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Yani biz o 2 gün önceki o gelişmelerin bu kapsamda değerlendirebileceğini söyleyebiliriz.
0: Ali Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu Suriye, işte Abdi ile El Şara arasındaki mutabakatın tarihi Ocak ve o zamandan bu zamana kadar biraz ağır aksak ilerlediğini söyleyebiliriz. SDG'nin bu kendini nefes etmesi için işte bir takım kurallar koyduğunu, taleplerde bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Bu Kuzeydoğu'daki polis teşkilatında hani Kürt güçlerinin güçlü bir şekilde temsil edilmesi vesaire, ama diğer yandan da onların da o mutabakat sürecini hızlandıracak süreç Türkiye'de de hızla devam ediyor. Şimdi Irak'ta da yeni bir başbakan var, genç bir insan kendisi. Orada da bir takım gelişmeler oluyor, silahlı örgütlerin silah bırakmasına yönelik. Bunların hepsi böyle paralel gidiyor. Siz nasıl okuyorsunuz bu süreci? Biraz zorlu mu?

0: olacak?
1: Şimdi Ayşe Hanım, aslında bu sürece baktığımız zaman özellikle Şeybani'nin Türkiye ziyareti kapsamında değerlendirdiğimizde ve Türkiye'de terörsüz Türkiye projesinin sürecinin hayata geçirilmesi için çerçeve yasanın hazırlanması ve sunulması şeklinde değerlendirdiğimizde aslında çok önemli bir gelişme olduğunu ben değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'de yaşananlar, Türkiye'deki gelişmeler daha doğrusu Suriye'den bağımsız olmadığının altını çizmekte fayda var. Bu da nedir? İşte biz sadece terörsüz Türkiye demiyoruz. Aynı zamanda terörsüz Suriye, terörsüz Irak, hatta terörsüz genel olarak bölge bağlamında değerlendirdiğimizde bütün bunlar aslında birbirleriyle ilintili, ilişkili olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi Abdüşahin'le özellikle Şahra'nın görüşmesinden önce çok daha önemli bir gelişme daha oldu. Bir ziyaret daha oldu Şahra'yla. Bölgesel Kürt Yönetimi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ziyaret etti biliyorsunuz. Ve bu ziyaret sürecinde Neçirvan Barzani daha önce işte silah bırakmak nasıl olur, bunlar nasıl gerçekleşir, bunlar bir hayaldir diyen Neçirvan Barzani ondan sonra iki süreçte bu ziyaretten sonra aslında entegrasyona tam destek verdiklerini açıkladı. Çünkü Ayşe Hanım gerçekten bölgesel anlamda ciddi değişimler söz konusu ve kırılmalar söz konusu. Netice olarak baktığımızda hem Irak'ta bakın Irak, şimdi Suriye için baktığımızda SDG PKK terör örgütü olarak değerlendirdiğimizde onların da entegrasyon süreci ve silahsızlanması ve aynı zamanda devlete entegre olması süreci gerçekleşiyor. Irak tarafı daha farklı bir boyutta gerçekleşen bir durum var. Haçlı Şabi yani Şii milis güçlerinin silahlarını artık devlete vermeleri ve bunun için de çok ciddi anlamda adımlar atılması gerektiğini
0: Yani bu
1: ayrıca şunu da
0: Haşi Şabi
1: bir
0: ne karşılığında verecek devlete silahlarını?
1: şimdi
0: Yani orada
1: şöyle
0: nasıl
1: bakın
0: bir
1: zaten
0: mutabakat yürüyor?
1: şimdi tabii SDG ile PKK terör örgütü ve Haçlı Şabi birbirinden
0: Tutamaz.
1: çok farklı
0: Tabii,
1: yapılar.
0: tabii.
1: Bunu değerlendirmemiz lazım öncelikli olarak. Ancak Irak'ta başlayan süreç tamamen İran güdümlü milis güçlerinin tamamen silah bırakması ve devlete entegre olması. Şimdi Irak'ta şunu söylemek gerekiyor. Irak hükümeti yani Ali Zeydi geldikten sonra 30 Haziran'a kadar pardon 30 Eylül'e
0: Eylül.
1: kadar bütün silahlar bırakmaları gerekiyor dedi. Bütün yani devlet dışı olan bütün milis güçleri devlete silahlarını verecekler ve teslim edecekler. Ha etmediler farz edelim. O zaman çok önemli bir karar alındı Irak Merkezi Hükümeti tarafından. O karar da şu. Eğer silahlarını teslim etmeyenler olursa o zaman ne yapacaklar? O zaman onlarla terörle mücadele kapsamındaki yasaları hayata geçirecekler. Yani onları terör örgütü olarak demiyorlar. Biraz hassas bir denge olduğu için ama artık terörle nasıl mücadele ediyorsak bunlarla da biz mücadele edeceğiz şeklinde bir karar alındı. Bu karar önemli. Yani 30 Eylül'e kadarki süreç kapsamında değerlendirdiğimizde ve netice olarak hem Suriye'de hem Irak'ta her ne kadar farklı yapılanmalar olsa da ama netice itibariyle baktığımızda artık bu bölgede devlet dışı milis güçleri veya silahlı aktörlerin hayatta kalma lüksü yok. Bu tabii Irak ve Suriye temizlendikten sonra bu Hizbullah'a da geçecek. Şimdi Hizbullah için de aynı Lübnan için de geçerli bir durum. Yani bölgesel anlamda değerlendirdiğimizde çok ciddi adımlar atılacak. Şimdi Irak'la Suriye sınırındaki bu hareketlenmenin aslında Suriye ordusuna bağlı 86. Tugay'ın Irak sınırında olduğunu yani Suriye tarafından Irak sınırında hareketli olmasının sebebi Irak'ın talebi üzerine. Çünkü bu Irak ordusu sözcüsünden gelen açıklama doğrultusunda ben bunu ifade ediyorum. Irak tarafı şunu söylüyor. Esed devrildikten sonra bizim Suriye tarafıyla olan sınırımızda çok ciddi bir boşluk, güvenlik boşluğu söz konusu. Biz buradan her ne kadar biz burayı kontrol etsek de ama Suriye tarafını da kontrol etmesi lazım. Bunun iki

0: nedeni var. Birincisi DAEŞ terör örgütünün hareketlenme ihtimali var. Bunun önlenmesi için ne Irak tarafından Suriye'ye ne Suriye tarafından Irak tarafına geçmesi aslında şey yapmaya çalışıyorlar. İkinci nokta
1: Bir
0: Hizbullah
1: toparlarsanız
0: meselesi.
1: hocam.
0: Evet, şunu söyleyeyim. Hizbullah meselesi. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Irak tarafından iki tır ele geçirdi ve bunların içerisinde dronlar dahil İran tarafından Hizbullah'a ulaştırılmak üzere bir silah desteği söz
1: Evet.
0: konusuydu, lojistik desteği söz konusuydu. Bundan sonraki sürece baktığımızda asıl mesele artık İran'ın Hizbullah'a verdiği

0: ettiniz şimdi Lübnan'da Hizbullah, El Şara aslında şimdi İsrail'in, Haydar Hocam sizinle devam ediyorum bu arada. İsrail işte bir an önce Hizbullah'ın silah bırakması gerektiğini söylüyor. Lübnan hükümeti zayıf bir hükümet olduğu için çok da göze alamıyor birçok şeyi. Ama El Şara'da aslında biz de onların silahsızlanmasını istiyoruz dedi. Şimdi diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Trump bu Seydi ile birlikte görüştüğünde aslında ona da bir takım talimatlar verdiğini biliyoruz. Şimdi Irak'ta hem bir merkezi yönetim hem bir bölgesel yönetim var. Suriye'de Şara var. Dolayısıyla bu bir anlamda aslında Amerika'nın başı çektiği bir yeni politika süreci de diyebilir miyiz biz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de işte bu sonbaharda artık Irak'taki varlığını tamamen sonlandırmak istiyor.
1: Ya aslında Ayşe Hanım, bu sadece Amerika'nın tek başına dizayn ettiği bir vizyon değil. Türkiye ile birlikte inşa ettiği yeni bölgesel tasarımdan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye bu süreci başladığında, terörsüz Türkiye sürecine başladığında PKK terör örgütü, KCK, SDG bütün türevlerinin tamamen ortadan kaldırılması konusunda bir perspektif ortaya koymuştu ve Amerika da bu perspektifi desteklemişti. Dolayısıyla bu perspektifin Türkiye'nin de ötesinde bölgeye yayılması aslında bir koordineli işbirliği olarak görüyorum ben. Bu sayılan, bahsi geçen ülkelerin hepsindeki devlet dışı aktörlerin de bu süreç içerisinde bir şekilde zayıflamış olması ve merkezi otoriteye tabi olmasına yönelik süreçte aslında bu vizyona yönelik atılan adımlar olarak okumak lazım diye düşünüyorum. Türkiye'nin buradaki rolü bir taraftan kendine yönelik o terörsüz Türkiye sürecini yönetirken bir taraftan da işte yapmış olduğu temaslarla işte Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da ki bu devlet dışı aktörlerin de bu entegrasyon sürecine ayak dirememesi konusunda ve yapmış olduğu telkinlerle bu süreç içerisinde hem kolaylaştırıcı bir rol oynuyor hem de süreci hızlandırıyor diye düşünüyorum. Çünkü hem Irak'ın içinde olduğu yani bölünmüş yapı, merkezi hükümet, Kuzey Irak anlamında hem Suriye'deki entegrasyon ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını göreceğiz zayıf hükümet. Şimdi bahsetmiş olduğunuz gibi Lübnan'daki zayıf hükümet yani orduya verilen Hizbullah silahsızlandırma misyonunun imkan ve kabiliyetinin ötesinde olması nedeniyle Türkiye biliyorsunuz Nevas Sarap'la yapılan Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konuda elinden gelen bütün yardımı yapacaklar.
0: Evet,
1: Ünifil çekildikten sonra da bu boşluğu Türkiye'nin doldurabileceğini söyledik. Aslında ben bu konuda önemli bir inisiyatif almaya yönelik bir adım attığı kanaatindeyim. Yani bu süreç sonuçta Amerika'nın önümüzdeki dönemde kendisi için Orta Doğu sorunu olarak görmekten çıkaracağından ziyade ben Türkiye ile işbirliği içerisinde yürütmeye karar verdiği bir süreç olarak görüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin de belirlemiş olduğu çerçeve içerisinde yürüyor diye düşünüyorum. Bu bizim çıkarımıza, bölgenin çıkarına olduğu gibi Amerika'nın da çıkarına. Amerika'da enerjisini, sinerjisini bölgeye de harcamak yerine kendi ulusal menfaatlerine yönelik artık Pasifik ya da başka nerede alakası, menfaati varsa oraya yönelecek. Onların da işini kolaylaştırıyor.
0: Tabii ama tabii İsrail'i de şimdi denklem dışında bırakamayız. Yani şimdi nasıl olacak bu Amerika ile Türkiye'nin çıkarları burada oturuyor ama diğer yandan da oturmuyor. Çünkü işin ucunda
1: İsrail. Oraya geliyorum. Biz bunları konuşurken bölgede istikrarın egemen olmasını konuşurken bölgedeki istikrarı istemeyen bir aksine çatışmaları körükleyen bir İsrail faktöründen bahsetmemiz lazım. Ancak yani Gazze, Batı Şeria'daki durumu bir parantez içine alıyorum. Oradaki durum çünkü bizim de müdahil olmamızı aşan bir süreç içerisinde oradaki ateşkes anlaşmasına yapılan bütün taahhütlere rağmen maalesef istediğimiz gibi gitmiyor.
0: Evet.
1: Ancak onun dışında Lübnan'da atılan adımlar, gelişmeler var. İşte İsrail'in Suriye'ye yönelik münferit saldırıları olmakla birlikte eskisi gibi seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Irak'la ilgili konu biraz daha farklı çünkü Ali Hocam daha yakın takip ediyor Irak'ı. Irak'ın içindeki o gizli üsler de ortaya çıktıktan sonra biz o kadar mülaki olmadığını söylüyorduk İsrail'in ama orada da bir varlık olduğunu özellikle Kuzey ile ilişkilerinin yakın olduğunu da söylediğimiz zaman ancak bu süreç içerisinde Amerika eğer Türkiye ile bu koordinasyonu devam ettirecekse İsrail'in bir adım geride durmasını da sağlamak zorunda. Buradaki yükümlülük de Amerika'ya düşüyor. Ben zannediyorum önümüzdeki günlerde bu konuda Amerika'nın işte İran Savaşı ile paralel bir şekilde İsrail'in seçimlerde de yaşanacak belki bir bitkin değişikliğiyle
0: evet.
1: birlikte bir adım geri adım atmasını sağlayacak bir süreci başlatacak diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi Ali Hocam size de sorayım. Şimdi birçok grup var. Siz işte Irak'ı özellikle dikkatimize sunuyorsunuz. Çünkü Suriye yani yeni oturuyor ama Irak'ta işte çıktı iç savaştan bir türlü.

0: istikrarı bulamadı. Diyelim ki bizdekine benzer bir süreçte orada işleyecek. Ama yani şimdi Türkiye ile Irak'ı tabii ki mukayese edemeyiz de bu gruplar mesela oldu da silah bıraktı. Ne olacak onlar? Yani varlıklarını inkar mı edecekler bundan sonraki süreçte? Çünkü orada çok ciddi bir hukuki sürecin işleyeceğine dair de hani endişeler var diye soruyorum.
1: Şimdi Ayşe Hanım, aslında şunu altını çizmek isterim. Şimdi Türkiye'deki farklı tamamen terörle mücadele kapsamında ve terörsüz Türkiye kapsamında bir süreç. Irak biraz daha farklı. Çünkü Haçlı Şabi dediğimiz 72 gruptan oluşuyor. Tek bir yapıda değil. Ayrıca Ali Sistani, yani Şii dini mercinin 2014 yılındaki verdiği fetva doğrultusunda kurulan bir yapı. Onun dışında bunlar ne olacak? Bunların zaten çok ilginç bir şeyi var. Mesela biz Haçlı Şabi silahlı kolunun aslında silahını devlete teslim etmesi ve artık bir milisleşen bir Irak'ın ortadan kaldırılması için bir adım olarak değerlendirmemiz lazım öncelikli olarak. Diğer taraftan baktığımızda Haçlı Şabi'nin zaten milletvekilleri, hükümet içerisinde de yapıları var. Yani hem milletvekilleri var hem bakanları var. Ve şu anda bu az önce saydığım yapılar içerisindeki en keskin olan ve çok şahin kanat olarak değerlendirdiğimiz, İran'a da çok yakın olan Nücaba gibi mesela yapılar, bunlar kesinlikle diyorlar silah bizim için kırmızı çizgidir. Şimdi bu nasıl olacak? Irak'ın geçmişte de bir, yani işgalden sonraki süreçte de bir tecrübesi var. 2007-2008 yılında Mehdi ordusuna karşı Irak, Mehdi ordusu da o dönem, yani Muktada Sadr'a bağlı olan Mehdi ordusu silah bırakmak istememişti. Ve baskıyla, saldırılarla, silahlı bir mücadeleyle daha sonra Muktada Sadr siyasi yapıya entegre oldu ve Mehdi ordusunu feshetti. Şimdi buradaki süreç biraz daha farklı. Çünkü yapılar çok fazla. Şu ana kadar 6 yapı, 6 grup silah bırakmayacağız diyorlar. Çünkü bu yapıların maalesef şöyle bir gerçekliği var. Necef'e yakın, yani Ali Sistani fetvasına önem verenler var. Irak hükümeti içerisindeki yapılar, işte mesela Bedir Tugayları gibi, Asayb el-Hak gibi yapılar var. Bunlar silah bırakmak istiyor. Asayb el-Hak mesela silahını bırakacağını açıkladı. Muktada Sadr zaten kendi grubunu feshetti. Ancak bu gruplar niye kabul etmiyorlar? Diyorlar biz Irak'tan emir almayacağız. Biz direkt Velayet-i Fakih'ten, yani İran'dan devriminden, daha önce Ali Hamene'ydi, şimdi Müşteba Hamene'den biz emir alıyoruz ve onlara bağlıyız, daha doğrusu emri de demeyeyim. Onlar inanç olarak da, yani yapı olarak da, dini merci olarak da onlara bağlı oldukları için tamamen reddediyoruz. Ne olacak şimdi? Bunlar aslında Irak'ın şeyi çok önemli bir nokta. Çünkü Haçlı Şabi, az önce söylediğim gibi 2016 yılında Irak parlamentosu tarafından yasallaştı. Yani şey değil. Aslına baktığımızda Irak güvenlik güçleri içerisinde olduğunu, hatta başbakan, başkomutan olduğu için de ona bağlı olduğunu, ama şöyle bir gerçeklik var. Bu bağlılığa rağmen hiçbir şekilde Irak Başbakanı'nı başkomutan olarak görmediler. Ve bu büyük tehdit olduğunu, tehlikeli olduğunu ve zaman zaman çatışma yaşandığını, Irak güvenlik güçleriyle Haçlı Şabi arasında da zaman zaman belli.
0: Aslında hocam
1: arasında,
0: bunun bütün temeline baktığımız zaman etnik ve mezhepsel ayrılıklar, birinin diğerine üstün olmaya çalışması işte sizin milli bir ordu kurmanıza engel oluyor. Yani Lübnan örneği başımızda işte nasıl düzelecek belli değil. Çünkü orada Hizbullah diyorsunuz ama Hizbullah da siyasetin içinde. Yani Haçlı Şabi Irak'ta siyasetin içinde. Dolayısıyla hani Suriye, Milli Suriye Ordusu da deniyor ama işte insanları etnik, mezhepsel ve dini inançlarına göre böldüğünüz zaman bir ordu olamıyorsunuz ve de sizi yöneten kişiye başkomutan diyemiyorsunuz. Aslında belki bunun düşünülmesi
1: gerekiyor. Ayşe Hanım, aslında siz çok önemli bir noktayı bana hatırlattınız. Ben normalde bu entegrasyon sürecini şu şekilde desteklemek istemiyorum. Yani yanlış buluyorum daha doğrusu. Şimdi yani teröristi alıyorsunuz.

0: alıyorsunuz, devlete entegre ediyorsunuz. İşte bu mezhepsel yapıları, grupları alıyorsunuz, devletin güvenlik güçlerine entegre ediyorsunuz. Bu Irak meselesinde de aynı şekilde 2003'ten sonra bu Bedir Tugayları, diğerleri hepsi devlete entegre oldu ama mezhepsel kırılma, gerilim, çatışma daha da derinleşmişti 2008 yılına evet. kadar baktığımızda. Şimdi bunları alıp mesela 200 yanılmıyorsam şu anda net bir şey yok ama 220 bin Haçlı Şabi mensubu var. Şimdi siz bunu devlete entegre ettiğiniz zaman bunların aklındaki devlet meselesi değil. Halen aynı yapıda olacaklar tabii. fikirsel
1: yani
0: olarak.
1: Kafa değişmediği ideolojik... sürece diyorsunuz tabii. siz aslında. Evet. Yani o ideolojik farklılıklar bırakılmadığı sürece olmuyor. Yani burada herhalde
0: aslında devlete daha büyük zarar verecek.
1: Tabii yani vatandaşlık yani çünkü... konusunda birleşebilseler tabii. bu ülkeler. Yani ben Suriye vatandaşıyım, ben Irak vatandaşıyım vesaire. Bizde olduğu gibi. İşte o zaman gerçekten milli ve kuvvetli ordulardan bahsedilebilir diye düşünüyorum. Daha şimdi konuşacağız ama uyarıyorlar, süremin sonuna gelmişim.
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Yani ulus devlet olmadığı müddetçe bu yapılar tabii. hep böyle ortaya çıkacak. Bugün Haçlı Şabi içerisindeki yapılar yarın terör örgütü olarak tanınsalar bile isim değiştirerek farklı. Çünkü dayandıkları bir nokta var. Mezhep meselesi. Yani maalesef. Ben Şii'yim dediği zaman Irak gibi bir yerde, Lübnan evet. gibi bir yerde... Ona kimse terör diyemiyor çünkü hükümetin çoğunluğu Şii.
1: Evet.
0: Yani biraz orada çok çelişkiler de söz konusu.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için Ali Semin ve Haydar Orucu, sağ olun, haber hattına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Evet, bölgemizde durum böyle. Ülkemize gelin bir bakalım. Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı malumunuz belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle de sanatçıların mağdur edilip edilmediği şimdi araştırılıyor.
2: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
3: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
2: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
3: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
2: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
1: Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet şüphesi doğdu. Annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ocak ayında yüksekten düştü iddiasıyla annesi ve dedesi tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Olay yeri incelemelerin ardından aile üyelerinin ifadesi alındı. Çelişkili ifadeler üzerine anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Gülistan 9 soruşturması derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Son dalgada tutuklanan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması var. Peki o dalgıçlar Baraj Gölü'nde yapılan aramada ne bulmuştu? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? Gelin bir bakalım.

0: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan 9 soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporu ise o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen 2 dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
1: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
0: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
2: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Hayalleri olan bir genç kızdı. Eski erkek arkadaşı onu takip edip kardeşin gözleri önünde katletti. Kaçan katil zanlısının bu ilk vukuatı da değilmiş üstelik. Daha önce de eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs etmiş.
0: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
3: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi, kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız, 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge, kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık 1 yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
3: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: İstanbul'da malum binlerce çürük bina var. Kimine göre yani deprem bile gerekmiyor çökmesi için. Tıpkı bahçeli evlerde dün akşam olduğu gibi bir gün önce kolonlarından ses gelince boşaltılan 4 katlık bina çöktü. Sırada o anlar var.
4: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde. Toz duman içinde. Millet de kaçıyor.
0: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
5: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
6: Dedik herhalde Allah korusun biz gittik yani.
0: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
7: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldi.

0: için tahliye edilmişti ve tahliyeden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
1: Allah korusun ya, uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
2: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolun çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
3: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartman içinde yıkım kararı verildi.
4: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz tabii bu da zarar görmez. Bunu da hemen yıkmaya karar aldım.
3: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
1: Aldı vatandaşlarımızı, otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan, işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
5: Ve İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. Tahran yönetimi ticari gemiler için oluşturulacak güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken Reuters, Boğaz'da denetim yetkisinin İran'a geçebileceğini duyurdu.
3: Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ortak bildirinin son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Bekai, İran'la Umman'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde ortak bildirinin kısa süre içinde yayımlanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de görüşmelerde temel mutabakatlara ulaşıldığını belirtti. Ticari gemilerin giriş ve çıkışlarda İran karasularını kullanacağını söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre taslak anlaşma Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünü İran'a bırakmayı öngörüyor. Kaynaklara göre anlaşmanın en tartışmalı başlıklarından biri Hürmüz'den geçecek gemilerden alınacak ücretler. Tahran'ın taşınan yükün değerinin %5 ila 7'si olarak ücret talep ettiği iddia ediliyor. Umman'ın yaklaşık %3'lük bir ücret önerdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Savaş öncesinde gemilerin ücret ödemeden geçtiği Hürmüz Boğazı'nda İran'a denetim yetkisi verilmesi, bölgedeki güç dengesini Tahran lehine değiştirecek önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.
5: Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planı Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor. Ancak planın uygulanabilirliği tartışma konusu oldu. Amerika merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, Habertürk'ün 15 maddelik plan hakkındaki sorularını yanıtladı.

0: Gazze Barış Kurulu 15 maddelik barış planını açıkladı. Plan Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini kapsıyor. Peki bu plan hayata geçebilecek mi?
1: Bu tür duyurular genellikle kağıt üzerinde iyi görünüyor, ancak yine de tamamen uygulanacağına dair bazı şüphelerim var. Hem İsrail'in hem de Hamas'ın eylemleri ve açıklamalarıyla bazı önemli konularda hala birbirlerinden çok uzak olduklarının işaretlerini gördük.
0: İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında sarı hattın gerisine çekilmeyi taahhüt etmişti. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğine dikkati çekti. Campbell'a göre Hamas ile İsrail arasındaki başlıca görüş ayrılığı sarı hatla ilgili.
1: Hamas, silahsızlanma şartlarını kabul etmeden önce İsrail'in tamamen sarı hattın gerisine çekilmesi gerektiğini düşünüyor. İsrail de Hamas silahsızlanana kadar sarı hattın gerisine çekilmeyeceğini söyledi.
0: İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği plan da belirtiliyor. Başbakan Netanyahu ise İsrail'in Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor. Campbell'a göre Netanyahu'nun tavrının arkasında Ekim'de yapılacak seçimler yatıyor.
1: Bence bu sonbaharda yapılacak seçimler göz önünde alındığında İsrail liderliği, özellikle Başbakan Netanyahu, seçimler gerçekleşene kadar Gazze'den çekilme yönünde önemli adımlar atmakta isteksiz olacaktır.
0: İsrail kabinesi barış planı kapsamında çok sayıda devletin katıldığı uluslararası istikrar gücünün güvenliği sağlamak için Gazze'ye girişine onay verdi. İsrailli bakanlar buna da karşı çıkıyor. Üstelik uluslararası istikrar gücünün görev kapsamı da belirsizliğini koruyor.
1: Önemli olan soru şu: hangi yönetim altında faaliyet gösterecekler? Barış gözlemcisi, barış gücü ya da barış uygulayıcısı olarak mı faaliyet gösterecekler? Şiddet dönemleri yeniden yaşanırsa ne olur? Uluslararası istikrar gücü kendini ateş altında bulursa veya kayıp verirse ne olur? Buraya güç sağlayan ülkeler o zaman nasıl tepki verir? Daha görülecek çok şey var.
0: Barış Kurulu'nun 15 maddelik planında detaylandırılmamış ve gizemini koruyan bir başka nokta da 15. madde. Gizemli diyorum çünkü yeniden inşa planı olduğunu görüyoruz ancak bir detay göremiyoruz. 15. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Aşamalı bir yeniden inşa süreci fikri var ama belirttiğiniz gibi ayrıntıları net değil. Gazze halkının çok açık ihtiyaçlarına yanıt vermekte bazı boşluklar olduğu görülüyor. Daha çok Gazze'de barış olursa ekonomik faydaların olabileceği yönünde iyimser bir bakışa odaklanıyor. Görünüşe göre bu süreç kısmen özel çıkarlar tarafından yönlendiriliyor. Bu başlı başına olumsuz bir gelişme değil ama asıl faydayı kimin sağlayacağı konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde Gazze halkının çıkarına yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir istikrarın tek yolu bu.
2: Ve dünya aşırı sıcakların etkisi altında İtalya tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de öğlen saatlerinde açık alanda çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı. Güney Kore'de ise insanlar 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan mağaralara giderek korunmaya çalışıyor.
3: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülke de Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
4: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
3: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı güçlenen El Nino hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Nino'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayısını açıkladı. Nüfusumuzun yarısından fazlası 5G abonesi, sayı 44,5 milyona ulaştı dedi.
3: Nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısına ilişkin açıklama yaptı.
1: İlk gün 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu. 5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır.
3: Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğuna işaret etti. 5G sayesinde ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla trafiğin daha verimli yönetileceğini söyledi.
2: Böylelikle bugün de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada Habertürk manşet var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Gelecekte terörsüz Türkiye'yi yaratacak projenin başlangıç adımı olan yasa teklifi mecliste. Kritik eşikteyiz. Bir yanda buna dair çabalar, diğer yanda adaletin tecellisi için bekleyen aileler var. Ankara gündemi içinde çözüm bekleyen 600'den fazla faili meçhul dosya var. Tek tek açılıyor. Bugün bombalı suikaste uğrayan gazeteci Uğur Mumcu ve şüpheli şekilde ölen, belki bir cinayete kurban giden eski Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın aileleri Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. 17 yıl önceki Behçet Oktay'ın şüpheli ölümündeki FETÖ bulgularına ve emarelerine bakacağız. Çok ciddi şüpheli deliller ve çelişkiler var. Solak olan ama sağ elini kullanıp intihar etti denilen Behçet Oktay'ın ölümündeki büyük şüpheye bakacağız. Cumhurbaşkanına suikast timindeki firari FETÖ'cünün itirafları da manşette olacak. Kurmaylık sınav sorularını nasıl aldığını, suikast öncesi yapılan gizli toplantılardaki konuşmalarda ne olduğunu anlattı. Bu kısmı da aktif haldeki FETÖ hücrelerine işaret etmesi açısından önemli. APAP soruşturmasındaki ünlülerin bağışladığı milyonlar nereden çıktı? Masak raporundan çıktı. Kim ne kadar bağışladı ve o paralara ne oldu anlatacağız. Bir de Bahçeli Evler'de bir bina, önce kolondan ses geldi, sonra bina korkunç bir gürültüyle çöktü. İçeride tam 22 aile vardı. Nasıl kurtuldular? Bütün detayları Habertürk manşette olacak. Manşet başlıyor. Evet, Ankara'nın gündeminde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin görüşmesi vardı. Bir kabul gerçekleşti. Beştepe'deki görüşme 45 dakika sürdü. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi gündemdeydi. Görüşmenin ayrıntılarına bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
0: Evet, birazdan izleteceğim görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'de kaydedildi. 4 katlı bir binada oturanlar önce kolonlardan gelen sesleri fark ettiler. Bunun üzerine 38 yıllık bina verilen alarmla, öyle ifade edelim, tahliye edildi. Tahliye edildikten saatler sonra da akşam saatlerinde yerle bir oldu. Binanın tahliye edilmesi de olası bir facianın önüne geçti. Hani dedik ya 22 aile vardı içeride, nasıl kurtuldular diye. Bu görüntü aileler tahliye edildikten sonra çıktı ortaya.

0: Haritaya hemen bakalım. Evet. Bir kameradan kaydedilen bir tekrar sesiyle birlikte. Evet. Bu binanın hemen yanında kontrollü bir yıkım daha gerçekleşiyor. Bunu da söyleyelim. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler. Olası bir facianın ucuz atlatıldığını da söyleyelim. Devam edelim. Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı ortaya çıktı. Nasıl çıktı ortaya? MASAK, biliyorsunuz bir soruşturma var. MASAK raporunda kimlerin bağış yaptığı, amacına uygun olup kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği de araştırılıyor. Habertürk muhabiri Arzu Kaya ile bu konuyu konuşacağız. Arzu, hoş geldin.
1: Teşekkürler.
0: Hemen LED'de de bir hızlı gösterelim, yönetmenimiz Kadir'den de rica edelim. Ajda Pekkan, Tarkan, 1 milyon lira bağışlayanlar ve kademe kademe aşağı doğru daha az bağış yapanlar. Ne olmuş burada? MASAK neyi tespit etmiş, neyi araştırıyor? Onunla başlayalım.
1: Şöyle Zülfikar Bey, zaten Ahbap Derneği'ne yürütülen soruşturma kapsamında derneğe gelen hesap hareketleri ve gelen para miktarları oldukça detaylı bir şekilde savcılık tarafından araştırılan hususlardan bir tanesiydi. Ve zaten soruşturma kapsamında da biliyoruz birçok ünlü isim savcılığa giderek ifade vermişti.
0: Evet.
1: Şimdi yine ünlü isimlerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar da deprem döneminde kendileri bağış yapanlar. Kendileri aynı zamanda bağış çağrısında bulunanlar da var.
0: Evet.
1: Ve bu isimler dediğimiz gibi bağış yapan isimler ve toplamda 5 isim. Arkada da görüyoruz zaten Ajda Pekkan, evet. Tarkan, Sibel Can gibi 5
0: isim. Ali Atay da var. Bunlar arasında isim, ifadesi milyon. Alınanlar da var.
1: Evet. Aynı
0: Ama
1: zamanda...
0: bazıları ifadeye çağrılanlar, öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü o dönem deprem döneminde devlete aslında yapılması gereken bağışları acaba Ahbap'a yönlendirdi. Ahbap'taki dolandırıcılık sistemi ya da tefecilik sistemiyle bir bağları var mı diye savcılık doğal olarak bunu araştırıyor. Bazıları bu sebeple de ifadeye çağrılanlar ama çoğunluğu aslında bu fotoğraflarda gördüklerimizin çoğunluğu mağdur olma ihtimali olanlar, değil mi? Bağışladıkları paralar dolandırıcılık amacıyla ya da başka amaçlarla kullanılmış olabilir.
1: Evet, kuvvetle muhtemel dosya kapsamında mağdur olacaklardır. Çünkü MASAK raporunda da böyle bir tespit söz konusu. Çünkü bu isimler tamamen iyi niyetiyle bu paraları yatırdılar.
0: Verenler.
1: Ve bu iyi niyeti suistimal noktasında bu paralar gerçekten amacı doğrultusunda kullanıldı mı? Çünkü bu ünlü isimler hesabı paraları yatırırken şu açıklamaları da yapıyorlar. İşte okul yardım parası, İşte depremzedelere yardım parası şeklinde kendi niyetlerini belli eden, iyi niyetlerini belli eden durumda bir açıklamayla gönderiyorlar ve açıklamayla doğru orantılı kullanıldı mı? Şimdi ünlülerin gönderdiği para transferlerindeki o dekontlara bakılacak. Daha sonra Ahbap bununla ilgili fatura kesmiş mi? Nereye ne kadar yardımda bulunmuş? Bu ünlülerin gerçekten verdiği miktarlar, bu bağışlar usulüne uygun bir şekilde kullanılmış mı?
0: Bu durumda
1: bu büyük
0: bir
1: soru işareti.
0: Ek ifade bu isimlerden de bilgi alındıktan sonra bunlar bilgi kapsamında
1: kuvvetle
0: olacak.
1: Muhtemel.
0: Ek ifadeye ihtiyaç duyulabilir bu durumda. Hem Haluk Levent hem de diğer tutuklu sanıklar açısından galiba.
1: Yani öyle gözüküyor çünkü hem sanatçıların mağduriyeti var mı? Çünkü büyük miktarlarda paralar yatırılmış, usulüne uygun kullanılmış mı? Yani ben para yatırıyorum. Daha önce adliyeye gelip ifade veren ve şikayetçi olan isimler de vardı. Mesela bir tanesi Kerem Bürsin. Ben 200 bin lira yatırdım ama gerçekten benim yatırdığım noktada bu paralar kullanılmadıysa ben de şikayetçiyim demişti. Yine bu isimlerin de ifadesi alınabilir. Hı hı. Mağduriyetleri varsa tespit edilir. Ve sonrasında şüphelilerin de ifadeleri alınarak soruşturma daha da genişleyebilir gibi duruyor.
0: Evet. Şimdi bu dönem, bu bağışların yapıldığı dönem Ahbap'ın yürüttüğü faaliyetlere de bakılacak. Yani yardım çağrılarına, bir okul için, bir hastane Tabii. için ya da bir konteyner kent için istenmişse eğer ve bu isimler de uyup buna uyup para göndermişlerse bazı belli ki paylaşımlar ya da açıklamalar da eşleştirilecek, öyle anlıyorum ben.
1: Kesinlikle, yani dosya kapsamında hayatın olağan akışına şeyler karşı şeyler olduğu için de şimdi bir isim parayı yatırmış okul yapılması için, konteyner kent yapılması için ama bu para gerçekten oraya kullanılmış mı? Büyük soru işaretleri var ki onların yatırdığı doğrultuda da kullanılmadığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan belgeler ve bulgular arasında
0: evet.
1: Dolayısıyla birçok hesap hareketi, birçok fatura noktasında incelemenin yapılacağını söyleyebiliriz.
0: Evet. Ayrıca soruşturmadaki tutuklu isimler açısından da soruşturmanın devam ettiğini biliyoruz. Orada bir yeni bir gelişme var mı, yoksa ifade alma süreci hala devam ediyor mu?
1: İfade alma süreci hala devam ediyor. Dosyada peyderpey mağdurların, yani mağdur olma ihtimali bulunan sanatçıların ifadesi alınıyor. Bilgi sahibi sıfatıyla alınanlar var, mağdur sıfatıyla alınma ihtimali olanlar var. Hı hı. Yine şüpheliler peyderpey çıkıyor verilen ifadeler doğrultusunda. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Ve yeni ifadelerin de alınması durumu söz konusu olacaktır her iki türlü de.
0: Peki Arzu Kaya'ya bu bilgiler için ünlülerin yaptığı bağışlar, işte görüyorsunuz Aras Bulut İğnemli, İbrahim Büyük, Kaya, Büyük Ak, daha doğrusu Serra Kaya, birçok isim var, Halit Ergenç var. Verdiği bilgiler için Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya teşekkür edelim, devam edelim. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen bir operasyonla 12 kişi gözaltına alındı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ne çıktığına bakacağız şimdi. El bombası. Şüpheliler pek çok olayın da faili olmakla suçlanıyor. Buna dair tespitler de var. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce bir otogaleriye yönelik kundaklama, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı gibi birçok suçlamanın da muhatabı bu 12 şüpheli. Emniyetteki işlemleri sürüyor. Hangi olaydan bahsediyorum? 20 Temmuz'da şurada gördüğümüz Esenler'deki silahlı saldırı. 20 Temmuz'da bu silahlı saldırı. Hemen devam ediyoruz. Beşiktaş'ta araçların yakıldığı, otogalericiden haraç istenen ve vermediği gerekçesiyle yapılan, araçların yakıldığı, otogalerinin kundaklandığı olay. 12 kişi arasında, 12 şüpheli arasında bir de yaşı 18'den küçük bir isim var. O da gözaltında. Restoran kundaklama var. Yine yakarak yapılmış bir faaliyet, suç faaliyeti öyle söyleyelim. 2 Ağustos'ta da bir otogalerinin kurşunlanması vakası. Bütün bu vakayla ilgili İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili ekiplerinin yaptığı bir operasyon devam edeceğiz.

0: Evet, Behçet Oktay, eski Özel Harekat Daire Başkanı. Yıllarını operasyonlarda geçirdi, şüpheli bir şekilde öldü. Birazdan şüphelerin neden kaynaklandığını aktaracağız. Güvenlik uzmanı ve uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapmış bir isim Engin Sunguroğlu'yla konuşacağız bu konuyu. Engin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: tabii,
1: iyi yayınlar.
0: Konunun ana ekseninin oturduğu yerde Fethullahçı terör örgütü, uluslararası casusluk şebekesi diye savcıların adlandırdığı bir yapıdan bahsediyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerini yakın dönemde hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikaste dair biraz sonra o konuya dair de konuşacağız ama bugünün önemli gündem maddelerinden birisi Behçet Oktay'ın şüpheli ölümü. Behçet Oktay'ın kız kardeşi ki yaklaşık 17 yıldır bu ölümün şüpheli olduğunu ve bir ailesinin Behçet Oktay'ın bir cinayete kurban gittiğini anlatmaya çalışıyor. Bunun bir bölümüne şahsen ben de gazeteci olarak tanık olduğum için nasıl bir tanıklığım olduğunu da birazdan aktaracağım ama önce bu Behçet Oktay'ın şüpheli ölümüyle başlayalım. Engin Bey de emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptığınız için tabii çok efsane bir isim olarak da bilinir Behçet Oktay. Şöyle söyleyelim, şöyle başlayalım daha doğrusu. Şimdi bir Ergenekon davası içine yine Özel Harekat Daire Başkanlığı yapmış Susurluk sanığı İbrahim Şahin bir S1 isimli bir suikast timi kurduğu ve bu time de Behçet Oktay'ın özel harekatçıları verdiğine dair bir iddia vardı. Bunun bir FETÖ kumpası olduğu zaman içinde ortaya çıktı. FETÖ'nün faaliyeti tabii arka planda o dönem sistemin içine sızdığı için bir şekilde yürüyordu. Ne tür bir faaliyet yürütüyorlardı? Sizin de bilginiz dahilinde olan konular etrafında başlayalım sonra devam edeceğiz.
1: Tamamdır. Ya şöyle aslında ilk başta şunu anlamamız gerekiyor. FETÖ'nün hedef aldığı kitleye, hedef aldığı kişilere nasıl bir saldırı, nasıl bir kumpas
0: ya da tuzak.
1: Ya da tuzak kurduğunu anlamamız gerekiyor aslında. Evet. Burada gücünün yettiği kişilere belki silahlı saldırılar ki bunlar önümüzdeki dönemde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Adalet Bakanımızın iradeleriyle ortaya çıkacak. Ben buna inanıyorum. Evet. Kimisini de itibar suikastleriyle ya da bu tarz dosyalara uydurdukları diyeyim, tabanını da uydurdukları dosyalara dahil ederek bu kişileri görevden aldırmaya, itibarsızlaştırmaya. Çünkü özel harekat FETÖ için ne anlam ifade ediyordu? Bunu 15 Temmuz akşamı ne yazık üzülerek gördük. Burada Sayın Bakan'ın, belki o noktaya geleceğiz ama Sayın Bakan'ın bir ifadesi var. O zamanlar da FETÖ'nün radarındaydı.
0: Diye.
1: Neden?
0: İşte tam da Ergenekon dosyasına bulaştırıp Behçet Oktay'ı o iddialar etrafında tasfiye etmek amacıyla radarındaydı. Sayın Bakan'ın da Engin Sunguroğlu'nun söylediği gibi radarında ifadesi o açıdan önemli. Şimdi cinayet mi intihar mı çok konuşuluyor. 25 Şubat karlı bir Ankara akşamı. Behçet Oktay dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir yemeğe gidiyor. Aslında evine gidecek ama son anda organize edilen bir yemek. Detaylarına biraz vakıf olduğum için söylüyorum. Nedenini birazdan da anlatacağım. Bir milletvekili, iki emniyet müdürüyle bir akşam yemeği yiyor. Ama FETÖ o sırada Behçet Oktay'ın teşkilat içinde bunalımda olduğunu, Ergenekon davasına adı karıştırıldığı için bunalımda olduğuna dair bir şaiye yayıyor. Şimdi o yemekte tanık olanlar, yemekte o gece birlikte olanlar ki sabahına Behçet Oktay çok şüpheli bir şekilde öldü. Diyorlar ki neşesi çok yerindeydi, fıkralar anlatıyordu ve bunalımda olduğuna dair herhangi bir şey yoktu. Bir dinleyelim mi o gün Habertürk yayınında nasıl anlatmışım o bilgiyi, soruşturma dosyasının yeniden açılmasına neden olan bilgiyi bir izleyelim nasıl anlatmışım o geceyi.
2: Behçet Oktay'ın ölümünden sonra özellikle bunalımda olduğuna dair bazı iddialar vardı. O bunalımda olduğu iddialarının tersi bir tutanaklara geçen başka ifadeler var. Hatta Behçet Oktay'ın çok neşeli olduğuna dair bazı ifadeler var. Behçet Oktay'la ilgili bu ifadeleri verenler de o gün orada Çankaya'da gittiği restoranda birlikte olduğu isimler. Kalabalık bir grupla Behçet Oktay o gece Çankaya'da bir restorana gitti ve o restoranda Behçet Oktay'ın o gece aslında çok neşeli olduğunu, evet, fıkralar anlattığını ve bunlar özel dostlukları da olmasına rağmen herhangi bir sıkıntısı olduğuna dair kendilerine bir tek ifade bile kullanmadığını söylediler. Behçet Oktay'ın çok moralinin bozuk olduğu olay gecesi.
0: Peki bunu alalım arkadaşlar. Maksat hasıl oldu. Tanıklar bunu söylüyor ama FETÖ diyor ki bunalımdaydı. Neden? Çünkü suça karıştığı iması yaratıyor.
1: İsmini intihar yapacaklar.
0: Evet. Şimdi bugün Sayın Bakan'la da muhtemelen yaptıkları konuşmada bu konular kısmen de olsa gündeme gelmiştir. Oradaki şunun için dinlettim bunu. Bu haberleri yaptığımda aslında bu dosya bir olaydan sonra kısa bir süre sonra kapatılmıştı. Bazı bilgilerle, verdiğim bazı bilgilerle tekrar açıldı Sincan'da bir mahkeme kararıyla. Ama dosya tekrar akamete uğradı. FETÖ'nün operasyonel yönünü anlatması bakımından o bilgiyi verdim. Benzer başka yöntemleri de var.
1: Evet. Yani önce şunu söylemek lazım. Gerçekten FETÖ terör örgütü, istihbarat örgütüydü bilinen yapısında 2016-15 Temmuz'a kadar, sonrasında evet, silahlı terör örgütü haline geldi. Aslında öncesinde de öyleydi ama bu
0: gizleniyordu.
1: Gizleniyordu, aynen öyle. O kadar Türkiye'nin en büyük şanssızlıklarından bir tanesi. Ülkenin en büyük şanssızlıklarından bir tanesi bu örgüt. Bu noktada her hücresine sızmış, o tarihler için özellikle söylüyorum. Hı hı. Her hücresine sızmış bir yapıda. Türkiye gündemine oturan, ben şu andaki iradeyi o yüzden çok takdir ediyorum. Her dosyanın tekrardan bence açılıp incelenmesi lazım. Çünkü evet, Sayın Bakan'ın belirttiği bir nokta var bakın.
0: Evet.
1: Aktaralım. O olaylara müdahale eden ilk ekipler kimdi? Bunu inceleyen işte adli tıpçı kimdi? Bakan savcı kimdi? Bakan evet, polis kimdi? Nasıl baktı? Hangi gözle baktı? Şimdi şöyle düşünün, satranç... İki tarafı da aynı kişi oynuyor.

0: iki tarafında hamlesini biliyor. İki tarafında yapacağı şeyleri biliyor ve düzeni de buna göre koyuyor diye düşünebilirsiniz. Sadece evet. Bu olay başlığında söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani oluşan her türlü olayda bunun araştırılması gereklidir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi araştırılması gereken Engin Suguroğlu'nun söylediği konulardan bir tanesi Behçet Oktay solak. Ama Atış intihar ettiği, o karlı akşamda intihar ettiği söylenen Atış sağ kulak arkası şakağına yapılmış. Beyin dokusu harabiyeti ve bir kafa kubbesinin kırığına bağlı olarak öldüğüne dair bir tespit var. Ama vücudunda kaburga kırıkları var. Şimdi bu kaburga kırıkları ile ilgili yapılmış bir tespit var. Bu dosya nasıl açıldı? Sincan Mahkemesi tarafından bizim Özdemir Kolusay'ın ki adli tıp dünyasında çok bilinen önemli bir profesördür. Onun verdiği raporu haberleştirmemiz üzerine o dosya kenara atılmış, FETÖ tarafından kenara atılmış dosya tekrar açıldı. Özdemir Kolusay'ın o raporda diyor ki Behçet Oktay'a hastane raporuna göre kalp masajı yapıldığı belirtilmiştir. Ancak kaburgasında 4 adet ekimossuz yani darp etmeye bağlı olmayan kırık. 3 adet de ekimozlu, bunu siz ne anlama geldiğini biliyorsunuz, darp etmeye bağlı kırık var diyor. Bu durum ekimozlu kırıkların kişi canlıyken yani ölmeden önce ekimozsuz kırıkların da kişi öldükten sonra oluştuğunu kanıtlar diyor. Şimdi bu durumda intihar etmiş bir kişinin ölmeden önce kırıkları varsa bunun araştırılması lazım. Evet. Ama Şule Oktay'ın yıllarca süren bu konudaki çabası maalesef sonuçsuz kaldı. Bugün geldi derdini, mücadelesini Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğe anlattı.
0: Bu noktada ben hiçbir şey için geç kalındığını düşünmüyorum. Evet. Yani şu andaki gelişen teknolojik altyapı burada farklı örneklerde de görüyoruz.
1: Evet.
0: Şu andaki hem dediğim gibi üst yönetimimizin bu konudaki iradesi ve alt tarafta bunu araştıracak hem emniyet teşkilatının belki jandarma teşkilatının, istihbarat teşkilatlarının kabiliyetleri her ne kadar geçerse geçsin, bunun üzerinden zaman geçmiş olursa olsun, bu olayı aydınlatacaktır. Evet. Ve karanlıktan aydınlığa çıkaracaktır diye düşünüyorum.
1: Biraz önce bir soru sordunuz. Olay yerine giden ilk ekip çok önemli diye. Sayın Bakan da diyor ki o günün HTS kayıtları, olay yerinden veren sinyal bilgilerini elde edersek bu dosyayı yine bir adım öteye taşıyabiliriz. Böyle olması
0: lazım. Edilebilir tabii ki. Yani burada bir veis yok. Geriye dönük bu bilgiler temin edilebilir. Bunlar üzerinde gerekli evet. Araştırmalar tekrardan uzman ve tarafsız kişiler tarafından yapıldığında muhakkak bir şey çıkacaktır diye ben de düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada Sayın Şule Oktay'ın hemen fotoğrafta Sayın Bakan'ın yanında görüyorsunuz. Diyor ki gece saat 3'te kapımız çaldı. Behçet Oktay intihar etti diye. Saat 4'te başka bir şehirde biletlerimiz alındı. Apar topar uçağa bindirildik diyor. Bunun bir bölümünü bana da anlatmıştı. 2009 yılında. Birinci haftasında yeğenlerim çağrıldı diyor. Soruşturma bitti diyor. Yani dosyada diyor hiçbir inceleme yapılmadı. Bizim bilgimize dahi başvurulmadı. 2 adet cep telefonu var. Bunlara dosyada yer verilmedi. Son mesajlar arayan aranan kayıtları. Ve odasında bir kasası vardı Behçet Oktay'ın. O kasayla ilgili de dosyayı kapatmaya dönük bir faaliyet olduğunu söylüyor. Bu da dosyadaki önemli konulardan bir tanesi. Bunu da söylemek lazım. Şimdi Burak Oktay'ın oğlunun söylediği de çok önemli. Babam diyor silahta hep aynı mermileri kullanırdı. Yedek şarjör olan mermiler aynı ama silahtaki mermiler babamın mermileri değil diyor. Burada da silahtaki bazı şeylerin değiştirilmiş olay yerine gidildiğinde müdahale edildiğine dair ciddi bir şüpheden bahsediyor. Evet. Devam edelim. Neyle FETÖ'nün aktif olduğunu hala gösteren diğer konumuzla Burkay Karatepe. Şimdi dosyaya baktık. Burada pası size atacağım. Cumhurbaşkanına suikast girişiminin 37 kişilik suikast timinin darbe gecesi en kritik şüphelisiydi. 10 yıldır kaçıyordu. Nasıl birisi Burkay Karatepe? Nasıl bir faaliyetin içinde? Bununla başlayalım. Buyurun.
0: Ya şimdi tabii hani sosyal medya üzerinde yayılan ifadeler vesaireler var. Hani bunların üzerinde biz de gerekli

incelemeleri yaptık. Bu noktadan yola çıkarak şöyle dikkat çeken birkaç nokta var. Evet, bir kronolojik yapıyı bir anlatmak lazım. Yani orta sonda Eskişehir'de FETÖ'nün ilk başta temas etmesiyle başlayan, sonrasında askeri lise sınavları, askeri liseden sonra işte karar okulu, sonra kurmaylık, kurmaylık sorularının bu şahsa verilmesi,

0: döneceğim ama 15 Temmuz'da bu kendileri hani ihanet operasyonuna doğru giderken o taraftan yine kurmaylık kursunda olan, daha öncesinden tanımadığı veya bu yapının içinde olduğunu bilmediği bir sürü insanın da yine o operasyona katıldığını, yine kendisi evet. ifadesini anlatıyor. Demek ki diyor, hatta onlara da vermişler bu soruları. Yani bu sadece orada anlatılan 3 kişiden ibaret değil. Bu bizim bildiğimiz konular. Yani malumun ilanı aslında hani ama evet. Bu anlamda önem arz eden konulardan bir tanesi. Sonrasında aslında şöyle bir bakmak gerekiyor işe. Özel yatırım yapılmış, özel günler için özellikle beslenmiş, büyütülmüş diyeyim.
1: Gizlilik esası uygulanmış.
0: Bütün gizlilik esasları uygulanmış. Yani orta derece, hatta üst derecenin bazı üyelerinin kullandığı haberleşme programlarının hiçbirisi bunda yok. Diğer deşifre olabileceği yapıların hiçbirisi bunda yok. Daha
1: aslında neye benziyor biliyor musunuz? Maske hayatlar.
0: Aynen
1: tam bir
0: öyle.
1: İstihbarat faaliyeti. Engin Sunguroğlu başka birisine, Engin beni ya da atıyorum Zülfikar Ali Aydın'a başka bir rol hayatta veriyorsunuz. O role uygun bir şekilde tam tersi, karakterinin tam tersi şeyler yapıyor. Burada da aynı hikaye.
0: Aynen öyle. Daha karar kokulunun başında kod isim verilmiş örgüt tarafından. Evet. Kodlanmış bir kişi. Özel olarak bir güne hazırlanmış ve o günde göreve gönderildiğinde de bunu sorgulamayacak kadar kaba tabiriyle mankurtlaştırılmış
1: evet.
0: bir yapı var aslında karşımızda. Diğerleri gibi aslında çok farklı bir durum yok.
1: Evet.
0: Şimdi burada yakalanıyor 10 sene
1: burada
0: sonra.
1: Burada takiyi yüksek profilli yapan bir subaydan tırnak içinde bahsediyoruz.
0: Evet. Aynen öyle. Yani örgüt için özel durumlarda kullanılacak, en kritik durumlarda kullanılacak bir profil oluşturulmuş
1: evet.
0: bu kişiden. Daha sonrasında bir şekilde zaten oradaki eylemleri başarısız olduğunda Allah'a şükür
1: evet.
0: Kaçarak uzaklaşıyor vesaire gibi orada işte 10 sene
1: şimdi,
0: sonrasında.
1: Şimdi kurmaylık sınav soruları verildikten sonra kurmaylık sınavını kazanıyor. Kursiyer olduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu akşam. Bir süredir Harp Akademisi'nde kurmaylık sürecini tamamlamak için kurs alıyor. Ve o gece ya da daha doğrusu o günün gündüzünde bunların komutanı olan ya da bunların abisi düzeyinde olan isimler o gün bir faaliyet olacağını ona söylüyorlar. Sonra da birbirinden farklı birimlerde işte muharebe arama kurtarma timinde ya da özel kuvvetlerin başka evet. timlerindeki kişilerle birlikte Avrupa yakasındaki askeri havalimanında bir sundurmanın altında buluşuyorlar. Yani yapı öyle bir yapı ki tamamen birbirinden habersiz insanları o gece orada buluşturabiliyor. Öyle bir faaliyet göstermiş.
0: Aynen öyle. Ya yani hücre yapısı diyoruz. Yani istihbarat örgütüydü aslında. Yani bir istihbarat örgütü gibi devletin içine sızmış. Aslında gizli bir şekilde demin konuştuğumuz gibi benim şahsi fikrim. Daha öncesinde de silahlı eylemlerde bulunmuş. Daha öncesinde de bu nevi suçlar işlemiş olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bir örgüt sonrasında 15 Temmuz'da da bunu ilan etmiş
1: evet.
0: Bir yapı var burada. Dediğiniz noktada kendi ifadesinden yola çıkarak 2 ya da 3 gün öncesinde kendinden sorumlu abisinin ilk safhada söylediği 2 kişiyle birlikte kendisini görüştükleri eve çağırarak.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Orada size şu komutanınız Şükrü Seymen isimli şahıs size.
1: Evet, hemen ben fotoğrafını da göstereyim siz evet. devam edin. Şükrü Seymen. Evet, suikast timinin başındaki isim.
0: Aynen o timin başındaki şahıs. Şükrü Seymen isimli şahıs size bir talimatlar verecek. Bu talimatlara uyun diye bir talimat veriyor. Yani asker bir şahsa başka üst rütbeli bir askerin emrini dinle diye sivil bir vatandaş.
1: Evet.
0: Hani yapıyı anlamak açısından, anlatmak açısından söylüyor.
1: Bunu bir sivil söylüyor tıpkı Adil Öksüz örneğinde olduğu gibi.
0: Aynen.
1: Ve şöyle söylüyor, diyor ki şu orada diyor akademide şöyle bir komutan var, ismini veriyor. Ona da dikkat edin, onun yanında diyor kendinizi başka türlü yani onun gibi düşünüyormuş gibi göstermek için şu hareket tarzıyla hareket edin. Alkol alın vesaire gibi şeyler.
0: Aynen söylüyor. Öyle. Sonrasındaki noktada da

0: Dediğiniz gibi o günün sabahında evet diyor operasyon bugünmüş. Önemli bir konu olacağını söylüyor orada. Onların sözde abileri. Sonrasında da operasyonun o gün olacağı bilgisi veriliyor. Kendi ifadesinden yola çıkarak bunu söylüyorum.
1: Evet evet. İtiraf etti zaten bunda.
0: İtiraf ettiği konular.
1: Savcının karşısında.
0: Ya ve sonrasında kendi ifadesinde şu nokta çok önemli. Benim düşüncem. Çünkü belki hala yapının tabanında buna dair şüpheler olabildiğini görüyorum belli noktalarda. Ama şüpheyen çok önemli. Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım, pişmanım. Ancak iş işten geçti. Pişmanım ama tabii 10 sene sonra yakalanınca pişmanım. Yani bu pişmanlığın bana bir faydası yok. Bu anlattıklarının da devlete bir faydası. Devlet bundan daha azını bilmiyor.
1: Daha yani fazlası var. Evet.
0: Daha fazlasını biliyor. Hukuki olarak konuşmuyorum. Hukuki olarak pişmanlığının bir karşılığı olabilir. Ama vicdani olarak, ben vatandaş olarak pişmanlığının bana bir faydası
1: yok. Bir tür robot psikolojisinden bahsediyorsunuz anladım.
0: Kesinlikle öyle. Evet, evet. Ya orada sapkın bir bağımlılık var. Sapkın bir bağımlılık
1: şimdi,
0: var.
1: Yani teşbihte hata olmaz. Naziler de bana talimat verdiler. Ben insanlara bunu yaptım diyordu. Yani burada da aynı benzer bir durum var. Yani diyor ki aynı. Bana talimat verdi imam diyor. Benim imam.
0: İmam talimat verdi diyor. Evet. Yani öncekilerde mesela bunu farklı şekillerde görebildik. Öyle olmasa da öyle dediler. Hiyerarşik yapıda olduğunu düşündük dediler. Üst rütbelimiz, işte amirimiz bize emir verdi dediler. Bunların hepsini gördük.
1: Evet.
0: Bu çok gördüğümüz bir şey değildi. Bunu da gördük.
1: Evet. Şimdi şunu soracağım. Özel kuvvetler kursundayken Amerika'ya gidiyor. Orada da bir hücre faaliyeti olduğu o kadar belli ki özel kuvvetler personeli olduğu için FETÖ'nün huzuruna kabul ediliyor.
0: Evet.
1: Amerika'da başka bir askeri üste, Türk-ABD ortak eğitimlerinin yapıldığı bir üste araç kiralıyor. 6 saat yol gidiyor Pensilvanya'ya. Orada bir gece misafir ediliyor. Arkasından da daha doğrusu yerleşkeye, o bildiğimiz FETÖ'nün yerleşkesine girerken de gözlük, şapka taktırılıyor. Nedeni de çok enteresan.
0: Uydudan takip edilmesin.
1: Evet,
0: vesaire
1: bunu o şekilde ifade ediyor. Uydudan takip edilip kimliğin belirlenmesin diye. Çok o gizliliğe orada bile
0: çünkü
1: o
0: çok,
1: açıdan...
0: çok emek vermişler kendilerince. Evet. Ya yani onu o gün kullanamasalar kendileri için bir sıkıntı bu. Yani onu o güne hazırlamışlar. Artık en son noktada götürüp işte elebaşıyla da görüştürmüşler orada. Evet. Kendi görüştüğünden bahsediyor.
1: Hı hı.
0: Ve orada o artık... Belki de anlatmadığı kısımlar da muhakkak var olduğunu düşünüyorum ben.
1: Hı hı.
0: Anlatması gereken.
1: Genel olarak ifadesine baktığınızda bende de aynı his oluştuğu için soruyorum. Her şeyi anlatmamış gibi duruyor sanki. Yani hala 7 yıl kaçabilmesini ölmüş babasına bağlıyor mesela.
0: Aynen öyle. Ben ya geçmişteki tecrübelerimden, geçmişte bu işi yaptığım zamandan tecrübemle şunu söyleyebilirim. İfadeler dahi belirli talimatlar altında veriliyor. Yakalandığında şunları şunları şunları söylemende bir mahsur yok. Ama şu noktalara artık girme. Söylemediği şeylerin muhakkak var olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü söyledikleri şey de hikayeden başka benim açımdan.
1: Hı-hı.
0: Hikayeden başka. Devletin yani, bildiğinden daha fazla
1: bir şey yok.
0: Bir şey olmadığını düşünüyorum.
1: Yani kendi bağlı olduğu hücreyi vermiyor. Ve geliyoruz buradaki en kritik soruya. FETÖ hücresi, aslında FETÖ hücrelerinin hala aktif ve içeride olduğunu birçok operasyondan da anladık ama Burkay Karatepe'nin derdest edilmesinden, yakalanmasından da çok ciddi bir şekilde o şüpheyi doğrulayan bir durum olduğunu anlıyoruz FETÖ meselesinde.
0: Bence güncel hücreyi vermedi. Yani güncelde şu anda, çünkü evinden çıkanlara bakıyorsunuz. Öyle çelişkili konular var ki. Yani milyonlarca lira değerinde işte döviz, altın, para var.
1: Nakit
0: ama
1: para.
0: Bir tarafta inşaatlara gidiyordum, işte gündelik usulü çalışıyordum,
1: evet, o da çok
0: vesaire
1: önemli.
0: Gibi garip bilgiler var. Ben şu noktada da içim müsterih. Ben istihbarat birimlerinin onu zamanı geldiği için o gün yakaladığına inanıyorum.
1: Hı hı.
0: Açıkçası. Yani uzun zamandır takip ettiğini, bu benim yine aynı şekilde şahsi düşüncemdir. Uzun zamandır takip ettiğini, belirli hususları deşifre etmiş olabileceğini Evet. Şu anda hali hazırda

0: örgütle ilgili görüştüğü kişiler var ise bunları evet. ve o para
1: zaten
0: kaynaklarını...
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir takibi var. Yüz tanıma sistemiyle belirli etkinliklere katılırken tespitler yapılıyor. O söylediğiniz o açıdan da önemli.
0: Ya şu noktada az önce siz de söylediniz. Yani bütün her şeyi, işte sahte kimliği, oradaki paraları vesaireye hepsini ölen rahmetli olan babasının üzerine bırakıyor ifadesinde. Evet. Yani eski gayrimeşruda böyle bir şey vardır. Hani onu kimden aldın? Ölen birinin ismini verirlerdi hep böyle. Hep ölmüş kişi. Aynı mantıkta yürüyor burası. Hı hı. Yani babası onu da babam getirdi. Bunu da babam yaptı. Böyle bir durum olacağı benim aklım almıyor.
1: Babasının emekli polis olduğunu, Burkay Karatepe kaçtıktan sonra yapılan bazı tespitler ışığında, yardım ettiğine dair tespitler ışığında tutuklanıp belli bir süre hapis yatıyor. Arkasından yine gidip Burkay Karatepe'yi buluyor kendi ifadesine göre. O da önemli. 4 ayda 14 kez yakalanmış kameralara aslında bu yakalama sürecinden önce. Bir de kırmızı bültenle de hatırlatılıyordu. Aslında FETÖ hücrelerinin ne kadar aktif olduğunu gösteren bir tespit olduğunu söyleyelim. Kara Harbol Okulu'ndaki kod adı Selim, biraz önce Engin Bey de ifade etti. Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den Afyonkarahisar'a gidiş süreci var. Bütün bunlar sonradan tespit ediliyor. 23 çeyrek altın, 33.700 ABD doları, 3 milyon küsür de TL hesabında elinde nakit para olduğunda tekrar yaklaşık 4 milyona yakın nakit para var. Şimdi bu FETÖ hala nasıl aktif olduğunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da buna dair bir açıklama yapmıştı ama bir de sadece özel kuvvetlerde değil yargı mensubu olan bir isim var. Şah'dan Sakınan. Kim o isim? O grafiği verelim arkadaşlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak görev yapıyordu. Birçok soruşturmada belki yakın dönemi hatırlayanlar bilir. Şu isim birçok kritik soruşturmada da yönlendiren, FETÖ adına faaliyet yürüten FETÖ'nün gri listesindeki bir isimdi. Şah'dan Sakınan. Bu dolapta, bir evin içinde bir dolapta yakalandı. Çok enteresan. Hiçbir şekilde yapılan tespitler, işte istihbarat teşkilatının yaptığı tespite göre 10 yıl boyunca bir evin içinden hiç çıkmadan şu dolabın, şu çamaşır makinesinin arkasındaki dolaba yapılmış özel bölmeye saklandığını gösteriyor. Bu nasıl bir profil? Yani yüksek yargı mensubu, aynen, üst düzey görevi var ama 10 yıl bir evde çıkmadan yaşayabiliyor.
0: İşte bu örnek mesela az önceki kişi de çıkmış olsaydı, askeri eğitim almış, dağda işte hani yokluk içinde yaşamaya alışmış vesaire gibi, evet, o profile uygun olabilirdi. Ama normal şartlarda hani bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin, bir üst yargı mensubunun, evet, böyle bir yapıda yaşayabilmesi normal şartlarda çok imkanlı görünmüyor. Ama yine dediğimiz gibi burası, bu nokta kaçma noktası değil. Bu nokta bir şeyi devam ettirme motivasyonu
1: en önemli
0: olduğunu
1: kısmı,
0: düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani o motivasyon, o motivasyon gibi geliyor.
1: Evet, şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 Mart'ta yaptığı operasyon ve dolabın arkasından çıkıyor. Kim? Şah'dan Sakınan. Şimdi burada saçlar kesilmiş, eski fotoğrafında değil. O dolabın arkasından çıkarılıyor. Gerçekten de arkadaki bölümü birazdan detaylarında göreceğiz. Gözaltına alınıyor. Çok çarpıcı. Muhtemelen yurt dışına kaçmak yerine içeride kalması faaliyetin devam ettiğini gösteriyor.
0: Ya muhakkak. Çünkü hani bunlar hani üst düzey devlet yetkililerince de çok fazla dile getirilen hususlar. Yani kripto, evet, yapılanmalar. Özellikle daha örgüt lav olmadan ya da işte deşifre olmadan bu denli 15 Temmuz öncesinde bugünler için saklanan, yani bu olasılıklara karşı saklanan bir kripto yapı, hala o mahrem yapı varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu anlamda Türkiye Devleti güçlü bir devlet. Yani 16 Temmuz'da bu kadar hareket gösterip toparlayan bir yapı, bununla ilgili o zamandan beri de, hatta 2012'den beri de üst düzey bir savaş zaten veriyor. Finansal kaynaklarının kurutulması bunun büyük bir parçası. Kritik yerlerin boşaltılması, kritik yerlerde görev alan bu insanların deşifresi.

0: Hala yapılıyor, görüyorsunuz. Yani evet. Her gün haberlerde yeni bir hala FETÖ operasyonu görüyoruz. Bu çok normal. Yani bir doktrin vardır. Mücadelenin başladığı tarih milat olarak kabul edildiğinde, başlangıçtan miladına kadar bir terör örgütünün ya da suç örgütünün, başlangıçtan miladına kadar geçen süre ile milattan bitirilmesine kadar geçen süre aşağı yukarı aynıdır. Kararlı bir mücadeleyle.
1: Evet, yani o yüzden kısa sürede bitmez.
0: O yüzden hala devam ediyor olması, kararlılıkla devam ediyor olması gerekiyor ve o şekilde de devam ediyor şu anda.
1: Evet, şimdi kişinin, şüphelinin şu anda sanık durumunda cezaevinde yüksek yargı mensubu olması, bu tip olaylarda acaba mahrem imamla mahrem imam faaliyeti yürüttüğüne işaret eder mi? Bir evin içinde, hani bu konularda istihbarat ve terör konusunda tecrübeniz olduğu için söylüyorum. Bir evin içinde hiç 10 yıl boyunca dışarı çıktığına dair bir işaret yok. Kameralara bakılmış, geriye dönük bakılmış, yaşadığı yere yerin etrafındaki kameralar da incelenmiş. İfadelere bakılmış, hiçbir şekilde evden çıkmadan 10 yıl bir odanın içinde yaşayabilmiş. Acaba ne tür bir faaliyet yürütüyor olabilir?
0: Ya burada tabii hani muhakkak araştırılan hususlardan bir tanesi, tamam bu çıkmamış ama kimler gelmiş? Evden çıkanlar, eve girip çıkanlar var ise bunlar dışarıda kimlerle görüşmüş? Dijital materyaller var el konulan. Bu dijital materyaller üzerinden şimdi mesela Burkay Karatepe'nin örneğinde bir işte mail üzerinden bir haberleşme yolunu ifadede açıklamış e-posta üzerinde. O tarz işte haberleşme araçları kullanıldı mı gibi evet. Hususların deşifre edilmesine bağlı aslında bu hususlar. Evet. Muhakkak bununla ilgili çalışmalar yapılmıştır, yapılıyordur.
1: Evet. Bu kamu personeli seçme sınavındaki soruşturmayı da alenen yönlendiren bir savcılık, yani savcılık makamında başsavcı vekiliyken evet. FETÖ lehine yönlendirdiğini, FETÖ faaliyeti lehinde yönlendirdiğini de anlıyoruz. Devam edelim. Şimdi hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tabii birçok emniyet teşkilatı ve yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda çoğu zaman bu operasyonlar öyle de olabiliyor. İsimlerinizi sayamadıklarımız kusurumuza bakmasın. Mesela Bedrettin Günebakmaz sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu. Bu da uzun süre sonra mesela 6 yıldır firarda olan yine gizli bölmede yakalanan bir başka isim köyler abisi olarak geçen. Yine ihraç emniyet amiri bu kaset kumpasları iddiasında yatak odasında gizli bölmede çıkan bir isim. Kiliste 8 yıl hapis cezası alıp banyoda gizli bölmede yakalanan bir başka isim. Yine binbaşı gizli bölme yaptırırken yakalanan bir başka isim, o da Ankara'da. Devam edelim. FETÖ elebaşı Gülen'in, Fethullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yine dolapta yakalananlar arasında. İstanbul'dan hatırladığımız Hayati Başdağ eski emniyet müdürü yine yakalananlar arasında ve 10 yıldır firarda olan gri listede arananlar listesinde olan Şadan Sakınan. Yani
0: dediğiniz noktada bunlar neden burada?
1: Evet, neden
0: yani,
1: burada?
0: Şimdi Şadan Sakınan'ın evinden de hatırladığım kadarıyla yüklü miktarda para çıktı.
1: Doğru.
0: Şimdi Burkay Karatepe'nin evinden de yüklü miktarda para çıktı. Demek ki
1: parayı vereni hala söylemiyorlar.
0: Finanse ediliyorlar demek ki. Neden burada, neden yurt dışına diğerleri gibi kaçmadılar ya da kaçamadılar? Bu kısım önemli. Burada tezlerden bir tanesi ki güçlü bir tez. Burada faaliyetlerine hala devam etmekle görevlendirilmiş olabilirler.
1: Evet.
0: Bu nokta araştırılıyordur. Aksi nokta hani finanse edilmelerini farklı bir sebeple gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Tabii burada ölen kişilere suç atfetmeleri aslında başka kişileri koruduklarına dair hala sistemin içinde olabilir, belirli kritik yerlerde olabilir ya da ticaret yapıyor olabilir, oradan finans sağlıyor olabilir, belirli şirketlerin içinde olabilir. O yüzden aslında FETÖ talimatları doğrultusunda çok da fazla bir şey söylemediklerini anlıyoruz.
0: Aynı fikir.
1: Peki Engin Sunguroğlu emniyet teşkilatında uzun yıllar istihbarat ve terör konusunda çalışmış bir isim, güvenlik uzmanı bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür.
1: Devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz Habertürk manşette gündemin diğer başlıklarıyla. Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması iddiaya göre bir can aldı. Bir çocuk hayatını kaybetti, anne yoğun bakımda. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğur Çanlı dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı eşi ve oğlunu kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu tespit edildi. Durumu ağırlaşan 9 yaşındaki çocuk sevk edildiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Annesi yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Çanlı ailesinin komşularının evlerini böceklere karşı ilaçlattığı belirlendi. İlaçlama yapılan evin sahibi ve ilgili firma görevlisi gözaltına alındı. Evet, Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Hayalleri olan bir genç kızdı. Eski erkek arkadaşı onu adım adım takip edip kardeşinin gözleri önünde katletti. Ayrıntılarına bakalım.
2: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
3: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
2: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da, yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
3: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
2: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
1: Evet, Dilovası'nda hatırlayacaksınız. 7 genç işçinin hayatını kaybettiği yangın faciası. O faciaya ilişkin yeni bir iddianame ve o iddianamede bazı detaylar ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. Belediye görevlileri birinci derecede asli kusurlu, yapı kontrol müdürü, dönemin belediye başkanı, tüm bunlar o ağır ihmalin parçası. Gözü yaşlı ailelerin de adalet talebi var. Sık sık bu ekrandan aktarmaya çalışıyoruz. İddianamenin çarpıcı detayları bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Çünkü muhtemelen Anadolu'nun birçok yerinde benzer işletmelerde benzer ihmaller hala yaşanmaya devam ediyor. O yüzden ne yaptık? Habertürk Haber Merkezi'nde Gizem Türemen ve kameraman arkadaşımız Özcan Öztürk Dilovası'na gitti. Oradaki ailelerin adalet arayışına bir kez daha aracılık etti. İzleyelim.
4: Esma Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu, imdat diyorlar, kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
5: Herkes çocuğu sardı, herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
6: Eşyalarında temsili buluyorlar. 8 aydır babam geliyor. Oluyor, oluyor, artık dayanıyoruz, ne yapabiliriz?
7: Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
8: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor, bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
9: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler, bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
10: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben de benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde aldı. Öyle hukuk mu vardı?
8: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı, zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
7: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
11: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşarım.
9: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
12: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
11: Evet.
12: Kaçak yapı oldu.
11: Evet.
12: Kaçak işçi çalıştırıldı.
11: Evet.
12: Çocuk işçi çalıştırıldı.
11: Evet.
12: Herkes mi biliyordu?
11: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
12: Denetimsizlik mi yani?
11: Denetimsizlik.
7: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
13: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de iki kez şikayet edildi. Denetim yetkisi Zabıta Müdürlüğü'nde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
7: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
14: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
7: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
15: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
7: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
11: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
7: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
16: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyordu, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
17: Ya kolonyalarını parfüm alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
7: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan 2 zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
18: Neden yıkılmadığı, neden insanları sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
7: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
11: Kim göz yumduysa, kimin hatası suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
8: Bu adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
1: Evet, hafızayı tazelemek, fikri takip yapmak bizim mesleğin en önemli kriterlerinden birisi. Neden önemli? Adalet arayan insanlar işte hikayelerini izlediniz. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk'e teşekkürle adalet arayan insanların adaletin tecelli etmesi için beklentilerinin sebebini anlatmaya, onların acısını anlatarak buna vesile olmaya çalışacağız biz de. Devam ettireceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Çerçeve yasa af mı, koşullu askıya alma mı? Yeni Parti yasaya ne diyor? CHP ile arasındaki fark ne? Bu adım Türkiye'nin bölgesel rolünü nasıl etkileyecek? Özgür Özel'in dokunulmazlığı tehlikede mi? Yeni Parti Manisa İl Yönetimi'ne yönelik rüşvet soruşturması Özel'e uzanır mı? CHP'de yeni ihraç dalgası başlar mı? Kübra Nur Uslu soruyor, hukukçu avukat Yiğit Acar, gazeteciler Nur Tuğba Aktay, Nihal Bengisu Karaca, Can Özçelik, Türker Akıncı ve Gaffar Yakınca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Amca çok...
6: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Ve iyi akşamlar, Hülya Hökenek ben. Akşam haberlerindeyiz. Bakalım gündemde neler var? Tabii ki terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi dün meclise sunuldu ve bizim ilk gündem maddemiz elbette bu. Teklif yarın meclis komisyonunda görüşülecek, biliyorsunuz. Yarın önemli. Ardından da pazar günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Şimdi sürecin mimarlarından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de bir araya geldi. O görüşmeden bir fotoğraf var LED'de, görüyorsunuz. Görüşmenin elbette ana konusu bu yasaydı. Şimdi ikinci gündem maddesine geçiyoruz. Gülistan Doku olayında yeni ifadeler ve deliller ışığında savcılık soruşturmayı da genişletiyor, biliyorsunuz. Gülistan'ı barajda arayan ve tutuklanan iki dalgıça yönelik suçlamalarda çarpıcı detaylar var. Onlar ortaya çıktı. Aslında böyle barajdan çıkan ve Gülistan'a ait bir reçetenin nasıl olup da barajın 14 metre derinliğinde bozulmadan kalması mesela en temel soru. Detaylara bakacağız bu meselede. Üçüncü gündem maddesi de ekonomi diyelim. Çünkü altın çok uzunca bir zaman sonra biraz böyle yükselişe geçti ama dikkat çekiyor. Altın fiyatları çünkü son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş trendi suni mi? Sürecek mi? Piyasada neler oluyor? Bunu da uzmanıyla elbette konuşacağız. Başlasın akşam haber. Emre'ye gidelim önce. Emre Karaca'ya. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yaklaşık bir saat önce toplandı, onu biliyoruz. Masada hangi konu başlıkları var? Emre Karaca'dan alacağız elbette. Süreç yasası herhalde ilk gündemdir Emre.
1: Hülya Hökenek, senin de bahsettiğin gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir saat geride kaldı. Tabii ki terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar şu anda Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana omurgasını oluşturuyor. Tabii çerçeve yasa süreci özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ediyor. Pazar günü genel kurula taşınmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sahadaki son verilere de parantez açılıyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tabii 12 maddeli kanun teklifi içerisinde dikkat çeken bazı maddeler vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak kurul önemli. Çünkü sürecin hem tespit hem teyit aşamasında önemli bir rol oynayacak. Bununla birlikte meclis çatısı altında da bir komisyon kurulması kararı verilmişti. Yani şu anda önümüze çıkan tabloda tespit ve teyit mekanizmalarının nasıl devreye gireceği önemli. Özellikle kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı gibi konu başlıkları da MGK'nın gündeminde olacak. Tabii Milli Güvenlik Kurulu bundan sonra sürecin başat enstrümanları arasında yer alıyor. Çünkü teyit aşamasında son kararı verecek kurul Milli Güvenlik Kurulu olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onay vermesiyle birlikte resmi gazete süreci başlayacak. Tabii ki bunlar önümüzdeki sürecin safhaları. Ancak şu an MGK'da tüm bu süreçler ele alınıyor. Tabii PKK'nın, KCK'nın ve diğer iltisaklı grupların feshedilmesi ve silah bırakma süreçlerinin fiilen sahada nasıl gerçekleşeceği de önemli bir başlık ve şu an MGK'da konuşulan konular arasında yer alıyor. Tabii İç gündem terörsüz Türkiye, ancak dış politika başlığı da her MGK'da olduğu gibi önemli yer tutacak. Burada tabii gözler ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine çevrilmiş durumda. Orada bir tıkanma söz konusu, özellikle Hürmüz Boğazı'nı da etkileyen ve Türkiye'ye yansımaları da olan bir süreç yaşanıyor. Ancak Türkiye'de de sürecin tüm aktörleriyle, bölgesel aktörleriyle birlikte bir istişare mekanizması, diyalog mekanizması devreye girmiş durumda. Bu diyaloglardan yansıyanlar da MGK'nın gündemine yerleşiyor. Tabii bir başka çatışma sahası da Ukrayna ile Rusya. Tabii bu konuda aslında Türkiye'ye en büyük yansımasının da Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Çünkü

0: Son dönemde de Karadeniz'deki gemilere saldırıların aralığı artmış durumda. Bu konuda hem Milli Savunma Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı düzeyinde önemli tepki açıklamaları gelmişti. Bu konuya da bugün mercek tutulacak. Bir başka başlık Filistin olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde Gazze Barış Kurulu'nun bir kararı ilan edildi. Özellikle ikinci aşamaya geçildiğine işaret edildi. Ancak burada bir engel bulunuyor. O da İsrail'in ateşkes sürecine olan ihlalleri. Bu konuda yine bir başka konu olacak Milli Güvenlik Kurulu'nun. Tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun fotoğrafı da yansıdı. Bir saati geride bıraktığımızı ifade etmiştik. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın son dönemde bölge ülkelerine yönelik olarak önemli ziyaretlerde bulunmuştu. İran kuzeyine gitmişti. Suriye'nin kuzeyinde de yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Entegrasyon süreci de Ankara'nın yakın takibinde ve radarında. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının genel panoraması bu şekilde. Zaten MGK bildirisine yansıyanlarla birlikte neler konuşulduğunu da öğrenmiş olacağız. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir başka önemli görüşme daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Peki bu görüşmede neler yaşandı? Şimdi ilgili haberimizi de hep birlikte izleyelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
2: Ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel meclise sunulan milli dayanışma kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni parti olarak ilk günden beri bu konudaki duruşumuz net diyor. Genel kurula katılıp oyumuzu kullanacağız da dedi Özgür Özel.
3: Biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar. Daha sonra da meclis genel kuruluna geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz. Pazartesi günü mü olur, pazar günü mü olur, salı günden kalır geldiğinde de genel kurul aşamasına da katılacağız ve oyumuzu kullanacağız.
2: Buse'ye gidelim. Buse Genç Türkiye çerçeve yasanın dün meclise sunulmasının ardından aslında yarın da Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Önemli. Genel kurula da gelecek. Ne zaman geleceği? Aynı zamanda bugün yeni partinin de çerçeve yasayla ilgili bir toplantısı vardı. Gün içinde neler konuşuldu? Hem gözlemlerin elindeki bilgilerle almak isterim Buse Genç Türk.
4: Hülya Akınek, 12 maddelik çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne artık dün sunuldu ve gözler Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelere çevrildi. Komisyon görüşmeleri yarın saat 15.30'da başlayacak. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel başkanlık edecek o toplantıya ve görüşmelerde sabahın erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İmza atan partilerin de yine söz alarak değerlendirmelerini paylaşacağı, eleştirileri ya da önerilerini paylaşması, görüşlerini bildirmesi bekleniyor. Bu nedenle de görüşmelerin hemen tamamlanmaması yönünde öngörüler ve sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Peki süreç usulü nasıl olacak komisyon aşamasında? Toplantıya katılan isimlerin katılan milletvekili sayısının bir fazlası, yani salt çoğunluk aranacak. Evet, kamuoyu aranacak. 27 üyeden oluşuyor komisyon ve komisyon toplantısına üye olmayan milletvekilleri de katılabiliyor. Ancak o isimler oy veremiyor. Teklife imza atmayan İYİ Parti'nin de toplantıda tepkilerini dile getirmesini bekleniyor. Tabii Yeni Parti bugün grup yönetimini topladı. Toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri de yer aldı Yeni Parti'nin. Özgür Öz

0: verdi açıklamalarda bulundu. Az önce ekranlarınıza getirdik. Komisyon aşamasında katılacağız. Oyumuzu vereceğiz. Genel kurulda da ifadelerini kullandı. Tarihte tutanaklara not düşeceğiz. İlk günkü tutumumuzu sürdüreceğiz açıklamasını yaptı Özgür Özel. Sabah saatlerine kadar sürecek ama bundan sonraki süreç nasıl olacak peki? Bir sonraki aşama genel kurul, aynı zamanda o aşamaya geçilmeden önce de muhalefet partilerinin muhalefet şerhleri alınacak. Komisyon raporu hazırlanacak. Genel kurulda teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula gelebiliyor. Sabah saatlerine kadar süreceği için de genel kurulda bir karar alınması lazım. Neyin kararı bu? Pazar günü getirilmesi için 48 saatten önce görüşülmesi için bir karar alınması gerekiyor. Bunun için de AK Parti grubunun öneri vererek genel kurulda bunun görüşülmesi, bu kararın için beklentiler arasında yer alıyor. Bu aşamada artık gözler komisyon aşamasında, aynı zamanda sonrasında genel kurul aşamasında, ama sadece bununla da bitmeyecek. Teklif kabul edildikten sonra, yasalaştıktan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu'nun silahların bırakıldığını ilişkin tespit ve teyidinin ardından da yürürlüğe girmiş olacak özellikle bazı maddeler, Hülya Kenek.
1: Buse, çok teşekkür ediyorum. Biz devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu arada çerçeve yasa teklifine ilişkin bir mesaj paylaştı. Teklifin yasalaşması sonrasında bütün işlemlerin anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini söylüyor. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir de, dedi. Bakalım.
2: Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
3: Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel düzenleme olmadığının altını çizdi. Teklif hükümlerinin detaylarını anlattı.
2: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin video mesaj paylaştı.
2: Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
1: Şimdi 40 yıllık süreçte terörün Türkiye ekonomik maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Bakın, İletişim Başkanlığı Milli Dayanışma etiketiyle bir iletişim kampanyası başlattı ve terörle mücadeleye ayrılan bu kaynakla neler yapılabileceğini anlattı. Bakalım.
4: Terör Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
3: Terörün ekonomik maliyeti anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Milli Dayanışma etiketiyle dijital medya platformlarında iletişim kampanyası başlatıldı.
4: Ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
3: Video ve infografiklerde terörün Türkiye'ye 40 yıllık ekonomik maliyeti istatistiklerle anlatıldı. Ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulandı.
4: 2,3 trilyon dolar her bir yatırım kaleminde gelecek.
3: Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı. 2,3 trilyon dolarlık kaynakla Türkiye'nin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği ifade edildi. Otoyol, köprü ve sağlık harcamalarına da yer verildi.
4: 1196 adet yeni baraj.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada terör yalnızca güvenliğimizi değil ekonomimizi de hedef aldı. Hedefe ulaşıldığında kazanan

0: 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz olacaktır ifadeleri kullanıldı.
1: Şimdi Arzu ile bir konuşalım. Arzu Kaya ile şöyle ki belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı'na tahliye kararı çıkmış. Arzu Kaya bizi bilgilendirecek. Arzu.
2: Hülya Kenek, evet, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesi kapsamında Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk halinin devam etmemesi noktasında, yani tahliyesine hükmetti, serbest bırakılmasına karar verdi. Çaykara Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklu bulunuyordu. Hı-hı. Ve yaklaşık 1 yıl 2 aydır, yani 14 aydır tutuklu bulunuyordu. Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında bir tutukluluk incelemesi gerçekleştirdi. Sanıklar Rıza Akpolat, Reyhan Kayhan gibi isimlerin tutukluluk halinin devamına karar verirken Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in de aralarında bulunduğu iki kişinin serbest bırakılmasına hükmetti. Aynı zamanda sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol hükmü de uyguladı. Peki hangi suçlardan yargılanıyorlardı bu isimler? İhale, fesat karıştırma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırma gibi birçok suçtan Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında tutuklu bulunuyorlardı. Ve Utku Caner Çaykara'nın az evvel aylık tutukluluk incelemesi noktasında dosyayı inceleyen İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tahliyesine hükmetmiş oldu.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Avcılar Belediye Başkanı'na tahliye kararı çıktı. Arzu detaylandırdı bizi. Biz şimdi Diyarbakır'a gidelim. Veysi bizi orada bekliyor. Çerçeve yasa nasıl karşılık buldu başlığını da attık. Diyarbakır'da surların önünde Veysi'de. Süreç yasası dün meclise de sunuldu. Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik aslında. Çok önemli bir eşik daha aşıldı. Ama bundan sonrası da çok önemli. Terörün yıllarca zararını gören, iliklerine kadar hisseden, aslında bu, hep böyle konuşurken sosyolojik olarak da bölge deriz ama Doğu ve Güneydoğu bölgesinden hep bahsederiz. Orada halk gerçekten süreç yasasına ve gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ne diyorlar, beklentileri neler? Veysi tabii ki o nabzı tutuyor yıllardır. Diyarbakır'da bizi bekliyor Habertürk Diyarbakır temsilcisi. Veysi'nin sanırım bir konuğu da var. Sözü size bırakıyorum.
3: Evet, aslında siz ne söylediniz, yarım asırdır süren bir çatışmalı ortam. Beklenen oydu ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasayla birlikte son bulması, ete kemiğe bürünmesiydi. İşte o aşamada geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Kayır eksenli tüm siyasi partilerin desteğiyle meclise geldi. 33 medeniyete ev sahipliği yapan, 12 bin yıldır kesintisiz hayatın sürdüğü, tabii Diyarbakır surlarının önündeyiz. Konuğum da Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı. Tepkileri öncelikle onunla başlayalım. Aslında bir bayram havası olduğunu söyleyebiliriz. Katılıyor musunuz?
4: Kesinlikle, tabii 50 yıllık bir çatışmalı süreç. Bu ortamı yaşamayanlar bu ortamın, yani çatışmasız ortamın ne kadar değerli olduğunu bizden daha iyi anlayamazlar. Bu tabii bugün insanlara baktığımızda gerçekten bu işin artık tamamen sonlanacağına yönelik inanç gittikçe güçleniyor. Atılacak her adımda bu gittikçe de artacaktır. Buna inanıyoruz. Çünkü dün çıkan 12 maddelik temelinde güvenlik eksenli o çerçeve yasa, aslında bu tür süreçlerdeki o 3 temel süreç var. Biri silahtan arındırma, biri eve dönüş, diğeri entegrasyon. Bunlar
5: 3 aşama mı oldu?
4: Tabii bunlar dünyada da bu tür çatışmalı süreçleri bitirmek için bu 3 aşamanın çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi birinci aşamasındayız. Yani silahtan arındırma ile ilgili çıkan bir güvenlik eksenli 12 maddelik bir yasa taslağı şu an yasalaşacak. Burada iyi tarafı şu, evet, kapsayıcılığı eksik olmakla birlikte iyi, ama şöyle bir şey düşünülmüş, bu da doğru bir şey ki geçen çözüm süreçlerinde belki de göz ardı edilenlerden biri buydu. Yasa içerisinde zamanla çıkabilecek aksaklıkları giderme ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında tamamen güvenlik bakanlıklarından, MİT'ten, MGK Genel Sekreterliğinden oluşan bir yapı var. Bu yapının kuruluş amacı da 12 maddenin içerisinde olabilir.

0: bilecek eksikler veya süreç içerisinde karşılıklı güvenle işte bu kapsamın dışında kalan 2005'ten önce ceza almış ve müebbet ağırlaştırmış müebbet cezası alan lider kadronun da yol haritasına göre süreç içerisinde bu işi tamamen sonlandırmayı amaçlayan bir taslak. Şimdi baktığınız zaman bu ilk defa belki de Türkiye'deki bizim kendimizin çözdüğü bir barış süreci. Yani bir dışarıdan bir üçüncü göz yok. Üçüncü gözü de kendi içimizde yaratmışız işte. Meclisi koymuşuz. Cumhurbaşkanlığı içerisinde bugün Güvenlik Bakanlıkları ama oradaki ayrıntıya baktığınızda aslında süreç içerisinde bunun eve dönüş ve entegrasyon sürecinde bu bakanlıklar değişebilir. Yani Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklar da işin istihdam boyutunun tartışıldığı dönemlerde bunlar da devreye girebilecek. Tabii ki bu 100 yıllık bir Kürt sorununun çatışmalı sürecini sonlandırmak, bunu da görmemiz gerekiyor. Evet, bu anlamda zaten müzakerelerin uzun sürmesi bazı sorunların olduğunun da göstergesi ama burada özellikle Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Abdullah Öcalan'ın süreci çözmeye yönelik iradeleri ki meclis kapanmadan da hızlandırmak da bunun bir göstergesi. Yani bir zamana yaymak değil çünkü burası Orta Doğu. Şimdi Orta Doğu'da bazı işleri de acele yapmak gerekiyor. Çünkü sonuçta bunu kendiniz başarabiliyorsanız her zaman dışarıdan bu barıştan rahatsız olacak unsurları da görmek gerekiyor. Onun için hem kendiniz yapıyorsanız biraz acele de yapacaksınız. Onun için önemli bir adım. Doğrusu evet daha önümüzde çok uzun dönemler var. Çünkü bu söylediğimiz rakamların işte Avrupa'dan gelenler, Kandil'den gelenler, cezaevinden çıkacaklar kadar en az bir onlardan fazla da belki de örgüt üyesi olmamakla birlikte işte 2005'ten önce DGM'de bu tür cezaları alıp yurt dışına gidip orada yaşamak zorunda kalan, orada çocuklarla kalan ama her zaman da bir gözü Türkiye'de olan böyle bir düzenlemeyi bekleyip gelmek isteyenler var. Yani
1: terörle mücadele kanunu atıfta bulunuyorsun. Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme.
0: Tabii şimdi bu özellikle 2004'e kadar Türkiye'de bu bölgede bir devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Askeri hakimlerin olduğu. Yani küçük öğrenci yürüyüşlerinde bile biz bunu canlı tanığıydık. Örgüt üyesi olmaya sokan bir yaklaşım vardı. Yani hukuk güvenlik hukukun önüne geçmiş durumdaydı. Uzun yıllar burada böyle yaşandı. Şimdi bundan sonra yapılması gereken önemli adımlar bu meclis taslağı bittikten MGK'da bu ki şöyle dönüp baktığınız zaman 20 aya yakın süredir aslında MGK'nın alacağı tamamen silahları bırak teslim etme sürecinde de ben arka planda önemli bir mesafe kat edildiğine inanıyorum. Bölgede bunların karşılığını alabiliyorduk. Yani bir uzlaşma sağlanmıştı. Bu uzlaşma hatta silahların yakıldığı günden beri böyle bir
1: ki oradaydınız.
0: Çalışma. Evet biz de oradaydık. Beraber.
1: Temkin vardı mekanizma.
0: Evet, vardı. Şimdi o mekanizma bu sürece kadar ince ince dokuyarak buraya getirdi. Aslında burada yani işi şüphelenmek, bırakabilirler mi gibi dönem dönem açıklamalara baktığımızda aslında bunların çok iyi niyetli olmadığını görebiliyoruz. Yani bir MİT başkanı, bir Dışişleri Bakanı onlarca defa Irak'a, Suriye'de ziyaretlerde bulundu. Bu tür görüşmeler gizlilikle yürütülür. İnanıyorum ki kısa bir süre içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nda bu karar çıkıp teslim süreçleri başlayacak. Ha şunu da görebiliyoruz. Hem devlet mekanizmasının içerisinde hem de DEM Parti'nin içerisinde gelişlerin de geçmiş ha burada yaşanan sorunlar gibi sorunların olmamasıyla ilgili arka planda iyi bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bu da güzel. Çünkü bu dönem tam da herkesin diline ve davranışına dikkat etmesi gereken bir süreç. Bu süreçler galibiyet mağlubiyet süreçleri değil. Yani kesinlikle
1: siyaset üstü diye düşünüyorsa Habur
0: kazanacağı bir süreç. Evet Habur'da ki görüntüler tabii ki birçok insanı ya 60 bin ölüden bahsediyoruz. Bakın yani bu topraklarda hemen hemen neredeyse her 5 aileden birinin evine cenaze geldi. Şimdi bunu bitiriyorsak herkes diline dikkat etmeli, duruşuna dikkat etmeli. Burada hiç kimsenin kaybettiği bir süreç değil. Bu herkesin kazandığı bir süreç. Bunu bu şekilde okumak lazım. Ve onun için de biraz nötr durmak lazım bu süreçlere. Bu sadece bizler için değil, siyasi partiler için de gerekli. Şimdi bu gerçekleştikten sonra yani örgütün silah bırakıp bu kendi

kendini zaten feshetmişti. Ve teslimler, gelişler bittikten sonra o zaman biz bu işi biraz daha toplum buna ikna olacaktır. Aynı zamanda şunu da görmemiz lazım. Bak, bir tek siyasi partinin bile buradaki duruşu önemli. Yarın bu mecliste 500'ü aşan bir oyla kabul edildiği takdirde, diyoruz ya bu sürecin özellikle toplumsallaşması ile ilgili eksik çalışmalar var. Evet, maalesef geçmiş dönemde Akil İnsanlar Heyeti gibi yapılarla önce toplumsallaştırılmaya çalışıldı ama orada da riskler görüldü.

0: Tunca Adası ve içerisinde de eski tarihi yapıların olduğu bir ada. Yine keza Deniz Harp Okulu da aynı şekilde 1773'lü yıllarda kurulmuş ve 1985 yılında da yeni tesisine taşınmıştı. Tuzla'da yeni tesisi. Artık buradaki yerleşke, bu tarihi yerleşke askeri eğitimler, kamp faaliyetleri ve törenler için kullanılıyor. 1980'li yılların ortalarından beri. Dediğim gibi yangının çıkış sebebi şu an için belli değil. Genellikle bu tür yangınların sebebi itfaiyenin oluşturduğu rapor sonrasında kesinleşiyor. Ama yangının çıktığı nokta çatı kısmı, Deniz Harp Okulu'nun çatı kısmı ve bir tadilat sırasında yangın çıktığı bilgisi var. Ama dediğim gibi detaylı bilgi itfaiyenin yine raporu sonrasında belli olacak. Tabii adada olduğu için bu yangın çevre ilçelerden de İstanbul İtfaiyesi'nin farklı ilçelerinden destek ekipleri takımlar halinde gönderdiğini söyleyebiliriz. Ekiplerin dediğim gibi şu anda yangına müdahalesi sürüyor. Tekrar edelim. Heybeliada'da yine İstanbul'un en eski tarihi yerleşkelerinden biri Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıktı bu yangın. 1773 yılında kurulmuş, 85 yılından itibaren de Tuzla'daki yeni tesislerine bir taşınmıştı. Tarihi yerleşke olarak kullanılıyor ve çatı kısmında çıkan yangına şu anda müdahale sürüyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Görüntüler böyle. Özür elindeki bilgileri aktardı. Böyle adanın Heybeliada'daki okulun kısaca bir tarihine de değinerek zira sağ olsun. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği de vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirin de alınacağının altı çizildi diyelim.
2: Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
3: Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
4: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani Seabrig'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
4: Daha önce Seabrig karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan Seabrig karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde Seabrig personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
3: Seabrig karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
1: Şimdi İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. Tahran yönetimi ticari gemiler için oluşturulacak güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Reuters de Boğaz'da denetim yetkisinin İran'a geçebileceğini duyurdu. Bir bakalım.
3: Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ortak bildirinin son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Bekai, İran'la Umman'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde ortak bildirinin kısa süre içinde yayımlanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de görüşmelerde temel mutabakatlara ulaşıldığını belirtti. Ticari gemilerin giriş ve çıkışlarda İran karasularını kullanacağı

0: Bakanı söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre taslak anlaşma Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünü İran'a bırakmayı öngörüyor. Kaynaklara göre anlaşmanın en tartışmalı başlıklarından biri Hürmüz'den geçecek gemilerden alınacak ücretler. Tahran'ın taşınan yükün değerinin %5 ila 7'si olarak ücret talep ettiği iddia ediliyor. Umman'ın yaklaşık %3'lük bir ücret önerdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Savaş öncesinde gemilerin ücret ödemeden geçtiği Hürmüz Boğazı'nda İran'a denetim yetkisi verilmesi, bölgedeki güç dengesini Tahran lehine değiştirecek önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.
1: Ukrayna ordusunun İHA saldırılarıyla Rusya'nın enerji altyapısının hedef almasının ardından ülkede yakıt krizi derinleşiyor. Moskova yönetimi iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak için düşük standartlı benzin satışına geçici olarak izin verdi.
0: Rusya iç piyasadaki akaryakıt krizine karşı düşük standartlı benzin satışı önlemi aldı. Moskova yönetimi Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı düşük standartlı benzinlerin üretimine ve satışına geçici olarak izin verdi. Kararın iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermeyi amaçladığı açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı, düşük çevre standartlarına sahip benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışının 1 Temmuz 2027'ye kadar serbest bırakıldığını duyurdu. Yetkililer uygulamanın geçici olduğunu ve ülkenin uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtlar Euro 5'e göre daha fazla kükürt ve zararlı emisyon içerdiği için çevreye daha fazla zarar verdiği biliniyor. Ancak Moskova yönetimi akaryakıt arzını korumak için bu yakıtların yeniden piyasaya sürülmesine onay verdi. Kararın arkasında ise Ukrayna'nın İHA saldırıları yatıyor. Ukrayna ordusunun petrol rafinerilerine ve enerji altyapısına düzenlediği uzun menzilli saldırılar sonrası çok sayıda tesis bakıma alınmıştı. Saldırıların ardından ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti. Moskova yönetimi iç piyasayı korumak için benzin ve dizel ihracatını da durdurmuştu.
1: Amerika-İran savaşı, yükselen petrol fiyatları, faiz baskısı, işte gram bazında 6000 lira seviyelerinde fiyatlanan altın böyle birkaç gündür yükseliş trendinde. Konuğum da var, onu da görelim. 7 haftanın en yüksek seviyesi başlığını da attık. Soner Kuru konuğum, ekonomist. Gerçekten bu hareketlilik geçici mi değil mi, herkes merak ediyor. Tabii verilere bir bakarız. Fiyatlar etkileniyor. Alım için fırsat mı? Ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi bakıyorum. Yani 10 Haziran falan herhalde, değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz o zamanlamada, yanlışım varsa siz düzeltin. Yani en yüksek seviyesi şimdi. Tabii mesela bu tarihi zirve işte geldi, aman tamam mı demeliyiz? Tarihi zirvenin gerçekten başlangıcı mı bu, yoksa şunu mu dersiniz? Yok yok Hülya Hanım, hani bu kısa vadeli bir şey, biraz böyle bekleyelim mi dersiniz?
2: Yani çok fazla anlam yüklememek lazım. Yani buradan tarihi zirvelere koşar beklentisi bu ihtimaller dahilinde, ama hani çok yüksek olasılık olarak değerlendirmemek lazım. Niye yükseliyoruz? Özellikle iki gündür bir yükselişten bahsetmek mümkün. Hatta belki Temmuz ayının sonundan itibaren 29 Temmuz'da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı vardı. Bir miktar faiz arttırabilir korkusu vardı bir piyasada ve o tarihlerde altının ons fiyatı 4000 dolarlardaydı. Faiz arttırmayınca biraz yukarı gittik. Şimdi bir de geldik, dün Amerika'da özel sektör istihdam verisi açıklandı. Yarın önemli bir veri açıklanacak. Tarım dışı istihdam. Yarın, Amerika'daki tabii. İstihdam piyasasını öğreneceğiz. Ama dün açıklanan veri böyle onun öncü göstergesi niteliğinde düşük geldi. Yani Amerika'da istihdam piyasaları eskisi kadar iyi değil. Bundan birkaç ay önce çok daha yüksek seyrediyordu istihdam seviyeleri. Şimdi biraz orada sallantı var ve bu durum FED faiz arttırmaz beklentisini biraz güçlendirdi. FED faiz arttırmayacaksa, yani faiz artmayacaksa en önemli rakibi altın. Burada iki gündür yükseliyor. Evet. Yarınki gelecek veri çok önemli. Türkiye saatiyle 15.30 gibi geliyor olacak, takip edeceğiz. Yine düşük gelirse, yani istihdam piyasası güçlü gelmezse hareket biraz daha devam eder. Devam ama istihdam piyasası güçlü olursa biz tekrardan biraz daha aşağı doğru hareket görürüz. Yani şu anda neye göre fiyatlanıyor? Jeopolitik gündem, savaş, güvenli liman algısı bir yana dursun. Amerika'daki faiz oranları.
1: Ben de tam onu soracaktım.

0: Yani dediğiniz önemli çünkü hani böyle bakıldığında işte Fed'in kararları bir taraftan enflasyon bir diğer taraftan jeopolitik mesele o da çok çünkü merkezde duruyor gerçekten. Çünkü çok ciddi risk barındırdığı için ya da mesela merkez bankalarının işte ne kadar altın alımları yani o da böyle baz baz. Onu soracaktım ona cevap siz kendi dilinizden verdiğiniz ilk soruma karşılık doların biraz etkisini aslında konuşmak da faydalı altına çünkü bazı dönemlerde biz gördük buna şahit olduk. İkisi birden yükseliyor. Bazı dönemlerde düşüyor. Bazı dönemlerde de dolar düşerken altın yükselebiliyor. Biraz yani onun etkisini konuşabiliriz. İkisi arasındaki o korelasyon ilişki artık nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi Türk lirası bazında değerlendiriyorsak eğer dolar TL ile gram altın zaten birbiriyle çok paralel hareket eder. Çünkü zaten küresel piyasalarda dolar olarak fiyatlanır. Altın yükseldiğinde dolar sabit kalsa da gram altın yukarı gitmiş oluyor. Bizim içeride kuyumcudan Türk lirası ödeyerek aldığımız altın hikayesi. Ama küresel anlamda ve öz değerleri anlamında bir tahterevallinin iki ucu gibi. Çünkü altın zaten dolarla fiyatlandığı için bütün küresel piyasalarda dolar değer kaybetmesi ki bu dolayısıyla faizlerin düşüyor olması altını yukarı hareket ettirir. Dolar değer kazandığında ya da faizler yukarı gittiğinde dolar cinsinden altın baskı altında olur hikayemiz var. Yani ikisinin beraber yükseldiği Türk lirası cinsinden hikayede. Ama şu var, uzun vadede böyle 15-20 yıllık trendlerden bahsediyorum. Amerika biraz böyle karşılıksız para basıyor dediğimiz hikayeyi uyguluyor. Piyasada parasal taban genişliyor. Parasal taban genişledikçe yani para bollaştıkça varlık fiyatlarının yukarı doğru gittiğini görüyoruz. 15-20 yıllık trendlerde Amerika'da borsalarda, altında, gayrimenkulde neredeyse birkaç katı gitmiştir. Çünkü parasal taban birkaç katı büyüklüğe ulaştı. Amerika bunu niçin yapıyor? Rezerv para birimi olmanın avantajını kullanıyor.
0: Tabii.
1: Bu karşı Türkiye'de bunu yaptığınızda doğrudan enflasyon ama Amerika bir miktar burayı kullanıyor hikayesi var. Bazen altın yükselirken bu doların varlık fiyatları karşısında yavaş yavaş değer kaybetmesi hikayesi bu karşılıksız para basma hikayesinden geliyor.
0: Peki. Şimdi şöyle bireysel yatırımcıya gelelim bir de. Önemli. Çünkü bu algıyı da hemen insan satın alıyor. Altın yükseliyor. Yani genellikle böyle fiyatlar biraz daha böyle yükseldikten sonra mesela biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak, nereye gidecek diye. Yatırımcı öyle ilgi gösteriyor. Yani kendi içinde o da bir analiz ediyor. Ne dersiniz? Yani bugünkü seviyeye bakıldığında siz hangi tarafa daha yakın duruyorsunuz? Beklesinler mi biraz? Daha ihtiyatlı mı davransınlar? Yoksa daha kısa vadede harekete geçmelerini önerir misiniz? Ne dersiniz? Buyurun.
1: Yani tasarruf sahibinin genelde davranış refleksi biraz hareketi görüp harekete sonradan katılma noktasında. Yani hatırlayalım bu gram 8.000-8.500 liralardayken kuyumcuların önünde kuyruk oluyordu. Yani çok yükseldi buradan almayalım değil, çok yükseldi daha da yükselecek beklentisi oluşuyor psikoloji anlamında. Şimdi kısa vadede burada belirsizlik yüksek. Savaş, petrol fiyatları, enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları belirleyici. Şu anda bu özellikle ilk ama çıkış noktamız ne? Düğmenin ilk iliklerinden diğer savaş. Burayla
0: Tabii.
1: ilgili belirsizlik yüksek. Bir saat sonra ateşkes mi olacak yoksa bu iş böyle sürecek mi? Burayı belirlemek zor ama orta uzun vadede Merkez Bankası alımları devam ediyor. Az önce siz de
0: Tabii
1: bahsettiniz.
0: alımlar devam ediyor.
1: Geçtiğimiz günlerde Dünya Altın Konseyi bununla ilgili bir rapor yayınladı. 2026'da da merkez bankalarının toplam talebi 800 tonlara yaklaşacak. 2022, 23, 24'te 1000 tonun
0: O
1: üzerindeydi.
0: zaman
1: Geçen sene 800 tonlardaydı. Buyurun.
0: O zaman eğer yaklaşacaksa o da çok ciddi bir etki.
1: Orta uzun
0: 2025'te.
1: vadede zaten yükseliş beklentimizi koruyoruz. Dünyada şöyle bir şey oldu. Trump'ın ilk döneminden itibaren böyle ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, belirsizlikler derken merkez bankaları toplam rezervleri içinde Amerikan tahvillerinin oranını azaltıp başta Çin olmak üzere bunun yerine altın koymaya başladılar. Çünkü altın ne var? Yaptırımlardan, ticaret savaşlarından daha az etkilenen bir enstrüman veya bunlardan alternatif kaçış yolu oluşturuyor. Haliyle buradaki hikaye yani altının rezervlerde artıyor olma o durumu, payının artıyor olması değerini de yukarı doğru götürecek. Yine özellikle bu 2 günlük yükselişte Reuters'ın bir haberi vardı. Çin Merkez Bankası'nın alımları da yine
0: Alım
1: etkili
0: etkili.
1: oldu. fiziki talep olduğu sürece kısa vadede faiz oranları ilişkin beklentiler fiyatları dalgalan

0: Ama orta uzun vadede dünyada bakın bu Trump'ın politikaları Amerikan kamuoyunda çok da öyle karşıtlık değil destek de görüyor diyebiliriz. Haliyle bu güvensizlik ortamı altına olan talebi bence devam ettirir.
1: Sene
0: Kısa vadede
1: sonuna
0: şu faiz oranları.
1: dair evet mesela gram altı 8.000 lira yine görür mü yazmış editörüm Mehmet Ali yayında birlikte hazırlıyoruz. O da rejide işin arka planında yani işte alım fırsatı var mı ya cevap verdiniz bir anlamda ama 8.000 lirayı yine görür mü cümlesi yani bu karşı çok haklı çünkü dünden beri her yerde karşılaştığımız şey şu biliyorsunuz. Yani araya böyle reklamlar bile giriyor birçok yerde. İşte altın yıl sonunda yine tekrar 8.500-9.000 lirayı hatta görebilir. Bakın göreceksiniz. Yani birçok ekonomist bu işe böyle sizin gibi mesai harcayan insanların da söyledikleri bu. Bir öngörünüzü almak isterim. Çünkü böyle altında yeni zirve işte bu böyle gidecek kısa vadede değil de işte 2026 son uzun vade midir mesela onu bilmiyorum. Nereye daha yakın durursunuz onu da merak ediyorum. Görür mü gerçekten?
0: Şöyle, yani bu tip durumlarda tabii böyle bir seviye söylemek işin kolayı ama hem sizin hem bizim tabii sorumlu yayıncılık ilkemiz var biliyorsunuz. Kısa vadeli raporlar dağınık. Yani bunu 9.000'de yazan bir rapor görebiliyoruz. Daha aşağı bir
1: Evet.
0: seviyelerde işte 6.000 lira yazan rapor da görebiliyoruz. Ama şu var, bir kere çıkış yolu olarak şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 6 ay açısından... Ben altın tasarrufu çok yapmıyorum ama 6 bin liralardan eğer hediye almam gerekiyorsa 6 bin liralı rakamlardan bu hediyeleri tamamladığımı ifade edeyim. 6 bin liranın altında bir kalıcılık olması ihtimali zayıf. Görmez demiyorum,
1: Tabii.
0: kalıcılık oluşmaz. Yani yönün yukarı olma ihtimali bundan sonraki süreçte daha yüksek. Yıl sonuna ilişkin 8 bin liralar bence iddialı rakamlar.
1: İddialı
0: Çünkü
1: diyorsunuz.
0: onun için evet çünkü dolar TL tarafında öyle uçar kaçar bir beklentimiz yok. Ekonomi yönetimi doları ciddi anlamda bu mevcut faizler Türk lirasının üzerinde bir zırh oluşturuyor. Altın biraz yukarı gidebilir ama mevcut enflasyon baskısı içinde de öyle çok uçar kaçar gibi bir beklentimiz yok. Bu nereye gelebilir? 7.000'ler, 7.500'ler olabilir. Ortalama ihtimallerden söz ediyorum. Ama tabii ki hayatımızda gerçekleşen olaylar uç örnekler olabilir ki mesela bu savaş uç örnek. Trump bu işe başlarken bu kadar uzayacağını falan bence hesaplamıyordu. Hiçbiri hesaplamıyordu. Uç örnekler olmazsa bugünden yıl sonuna doğru
1: Peki.
0: 7 bin liralar, 7.500 liralar iddialı rakamlar olmayacaktır.
1: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Soner Kuru.
0: Ben
1: Bu
0: teşekkür ederim.
1: mesele böyle yine merkezde duruyor. Haliyle ekonomi yani olmazsa olmaz. Yine uzun uzadıya konuşacağız gibi duruyor artık. Bütün kuşaklarda da böyle. Teşekkürler. Devam edeceğim ben akşam haberlerine. Trabzonspor. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah'ı yani gerçekten çok önemli bir anlaşma öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 1,5 saat sonra bir törenle imzalayacak tabii. Artık yani şu an Trabzon'da atmosfer nasıl onu da merak ettik. Bir imza töreni öncesi son durumda gazeteci meslektaşım Aleyna Keskin'den almak isterim. Aleyna yani gözüne takılan bütün detayları isterim merak ediyoruz tabii. Herkesin gözü aslında orada çok önemli bir anlaşma Muhammed Salah. Trabzon'un yapacağı imza atması.
2: Evet, Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri olan Muhammed Salah dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na iniş yapmıştı ve binlerce taraftarla karşılanmıştı. O taraftarı gördüğünde de kameralara yansıyan şaşkınlık görüntüsünü de yine ifade etmek istiyorum. Çünkü ilk açıklamasında da şaşırdığını, böyle büyük bir taraftar beklemediğini ifade etmişti. Bugün de Trabzonspor Kulübü Bordo Mavili taraftarlar için bir imza töreni düzenleyecek. Onları Papara Park Stadyumu'na davet etti. Stadyuma saatler öncesinde aslında geldi kalabalıklar. Burada hava aslında çok sıcaktı. 31 derece hissedilen hava sıcaklığı vardı. Trabzon'u bilenler bilir. Nem de çok fazlaydı. O neme, o sıcaklığa rağmen saatlerce horon teptiler. Kol bastı oynadılar. Burada hiç ter içerisinde kalmalarına rağmen yine oynamaktan vazgeçmediler. Çünkü heyecanları da vardı. Belki ses geliyordur size. O kalabalık yavaş yavaş içeriye girmeye başladı. Çünkü kalabalıklar artık kapıda açılmıştı. Kalabalık içeriye girdi. Yine kalabalık da geliyor. Kameraman arkadaşımla birlikte onları da göstermek istiyorum. Stadyumdan gelen sesi belki duymuyorsunuz mikrofondan konuştuğum için. Ama orada da çok büyük bir coşku olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Muhammed Salah'ın gelmesiyle birlikte bu alan

0: hem turizmde de canlılık meydana geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir hafta sonra aslında Trabzon'da hasat dönemi başlayacaktı. Ancak fındıkta hasat dönemi başlayacaktı. Ancak insanlar Muhammed Salah'ın gelişiyle birlikte erkenden Trabzon'a geldiklerini ifade ettiler bize. Turizm sezonu olduğu için Körfez ülkelerinden gelen birçok vatandaş vardı. Onlar da bu alanlara, bu imzaya gelmeye başladıklarını yine söyleyebiliriz. Çok coşkulu bir ses geliyor aslında stadyumun içerisinden. İnsanlar özel kostümler giydiler. Kameraman arkadaşım onu mutlaka göstermiştir. Mısır kıyafetleriyle beraber yine buralara geldiler. Çocuklar yüzlerini boyadı, kostümler giyildi, formalar giyildi. Özellikle forma konusunda da çok fazla satışlar yapıldığını söyleyebiliriz. Hatta TS Club mağazaları bu satışlara yetişemediği için mobil tırları hemen şu alanlara da yine kurdu. Daha öncesinde kapılar açılmadan önce de TS Club önünde de büyük yoğunluk vardı. Orayı da gösterelim. Şu anda orada çok fazla yoğunluk yok çünkü kalabalıklar içeriye girdiler. Tabii stadyumun içerisinde bizi ne bekleyecek? Tarihe tanıklık etmek isteyen tüm taraftarlar yeni sezon formalarıyla aslında stadyuma geldiler. Ve bu alanda onlara ışık gösterileri, konserler yine bu alanda bekleyecek ve görkemli bir imza töreni düzenleneceğini söyleyebiliriz. Sahaya 10 numaralı formasıyla çıkacak olan Salah tribünleri selamlayarak taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza atacağını yine belirtmiş olalım. Yine bilet satışları da çok fazla oldu bu anlamda. Kombinelerde konulduğu gibi tükenmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii Trabzon'da çok coşkulu bir kalabalık var. Taraftarlar, futbol severler dünyanın gözü yine bu alanda olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Salah için herkesin çok heyecanlı olduğunu söyleyelim. O coşkulu kalabalık şimdi içeride imza töreni için beklediğini ifade edelim ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Aleyna çok teşekkür ediyorum. Oradaki atmosferi yansıttın, hissettik. Sonuna kadar onu da söyleyelim. Trabzon spor camiası için, Trabzonlular için de hayırlı olsun diyorum. Devam edelim. İstanbul'da malum binlerce çürük bina var. İşte yani deprem bile gerekmiyor çökmesi için bazı binaların. Bahçeli Evler'de öyle oldu mesela. Dün akşam bir gün önce kolonlarından böyle ses gelince o bina boşaltılıyor. Boşaltıldıktan bir gün sonra o 4 katlı bina çöküyor. O anları getirelim ekranlara.
2: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde. Toz duman içinde millet de kaçıyor.
3: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
4: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
5: Dedik herhalde Allah korusun biz gittik yani.
3: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
6: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldiği için tahliye edilmişti ve tahliyeden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
5: Allah korusun ya uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
4: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolon çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
3: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartman içinde yıkım kararı verildi.
2: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz tabii bu da zarar görmez. Bunu da hemen yıkmaya karar aldım.
3: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
5: Aldı vatandaşlarımızı otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
1: Ya bugün belki Türkiye'de çok başka bir şey konuşuyor olacaktık. Allah korusun diyorum. Yani böyle kıl payı dönülmüştü. Böyle çok bina var gerçekten. Gülistan doku soruşturması derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son dalgada tutuklanan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması var. Çok önemli. Şimdi o dalgıçlar Baraj Gölü'nde yapılan aramada ne bulmuştu? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? Detayları haberimizden izleyelim.
3: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir

0: kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan 9 soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporu ise o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen 2 dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
1: Geniş güvenlik önlemleri altında
0: tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
2: Kısa bir ara verelim.

Akşam haberlerinin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Ana haberde Faruk tüm detayları aktaracak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi.

0: erimesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 6 Ağustos Perşembe. Hem memleketten hem dünyadan önemli haber başlıklarımız var. Önemli gelişmeler var. Tek tek bakacağız ama sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Maalesef bir yangın haberi. Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın çıktı sayın seyirciler. Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale devam ediyor. Bu görüntüler Heybeliada'daki Deniz Harp Okulu'ndan ve hala müdahaleler sürüyor. Görüntüler hemen kısa süre önce elimize ulaşan görüntüler. Tabii çevreden hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Şu ana kadar müdahale devam ediyor. Henüz tam olarak kontrol altına alınmış değil. Aslında bir tadilat çalışma vardı. Muhtemelen çalışma sırasında, tabii henüz daha yangın tespit edilmedi, sebebi belli değil ama muhtemelen çalışan arkadaşların ihmali olabilir, elektrik kaçağı olabilir, sıcak yaz aylarındayız, başka etkenler olabilir. Yani insan kaynaklı da olabilir, başka etkenler dolayısıyla da çıkmış olabilir. Ama Heybeliada'daki bu yangının görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Müdahale devam ediyor. İlerleyen dakikalarda umuyor ve diliyoruz ki yangın kontrol altına alınacak ve oradaki çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Şimdi dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Tabii terörsüz Türkiye süreci önemli bir noktaya gelindi. Ne oldu? Şimdi çerçeve yasa belirlendi, komisyona geliyor. Ardından komisyonda görüşülecek. Daha sonra genel kurul. Ve Türkiye terör meselesini bitirecek. Bütün çalışmalar bu yönde. Beştepe'de kabul etti Cumhurbaşkanı Devlet Bey'i. Ve görüşme de yaklaşık olarak 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını Cumhur İttifakı olarak masaya yatırdılar, değerlendirdiler ve bundan sonraki süreçte neler olacağını konuştular.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
0: Yüksek Askeri Şura toplandı. Atamalar yapıldı. Emekliye sevk edilenler edildi. Türkiye'nin askeri yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi önümüzdeki yıl için belirlendi. Ve hemen ardından Milli Güvenlik Kurulu toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Peki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hangi başlıklar var? Masada neler var? Emre Karaca. Emre, yaşın ardından MGK'da toplandı Milli Güvenlik Kurulu. Orada konuşulanları, daha doğrusu oradaki başlıkları biliyoruz. Şimdi buradaki başlıkları senden almak istiyoruz.
2: Faruk Aksoy, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 2 saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının ana omurgasını da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar oluşturuyor. Tabi hafta boyunca yasama faaliyetleri kapsamında meclis çatısı altındaki çalışmalara mercek tutulmuştu. Ancak şimdi artık yavaş yavaş gözler sahaya çevrilecek. Çünkü sahadaki fiili durum irdelenecek. Tabi burada Milli Güvenlik Kurulu'nun özellikle 12 maddeli kanun teklifinde önemli ve hayati bir rol bulunuyor. Çünkü teyit ve tespit kısmı Milli Güvenlik Kurulu tarafından gerçekleşecek. Buradan gelen onay ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da ilgili örgüt mensuplarına yönelik olarak soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların hükümlerin ertelenmesi de söz konusu olabilecek. Yani bundan sonra gözler fiili sahneye çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu'nda da bundan sonraki yol haritasının şu anda irdelendiğini ifade etmem gerekiyor. Tabi örgüt üyelerinin teslim olması, silahların kayıt altına alınması gibi birçok farklı başlık var. Bugünkü bu önemli ve kritik MGK'da bu konu başlıkları ve bundan sonra atılacak adımlara mercek tutuluyor. Tabi sadece terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar değil, bölgedeki gelişmeler de önemli. Özellikle Suriye'ye de mercek tutuluyor ki Suriye zaten Ankara'nın radarında olan bir konu. Suriye'nin kuzeyindeki entegrasyon süreci yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde de önemli temaslar gerçekleşmişti. Bu konuda MGK'nın gündeminde bir başka sıcak başlıkta İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci, Hürmüz Boğazı merkezli olarak Türkiye'ye yansımaları ve güvenlik eksenli olarak bundan sonra neler yapılabileceği de MGK'nın gündem başlıkları.

0: arasında. Yine Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye en büyük yansıması Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin, emniyetinin tehlikeye atılmasıydı. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı daha öncesinde de tepki mesajları yayınlamıştı. Bu konuda gündeme geliyor. Bir başka önemli başlık da Gazze'de yaşananlar. Özellikle ateşkesin ikinci aşamasına gelinmesi konusunda Gazze Barış Kurulu geçtiğimiz günlerde bir karar ilan etmişti. Ancak İsrail'in ihlalleri devam ediyor. Tüm saydığım başlıklar geçtiğimiz aylardaki MGK'nın sonuç bildirgesine de yansımıştı. Şimdi artık gözler ilerleyen dakikalara çevrildi. Önce Milli Güvenlik Kurulu tamamlanacak. Ardından da gözlerimiz açıklamaya çevrilecek. Madde madde önümüzdeki dönemki savunma doktrininin neler olacağını da hep birlikte öğrenmiş olacağız.
1: Emre, çok teşekkürler. Harika anlattın. Sağ ol. Kolay gelsin. Emre Karaca gerçekten takır takır takır bütün başlıkları anlattı. Önemli başlıklar var. Onların hepsi Milli Güvenlik Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda konuşulacak, tartışılacak. Sayın seyirciler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. Teklif genel kurulda 9 Ağustos pazar günü saat 14'te görüşülmeye başlanacak. Peki bu teklifin yasalaşmasında süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılara bakalım.
2: Evet, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli...
3: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 7 Ağustos saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
4: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
3: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
5: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü Yeni Parti olarak söyleyeceğiz.
3: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos pazar günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
1: Ya, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ne tam imzalayacağız diyor, imzalamayacağız diyor. Aslında bir dedikodudan bahsedeyim. Ana haber bülteninde haber bilgi dışında dedikodudan bahsedilmez ama özellikle fezlekelerle ilgili süreç Yeni Parti'de Özgür Özel'i, onun gardını biraz kırmış diyorlar bu konuyla ilgili. Yani fezlekenin mecliste görüşülecek olması, bu konu hakkında terörsüz Türkiye konusunda aslında başından beri daha iştahlı destek veren

0: Özgür Özel ve ekibini bir adım geri adım attırdı diyorlar, tartışılıyor bu. Fakat yeni parti bu işe iç siyasi mesele açısından bakmamalı. Bu konuda da önemli yorumlar var. Bu bir Türkiye meselesi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuyu tartışıp değerlendirdiler. Çünkü Türkiye'de siyaset üstü bir meseleyi, 45-50 yıllık bir meseleyi çözmek istiyor herkes. Elbette yeni partinin ya da CHP'nin iç siyasette ciddi sorunları var, tartışılıyor. Onlar haklıdır, bunlar haklıdır, ayrı konular. Ama bu meseleyle ilgili Özgür Özel'in mikrofonlara yaptığı açıklamada özellikle biraz daha temkinli olmasında bu fezleke meselesinin etkili olduğu söyleniyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın fezlekeleri meclis başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkan vekili Tekin Bingöl'le görüşüldü. Bugün oldu. Özgür Özel de fezlekeyi değerlendirdi. Detaylar Buse Gençtürk'te. Buse bize her akşam terörsüz Türkiye sürecindeki konuları anlatıyor ama bugünkü başlığı biraz farklı. Yani bu fezleke işinde ne konuşuldu, ne görüşüldü Buse?
1: Faruk Aksoy bugün Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı olarak mecliste grup yönetimini topladı. Bu konuda ele alındı. Çerçeve yasanın dışında fezlekeler meclisin ana gündem başlığıydı. Özgür Özel'e soru soruldu. Hakkındaki fezlekeleri değerlendirmesi istendi. Özgür Özel şunu diyor. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştiriyor ve diyor ki o dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvetse düzenlenir ifadelerini kullandı. Ve bu utanmadan düzenlediler yollarken Özgür Özel rüşvet fezlekesi diye gönderdiler diye de ekledi. Ve şu sözlerle devam ediyor: kurultaya giderken para verdim diyor, vermedi de birbirimize verip para birleştirdik. Bunun neresi rüşvet, tarihte görünmemiş ifadelerini kullandı Özgür Özel. Özel ve gizlilik kararı var dedi. Zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz ifadelerini kullandı. Özgür Özel bunu söylerken bugün önemli bir görüşme yapıldı. Dün aslında Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl genel kurulda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşeceğini söylemişti. Numan Kurtulmuş Ankara dışında olduğu için de iki isim arasında telefonla bir görüşme gerçekleşti. O görüşmede Tekin Bingöl tutumunu ifade etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve döndüğünde yüz yüze de görüşeceğim dedi. Meclis Başkanıyla tekrar görüşeceklerini söyledi. Grup başkan vekilleriyle de bu konuyu değerlendireceklerini söyledi ve bu aslında telefon görüşmesinin ardından saatler 14'ü gösterdiğinde bugün genel kurul açıldı. Ve bu kez farklı olarak önce grup başkan vekilleri söz aldı. Ne hakkında söz aldı? Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün işaret ettiği konu. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler konusunda grup başkan vekilleri söz aldı. Kim ne söyledi? AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ceza muhakemeleri kanunun madde 157'sine dikkat çekti. Ve usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesi korunmasını amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir dedi. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç da gizliliğin korunmasına gerektiğine inanıyoruz dedi. Muhalefetin de gündeminde şüphesiz ki fezlekeler vardı. Onlar da soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çektiler. CHP'nin Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin masumiyet karinesi aşılarak infaz edilmesini, yargısız infaz edilmesini CHP olarak doğru bulmuyoruz derken yeni parti adına da Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Gelin burada hukukumuzu ne kadar kutsal bir görev olduğunu farkında olarak bir duruş sergileyelim dedi. Son sözü de yine Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, evet, oturumu yöneten isim aldı ve şu ifadeleri yine kullandı. Soruşturma gizliliğiyle ilgili ortak bir duruş çağrısı yapıldı Faruk Aksoy.
0: Buse, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Fezleke meselesi elbette Türkiye gündeminde. Az önce söylemeye çalıştım. Tabii yeni partinin genel başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba bu konuda elbette mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek, tartışılacak, dokunulmazlık konusu gündeme gelecek. Dolayısıyla onların meclis başkanıyla

0: diğer partilerle konuyu görüşmesi kadar normal bir şey de yok. Bu arada Aziz İhsan Aktaş davası. Sayın seyirciler, Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme bir yıl iki aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu'yla ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü sayın seyirciler. Görüşmelerde soruşturma dosyalarındaki son durum ele alındı. Gürlek dosyaların en ince ayrıntısına kadar takip edileceğinin altını çizdi.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
3: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
4: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün
2: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
3: O tarihlerde Behçet Oktay Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi, buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
4: İlk olaya müdahale eden kimler?
2: Behçet Oktay'ın ailesi, şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
0: Sayın seyirciler, Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Fındık alım fiyatı kilogram başına Levant kalite için 250 lira oldu. Üreticiye verilecek mazot ve gübre desteği ile birlikte fındık alım fiyatı Giresun kalite için kilogram başına 255 lira oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre yüksek randımanlı fındığa Giresun kalite için kilogram başı 5 lira 10 kuruş, Levant kalite içinse 5 lira ilave fiyat verileceği belirtildi. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerleri internet adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımına 24 Ağustos'ta başlanacak. Vallahi bu fındık işiyle birinci derecede ilgilenen, daha doğrusu dededen babadan bir 15-16 dönüm fındık bahçesi kalan biri olarak, yani bir fındık üreticisi olarak bir şey söyleyeyim. Mesela 250 lira kilogram başına bir fiyat açıklandı. İyidir, kötüdür. Üretici bunu değerlendirir.

0: Yani üreticinin ne dediğini yakın zamanda hep birlikte duyabiliriz. Fakat yıllardır bir konuya dikkat çekiyorum. Fındık fiyatını bir bakıma hükümet, devlet belirliyor. Yani kilogram başına 250 lira diyor. Şimdi konu şu. 250 lira olan fındık aynen asgari ücret gibi düşünülmeli. Mesela asgari ücretin altında kimseye maaş verilemez. Yani bu kanunen mümkün değil. Fakat devletin, hükümetin belirlediği taban fiyatın altında piyasada alım satım yapılıyor. Bu konuda mutlaka ve mutlaka müdahale gerekiyor. Yani 250 lira konusu ayrı bir konu. İyidir, kötüdür. Tekrar söylüyorum. Üretici değerlendirir bunu. Ben de bir fındık üreticisiyim. Ama özellikle belirlenen taban fiyatın altında fındık ticaretinin yapılması ne sebeple olursa olsun aynen belirlenen asgari ücretin altında çalışana ücret ödemekle aynı anlama geliyor. Çünkü burada fiyatı belirleyen de yetkili kurumlar, kuruluşlar. Fisko Birlik demiş ki bir kilo fındık 250 lira. Kalitesi de şu. Bunun altına hiçbir zaman hiçbir şekilde düşmemeli. Ama bu konu mutlaka kamuoyunda tartışılacak. Hayırlı olsun. Bakacağız, göreceğiz. Rekolte ne olacak mesela bu sene? İyi mi, kötü mü? Bazı yerlerde hiç fındık yok. Karadeniz'de iyi olduğu söyleniyor ama Batı Karadeniz'de Sakarya, Karasu, Düzce hattında oralarda kısmen rekolte düşük olan yerlerde var. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi dönelim. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemelerinin yapılması ne zaman yapılacak? İşte saatler sonra bu ödeme yapılacak. Ödemeler yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelere ilişkin açıklama yapmıştı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ile ilgili banka hesapları devrede ve o hesaplardan ödemeler çekilebilecek. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı gündemdeydi. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
1: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
1: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
1: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
3: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
0: Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planı Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Gazze'den

tamamen çekilmesini içeriyor sayın seyirciler. Ancak planın uygulanabilirliği tartışma konusu oldu. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, Habertürk'ün 15 maddelik plan hakkındaki sorularını yanıtladı.

0: İsrail'in hem de Hamas'ın eylemleri ve açıklamalarıyla bazı önemli konularda hala birbirlerinden çok uzak olduklarının işaretlerini gördük.
1: İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında sarı hattın gerisine çekilmeyi taahhüt etmişti. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğine dikkati çekti. Campbell'a göre Hamas ile İsrail arasındaki başlıca görüş ayrılığı sarı hatla ilgili.
0: Hamas, silahsızlanma şartlarını kabul etmeden önce İsrail'in tamamen sarı hattın gerisine çekilmesi gerektiğini düşünüyor. İsrail de Hamas silahsızlanana kadar sarı hattın gerisine çekilmeyeceğini söyledi.
1: İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği planda belirtiliyor. Başbakan Netanyahu ise İsrail'in Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor. Campbell'a göre Netanyahu'nun tavrının arkasında Ekim'de yapılacak seçimler yatıyor.
0: Bence bu sonbaharda yapılacak seçimler göz önünde alındığında İsrail liderliği, özellikle Başbakan Netanyahu, seçimler gerçekleşene kadar Gazze'den çekilme yönünde önemli adımlar atmakta isteksiz olacaktır.
1: İsrail kabinesi barış planı kapsamında çok sayıda devletin katıldığı uluslararası istikrar gücünün güvenliği sağlamak için Gazze'ye girişine onay verdi. İsrailli bakanlar buna da karşı çıkıyor. Üstelik uluslararası istikrar gücünün görev kapsamı da belirsizliğini koruyor.
0: Önemli olan soru şu, hangi yönetim altında faaliyet gösterecekler? Barış gözlemcisi, barış gücü ya da barış uygulayıcısı olarak mı faaliyet gösterecekler? Şiddet dönemleri yeniden yaşanırsa ne olur? Uluslararası istikrar gücü kendini ateş altında bulursa veya kayıp verirse ne olur? Buraya güç sağlayan ülkeler o zaman nasıl tepki verir? Daha görülecek çok şey var.
1: Barış Kurulu'nun 15 maddelik planında detaylandırılmamış ve gizemini koruyan bir başka nokta da 15. madde. Gizemli diyorum çünkü yeniden inşa planı olduğunu görüyoruz ancak bir detay göremiyoruz. 15. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Aşamalı bir yeniden inşa süreci fikri var ama belirttiğiniz gibi ayrıntıları net değil. Gazze halkının çok açık ihtiyaçlarına yanıt vermekte bazı boşluklar olduğu görülüyor. Daha çok Gazze'de barış olursa ekonomik faydaların olabileceği yönünde iyimser bir bakışa odaklanıyor. Görünüşe göre bu süreç kısmen özel çıkarlar tarafından yönlendiriliyor. Bu başlı başına olumsuz bir gelişme değil ama asıl faydayı kimin sağlayacağı konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde Gazze halkının çıkarına yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir istikrarın tek yolu bu.
2: Elif Jora Önder gerçekten çok özel bir söyleşi yaptı. Çok çok iyi. Yani Gazze'nin durumu, hikayenin devamı diğer bültenlerde de kısmen ekranlarınıza gelecek. Ve yılın transferinde bugün imza töreni başladı mı, başlayacak mı? Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için Trabzonspor ayakta, Trabzon Stadyumunda görkemli bir tören var. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bu akşam ana haberde konuğumuz. Ata burada, ne oluyor ne bitiyor? Aleyna'da, Trabzon'da. Ata merhaba, hoş geldin ana habere.
3: Selamlar Faruk Aksu.
2: Yani bir acayip iki gündür sallanıyor memleket. Muhammed Salah Trabzon'da, geldi gelecek.
3: Az
2: yok,
3: bile.
2: Yok Beşiktaş'a geldi, yok oldu, olmadı. Salah birdenbire Karadeniz'e doğru uçtu, evet. Gitti. Yankılar nedir? Şimdi bir de imza töreni başlayınca onu da göreceğiz. Ali şeyde muhabirimiz de Trabzon'da. Salah'ın etkisi ilk iki gün nedir? Ne oldu?
3: Sadece ilk iki gün değil. Yani Beşiktaş'a gelecek mi gidecek mi sürecinden başladık. Trabzonspor devreye girdi haberleri. Yahu gerçekten var mı böyle bir şey,
2: evet,
3: konuştuk.
2: Evet.
3: Sonra galiba oluyor'yu konuştuk. Sonra olduğu konuştuk ama olduğu konuşurken bile böyle bir çekingen yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımıza diyoruz yani.
2: Olabilir mi yani?
3: Trabzonspor'da bizim Trabzonspor'u takip eden gazeteci dostumuz Hasan Tüncel var. Yahu Hasan doğru mu?
2: Yalnız Hasan olacak çok iyi mı takip ediyor. Gerçekten ben ETSpor'un çok acayip bir izleyicisiyim. Gece gündüz.
3: Teşekkürler.
2: Yani çok iyi, Trabzon'dan çok iyi bilgiler geçiyor.
3: Kesinlikle öyle ve o yüzden Hasan da bizim için hani söz.

0: Yüzü altın denir ya öyle. Yani Hasan bitti diyorsa bitmiştir.
1: Ya stadyuma baksana gerçekten inanılmaz. Yani
0: olağanüstü.
1: Burası şu anda nedir? Avni Aker diyelim ya.
0: Evet.
1: Yani, Trabzon Avni Aker.
0: Keşke yani aynı konumda olmaması da çok konuşuldu biliyorsun. Ya çok orada başka bir içerisi şey. Biraz daha küçük olduğu için Avni Aker'in üstüne yapamadılar ama.
1: Şöyle o radyodan maçı dinlerken Denize bak diye dönerdi olan. Böyle işte Trabzon Avni Aker'deyiz. Biz de çocuğuz böyle dinlerdik heyecanla. Evet. Yani müthiş, tribünler müthiş. Full mü stat?
0: Full olacak tabii ki.
1: Ya şu görüntüde işte, bir kişilik yer bile yok.
0: Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Muhammed Salah.
1: Evet.
0: Şimdi bir süperstar. Yani bir kesinlikle. transfer geldi. Ya bu oyuncu acaba işte Trabzonspor'a katkı sağlar mı? Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye etkili olur mu? Ya da büyük bir potansiyel. Sonra bu adam uçar kaçar.
1: Sonra. Ama yok. Salah başka yok. Bir marka.
0: Bunlar başka.
1: Tabii.
0: Burada... Yani sadece ismi yetiyor. Şu anda Mısır'da normal bir figürden bahsetmiyoruz. Bir futbol figürü değil Salah. Mısır için hani aday yolu oy verelim vardır
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii 1 milyon oy vermişler ya. Yani evet. Mısır'da Cumhurbaşkanı aday. Evet adam aday falan değil 1 milyon oy çıkmış adama yani.
0: Şu anda
1: böyle bir şeyden bahsediyoruz.
0: Bu Dünya Kupası'nda en çok konuştuğumuz şey. Messi'ye bir şey oluyor. Bütün Arjantinler geliyor ya tribünlerden bağırıyorlar ne yapıyorsun Messi'ye diye. Mısır için de Mısır'ın Messi'si. Yani olağanüstü bir kariyer ve İngilizlerin çoğu noktada gerçekten bunu samimi söylüyorum. İngiliz araştırma şirketleri de buna dair haberler yapıyor. Müslümanlara karşı bakış açısı farklı olan insanların bakış açısını değiştirmiş bir figür. Yani Liverpool'da...
1: O ön yargıyı da kırmış.
0: Kesinlikle
1: o yönüyle zaten çok saygıyı hak eden
0: çok
1: bir adam.
0: Çok ikonik bir figür.
1: O bambaşka bir
0: Liverpool'da
1: şey
0: Liverpool'da başardıklarıyla ikonik bir figür. Hmm. Liverpool yıllarca şampiyon olamayan bir takımı iki kez şampiyonluk... yaşamış o takımla birlikte birisi.
1: Jürgen Klopp hocamla onu da bir belirtelim yani.
0: Biri Jürgen Klopp'la biri Arne Slot'la.
1: İlk o 20 yılın ardından.
0: Jürgen Klopp devam ediyor olsaydı şu anda Liverpool'da devam edeceğine dair altına da imzamı atıyorum.
1: Öyle değil mi?
0: Yani Arne Slot'la hiç yıldızları barışamadı. O yüzden burada Trabzonspor'un ne kadar büyük bir iş yaptığını bence bu cümleler bile yeteri kadar ifade etmiyor.
1: Ata biraz konuşacağız. Bu akşam Büyük Beşiktaş'ımızın da maçı var. Onu da konuşacağız. Dün akşam Fenerbahçe 2-0 aldı. Çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Ama Aleyna Keskin Trabzon'da, statta. Aleyna tıklım tıklım dolu bir stat gibi görünüyor. Bizim gördüğümüz açıdan öyle. Her taraf öyle mi?
2: Evet aslında söyleyelim. Biraz da kameradaki arkadaşımla birlikte göstermek istiyorum. Görüyorsunuz maratonun bulunduğu alan komple dolu. Şöyle bir tarayalım. Sonrasında deniz tarafında olan alanda, kale tarafının bulunduğu alanda biraz boşluklar var. Vatandaşlar da orayı doldurmaya başladılar. Gelen kalabalık her dakika daha da artmaya devam ediyor. Tabii kalabalığı görüyorsunuz. Herkes coşkulu burada. Birçok kişi de burada Muhammed Salah'ın artık çıkışını bekliyorlar. Onu görmek istiyorlar. Çok tarihi anlardan bir tanesi olacak Trabzonspor taraftarı için. Çünkü biz stadyum dışında onlarla konuştuk. Yaptığımız röportajlarda da bize acaba hayal mi, gerçek mi onu görmek için buraya geldik dediler. Dakikalar sonra Muhammed Salah işte bu stadyuma gelecek. İlk defa çimlere basacak ve ardından da taraftarları selamlamış olacak. Tabii çimlere ilk defa basacak olması da taraftarlar için, Trabzonspor Kulübü için, o ruh için de çok önemli. Artık taraftarlar da onu bekliyorlar. Sahanın tamamen dolmasına çok az bir zaman kaldı. Bizim arka tarafımızdaki sahanın protokol kısmı dolmadı. Ama orası da yavaş yavaş dolacak. Vatandaşlar çok coşkulu. Saatler öncesinde buraya geldiler. Sıcak olmasına rağmen burada horon teptiler. Saatlerce kol bastı oynadılar. O nemin altında, o sıcağın altında asla coşkuları bitmedi. Yine buradalar, stadyumdalar, burayı doldurdular.
1: Evet.
2: Ve burada da o coşkuyu sürdürmeye devam ediyorlar. Ve heyecanla Muhammed Salah'ın da
1: Aleyna beni duyabiliyorsan
2: söyleyebiliriz.
1: Aleyna beni duyabiliyorsan
2: evet.
1: Program hakkında bize kısaca bilgi verebilir misin? Salah gelecek. Statta bir formalite değil mi Ata? Bir formalite imza daha atacak. Yani ondan sonra belki tribünlere 50-60 tane
0: top atar.
1: Şut çekecek. Yani öyle olur genelde. Biraz ayak içi, biraz üst tribüne biraz daha abanarak. Sonra ne olacak? Bir program var mı? Orada başka bir etkinlik var mı?
2: Aslında ışık gösterilerinin yapılması bekleniyor. Yine aynı zamanda 61. dakikanın canlandırılması bekleniyor. Vatandaşlara burada şarkılar eşliğinde, bordo mavili taraftarlara şarkılar eşliğinde burada yine bir eğlence sunulacağını söyleyebiliriz. Ama program tamamen Muhammed Salah'ın buraya gelip çimlere basması, gösteriş olarak bir imza yapması yine planlanıyor. Şu anda da arkamda görüyorsunuz 61. dakikada yapılan o ışık gösterisi şu anda burada yapılıyor.
1: Evet, evet.
2: Bu şarkı şampiyonluk şarkısında, kutlamasında kullanılan şarkı ve taraftarlar içinde de ayrı bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi en önemli noktalardan bir tanesi Muhammed Salah'ın buraya gelip çimlere ilk defa basacak olması ve
1: yalnız
2: taraftarı
1: selamlayacak olması olduğunu söyleyebiliriz. Arkamdaki görüntüler derken hemen arkanda tribünleri çeken Ali Kemal Yazıcı var orada. Yeni Şafak'tan spor yazarı. Onu da görüyorum. O da oradan tribünler tabii bütün Trabzonsporlu yazarlar, Trabzonspor'un futbol yorumcuları herkes o tribünlere bakıyor. İnanılmaz bir gün gerçekten Trabzon adına. Peki Salah bilgin varsa kampa ne zaman katılıyor? Salah kardeş artık tamam bunlar bitti. Kampa ne zaman gidiyor? Ne zaman topbaşı yapıyor?
2: Şimdi o konularla ilgili çok net bilgiye sahip değilim ama Ali Kemal Bey de şöyle kalabalığın arasından bir Ali kendisine de sorayım.
1: Bak şaşırdı.
2: Siz neler düşünüyorsunuz?
1: Ali Kemal abiye de selam söyle.
2: Sizce? Çok selamları var. Evet, ne zaman
3: Salah'ın idmanları mı? Salah bugün arkadaşlarıyla tanıştı saat 17'de. Antrenmana çıktı. Yarın takım Göztepe maçı İsmail'in jübilesi için İzmir'e gidiyor.
1: Evet.
3: Kafilede yer alacak ama süre almaz. Dönüşte de takımla birlikte ilk Kasımpaşa maçına kadar antrenmanlara başlayacak. Ama burada Dünya Kupası'ndan gelmiş olması fiziksel yeterliliği konusunda olumlu sinyal veriyor. Ama sonuçta Fatih Tekke'nin performansı yanı sıra uygulamaya çalıştığı bir formasyon var. Salah'ın bu formasyona uygunluğu, yatkınlığı ve o formasyona ayak uydurması, oynaması konusunda veri olacak. Kasımpaşa maçında süre alıp almayacağını bilmiyorum ama Başakşehir maçında ikinci hafta oynanacak Trabzon'daki Başakşehir maçında Trabzonspor'la sahada olur diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Ali Kemal Yazıcı'dan da aslında almış olduk bilgileri. Ben çok vakıftaydım konuya. Kendisi bize bilgileri aktarmış oldu.
1: Evet, İyi oldu.
2: Dediğimiz gibi şimdi Muhammed Salah'ın buraya gelmesi bekleniyor. Taraftarlar çok heyecanlılar.
1: Zaten bizim yayına denk gelirse, stada çıkarsa biz de döneceğiz. Olmazsa bu akşam Kübra'nın Ruslu enine boyuna yapacak. İlk kez tartışma programı yönetecek. Orada mutlaka ekrana getirecektir arkadaşlar. Çok teşekkürler. Gelişmelerle tekrar döneceğiz. O muazzam, muazzam görüntülere tekrar döneceğiz. Çok çok teşekkürler. Ama stadyumun görüntüsü kalabilir. Ata kalsa iyi olur
0: kalsın,
1: değil mi?
0: Kalsın kalsın. Yani bu atmosferi
1: Aleyna'ya
0: görmek...
1: teşekkürler.
0: Aleyna bu arada gerçekten olağanüstü bir iş çıkarttı. Çünkü buralarda bu atmosferlerde yayın yapmak da ekstra zor oluyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani,
1: tabii.
0: Gerçekten orada duymuyorsunuz. Tabii. Reaksiyon vermeniz gerekiyor. Hareketli alan.
1: Onu iyi gördüm.
0: Sürekli
1: ben Ali Kemal abi gördüm arkada. O çekiyor. Evet. O çok tecrübeli bir
0: tarafta tabii şu anda da iki açıdan da varız. Bir HT Spor var. Bir tarafta Habertürk var.
1: Çok güzel.
0: Trabzon'da
1: çok
0: takipteyiz her yerde.
1: Şimdi Muhammed Salah... Ve biraz da şeye bakalım hızlıca. Hı. Muhammed Salah'ın gerçekten tahminini soruyorum. Trabzonspor'a katkısı. O diğer artılar hepsi duruyor. Çin'de bile gazeteler yazdı. Yani bugün Independent Türkçe'de Cafer Hoca, Cafer Erdoğan, Muhammed Salah'ın transferinin dayanılmaz hafifliği diye bir yazı yazdı. Yani herkes Muhammed Salah ne anlama geliyor bunu çok iyi biliyor herkes. Bu tamam. Ama bunun dışında başka bir şey. Oyun, Trabzonspor. Yani Trabzonspor'un bir gidişatı vardı. Gençler, işte Fatih Hoca böyle bir altyapı kurdu. Acaba o gençlerin üstünde hani çilek diyordu ya Galatasaray. O çilek mi Salah?
0: Az önce söylediğin yere bir ek yapayım.
1: Lütfen.
0: 600 bin takipçi gelmiş bir günde. Instagram hesabına Trabzonspor.
1: Trabzonspor'un bir günde 600 bin takipçi. Toplam kaç takipçisi vardı
0: 2.2 ki? 2.2 milyon olmuştu yanlış hatırlamıyorsam.
1: 600 bin.
0: Yani, 600 bini gelmiş.
1: İnanılmaz.
0: Olağanüstü bir rakam.
1: Abi tabii.
0: Yani bu sadece bize şunu ifade ediyor. Bugün abi. Mısır'dan birkaç böyle röportaj yaptık. Röportajları yaparken taraftarlar arkadaşlarımız şeyi söyletmişler. Bize her yer Trabzon'u söyletmişler. Mısır'da şu anda orada Mısırlılar bize her yer Trabzon diyor. Çin'de konuşuluyor. İngilizler şu anda Trabzonspor olağanüstü bir iş başardı diyor. İspanya'ya dönüyorsunuz bu konu konuşuluyor. Almanya'ya gidiyorsunuz doğru, bu konu konuşuluyor. Doğru. Çünkü süperstar. Bak, normal bir oyuncu değil.
1: Sen genç olduğun için belki o günleri hatırlamazsın. 2002 Dünya Kupası Mısır'da Hasan Şaş muazzam oynuyordu. Mısır'da yavaş yavaş Hasan Şaş tezahüratları yapılıyordu. Şimdi de Salah Türkiye'de şu anda bambaşka bir şey. Ne yapıyoruz yönetmenim? Emre Karaca, Emre'de miyiz? Peki Emre'yi bir görelim. Atan'ın da belki merak ettikleri vardır. MGK sona erdi. Emre Karaca, Atay'la yayın yapıyoruz, futbol konuşuyoruz, Trabzonspor konuşuyoruz ama MGK sona erdi. Ne oldu? Sonuç bildirgesinde ne yazıyor? Anlatır mısın bize?
4: Faruk Aksoy Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat 15 dakika sürmüştü. Şimdi sonuç açıklamasını sizlere aktaracağım. 8 maddede hem iç hem de dış meselelere değinildiğini görüyoruz. İlk maddede PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleriyle yapılan mücadeleye dikkat çekiliyor ve şu ana kadar yapılan hazırlıklar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade ediliyor. İkinci madde önemli. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ile ele alınmış. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur deniliyor. Bu ifade önemli çünkü terörsüz Türkiye konusu şu anda şüphesiz ki en önemli baş konular arasında yer alıyor. Üçüncü maddede 15 Temmuz hain darbe girişimine değinildi ve FETÖ ile mücadelenin bundan sonraki süreçte de devam edeceği aktarıldı hassasiyetle. Dördüncü madde NATO zirvesinin sonuçlarına değiniliyor ve Türkiye'nin geliştirdiği ileri imkan ve kabiliyetlerle müttefikleriyle birlikte yapıcı tutumunun teyit edildiği aktarılıyor zirve marjında. Beşinci madde küresel ve bölgesel bir konuya ayrıldı. İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildiği aktarılıyor. Tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulduğu değerlendirilmesi yapılıyor. Altıncı maddede Rusya ve Ukrayna savaşına parantez açılıyor. Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere bölgedeki çatışma sahasına haline getirilmesiyle sorunların aşılamayacağı vurgulanıyor. Yedinci maddede Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgenin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği de bir başka önemli tema oldu. Son madde Gazze Barış Planı çerçevesinde gerçekleşti ve son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. 8 maddeyi özetlemeye çalıştım. Şüphesiz ki en önemli ve güncel madde 2. maddeydi. Oradaki satır başını yine vurgulayalım. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Ülkenin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulduğu aktarıldı MGK'nın sonuç açıklamasında.
1: Emre'ye çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Emre Karaca bize MGK'yı anlattı.
0: Evet. Emre Karaca bu arada geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan da çok güzel yayınlar yapmıştı. İspanya şampiyonluğa yürürken.
1: Tabii. Emre gerçekten
0: hakimdir spora yani.
1: Emre hakimdir. Emre bir de dış politikaya çok hakimdir yani. Çok çok hakimdir. Şimdi Muhammed Salah Trabzon böyle dursun. Stadyumun görüntüsünü alabilir miyiz yönetmenim? Stadyumu bir görelim mi stadyumu? Yani bunları biliyoruz. Muhammed Salah tabii ciddi bir kariyer. Çok büyük bir kariyer.
0: Rekorlar, kupalar.
1: Tabii tabii. Hem stadyum dursun bir taraftan. Bir de hızlıca birazdan gelecek. Orada Muhammed Salah. Şimdi formanın arkasına ne yazacak? Premier Lig'de Mo yazdı. Salah vardı. Mo Salah'tı. Burada formasının arkasına Salah mı yazacak? Muhammed Salah mı yazacak? Muhammed mi yazacak? yine Mo Salah mı yazacak? Ne yazacak sence?
0: Şu anda storelarda tabii basılıyor. Benim gördüğüm kadarıyla hep M. Salah gördüm.
1: M. Salah. Yani İngiltere'deki gibi. Orada Mo diyorlardı.
0: Mo diyorlar ama Mo'yu da bu arada kullanma çeşitlerinin bazılarına göre sebepleri farklı biliyorsun. Özellikle Muhammed yazılması
1: kullanmamak onlar için.
0: İçin bazen
1: problem değil. Burada kendine istiyorsa olur.
0: Kesinlikle öyle. Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi Mısır'ın tabii kendine has bir dili var. Tabii. Ve o dil doğal olarak bir Latin alfabesi olmadığı için şimdi bu konuda da karışıklık oluyor.
1: Tabii.
0: Muhammed aslında İngilizce yazımı. Tabii. Yani İngilizceye çevrilişi Muhammed. Tabii. Bizde de şu anda çoğu zaten televizyon kanalı Muhammed Salah şeklinde yazıyor. Ama formalarda tabii bu kadar uzun yazamadığı için benim tahminim ya Salah 10 yazar. Zaten 10 numara kesinleşti. Ernest Muçi ona 10 numarasını teslim etti.
1: Ama Muçi de iyi verdi yani. Hani Muçi de başarılı mesela.
0: Yani Salah'a da vermekten
1: Tanju,
0: gurur duymuştum.
1: Sen Tanju Oğuz krizini bilmezsin 10 numara işi.
0: Ya Muçi ile Salah arasında öyle bir kriz biraz zor ama. Ya Muçi'nin de sonuçta muhtemelen idoli olarak izlediği oyunculardan birisidir. Yani.
1: Ya şey demiştir de buyur abi. Yani buyur.
0: Biz size verelim formayı. Abi, hiç tabii. Uzatmayalım. Ama bu arada Salah'ın tercihi de 10 muydu ondan emin değilim. Yani 10 Türkiye'de çoğu kulübümüz için çok önemli bir numara olduğu için 10 tercih edilmiştir ama Salah'ın normalde kullandığı 11 aslında. Hmm. Yani Liverpool'da da 11 numarayı kullanıyordu. Hatta 11 numara mı kullanılacak acaba diye de çok soru işareti vardı. 10 numarayı tercih etti. Tabii kulüp de biraz bunu tercih etti.
1: Ama çünkü Dünya Kupası'nda 10 giyiyor özel. Değil mi?
0: Yok Mısır'da
1: Mısır
0: öyle.
1: Ben
0: hani kulüp kariyeri için
1: kulüp
0: bahsediyorum.
1: Kulüp kariyeri
0: 11. O işte biraz göreceğe göre değişiyor. Mesela anladım. Buraya Cristiano Ronaldo'yu getirseniz 10 veremezsiniz muhtemelen. O 7'dir mesela. CR7'dir gibi.
1: Peki. Çok hızlı. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Ne olur?
0: Beşiktaş'ın ben ciddi favori olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş zor olan kısmı
1: hadi
0: geçti.
1: İnşallah.
0: Zor olan kısmı geçti. Midtjylland ilk turda en eşleşmek istemeyeceğimiz rakipti. Eşleştik. İki maçta da çok şükür kazanan Beşiktaş oldu. Diliyorum ki Hradec Králové karşısında da önce Çekya'da avantajlı skoru elde edeceğiz. Sonra döneceğiz burada kazanacağız. Ve sonrasında artık Avrupa Ligi'nde şöyle bir playoff'ta yolumuza bakacağız. Ama benim umudum yüksek.
1: Yüksek. Umarım öyle olur. Holosko'yu dinledim bugün. O da öyle söylüyor. Ama güçlüler diyor. Dikkat evet. etmesi lazım diyor. Bir cümlede Fener için yönetmenim. Dün akşam Fenerbahçe'yi seyrettik.
0: Evet.
1: Yani oturuyor gibi değil mi Fener?
0: Kesinlikle öyle. Oyun kadro kalitesi oyuna yansımış gördük Fenerbahçe'yi ve çok kritik bir galibiyet. Yol bence hiç olmadığı kadar açık. Fenerbahçe galiba bu sene inşallah da öyle olacak. Şampiyonlar Ligi'nde iki takım olmamıza sebebiyet verecek. Galatasaray, Fenerbahçe uzun yıllar sonra şöyle bir iki takım izleyelim Şampiyonlar
1: İzleyelim.
0: Ligi'nde.
1: O zaman Jimmy'ye reklam arası der misin?
0: Evet bir o zaman reklamlara gidelim. Dönüşte Faruk Aksoy yine burada olacak.
1: Peki.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Şimdi bu akşam Kübra Nur Uslu enine boyuna Habertürk stüdyosunda olacak. Konukları var. Türkiye'nin politik meseleleri var. Önemli başlıkları var. Kübra Nur gün boyu çalıştı, notlarını aldı. Özellikle yeni partiler ve özellikle terörsüz Türkiye süreci, gelinen nokta ve diğer başlıklar. Hepsi Kübra Nur Uslu'yla enine boyuna da Habertürk'te. Yarın akşam görüşeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi, krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Enine boyuna başlıyor efendim. Şöyle hızlıca başlayacağız. Bugün yine hareketli bir gündü malumunuz. Neler konuşacağız enine boyuna da hemen size aktarayım. Malum çerçeve yasaya kim imza attı, kim imza atmadı ona bir bakacağız. Bir de yeni partinin nasıl adım atacağı önemli. Tam da böyle biz yayına girmeden 1,5 saat kadar önce Özgür Özel'den bir takım açıklamalar geldi. Acaba yeni parti nasıl adım atacak? Bir de bunun tabii siyasete yansıması nasıl olacak? Hepsini konuklarımıza konuşacağız. Süreç nasıl işleyecek? Elbette o da gündemde olacak. Terör örgütü nasıl tasfiye edilecek? Bu süreç ne kadar alır mesela? Hepsini değerlendireceğiz. Yine fezlekelerdeki son durum. Özgür Özel ve Veli Ağbaba için hazırlanan fezlekelerin detaylarını da sizinle paylaşacağız efendim. Pek çok farklı başka konumuz, konu başlıklarımız da elbette olacak. Şimdi müsaadenizle konuklarımı hemen hızlıca size tanıtayım. Bugün bizimle Habertürk yazarım Nihal Bengüsü Karaca bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim gazeteciler Türker Akıncı bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve gazeteci Gaffar Yakınca bizimle olacak. Hoş geldiniz efendim siz de.
4: Evet,
0: bu arada iki konuğumuz daha var. Birazdan reklam arasından sonra onları da stüdyomuza ağırlayacağız. Avukat Yiğit Acar ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay da bizimle olacak efendim. Gördüğünüz gibi konuşacak konularımız epey fazla. Şöyle müsaadenizle hızlıca bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından kesintisiz uzun bir biçimde devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Efendim enine boyuna başlıyor. Az önce konuklarımızı söylemiştik. Reklamdan sonra aramızda olacaklar diye hemen bir tekrar onlara da hoş geldiniz diyelim. Nur Tuba Aktayp, Türkiye Gazetesi yazarı, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Ve yine hukukçu, avukat Yiğit Acar bizimle. Hoş geldiniz efendim size.
2: Hoş bulduk,
0: size.
2: Merhabalar.
0: Şimdi biraz önce bir başlığımız vardı. Bu arada şimdi ekranı da bölmek zorunda kaldık efendim. Onu da hemen aktarayım başlamadan önce. Çünkü tarihi bir transferden söz ediyoruz. Malumunuz Muhammed Salah imza töreninde an itibariyle Trabzon'da görüntülerde ortada. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Günlerdir konuşulan transfer hakikaten coşkuyla karşılandı. Hem İstanbul'da hem de

0: Trabzon'da an itibariyle da işte o imzalar atıldı efendim. Ve kucaklaşmayı da görüyoruz Trabzonspor Başkanı ile birlikte. Efsanevi oyuncu 34 yaşındaki Mısırlı Muhammed Salah'ın efendim imza töreninde böylece sona ermiş oluyor görebildiğim kadarıyla. Bilemiyorum, Trabzonsporlu var mı aramızda?
1: Biz Fenerbahçeliler her sene bu sene kesin şampiyon olacağız diye başlıyoruz. Hep bir engel çıkıyor. Galiba bu kez de Trabzonspor engeli çıkacak gibi duruyor. Yani Salah çok büyük transfer. Bence evet. Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri. 3-4 transferden biri.
0: Biz çok Beşiktaşlılar ne yapalım onu da bilmiyorum hakikaten. Amerika'dan çok sevinmiştik sonra, olacak bu iş diye ama.
1: Amerika.
2: Bu ünlü bir futbolcu mu?
1: Çok. Liverpool efsanesi. Çok.
0: Aynen öyle. 34 yaşında bu arada. Yaşı da iyi. Hani böyle bazen şey olur ya efendim, biraz çok yaşlandıktan sonra Türkiye'ye gelirler. Pek öyle değil. Tabii, hakikaten
3: eskiden olsa yaşlı derdik.
1: Çok da şimdi yok yok artık 40'a kadar gidiyorlar.
2: Kaç para vermişler? Pahalı mı?
0: Biraz öyle ama biraz değer buna da
1: biraz
0: diyorlar.
1: Pahalı ama tam rakamı bilmiyorum ama Salah için bence kesin değer. Evet. Yani, Trabzonspor tarihinin hatta Türk futbol tarihinin en önemli anları şu anda bence.
2: Çok önemli transfer.
0: Trabzonsporlu yok ama aramızda. Beşiktaşlı var mıydı? Belki benim gibi üzülen bir Beşiktaşlı vardır. Bilmiyorum, çok sevindim elbette Trabzonspor'a gelmesine ama.
4: Ya elbette. Ya sadece Trabzonspor için aslında bir marka isim. Aslında sadece futbol değil. Türkiye'de sporun, spor beraber kitlelerin birleşmesi, tanıtım, Trabzon'un gelişimi, dönüşümü adına da bence çok değerli.
1: Bir de Mısırlı. Evet. Yani özellikle turizm açısından Trabzon için çok bence önemli. Çok çok önemli bir hamle.
0: Arap turistin Trabzon'u çok, sevdiğini biliyoruz mesela, öyle değil mi? Hakikaten tabii, tabii. Dolayısıyla tanıtımına da büyük katkı sağlayacaktır o bölge insanının. Bakalım efendim, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, şöyle olsun. Spor başlığı da bu vesileyle açmış olduk. Görüntüler ekranında olmaya devam edecek. Çünkü Trabzonsporlular gördüğünüz gibi oldukça mutlu. Yeni haberler geldikçe yine paylaşmayı da sürdüreceğiz o noktada. Şimdi efendim gelelim asıl meselelerimize hakikaten. Bugün yine oldukça hareketli bir gündü. Malumunuz artık milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki kimler imza attı, kimler imza atmadı? Müsaadenizle hemen ona bir bakalım. Yasaya kim destek verdi, kim destek vermedi? Efendim AK Parti, MHP, DEM Parti, Hüdapar, CHP ve Yeni Yol grubu imzalayan partiler arasında. İmzalamayan partiler ise Yeni Parti ve İyi Parti. Şimdi geçeceğiz aslında Yeni Parti ne yapmak istiyor acaba, nasıl bir adım atacak? Çünkü bugün Özgür Özel'den gelen de açıklamalar vardı, onu konuşacağız ama müsaadenizle bir de şunu aktarayım seyircilerimize. Yasa için kimler ne dedi? Hemen bir ona da hızlıca bakalım. Çünkü bir takım açıklamalar vardı bu konuyla ilgili de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, yine DEM Parti sözcüsünden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Özgür Özel'den geldi efendim. Şöyle ben hızlıca size aktarayım. Yasa için kimler ne söylüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Hayırlı olsun dedi. Devlet Bahçeli'den açıklama, yine bin yıllık kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır dedi. Ayşegül Doğan, DEM Parti sözcüsü, bu düzenleme bütün sorunları bir anda çözen bir nihai düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Fakat dediğimiz gibi destek verdiler. Şimdi asıl gelelim destek vermeyenlere. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da destek verenler arasında, CHP'de imzaları attı. Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır dedi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok, ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Başka açıklamaları da var Özgür Özel'in. Birazdan onları da aktaracağım. En sert tepkiyi de beklediğimiz gibi Müsavat Dervişoğlu verdi. Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir, ihanet belgesini kabul etmeyeceğiz dedi. Şimdi efendim niye Yeni Parti nasıl adım atar diye soruyorum. Aslında şöyle. Denilen o kim? Bu çıkarımı da şöyle yapıyoruz. Bugün Özgür Özel öğle saatlerinde ekibini topladı, bir toplantı yaptı. Acaba toplantının neticesine ne çıkacak diye merak ettik. Özgür Özel diyor ki buradaki açıklamasında, imza atma çabamız yok. Çok net bir ifade, imza atma çabamız yok. Genel kurula geldiğinde ilk günden beri takındığımız tutuma uygun bir şekilde davranacağız diyor. Bu şöyle yorumlandı. Demek ki Yeni Parti mecliste aslında milletvekillerine bırakacak bu işi. Bazı milletvekilleri evet diyecek, bazıları hayır diyecek. Yekün halinde hareket etmeyecek. Peki neden, ya da böyle mi yorumlayalım? Ne dersiniz Gaffar Bey, sizinle başlayalım mı? Yeni Parti sizce nasıl adım atacak?
2: Yani açıkçası çok öngöremiyorum ben de. Bir tahminim yok. Bakacağız. Fakat şunu yadırgadığımı söyleyeyim. Şimdi esastan değil, usulden itiraz ediyorum diyor, değil mi Özgür
0: Bey? Evet.
2: Ya, usule karşı olabilirsiniz de bu

0: Böyle sıradan bir konu değil ki. Bu ciddi bir konu. Yani şunu konuşmuyoruz. Emeklilerin aylıklarına bir defaya mahsus yapılacak bir zam. Ya da efendim bayramda verilecek ikramiye. Basit bir konu konuşmuyoruz. Bunlar da basit değil ama bu konu hiç basit değil. Yani bu konu yarını erteleyemeyeceğiniz bir konu. Neden? Çünkü bir, Türkiye'nin 40 yıllık bir terör problemi var. Ama bu terör terörden ibaret değil. Yani dünyanın her yerinde terör olabilir. Fakat Türkiye'deki terörün kendine özgü bir ayrı niteliği var. Bakın bu terör örgütü kurulduğu günden beri evvela ilk başlarda biliyorsunuz Rusya'dan, o zamanki Sovyetler Birliği Rusya'dan, sonra Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, tüm Avrupa ülkelerinden destek gördü. Hatta Amerikalılar bu örgütü terör örgütü olarak tasvip etmelerine rağmen 15 bin tır dolusu silahla teçhiz ettiler. Uçaklarla silahlar taşıdılar. Bir devletçik yaratmaya kalktılar bizim güneyimizde. Suriye'yi bölerek ve bir sonraki adımda Türkiye'yi bölmek. Devam edelim. Devam edelim. Mesela Rusya ve Çin, Çin'i de dahil edeyim ben buna. Çin çok uzakta bir yerde. Hem Rusya hem Çin terör örgütü olarak kabul etmemişti bile. Şimdi dikkatinizi çekerim. Dünyanın bütün süper güçlerinin, bütün büyük ülkelerinin destek verdiği bir örgüt. Hayırdır inşallah ya? Nedir bu desteğin sebebi? Desteğin sebebi çok açık. Bu 100 yıllık bir projedir. Türkiye'yi bölme projesidir. Kürt halkı, Kürtler bu projeye alet edilmek istendi. Çok büyük bedel ödedi bu ülke. Ve bugün artık biz bu acıları, geçmişte yaşananları hepsini bir kenara bırakıp ileriye bakmak istiyoruz. Aslında biten şey terör değil. Türkiye'yi bölme projesini de bitirmiş oluyoruz. Ve beraber yapıyoruz bunu bakın. Bu çok kritik, çok önemli bir şey. Yani hep beraber yapılması, yani toplumun bir konsensüs etrafında ayrılıklar tabii ki olacaktır. Yani %100 birleşilmesi mümkün değil. Rezervleriniz olur, eleştirileriniz olur. En çok eleştirileri yapanlardan biri benim. Güvenmediğimi söylüyorum, itimat etmediğimi söylüyorum. Örgüte de, örgütün sivil unsurlarına da bunu söylüyorum. Hala da o pozisyonu. Ama güvenmemeniz başka bir şey. Şer koymanız başka bir şey. Muhatap kabul etmemeniz, kategorik olarak çözümü dışlamanız başka bir şey. Türkiye önüne bir sayfa açmaya
1: çalışıyor. Yeni parti şu an kategorik olarak bunu reddediyor. Çünkü usulden aslında bir olumsuzluk söz konusu herhalde.
0: Şimdi siz böylesi ciddi, bu kadar kritik bir konuyu usul nedeniyle itemezsiniz. Tamam, probleminiz ne? Mesela İYİ Parti'nin pozisyonunu daha anlaşılır buluyorum ben. Kategorik olarak reddediyor, kenara çekiliyor. Özgür Bey ise böyle gri bir alan seçmiş kendine. Bu sıhhatli bir bakış açısı değil. Ben şunu bilemem, yani siyaseten kendileri için daha doğru bir yol olabilir, onu bilmiyorum. Ama bu yani ne İsa ne Musa, ne kuş ne deve. Öyle bir şey yok şimdi. Burada sözünüzü söylemek zorundasınız. Çünkü Türkiye'nin işte Milliyetçi Partisi, işte Muhafazakar Partisi, Sosyal Demokrat Partisi vesairesi işte bütün siyasi örgütler. Bir de parlamento dışındaki muhalefet de var. Parlamento dışındaki insanlar da var. Onlar da destek veriyorlar. Büyük bir konsensüs oluşmuş. Şerhinizi koyabilirsiniz ama usulden bunun yapılmasını çok yadırgıyorum ben. Nasıl izah edecek onu da anlamıyorum. Dolayısıyla sorunuzu şöyle yanıtlayarak bitireyim. Şunu bilmiyorum. Yani bir sonraki adımda yeni parti ne yapacak? Çünkü böylesine ciddi bir projeye, böylesine ciddi bir işe usulden karşı gelmek bana tuhaf geliyor. Çok benim gazetecilik şeyimde hani tecrübem içinde hatırlamıyorum ben böyle bir şey.
1: Gaffar Bey, şunu da yorumlayalım hep birlikte istersen, sizi bu tarafa alabilirim. Bu arada Can Bey'e hemen soru sormak istedim bunun üzerine. Çünkü hakikaten yeni parti usulden mi karşı, birazdan cevaplamanızı rica edeyim. Hatta sizi de müsaade ederseniz buraya alabilirim. Çünkü aslında tarihi bir belge, öyle değil mi? Yani bu belge, burada imzaları görüyoruz. Kimin imzaları var burada? Atülay Hatimoğulları, Oruç mesela, yine imzası bulunan isimlerden DEM Parti milletvekillerinin imzası var. Devlet Bahçeli'nin imzası var. Ardından Celal Adan, Fethi Yıldız diye devam ediyor MHP'li isimlerin. Numan Kurtulmuş'un imzası var ki bu çok nadir görülen bir şey. Normalde yani meclis başkanı aslında böyle bir yasa teklifine imza koymaz. Fakat bu o kadar kritik bir yasa teklifi aslında.
2: Ama burada
1: aslında
2: çalışmaların neredeyse sahibi gibi başında, evet, yürütücüsü gibi bir pozisyon olduğu için aslında o bakımdan
1: sahiplenici bir duruşu, evet, da aslında gösteriyor. Dolayısıyla imzalar var. Bir sonraki sayfada da muhtemelen CHP'lilerin imzası var. Her ne kadar biz görmesek de, fakat burada yeni partilerin işte imzası yok. Ne anlama gelir burada yeni partinin isminin, imzasının bulunmaması? Can Bey, ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle, burada hem şehit ailelerini ve gazi ailelerini yaptı ziyarette bir eleştiri yapmıştı. Aslında bu komisyona girerken de aynı eleştiri yapmıştı Özgür Özel. Yani burada komisyonda nasıl bir yasa teklifi gelip gelmeyeceğini, yani önümüze taslaklar geldiğinde tartışacağız dedi. Yani baştan reddetmiyor. İlk başta komisyona girerken de zaten Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi aynı yerdeydi. Bugün de aynı yerde aslında, farklı bir şey söylemiyor. Taslağı alacağız, okuyacağız, değerlendireceğiz.

0: vereceğiz ve meclise geldiğinde o tartışmalarda fikrimizi söyleyeceğiz diyor. Ama eleştiriler nokta hepimizin var. Hepimizin işte Gaffar da söyledi doğru. Hepimizin de eleştirdiği noktalar var ama bu eleştirilecek bir tarafta değiliz artık. Bir Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için yapılmış bir yasa ki yasanın yani bu çerçeve yasanın kapsamına da baktığınızda aslında bir infaz düzenlemesi gibi algılanabilir. Yani bir af. Kesinlikle böyle bir af tartışmasına zaten girmiyor ki ceza alıp ertelenen kişilerle ilgili de bir şerh koyuyor. Diyor ki eğer sizin bu yaptığınız imzayı altına aldığınız bu metni eğer buna ilişkin bir ters bir davranış yaparsanız tekrar aynı yere geri döneriz.
1: Yani sizince
2: devlet takip edecek yani, bu kişileri aslında belli bir süre takip
0: şöyle,
2: edecek ona
0: MGK'da
2: göre.
0: MGK'da bir kurul kuruluyor, mecliste bir kurul kurulacak, İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, işte devletin bütün güvenlik birimleri, başkanları orada olacak. Yani bu kadar kapsamlı ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmada birazcık daha devlete de güven duymak lazım.
2: Ama sanki şimdi baştan bu parti devlete etmek güven duymamış gibi olmuyor mu burada? Yani şunu demeye çalışıyorum. Vatandaş bunu nasıl okuyacak? Usulden karşı çıktı yeni parti diye mi? Yeni parti destek vermedi diye mi?
3: Usul de esasa müteallikler. Onu da unutmayalım yani.
0: Şimdi şöyle.
3: Hukuk konularında, kanun konularında.
0: Eleştirenleri bir kenara atamayız. Bir kere şehit ve şehit ailelerini, gazilerimizi, gazi onları bir kenara atamayız. Onların eleştirilerini alacağız, başımızın üstüne koyacağız. Bu başka bir şey. Ama mesele bu barış, tırnak içinde söylüyorum, bu barışın, terörün bitmesi için bir adım atılması gerekiyor. Bunu devlet atar. Bunu şahıslar, bunu siyasi partiler atamaz. Devlet bu adımı attı, siyasi partiler buna destek verir, destek vermez. Bu başka bir tartışma. Ama burada büyük oranda bir mutabakat sağlanırsa zaten zaman içinde bu mutabakat daha da güçlenir. Yani şimdi burada önce bir mutabakatı mecliste bir sağlayalım. Tabii ki İyi Parti kenarda durabilir, eleştirebilir. Eleştiri de çok değerlidir. Şimdi eleştiri yapıyor diye bir kenara da atmamamız lazım.
2: İşte bu mutabakat
0: bu zamanla oluşacak bir süreç. Bu süreç zaten bu noktaya bir anda gelmedi. Evet. 2 yıldan beri bu süreç devam ediyor. Evet biraz hızlandırıldı ama terör örgütü tasfiye oldu mu? Türkiye açısından oldu. Şimdi bizim amacımız ne? Sınırlarımızın dışında terörü tasfiye etmek. Sınır dışımızdaki terör Türkiye'ye gelmemesi için orada tasfiye edilmesini sağlamak. Şimdi onu yapmıyorsa bizim mücadelemiz zaten devam edecek. Yani Kuzey Irak'ta terör tasfiye olmayacaksa, Suriye'de, İran'da, Irak'ta tasfiye olmayacaksa biz yine mücadelemize devam edeceğiz. Zaten burada biz mücadeleyi kesiyoruz. PKK'yla silahları bıraktı, tamam artık terör bitti demiyor. Taslak da öyle demiyor zaten.
2: Ki en başından beri terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ifadeleri aslında kullanıyoruz. Şimdi birazdan aslında o taslağın detaylarına geçeriz ama benim buradaki çıkış yolum aslında şuydu. Şöyle yorumlar gördüm yahu. Fezleke de tam üstüne geldi. Yeni parti aslında bunun arkasında bir şeyler kovalıyor bilir.
0: Bugün sordum.
2: Sordunuz mu? Yani hakikaten en çok mesela bugün sorulan sorulardan biri buydu.
0: Böyle açık açık sordum. Dedim ki yeni parti komisyona dahil olmuştu. Şimdi tam farklı bir şey söylüyor. En azından farklı söylemeseniz bile böyle algılanıyor. Dün de Fezleke geldi. Acaba Fezleke'nin karşısına bunu mu koyuyorsunuz? Yani siz Fezleke'yi getirirseniz biz de bu yasaya hayır deriz mi? Evet. Bu ifadeyi kullanarak sordum. Dediler ki kesinlikle böyle bir şey yok. Biz buna bir Türkiye meselesi olarak bakıyoruz. Yani bu çerçeve yasaya. Türkiye meselesi olarak bakıyoruz. İlk gün ne diyorsak aynı noktadayız. Sadece taslak metne bakacağız. Hukukçu arkadaşlar değerlendirecek ve mecliste çekincelerimizi ileteceğiz. Aynı noktadayız. Biz Fezleke geldi diye tavrımız değişti yorumları doğru değil dediler. Ben bunu buraya gelirken Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti yetkililerini sordum.
2: Bu ifadeyi bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi günün en çok konuşulan konularından biri aslında buydu. Bu işin arkasında bu mu var? Özgür Özel hep bunu söyledi ya. Meclise gelsin, meclis önemlidir, meclis önemli. Peki niye o zaman imza atmadınız? Bunun arkasında Fezleke meselesi mi var diye sordum.
3: Böyle diyecekler, böyle derler. Doğaldır böyle demeleri de. Çünkü gerçekten ontolojik bir karşı çıkış içinde değil aslında Özgür Özel ve Yeni Parti. Hani barış olmasın, Kürtlerle hep kavga edelim falan. Böyle bir yerde durmuyorlar. Mesela İyi Parti'nin meselesi biraz daha yani hayır bu tür yasalar Türkiye'nin bölünmesinin önünü açar kardeşim şeklinde çok net bir çizgi çekiyor. Yeni Parti bunun böyle olmadığının aslında farkında.
4: Ama
3: fakat
4: şöyle
3: tabanı yani Can Özçelik'in asla böyle bakmıyoruz dediği yer var ya hani fezlekelere karşı yasa

0: çerçevesi. Yeni partinin kurmay tabakası böyle bakmayabilir ama taban resmen bunu böyle görüyor. Bakın bugün Resul Emrah Şahan, ki kendisi cezaevinde 10 metrekarelik bir hücreden, bu yasa çerçevesine destek vermek önemli bir diğerkamlıktır, fedakarlıktır. Öyle dışarıdan süreç desteklemek falan kolaydır yani.
1: Bu şey değil mi ya, yarım ağızlı. Şimdi Resul yeni Emrah partinin Şahan, geldiği yer yarım dakika, ağızla
0: söylüyor.
1: Hemen
0: şu sözümü bitireyim. Mesela Resul Emrah Şahan çok belli ki yeni partiye daha müzahir bir çizgide duruyor. Ama mesela Resul Emrah Şahan desteklemiş. Çünkü bu bir ülke geleceği meselesi. Bu memleketin daha iyi bir noktaya, kavgasız, huzur, demokratik, eşit vatandaş olarak insanların kendilerini hissedeceği bir noktaya geçişin aşamasıdır diyerek desteklemiş. Onun çizgisinde olan pek çok yeni partili olduğuna da eminim. Biliyorum bazılarının öyle aynı Resul Emrah Şahan gibi
2: düşünüyor. Ama ben bir soru sorayım.
0: Ama tabanda bir romanşist şey var. Yani tabanda şu var. Ya kardeşim, belediye başkanlarımız içeri atıldı. Siz hala iktidarın tasarladığı şeyi mi destekliyorsunuz? Tabii maalesef, bak maalesef eki düşerek, evet, ama hani bir şekilde empati de yaparak tabanın çok farklı bir noktada olduğunu gördüm. Resul Emrah Şahan'ın bugün sosyal medyada yaptığı o paylaşımın altı Resul Emrah Şahan'ı çok ağır şekilde eleştirenlerle doluydu. Bu noktada parti daha yeni. Ama gerçekten tabanına eğer bu noktada hani biz bakacağız, edeceğiz ve sonuçta bizim tavrımız tabii ki bu sorunun bu ülke için çözülmesinden yana çizgisinde duracaklarsa tabanlarına bu mevzuyu kesinlikle anlatmaları ve ayırmaları gerekiyor. Yani bunun mesela atıyorum anayasa değişikliğiyle bir ilgisi yok veya işte tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasıyla ilgisi yok. Arkadaşlar, bütün konuları birbirine karıştırıyorsunuz diye tabana daha net bir mesaj vermesi lazım. Bunun siyaset üstü bir mesele
3: oldu. Belki de bugün bunu tartıştı yani yeni parti. Çünkü iki gündür acaba yeni partiden ne tür bir açıklama gelecek diye bekliyoruz ya. Şöyle söylentiler vardı. O kadar çok farklı sesler çıkıyor ki şu an yeni partiden. Kimi destek vermeliyiz, tavrımızı net bir biçimde koymalıyız. Kimi tam aksi şeklinde. Dolayısıyla böyle bir tartışma mı var yeni partide? Mesela Sezgin Tanrıkul da açıkça destek verenler arasındaydı bu arada bu yasa. Buyurun, sizi dinleyelim.
1: Şöyle, adınız yeni parti. Siz Türkiye'de şu an 0 kilometreyle kurulmuş bir partisiniz. Her ne kadar kamuoyu sizi öyle algılamasa da. Tamam. Adı yeni parti olan ve yeni şeyler söyleyeceğini iddia eden bir parti. Türkiye'nin en önemli kritik virajında eğer bu usul tartışmasında takılıp kalıyorsa, ya kusura bakmayın da bu yeni meni değildir arkadaşlar. Bu olsa olsa eski parti olur. Bu olsa olsa statikocu bakış açısı olur. Yani sen bugün yeni partiyi kurdun ve ben artık Türkiye'de yeni şeyler söyleyeceğim diyorsan, o zaman Türkiye yeni bir dönem açıyorsa orada olacaksın. Yani hiç ben burada olacaktım, usul vardı, vardı. Geri gelince demin için
0: seçmeni uzaydan gelmiyor.
1: Ama seçmenini de tüm mesele zaten liderin tüm meselesi seçmenini de ikna edebilmek.
0: Tamam, metnini görmedik.
1: Seçmeni de ikna
0: edeceğiz.
2: Ama bak, şimdi 50 yıldan beri mücadele ediyorsunuz. 50 yıldan beri mücadele ediyorsun. Savaş veriyorsun.
0: Çok kısa araştırmaya, üstünde durmaya, tartışmaya gereken
2: şey kanun metni.
3: Çok özür dilerim. Son dakikamız var. Müsaadenizle şimdi ekranlarda seyircilerimiz görüyordur. Ben de seslendireyim. Çok teşekkür ederim Can Bey. Sağolunuz. Efendim, Suriye Şam'da otobüse bombalı saldırı gerçekleşti. İfade şu şekilde: Suriye Devlet Televizyonu'ndan yolcu otobüsünde patlayıcı düzenin infilak etmesi sonucu can kayıpları olduğu da belirtiliyor. Uzun zamandır aslında Şam'dan, Suriye'den böyle haberler almıyorduk. Hakikaten bir şekilde rayına oturtmaya başlamıştı oradaki devlet. Fakat bir takım görüntülerde hatta düşmeye başladı. Yine teyit ettiğimiz müddetçe sizinle paylaşırız bu görüntüleri de. Şimdi tam da
0: sorumluyla ilgili bir şey var mı?
3: Yok, şu an yok. İlk bilgiler bu. Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan bilgiler bu yönde efendim. Bu arada biraz önce Gaffar Bey konuşurken özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, hatta bu geldiğimiz süreçte bölgenin bu halde olması da çok etkili diye aslında bir değerlendirme aldığımı
0: düşünüyorum. Tüm mesele o zaten.
1: Aslında çerçeve tüm bölgeyi kapsıyor. Yani Suriye'de, Irak'a tam anlamıyla barışın gelmesi için. Bakın, ben çözüm sürecinde muhabirdim. Ben Yasin Gül'ü şehit edildiğinde oradaydım. Ya da ben tüm bu Kobani olayları olurken ben oradaydım. Bölgedeydim. Diyarbakır halkının tepkisini gördüm. Yani o yüzden devletin ve halkın vereceği tepkiyi Ceylanpınar'daydım. Mesela çözüm süreci bozulduğu sabah ben zaten gece orada yatmıştım. Ceylanpınar'daydım. Oradaki halkın ne düşündüğüne çok yakinen şahit oldum.

0: O yüzden şimdi Diyarbakır halkı, işte Şanlıurfa halkı, Güneydoğu halkı o tarihte hissettiklerini hepimiz biliyoruz. Evet. Devlet güçlü olursa, devlet bu gücüyle gerçekten de barışı, devlet yapacağını yaptı artık. Hı hı. Barışı getirirse halkın tutumu da çok farklı oluyor. O yüzden sadece Türkiye değil, bu son dakika Suriye dedin ya, Suriye için de çok önemli bir günden geçiyoruz bence.
1: Elbette öyle. Bu arada mesela Irak'ta da Eylül ayında aslında silahlı gruplar silahlarını bırakacaklar. Mesela oralarda da bir takım süreçler işliyor hükümetle birlikte. Dolayısıyla bölgede yaşananların elbette burada yaşananların da bölgeye
2: Eylül'de
1: etkisi...
2: bırakacaklar ama değil mi?
1: Efendim?
2: Eylül ayında.
1: Evet, Eylül ayında.
2: Organizasyon, şema, her şey duruyor Kandil'de henüz diyebiliyorum.
1: Bu arada birazdan ona da bakacağız işlemler nasıl ilerleyecek.
2: Yani Suriye
1: biraz önce
2: tamam ama.
1: Yiğit Bey böyle araya girmeye gayret etti. Evet. Ben onu fark ettim. Müsaade edersen.

0: kendisinden hareket diye bahsediyor. Hı hı. Bunu tabii bir geçiş süreci gibi de görüyor olabilirler. Fakat benim hani basından onların basından izlediğim kadarıyla böyle bir vaziyet var. Yani her an yeniden bu işe girişirler mi bilmiyorum ama çok girişeceklermiş gibi bir halleri yok gibi görünüyor. Ben onu ekleyeyim dedim.
1: Birazdan derinlemesine bakarız ama şu yeni parti meselesiyle ilgili Yiğit Bey'in de bir ekleyeceği vardı zannediyorum. Çünkü şöyle bir tablo mu göreceğiz biz? Yani Özgür Özel bugün şunu mu ifade etmeye çalıştı? Aslında biz yine mecliste olacağız derken usulden de karşıyız ifadelerini kullanıyor. Bir çabamız da yok imza atmak gibi bir çabamız yok diyor. Yani milletvekillerine mi bırakacak? Mesela biz o gün işte partinin yarısı evet diyecek, yarısı hayır diyecek. Böyle bir tablo mu göreceğiz? Bu tablonun siyaseten yansıması ne olur?
2: Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani işin özeti son ana kadar karar veremeyecekler. Zaten Özgür Bey ve ekibi çok karar değiştiren insanlardır. O yüzden hani şu anda ne yapacaklarını öngörmek zor. Son dakika bir yöntem belirleyecekler. Belki kendi aralarında WhatsApp grubundan evet diyeceğiz, hayır diyeceğiz ya da serbest bırakacağız gibi üç seçenekten birini yapacaklar. Çünkü başladıkları günden bu yana olan değişimleri ve son 2-3 güne yayılan değişim tutarlı olmadığını gösteriyor. Az önce Resul Emre Şahan'a atıf yaptınız. Ben asıl orada daha etkili bir aktöre atıf yapayım. Turan Taşkın Özer var. Hem Ekrem Bey'in avukatıdır, sonra milletvekili olmuştur ve en yakınıdır neredeyse. Şimdi onun
3: cezaevinde mi?
2: Efendim?
3: Yok. Cezaevinde mi?
2: Yok değil, milletvekili ya.
3: Tamam işte benim Resul Emrah Şahan'a atıf yapma
2: ben o
3: nedeni,
2: organizasyon yapısı için
3: cezaevinde
2: söyleyeceğim.
3: Cezaevinde olmasına rağmen bu süreci desteklemesinin çok değerli olması.
4: Tamam, siyasi bir
2: tamam, cezaevinde olmasına rağmen desteklemesi çok önemli ama Özgür Bey'in söylediği usul ve esasla ilgili tartışma nereye dayanıyor onu açıklayayım.
3: Evet.
2: Özgür Bey diyor ki biz iki tane öğretim üyesiyle oturduk. Çalıştık. Onların usulden itirazları çok kıymetli. Kendi ağzından ifade etti bugünkü konuşmada. Hatta yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedi, Turan Taşkın Özer düzeltti. Yeni partiyiz biz dedi. Teşekkür etti Özgür Bey. Görüntüde izlerseniz görürsünüz.
1: Bu arada var görüntülerimiz. İzleyelim mi müsaadenizle?
2: Olur tabii. Ya, herkes,
1: bunun üzerine de konuşuruz.
2: Bugün yaşanılan tabloyu bir görsün istiyorum.
1: Evet.
2: Şimdi
1: hazırsa arkadaşlar bu arada hemen o görüntüleri de verebiliriz.
2: 2004 yılında biz ceza adalet sistemini kökten değiştirdik.
1: İzleyelim üzerine izletin. Konuşursunuz belki İlk Bey. Efendim bu toplantı tekrarlayayım. Bugün Özgür Özel ekibiyle birlikte toplandı öğle saatlerinde. Çıkışladı işte bu konuşmayı yaptı.
5: Açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Genel olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da meseleyi teknik değerlendirmeyende yeni parti olarak teşekkür ederim. Yeni parti olarak biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar.
1: Bu arada bir kez daha Özgür Özel CHP diverdi, yeni parti diyecekken efendim.
2: Rejiye çok teşekkür ederim, bunu anlatmak istiyorum.
1: Evet.
2: O görüntüde en yeni partili Turan Taşkın Özel, benim kıymetli meslektaşım en yeni partili. Yani en özümsemiş. Geri kalan yine biz yıllarca birlikte görev yaptık. Birçoğu da avukat, hani çalışmam sebebiyle de biliyorum. Onlar
1: bu arada bir kere daha dinlememizi istiyorlar rejiden. Müsaade ederseniz efendim, şimdi çok dikkat çekici bir konuşma bu. Tam da çıktıktan sonra Özgür Özel grubuyla birlikte toplantı yaptıktan sonra açıkladı ve bir kez daha dili suçtu. Dinleyelim.
5: Sağlayacaklar. Özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Genel olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii meseleyi teknik değerlendirmeyende yeni parti olarak teşekkür ederim. Yeni parti olarak biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar.
1: Kolay değil herhalde yıllardır CHP, Cumhuriyet Halk Partisi dedikten sonra bir anda yeni parti diyebilmek öyle değil mi?
2: Bunlar olur. Siyaseten bir eleştiri değil. Bir durum tespiti için söylüyorum. Orada dediğim gibi Adalet Komisyonu üyeleri, hepsi de avukat, emektar insanlar, ben tanırım hepsini. Sadece işte Turan Taşkın Özer bu yeni partiyi özümsemiş, hemen düzeltiyor genel başkanını. Ama bu magazinsel durumun yanında anlatmak istediğim bir hukuki gerçeklik var. 2004 yılında biz ceza adalet sistemini değiştirdik. Ceza muhakemesi kanunu, usul kanunu yeniden yaptık. Bunu yaparken de iki öğretim üyesinin emeği çoktu. Biri Adem Sözer, biri İzzet Özgenç. Onlar doçent doktor.

0: doktordu. Profesörlük tezleri olarak da ceza kanunu kabul edildi. Normalde YÖK sisteminde pek olan bir durum değildir. Hatta rahmetli YÖK Başkanı Erdoğan Teziç buna itiraz etti. Ben bunu kabul etmiyorum dedi ama dönemin işte Başbakanı Erdoğan ve rahmetli Baykal da ya kanun yaptılar, verin bunların profesörlüğünü dedi. Bu kadar eskiye gidiyorum. Sebebi şu, bugün Özgür Bey'in atıf yaptığı kişiler gene o kişiler. Adem Sözer ve İzzet Özgenç. Ama biz bu isimleri nereden biliyoruz? Son 3 yıldır Sayın İmamoğlu ile çalışıyorlar. Sayın İmamoğlu'nun ne kadar davası varsa, diploma davası, ceza davaları, hepsine hukuki danışmanlık veriyorlar. Hepsine mütalaa yazıyorlar. Sayfalarca mütalaa yazıyorlar. Elbette emeklerin karşılığını alıyorlardır. Ondan bir tereddüt içinde değilim. Ya da belki bila bedel, ücretsiz yapıyorlardır. Ama o ekip geldi. Bugün Özgür Bey'in, az önce herkes daha yukarıdan bakarken Şam, işte Suriye, İran, Irak, öyle bir bölgesel kaosun içindeyken bizi nereye sürükledi Özgür Bey'in açıklamaları? Usul ve uslup noktasına. Yani bir kanun maddesinin usul şeklindeki yazımını tartıştık biz bugün. Şimdi bunu tartışalım, kıymetli, ama mesela Sezgin Tanrıkulu bölgenin insanı olarak biliyor ya, bunlar diyor resmen tweet'i, bunlar diyor sonraki konular arkadaşlar.
1: Hemen
0: bizim yapıcı bir sorunumuz
1: efendim,
0: var.
1: Efendim seyircilerimize geldi onun paylaşımda Sezgin Tanrıkulu'nun, diyor ki genel başkanımız Sayın Özgür Özel partimizin tutumunu açıklamış ve tutumumuzda bir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Hazırlama sürecindeki usule ve içerik konusundaki eleştirilerime rağmen şiddet, çatışma ve terör eylemlerini sonlandıracak bu yasaya Meclis Genel Kurulu'nda evet diyeceğim. Ama aslında Özgür Özel de böyle diyemez mi?
0: Hayır,
1: yani
0: şimdi demiyor,
1: onu
0: ama
1: demeye
0: bakın,
1: çalışıyorum.
0: Hayır,
1: Özgür
0: demiyor,
1: Özel niye böyle pro gribi alan bıraktı?
0: Hayır, bugün ne yaptı? Bugün şehit ailelerine gitti. Biz imzalamadık dedi orada.
2: Söz sırası bana geldiğinde ben
0: bakın şehit evet, ailelerine gidince imzalamadık, biz imzalamadık
3: önemli
0: diyor.
3: Ama bu önemli.
0: Evet. Tamam. Sonra önemli da diyor ki biz ona rağmen evet diyeceğiz. Bu olmaz. Bu siyaset tutarlılık
3: bu
0: değil.
3: Evet.
0: Buraya aynen gelelim. Bakın az önce niye uzun uzun anlatıyorum? Belki sıkıyorum herkese ama iki öğretim üyesinin arkasına saklanarak usul tartışması açacağınıza bu kanun taslağının Adalet Komisyonu'na gelmesini istersiniz. Kaç yıllık parlamenter Özgür Bey? Benden daha iyi biliyor bunu. Çıkar dersiniz ki Adalet Komisyonu'na gelmeden genel kurula gelmesin. Biz buna itiraz ediyoruz. Çünkü komisyonun noktasına virgülüne her şeyine dokunma hakkı var.
1: Bu arada yarın gelecek. Yarın
0: tamam.
1: 15.30'da komisyon
0: bugünkü tartışma genel kurulda
1: zaten
0: buradan başlayacak.
2: Ben bunu... Zaten gitmeyecek mi Adalet Komisyonu?
0: Tamam, bugün niye usul tartışması açtılar o zaman?
2: Tamam, o zaten gideceği orada için muhtemelen o dediğiniz
0: bugün
2: teklifi yapmıyor.
0: Kendi aralarında karar verememeyi usul tartışması olarak
2: kendi
0: bize tartıştırıyorlar.
2: Kendi aralarında karar verememeleri iyi bir şey ama. Bunun da altını çizelim yani.
0: Ya
2: hani
0: şöyle
2: hepten
0: olur o
2: iyi
0: zaman.
2: Parti hayır, gibi, hayır efendim ne demek
0: Nihal
2: falan
0: Hanım,
2: da diyebilirler.
0: Bir yıldır
2: tabanın tavrı
0: bir yıldır komisyondasınız.
2: Çok acite.
0: Bak, bir yıldır komisyondasınız. İki yıldır Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan bir süreçte
2: kaldırıcı olarak değil görmüyor. Taban bunu olası bir anayasa değişikliğinin,
0: evet,
2: seçim hesaplarının kaldırıcı
0: da,
2: olarak
0: tabanınızı da aydınlatmak
2: tabanı
0: sizin
2: göreviniz.
0: Tabanı
2: dönüştürmesi lazım. Benim
0: tabanınızı da aydınlatmak
2: çekmeye çalıştığım nokta
3: dediğin,
2: bu ama
3: evet,
2: kendim olarak da açık, yani yasaya nasıl baktığımı ben de tarif etmek isterim.
1: Tabii iyi tamamladım. Son cümlenizi rica edeyim.
0: Çok kapsamlı bir yasa değil, onu söyleyeyim.
2: Evet.
0: İyi bir yasa, aynen, ama
1: siz
0: çok kapsamlı.
1: Siz yani usulde bir problem gördünüz mü bir hukukçu olarak?
0: Ya kelime değiştirebilirsiniz ama usulde değil. Çünkü ben dün de bu ekranda anlattım. Çok nitelikli kurulların nasıl kurulacağı, MGK'nın, bakanlığın, yargının görevleri belirlenmiş. Bunlar düşünüldü. Bunlar bu arada kendi kendine bulunmadı. O büyük toplantı salonu vardı ya, hani Numan Kurtulmuş'un başkanlık ya. Orada kapalı yerde konuşulan bu. Yeni partiye giden CHP'nin o dönemki üyeleri zaten buna evet dedi orada. Yani görüntüdeki az önceki milletvekilleri orada bu komisyonda bu İşlemlerde
3: evet,
0: evet dedi
3: de orada o toplantılara katılmadı.
0: Ama muhalefet şerhleri yok ki. Orada hiç kimse muhalefet şerhi koymadı.
4: Şerh düşmediler. Hep sanki mış gibi yaptılar. Destekliyormuş gibi
0: yani
4: yaptılar.
0: Şöyle,
4: ama sonuca baktığınızda öyle bir şey yok.
0: Tabii, özellikle.
1: Şey, rapordan bahsediyorsunuz değil mi? Yani çünkü
0: ben,
1: bir yıl öncesinde toplantı.
4: Şimdi bir dakika.
2: Bak, rapor
4: Türk
2: ayrı,
4: siyaseti o kadar
2: ayrı
4: normal gidiyormuş ki.
0: Hayır, normal değil asla.
4: Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir şey normal değil. Ben onu iddia etmiyorum.
4: Ne oldu biliyor musun?
0: Burada tutarlılıktan bahsediyorum.
4: Ne oldu? 19 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylarının en güçlü adaylarından biri tutuklandı. Hı hı. Ardından operasyonlar silsilesiyle tüm Türkiye'de bütün belediye başkanlıklarına
0: doğru
4: neredeyse operasyon yaptı.
0: Komisyonda sonra kuruldu bu arada.
4: Sanki şöyle anlatıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel genel başkanken hiçbir şey yokmuş Türkiye'de. Türkiye'de terörü bitir, evet bitiriliyor terör, destek çıkıyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey

0: bilmiyormuş da Cumhuriyet Halk Partisi her şeye itiraz ediyormuş
1: olur
0: noktasına.
1: Olur mu Cumhuriyet Halk Partisi?
2: O halde Cumhuriyet Halk Partisi bu
0: siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitireceksiniz. Siyaseten yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetin partisi eşittir rüşvetin partisi Cumhuriyet Halk Partisi diye tanımlayacaksınız, algı yaratacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi buraya. Bakın.
3: Ama bunun tarih süreçle ne ilgisi
0: olmaz.
3: Var?
0: Hani var.
3: Hakikaten ne ilgisi var?
0: Niye var biliyor musun? Niye var? Bir kere siyaset şöyle yapılmaz. Bizim oturduğumuz gibi yapılmıyor siyaset. Halkla beraber iç içe yapıyor. Diyor ki ben destek verdim diyor, oy attım diyor, sen belediye başkanını koruyamadın diyor. Seçmen böyle söylüyor. Öbür taraftan diyor ki bak sen burada demek ki AK Parti ile işbirliği yapıyorsun diyor. Ya yeni mutlak mutlak kararında görmedik mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıl boyunca genel başkanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış, herkesin arkasında durduğu ki seçmen arkasında durduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na seçmen şimdi ne diyor? Ne noktaya geldi? Diyor ki sen AK Parti ile beraber hareket ediyorsun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti açısından da artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylemiyorum. Yeni parti açısından da bu siyaseti hem seçmen tabanında hem kendi içinde yapması kolay değil. Hı hı. Hem iktidar sana o tırnak içinde söylüyorum. Kendi öyle tanımlıyorlar çünkü. Siyaseten bana operasyon yapıyor iktidar ve bir taraftan da iktidarla beraber Türkiye için bir yola girmeye çalışıyor. Şimdi bu kolay değil. Şimdi
3: belki de baştan, bir yeni partinin yapacağı
0: ama
3: en kolay işlerden biri.
0: Sizin eleştiri.
3: Çünkü bakın, yani
0: yapıcı eleştiri değil yeni partiye.
3: Yeni bu yeni partinin yapacağı en kolay işti.
0: Diyorsunuz ki ya İyi Parti gibi olacaksın ya bizim gibi olacaksın. Olmaz. Siyasette gri alanlar olur.
3: Bu süreçte olacaksa
0: olur.
3: Ne zaman olacak?
0: Ak veya kara diye bir şey olmaz siyasette.
4: Şimdi
0: gri alanlar olur.
4: Söylenmesin mi sevgili Can? Yani bu da söylensin ama ikircikli bir tutum mu değil mi?
0: Hayır, bugün
4: ortada kalmış gri ne beyaz ne siyah açık.
0: Evet,
4: Türkiye bir çözümün arifesine geldi. Yeni parti
0: ama
4: ayak diliyor. Bunu görüyoruz.
0: Gri
4: açık
0: alan,
4: yani bu. Sebeplerinde haklısın.
0: Bak,
4: sebepleri olabilir ama görünen şeyi de tespit etmek zorundayız.
0: Bakın yasalarda toplumu kabul etmek zorunda değil çıkartılan yasalara. Beğenmeyebilir, kabul etmeyebilir ama uymak zorundadır. Bakın, uymak zorundadır. Bunda itiraz etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu, yeni parti de bunu yapıyor.
4: Ya yeni parti, yeni partiyi linç etmeyelim, ezmeyelim ama gereksiz bir anlayışla yaklaşmamıza da gerek yok.
0: Ama hayır,
4: ortada bir süreç var, yeni parti anlayış, takos
0: ama
4: koyuyor buna.
0: Öyle bir
4: bu kadar
0: noktaya,
4: basit
0: hayır,
4: yani.
1: Yeni parti yaşadığı süreçte şu anda birazcık yoğurdu üfleyerek mi yiyecek?
0: Ama bunu yapmak zorunda. Bunu
1: tamam,
0: yapmak
1: anladım.
0: Zorunda. Kendi
1: ben
0: tabanı
1: ne
0: zaten
1: belli
0: burada.
1: Değil demem
0: ama
1: burada.
0: Ama kendi tabanı zaten
1: son
0: burada.
1: Son dakika karar veririm.
0: Bakın siz AK Parti tabanının, Milliyetçi Hareket Partisi tabanının tamamıyla desteklediğine inanıyor musunuz? Orada da sıkıntılar var ama
1: bir şerit,
2: o da gri alanını
1: çiziyor.
2: Korudu yani.
1: Hayır, mesele Kılıçdaroğlu şu. Bir hat çiziyor.
2: O güvenli alanı o da.
0: Şimdi yeni parti
2: ya, peki,
4: Allah
2: için
4: ama
2: yeni
4: parti
2: hem parti zihniyeti için
0: bakın, evet, yeni parti
2: hem de ülke için. Kendi tasavvurundaki ülke memleket için.
1: 2013'te söyledi.
2: Kendi güvenli alanını
1: 2026'da söylediği farklı değil bu arada çözüm sürecine ilişkin olarak.
4: Yeni parti tabanı milletvekili olarak Sezgin Tanrı Kulu'ndan rahatsız değil değil mi?
0: Onu söyleyeyim. Bir cümle bitireyim. Yeni parti bir siyasi hat çiziyor kendine. Bir alan yaratıyor. Diyor ki ben burada böyle siyaset yapacağım. Şimdi burada ilk günden itibaren
3: eski CHP ayarları
0: değil,
3: bu
0: eski CHP falan değil. İşte eski bu CHP değil. Bu bir siyasi hat çiziyor kendine ve diyor ki ben bu siyasi hattı belirlemek için bazen gri alanlara çıkabilirim diyor. Bunu siyasetçiler kendi aralarında tartışır, eleştirir ama biz ekranlarda toplumu kamuoyu önünde bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşı tarafa atarsak bu tartışmada vatandaşa da faydalı olacak bir tartışma yapmıyor.
3: Mesela,
0: çünkü vatandaş da itiraz eden vatandaş da var. Ne çünkü ben ilk çözüm sürecine kafadan karşıydım. Sert eleştiriler yaptım, sert haberler yaptık. İşte akil insanlar burada yan yana
2: gömdünüz.
0: Evet,
2: bizi linçlediniz.
0: Ama mesele şu.
4: Şimdi anlaştınız
0: dedik ki, bu çözüm süreci için, bu barış terörist Türkiye süreci için dedik ki bu ayakları Türkiye'ye basıyor. Karşı tarafında Amerika yok. O zaman Amerika vardı. Karşı taraf masanın karşı tarafında. Burada masanın karşı tarafında Amerika yok. Bu Türkiye'ye ayakları Türkiye'ye basan ne bir münasebet. Proje dedik. Ve destek verdik. O yüzden size demiyorum Amerikancı diye. Ben sürece söylüyorum. Sizinle alakalı. Size demiyorum.
1: İyi niyetliydiniz diyor.
0: Sizinle alakalı.
2: O dönemde bu işte Avrupa'dan falan izin onay almadığı için çözüm sürecini gömdüler. Tezi de vardı. Onu da hatırlatırım
0: tamam, doğru.
2: Yani.
0: Ona itiraz etmiyorum.
2: Türkiye yine milli bir biçimde bu sorunu çözmeye çalıştı. O yüzden size dış güçler engelledi de denildi. Tamam, doğru. O dönemin popüler olabilir tezlerinden biriydi olabilir bu da.
0: Yani sizi eleştirmek için söylemedim. Biliyorum ben sadece baktığım politik tarihi duruş açısından
2: geriye doğru
0: söylüyorum.
2: Değiştirmeyelim
0: o yüzden, bırakalım biraz yeni partiye de bir alan tanıyalım. Yani benim eleştirim siz işte Türkiye'nin yaptığı eleştiriye karşılık evet veriyorum. Yani kafadan ya yeni parti değil eski parti demek karşı tarafa atmak.
3: Ben yani şimdi düşünsenize bir manifesto yayınlıyorsunuz işte yeni parti öz kendince özgürlükleri geri getiriyorum işte şöyle olacak böyle olacak bir vaatle halka kendilerince bir umutla yola çıkıyorlar değil mi? Ve burada Güneydoğu insanı ya da işte Kürt seçmen diyor ki ya yeni parti benim için acaba ne söylüyor? Bakalım bu sürece nasıl destek verecek diyor, merak ediyor. Hı hı. Kendinizi Güneydoğu halkının yerine koyuyor.
0: Tabii ki.
3: Yeni partiyi merakla bekliyorum. Sonra bakıyorum dakika bir, gol bir. Manşet, kardeşim siz daha hemen burada yoksunuz, imzada yoksunuz, usul tartışması. Hı hı. Ben kendimi biraz Kürt seçmenin yerine koyarak bunu düşünüyorum. Hı hı. Yani yeni parti madem yeni bir şeyler vaat ediyorsa o zaman Kürt seçmenin yanında olmalıydı. İlk adımda ben daha çok destekliyorum demeliydim.
0: Anadolu seçmeni, ama diyemedim. Anadolu seçmenin yerine de koy kendini.
5: Ama Nur Tuba'nın böyle sessiz sessiz köşesinde otururken müsaade ederseniz bir onun da hakikaten görüşlerini almak isterim. Hemen sonra Nihal Hanım size döneceğiz.
6: Hayır, ben bugün tabii çok önemli bir gün. Bu kadar önemli Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin nasıl siyasi tarihinde değil, milli güvenlik birçok anlamda Cumhuriyet tarihinde bence çok önemli bir kilometre taşı aşılmışken yeni partinin bu kadar merkezde konulmasını anlamlandıramıyorum. Çünkü bu tarihi anı eğer bir siyasal argüman ya da siyasal bir mağduriyete dönüşeceklerse zaten geçmiş olsun. Yani yeni hiçbir şey beklemeyin. Böyle bir bakış açısı. Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi gibi, Devlet Bahçeli gibi yıllarca terörün, teröristin, işte terörle mücadelenin başında böyle karşısında duran bir isim 22 Ekim'de bu çağrıyı başlatmış. Gövdesini, siyasi partisini bu riskin altına almış. Ne doğru seçimi düşünmüş, bravo, evet, ne geleceği düşünmüş. Bölgesel ya da başınızda azgın bir devlet var, katil bir devlet var, gözü dönmüş, her yeri çepeçevre sarıyor. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç cephesi, tam da güney cephesi, tam da işte doğu cephesine baktığınızda çepeçevre alev hattında olan bir yerin üstesinden gelecek yegane unsur nedir? İç birlikteliktir. Bunu tesis edilmek adına dedi ki bu terör örgütünün artık tabii ki müfessih bunda bence artık bu kavramı da oturtmamız gerekiyor. Müfessih terör örgütü PKK artık çünkü feshedilmiş ve bunun üzerinden de bu terör örgütünün tabii ki bu detayları hukuki tarafını konuşacağız ama şimdi geldiğimiz noktada Özgür Özel'in hocam aslında az önce ne kadar güzel söyledik. Yani söylem birlikteliği, anlam birlikteliği, sürdürülebilir, tutarlılık açısından değerlendiğiniz bir iletişim tarafına da bakıyorum. Hepsi birbirinden kopuk. Elbette az önceki dil sürüşmesini çok dikkate almıyorum ama bir hedefiniz olması gerekiyor. Bir siyasette ortaya koyduğunuz siyaset ideoloji başka bir şey. Ama siz sahada hala her şeye ama her şeye muhalif olursanız o zaman sıkılır sizden. Seçmen de sıkılır. Ya CHP'lisi de sıkılır sizi sevmeyen de. Ya her şeye muhalif olamazsınız. Yani her şeyde hayatın doğasına aykırı. Ülkenin, milletin menfaatleri doğrultusunda. Her şeye eğer kişisel olarak, her şeye kendinizi merkeze koyarsanız. Bakın partide konuşmuyoruz artık. Can Bey söylediği gibi. Ya belediye başkanları alınmış. Belediye başkanları durduk yere mi alındı Can Bey? İddiaları yine tabii ki dikkate alıyoruz da. Niye onlara sahip çıkmıyorsunuz? Ya şimdi bu meseleleri çok şeffaf ve çok akılcı yaklaşmadığımız sürece biz bu meselenin üstesinden gelemeyiz.
0: Onu seçmen söylüyor.
6: Bunu seçmen de zaten gerçekleri görüyordur. Yani. Burada şimdi benim konuşmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım mesele şu. Kendi kararlarıdır. Bugün çok tarihi bir karar verilmiştir. Ve gerçekten bu anlamda bizim ülkemizin her noktası, her parçası, her kilometresinin en ucuna kadar o taşın toprağın olduğu her toprak bizim kardeşimizdir. Onlar bizim bu milletin. Aynı örneğe vermeye gerek yok. Milli mücadelede Çanakkale hep aynı örneğe veririm. Çanakkale şehidine gittiğinizde her yerden gelmişlerdir. Bu bayrak için kan dökmüşlerdir. O yüzden bizim öyle Ahmet'e, Mehmet'e ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk az önce. Yıllarca bölgede maalesef kimlik siyaseti üzerinden bizim kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz ne oldu? Mağdur edildi. Ve bir kısır döngü oluştu orada. Neydi bu kısır döngü? Terör var, çatışma var, kalkınma yok, eğitim yok. Ve bunun üzerinden de nedenle işte Kürt sorunu. Kürt sorunu diye bir sorun yoktu. Kürt sorunu ortaya koyan maalesef bu siyasallaştırılan akıldı. Bugün geldiğimiz noktada ne mutlu ki bence meclis komisyonu çoğulcu demokrasi adına çok önemli bir adımdır. İyi Parti tarihin o da önemli bir kenarına bulunmuştur ama yine altını çizelim. Bu mesele hukuka aykırılık yok. Bir şeyden taviz vermek asla yok. Çünkü şeytan bilir bir zamanımız.
5: Doğru, rica ederim. Birazdan çünkü görsellerimizi hazırladık. Detaylı tamam, onları konuşalım isterim. Müsaade ederseniz. Şu hakikaten yani iki farklı bakış açısı biraz seziyorum da.

0: şunu tamamladıysanız
1: zaten. Buyurun devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şöyle diyecektim. Şimdi Nihal Hanım'a da aslında soruyu sorarken yeni partinin bu adımını vatandaş nasıl okuyor? Biraz önce Can Bey'in söylediklerinden şunu anladım. Yahu gri alanda kalmak bazen iyidir. Çünkü bazı yeni parti tabanında bulunan insanlar diyorlar ki yahu ortada fezlekeler varken bizim belediye başkanlarımız içerideyken nasıl olurdu AK Parti ile yan yana durursunuz, bu fotoğrafı vermeyin istiyor ama bir yandan da Nur Tuba Hanım'ın dediği gibi böylesine önemli bir İç bütünleşmenin aslında sağlandığı yasada nasıl olmazsınız diye de tepki gösterebilir. Hangi taraf daha ağır basıyor sizce?
2: Şimdi tabii ki bu kadar büyük ve önemli bir meselenin siyaset üstü olması beklenir. Gönül arzu eder ki her parti, Cumhur İttifakı veya işte geçen seçimlerdeki şeyiyle söyleyeyim, Millet İttifakı oluşan partiler, her parti hangi tarafta duruyorsa dursun, şeyi, bu meselenin hallini, terörün bitmesini, silahlı çatışmalarda çocuklarını yitiren annelerin artık gözyaşının kurumasını ve sadece ve sadece bunu hedeflesin. Gönül böyle ister. Ama tabii iş siyasete girince başka denklemler, meclis aritmetikleri, bir sonraki genel seçim, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi, bunlar devreye girer. Bunlar o hesaplama aracmanının bir parçası haline gelir.
0: Şimdi hatta siyaseten ben İYİ Parti ile yan yana durmak partinin bile bugün çok konuşuldu tabii mesela.
2: Efendim?
0: Yani yeni partinin siyaseten İYİ Parti'nin yanında durduğu, konumlandığı da mesela.
2: O da eleştiriliyor tabii ama tersinden de eleştiriliyor. Hatta tersinden de güven duymama meselesi var. Yeni parti tabanının, hatta bazı CHP'lilerin, hali hazırda mevcut CHP'lilerin tabanının, hani bu mevzunun yürütülme tarzında şu ana kadar gerçekten yol kazası olmadı ve çok başarıyla yürütüldü. Ama hani sonunda, nihayetinde, varacağı yerde çeşitli yol kazaları olur da fatura yine bize kesilir mi? Endişe bir. İkincisi, bu başka bir siyasal ajandanın kaldırıcı ya da kaidesi ya da dayanma taşı yapılır mı? Atlama taşı yapılır mı? Gibi endişeler, korkular, belki bir kısmı paranoya bu yasa taslağına destek vermeyi zorlaştırdı. Benim görüşüm, yeni parti bunu imzalamamazlık etmemeliydi. Çünkü bu yasa taslağı gerçekten sadece teknik ve infaz meselesiyle yoğunlaşıyor. Oraya ağırlık veriyor. İşte kimler kapsama dahildir? Mesela Haziran 2005'ten önce hüküm almışları kapsama dahil etmiyor. Şimdi size ne konuşuluyordu?
0: Bakın ne konuşuluyordu? Onu bir de verirseniz
2: ne konuşuluyordu? Bu yasa, bu terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkanlar neyi araçsallaştırarak karşı çıkıyordu? İşte Öcalan'a statü verilecek. Ya ne münasebet. Günün sonunda 50 yıl bu mevzuyu yaşamış Türkiye, bu kadar şehit vermiş, bu kadar gazinin evine ateş düşmüş, o kadar şehidin evi yıkılmış, ocağı sönmüş. Ne hakla işte Öcalan'a statü verilir ya da imtiyaz sağlanır. Ha bakın, birden 2005 Haziran'dan öncesi kapsama alanı dışında bırakılınca mesela bu tartışma tamamen konusuz kalıyor. Şimdi durum buyken Öcalan'a yok, kurmay, PKK'nın, Kandil'in kurmay tabakasındaki komutanlara en ufak bir imtiyaz yok. Kasıtlı olarak öldürme meselesinin işine girmiş. Kendisi öldürmüş ya da ölümle sonuçlanan işlerin, organizasyonların içinde yer almış PKK militanlarına bir ayrımcılık, bir imtiyaz yok. E bu durumda kardeşim, atın o imzayı yani. Bak benim görüşüm bu. Atın, çünkü burada gerçekten çok temel bir infaz meselesi var. Öldürme meselesine karışmamış ama hani bir taraf seçmiş. Yani ben PKK'yı beğeniyorum, işte onlar Kürtler için iyi şeyler yapıyor falan diyerek bir siyasi taraf seçmiş. Belki daha da çıkmış ama orada aktif bir takım faaliyetlerin içine girmemiş olanları biz tek tek Milli İstihbarat Teşkilatı'yla da vesaire, biz bunları tek tek tespit ediyoruz. Bu işler için kurulmuş özel araştırma gruplarımız var diyorlar. Ve bu tespitte başarı sağlayacaklarını da artık tahmin edebiliriz. Çünkü bu kaç yılın meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık herhalde kim nedir, necidir, nerede ne faaliyet yapmıştır, beceremezse, beceremiyorsa zaten Allah korusun, hafızdan Allah. Hani başarılı bir devlet, yani devlet olmanın temel asgari gereksinimlerini karşılayamıyor olur. Ama Türkiye, yani devlet öyle bir devlet değil. Günün sonunda yani dediğim gibi kafası buraya kaymış, Kürtlerin haklarının yeterince korunmadığını düşünmüş, Kürtlere eziyet edildiğini düşünmüş ve siyasi bir taraf seçmiş olanlar aslında ağırlıklı olarak burada konu dışı yani.

0: onları bu ağır infaz yasalarından çıkaran, ama bakın şart da ekliyor, burada hiç bahsi geçmedi, koşullu bir, yani genel af şeklinde itham ediliyor bu yasa, ama bu bir yönüyle kesinlikle genel af değil, koşullu af diye bir benzetme belki yapılabilir. Eğer bahsi geçen, yasa taslağında bahsi geçen 5 ila 10 yıl, 15 yıllık süreçlerle kayıt altına alınıyor bu kişiler. Yani bu süreçlerde...
1: Devlet takip etmeyi sürdürecek,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, takip etmeyi
1: aslında
0: sürdüreceğim. Seni izlemeyi sürdüreceğim. Ve eğer bir şekilde yine terör faaliyetine bulaştığını görürsem, ertelediğim infazını tekrar güncellerim gibi bir durum var. Dolayısıyla böyle bir infaz, yani bu yasanın, bu taslağın nesine imza atmazsın? Benim için Nihal Bengüs Karaca olarak ben bu soruyu sorarım. Ama sonra diyorum ki tabanın haleti ruhiyesi böyle çalışmıyor. İnsanlar konuları ayrıştırarak, farklı çekmecelere koyarak, ha şimdi Kürt meselesi ve bu meselenin halinin demokrasimize olan katkılarını konuşacağız diyerek bakmıyorlar olaylara. Olaya şöyle bakıyorlar. Bizim verdiğimiz oylarda seçilen belediye başkanları alındı, yerine o getirildi, bu getirildi. Bize bu seçim zaferi çok görüldü, bizim hakkımız yenildi ve siz bizim hakkımızı yiyenlerle böyle bir işe mi girişiyorsunuz? İnsanların öfkesi buna.
1: Peki, peki şöyle...
2: Bir şey ekleyebilir miyim burada Kübra
1: Hanım? Tabii lütfen.
2: Hem Nur Tuba Hanım da dedi ya, her şeye muhalefet ederek olmaz. Neden? 2013 yılında işte çözüm süreci çıkıyor, muhalif kesim
0: da
2: yine ama diyor. Çözüm süreci bitiyor.
0: Biraz, belki cevap verirsiniz diye soruyorum. Bakın bu mevzu, Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli. Bu mevzu ile ilgili böyle büyük ve ilk başta herkesi şaşırtan ama sonra da ya ne kadar aslında gerekli dedirten o çıkışı yapmadan önce Ahmet Özer niye, hangi gerekçeyle içeri alınmıştı mesela?
3: Resul Ahmet Türk niye?
0: Ahmet Türk
4: teröre yardımdan destek
3: verdi?
4: O zaman terör örgütü vardı.
3: Örgütü vardı o zaman.
2: Bakın şimdi çözüm süreci bitiyor ama diyor. 2015'te bitiyor.
0: Çok hızlı yaklaşım değişimi olabiliyor.
4: Olması gereken o zaten öyle olmalı.
0: Tamam, gerekli. O yaklaşım değişimi olumluya doğru gidiyorsa ben desteklerim. Ki destekledim. Terörist Türkiye sürecini de.
4: Serbest bırakılması gerekiyor.
0: Bahçeli'nin de destekledim. Ama kardeşim hala ya süreç devam ederken hala yok KCK, yok telefon konuşmuşsun, kiracın da PKK'nın komşusuymuş falan denilerek. Ahmet Özer'e mesela neler oldu?
2: Bu süreci gibi süreç değil.
0: İnsanların güvenmemesini de anlamak durumundasınız.
2: Müsaade ederseniz
3: zaten.
0: Yani ama diyerek muhalif seçmen de hani diyorsunuz
2: ya, tabanı dinliyor diyorsunuz ya, sürekli ama diyerek siyaset üretilmez. Çözüm süreci yapılırken ama, çözüm süreci bittiğinde ama ya, sonra neden seçim kaybediyor
0: neler CHP? Yaşadık?
2: Sonra 15 Temmuz yaşanıyor ama kontrollü darbe, kontrollü tiyatro. Seçim kaybediyorsunuz, referandum kaybediyorsunuz. Niye kaybettin? Bir bak istersen neden kaybettiğini gör. Sonra 2023'e doğru gidiyoruz, savunma sanayi ön plana çıkıyor ama dokunacağız. Sonra seçim kaybediyorsun. Neden kaybediyorsun sen?
4: Çünkü
2: kritik virajlarda yoksun. Kritik virajlarda olmayınca halk da, hani Anadolu halkı dediniz ya Caner Söylek az önce. Hı hı. Anadolu halkı da bir bakıyor, kritik süreçte nerede bu?
0: Yine ne görev yani var? Pardon da dokunulmazlıkları
2: yani yine yok, hep ama diyerek hiçbir şey beğenmiyor.
0: Kılıçdaroğlu'nun hala eleştirdiği şeydir. Ama dediği yerler olduğu kadar devlete, iktidar partisinin tasarılarına çok destek verdiği de olmuştur. Dönemin CHP'sinin ve yakında belki yeni partinin de olur şu anomali bir çözülse. Hani
2: bu
0: belediyeler meselesi falan.
2: Çok rahat bir şekilde çözebilirdi istese.
0: Desteklediği yerler de var.
2: Sayın Bahçeli'nin gövdesiyle girdiği bir olaya.
0: Meselesi.
2: Gövdesiyle
0: Kılıçdaroğlu
2: girdiği bir olaya
0: hala bu yüzden linç ediliyor
2: ondan
0: mesela.
2: Ondan sonra seçimi kaybedince neden
0: kaybedince demeyecek. Peki bence de yanlış dokunulmazlıkların kaldırılması.
1: Bir şey sorabilir miyim? Yeni parti gövdesiyle
0: olarak keşke destek vermeseymiş. Çünkü o çok farklı bir yerlere gitti.
3: Orada,
0: demokrasiden bahsedeceksek
3: hukuki,
0: demokratikleşmeyi yok, çok güç duruma düşüren yerlere gitti o iş.
3: Orada hukuki baksaydı destek vermemesi gerekirdi. Ama az önce anlattığınız yetinin, halkın tepkisinden çekindikleri için destek verdiler. Bakın,
1: işte sorabilir miyim? Size bir aslında soru da olmuş olsun.
3: Olur.
1: Şimdi yeni parti biraz önce Türker Bey dedi ya, ya gövdesiyle bu işin altına neden girmiyor? Şimdi bunun elbette... Biraz önce dinledik, işte tabandan gelen bir takım seslere dikkat çekiyor. Bunun peki siyasi sonuçları olmayacak mı? Yine bugün mesela çeşitli yorumlar vardı. Şu şekilde, yeni parti gereken desteği vermezse belediye meclislerinde DEM üyelerinin acaba kararı nasıl olabilir? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Şimdi biliyoruz ki mecliste 157 CHP meclis üyesi var ve bunların 17'si DEM'li. Şimdi eğer yeni parti böyle gri alanda kalmayı sürdürürse bu 17 DEM'li yahu biz sizden ayrılıyoruz deyip ayrı grup kurar.

0: Varsa İBB meclisinde mesela bu durumda oradaki dengeler de değişebilir mi? Çünkü Cumhur İttifakı'nın oradaki sayısı da 138. Şimdi 157 CHP üyesi çıkar, yani 17'si çıkarsa 140 olursa dengeler değişir. Yani sadece İstanbul için değil aslında pek çok yerde DEM seçmeni nasıl tepki verir?
1: DEM belediye meclis üyeleri kendi tabanına da o zaman onu geçişe yaparken onun doğuracağı sonuçları anlatmak zorunda. Yani belediye yerel seçimlerle genel seçimler arasındaki fark hep anlatıyor, söylüyorlar ya arkadaşlar. Burada da o denklem giriyor. Yani orada başka bir denklem var. Ben zannetmiyorum DEM'e yakın belediye meclis üyelerinin ya siz buna destek vermiyorsunuz biz de o zaman ayrılıyoruz ve işte önümüze gelirse belediye başkanlığı seçimleri, yani İmamoğlu'nun siyasi yasayla ve yeniden belediye başkan seçimi olursa biz de AK Parti'nin adayına destek veririz diyeceğini düşünmüyorum. Çok yerel bir düzlemde bakar.
0: Desteklemesi bile ama ayrılması dengeleri bozuyor ya. Yani neredeyse eşit oluyor mesela İBB meclisinde. DEM Parti diyelim.
1: Evet, dengeleri bozabilir ama ben
2: o geniş konu anlatayım istersen.
1: O tartışmanın ben böyle şekilleneceğini düşünmüyorum. Belediye başkanlığının CHP'den AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum.
2: Sonuca katılıyorum. Ama şöyle bir durum var. Örneğin 157'nin 5'i görevine dönemedi onlarla ilgili. Az önce Nihal Hanım'ın dediği gibi bu iki tane temel dava var İstanbul'da. KCK meselesine dayanıyor. Yani kent örgütlenmesi sebebiyle.
3: Resul Emrah Şahan'a ilk yöneltilen suçlamalar bu şekilde.
2: Oraya geleceğim. Hayır zaten Resul Emrah Şahan'ın ilk görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması kent uzlaşısı dosyasında 10 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Bunlar aslında CHP üyesi olmayan ve meclis üyesi olmadan bir iki gün önce CHP'ye üye yapılan kişiler. Ve işte bunların ne yazık ki onu önce tutuklandı sonra tahliye edildiler. 5'i görevlerine dönemedi. Örneğin 157'nin içinde 17 dediniz ya. 5'i zaten bugün görevde değil. Bir oylama olsa oylamaya katılamıyorlar.
0: Çünkü, bu durumda daha dediğim gibi eğer olursa 17'si çıkarsa 135'e 138 olur mesela. Yani Cumhur İttifakı öne geçer.
2: 12 üstünden hesaplayalım diye örnek veriyorum. Yani 12'sinin ayrılıp bir grup kurma ya da bir tavır alma hakkı var. Hani 157 mevcut hali hazırda var diye düşünülüyor. Ama o 5'i görev yapamıyor. Koyduk. 3'ünü önceki İstanbul İl Yönetimi Özgür Çelik döneminde partiden uzaklaştırmıştı. Onlar da CHP grubu adına işlem yapamıyor gibi düşünülebilir. Belki gelir oy verir ama haklarında çeşitli iddialar var, rüşvet alma gibi. O yüzden onların da hani bir duygusal kopuş yaşama ihtimali var, düşünün siz partinizden. Partiniz tarafından belli bir iddialı uzaklaştırılıyorsunuz. Oy vermeyebilirsiniz bu sebeple. Böyle bir durumda zaten eğer Sayın İmamoğlu'nun bir hüküm alma durumunda ben İstanbul seçimin çok karışık olduğunu düşünüyorum. Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetebileceği hem yeni partinin yönetebileceği çok önemli bir süreç var. Hatta birlikte yönetmesi zorunlu olan bir süreç var. Bunun da haber değeri çok yüksek. Yani yine burada Aytunç Bey ilk anlatmıştı hepimiz dinlerken. Ben o rakamları biliyordum. Pek de kamuoyuna anlatmak istemediğim konular ama yani hassas bir durum. Ve bu yeni partinin buradaki tavrıyla DEM Parti'nin yani can pek olmaz dese de etkisel bir tepkiye yol açabilir. Her konu her dakika ayrı yerde değerlendirilir fikrinden ben de kendi özgür ağırlığımı göstermek istiyorum noktasına gelebilir iş. Ama bu yaşayıp görülecek bir şey. Yani bu akşamdan karar verebileceğimiz bir durum değil. Bir de konudan
0: bu arada dediğiniz gibi İmamoğlu zaten eğer kesinleşirse tekrar bir seçim yapılırsa bu
2: İstanbul Büyükşehir'le ilgili bugün cari bir tartışma yok. Sayın Nuri Aslan görevinde gayet de iyi çalışıyor. İstanbul'un sorunlarıyla ilgileniyor.
0: Biraz mesele siyaseten bir tartışma. Yani DEM'le yeni parti bundan sonra birlikte yürür mü yürümez mi? Yoksa biz yeni partiyle mi
4: yürürüz? İstanbul'da şantiyeler hala devam ediyor. Afişler soldu. Yani girmeyelim.
5: Ya tartışmayı bence oraya taşıyor.
4: Açık hava şantiyesine dönüştü İstanbul. Oraları
2: ben gördüm söylüyorum ya. Elbette
4: çalışmıyorlar.
2: Sensasyonel bir şey söyleyeyim. Ekrem Bey'den
3: Belediye Başkanı'nın çalıştığı belli değil.
4: Ya vallahi
3: Çok kaotik bir şehirde yaşıyoruz ya. Bir an o çalışma dursun.
6: 10 yıl önce de kaotikti.
3: Hayır, yani kıyamet var kardeşim.
6: Hayır, hep kaotikti İstanbul. Ne zaman kaotik olmadı?
3: İstanbul büyük şehir. Şehirlerinden biri. Diyorum. Ben önceki belediye başkanları...
6: Nuri Aslan önceki... benimle...

0: belediye başkanları çalışmıyor demiyorum ki.
1: Bak, ben bir şey gösterebilirim. Ben bir şey söyleyeyim bakın. Açılıyor, Taksim istasyonunda, Taksim metro istasyonunda yürüyen bant iptal edildi, yerine mermer döşendi. Bunu yaptılar. Tamir edilmeyince 6 yıl boyunca sürekli arıza sürekli arıza. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimse kusura bakmasın fetret devrini yaşıyor. Özellikle son 6 yıldır batak halde bu şehir. Bu şehir battı. Dünyanın en kalitesiz yaşamını yürütüyoruz burada İstanbul'da. Yaya olarak yaşamak mümkün.
0: Tamam, o yüzden
1: başka şekilde de yaşamak mümkün. Bunu söyleme, kusura bakmayın. Partiden bağımsız söylüyorum. Partiden bağımsız söylüyorum. İstanbul şu anda dünyanın en kalitesiz yaşamını sürdüğü şehir.
0: Bunu, hiç etkisi
1: yok. Bunu bizler gibi yaya hayat sürenlere, bizler gibi çarşı pazara çıkanlara soracaksınız. Mercedes'lerinden dışarı bakanlar o çamurlu sokakları görmüyorlar. Bizler bunu yaşıyoruz, halk bunu yaşıyor.
2: Doğru.
1: Her günde yazıyoruz. Her günde yazıyoruz.
3: İşler konuyu nereye getirdin?
2: Gerçekten yok.
1: Metrolar çalışmıyor. Metroların asansörler çalışmıyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor.
0: Kullanan biri olarak
1: artık çalışmaması mutlak hale geldi.
4: Bir şey soracağım. Metrolar bir şey soracağım size.
1: Bu şey ya bu kadar hizmeti olmayan bir şeyi savunmayın ya Allah aşkına ya.
0: Hiç
1: bakın partiden bağımsız söylüyorum.
0: Ben toplu ulaşımı kullanıyorum.
1: Ben de kullanıyorum.
0: Her gün kullanıyorum.
1: Siz nereyi kullanıyorsunuz? Bir taksi istasyonuna gidiyor musunuz? Taksimi kullanıyor musunuz?
0: Evet, taksimi
1: yeni kapıyı kullanıyor mu? Yeni kapıyı
0: kullanıyorum.
1: Yeni Kapı istasyonu 15 günlerini bozuluyor ya.
0: Üsküdar'da iniyorum. Nasıl bu
2: yeni bir şey gördünüz
1: ya? Allah
2: aşkına. Gerçekten söyleyin.
1: Yeni, yeni bir şey. Olanı batırmışlar. Şey. Olan battı. Olan battı. Olan battı ya.
0: Hiç onda haklı
1: ya birazcık yani gözümüzle alay etmeyin. Allah aşkına gördüğümüzle alay etmeyin. Yaşadığımızla alay etmeyin.
0: Hiç bir çay içmişlikleri, bir çaylarını içmişliğini yok.
2: Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metro var.
0: Ben öyle bir şey söyleyeyim. Savunmak için hiçbir gerekçem yok.
1: Ama savunmak gördüğümüzle alay ediyorsunuz.
0: Aynı şehirde yaşayabilirim.
1: Bu kadar sinirlenmeniz.
0: Hayır böyle bir saçmalık olur mu?
1: Şey
0: gözümüze hakaret etmeyin. Ha demek ki başka bir şey.
1: Ha, bir dakika,
0: bakın
1: bir dakika.
0: Bunlar başka imalar yani.
1: Ha, ben hiçbir şey ima etmedim. Bir
0: ben
1: dakika.
0: Kullandığım toplu ulaşım araçlarıyla ilgili. Hanım,
1: beni konuşturmuyorsunuz ya. Beni konuşturmuyorsunuz.
0: Kendi tecrübem çalıştığı yönünde.
1: Çalışmadığını, tembellik ettiğini, şehri batırdığını anlatıyorum. Siz de savunuyorsunuz. Ya, bunu savunduğunuzu söylemedim.
0: Ayıp mı? Ayıp mı? Hepimiz bataklıkta yaşıyoruz.
1: Hatta metro. Bataklıkta metro. Yaşıyoruz. Burası bataklık
2: gerçekten
1: oldu. İstanbul bataklık. Bataklık.
2: Metro yetmediği için Ulaştırma Bakanlığı, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapmadığı için Ulaştırma Bakanlığı kendisi metro yapıyor. Geçen gün bildiğim Halkalı'dan havalimanına, yeni havalimanına gittim. Çok da güzel
1: bir cümle söyleyeceğim.
2: Ama yapan Ulaştırma Bakanlığı.
0: Peki şöyle.
4: Bir cümle söyleyeceğim.
5: Bu kadar.
4: İzin verirseniz. Halkın iradesine karşı çıkıyorsunuz. Niye? 2019'da seçilmiş, 2024'te gelmiş, tekrar aday olmuş.
1: Halk sevgili Can, bana ne halkın iradesinden ya? Bana ne ya? Ben siyasetçi değilim abi. Ben gazeteciyim Can. Gazeteciyim. Kaldırım yok. Otopark yok. Şehir şantiye batak.
4: Halkın iradesi.
1: Halkın iradesinden bahsetmiyorum ki.
4: Ben halkın iradesinden
0: bahsediyorum. İş oraya geldi yani.
4: Bir dakika. Şunu diyeceğim.
2: Şu an Nuri Aslan belediye başkanı değil mi?
4: Bir dakika.
5: Belediye başkanı
4: mı? Bitireyim.
1: Ben gazeteciyim. Ben halkın iradesi ayrı bir konu. Ona karışma.
4: Ben de gazeteciyim. Bak 2024'te seçim oldu. Başarısız İmamoğlu, bakın başarısız, ben de kabul ediyorum. Başarısız İmamoğlu.
5: 51,5.
4: Ben de kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi başarısız.
5: 51,5 aldı.
4: Hiçbir şey beceremiyor. İstanbul lanet bir şehir oldu 6 yılda. Ama İstanbul halkı 1 milyon oy farkla Ekrem İmamoğlu'nu yeniden belediye başkanı seçti.
1: Konu bu değil.
4: Halkın iradesine, konu bu değil ki. Halkın iradesine karşı gelebilirsiniz.
0: Ama sen o zaman şu mu?
1: Ya ben kaldırım istiyorum. Kaldırım diyorum.
0: Bu hal, bu
4: eleştirebilirsiniz bu. Eleştirebilirsiniz ama halkın iradesine.
0: O zaman şunu diyorlar. Nasıl olsa çalışmıyoruz, oy veriyorlar. Hiç çalışmıyorlar.
1: Ya kaldırım istemek halk iradesine saygısızlık mı Can? Kaldırım istiyorum ya, kaldırım. Yaya gibi yürümek istiyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Temiz su, temiz hava istiyorum. Halkın iradesiyle ne ilgisi var mı?
4: Sandıktan 1 milyon oy farkla çıkmış mı? Çıkmış.
0: Doğru hizmet yapmayacağını
1: yaşayalım çabuk.
4: Eleştirin. Eleştirin.
0: Ya ikisi çok başka
4: ben
0: bir şey. Biri meşru belediye başkanı, biri belediye başkanı.
4: 2026'da 16 bakanla değil, 26 bakanla gelin. Çalışın, alın.
1: O zaman hiç hükümeti yani eleştirmeyeceksin. Bu. Hükümet sandıktan çıkmış, hiç eleştirme hükümeti o zaman. Öyle ya,
2: sen
1: hükümeti de eleştirme o zaman.
4: Çalışın, alın ya.
2: Bakın ben siyasetçi değilim.
4: Bakın ben CHP'li değilim, siyasetçi. Diyorum ki çalışın 2026'da alın. Adam çalışmış, 1 milyon oy fark atmış. Almış yani bu kadar.
1: Siyasetçi değilsin ama siyasetçi gibi çalışın. Siyasetçiden daha beter savunuyorsun.

0: İstanbul halkı demiş ki ben İmamoğlu'nun başarılı olduğuna inanıyorum demiş ve seçmiş.
1: Başarılı şimdi, olduğuna inanıyorum buna, diye seçmedi onu.
0: Ama Allah Allah orasına, bir dakika arkadaşlar.
1: Hiç öyle. Başarılı olduğuna Cumhurbaşkanlığı olduğu seçimlerinde, çok iyi biliyorsunuz.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
1: hiç de öyle seçmedi.
0: %51'e %49 değil.
1: Hangi, halkın iradesi hangi var. Vaadine, hangi vaadine, hangi seçim beyannamesindekini hangisini yerine getirdi? Başarı odur hocam. Bir dakika. Aldığı oy oranı değildir başarı. O seçim başarısıdır. Ama belediyecilik başarısı değildir o. O ayrımla yapmadı.
0: Doğru.
1: Siyasete bilseniz yerel yönetimlerde bunun başarı olmadığını bilirsiniz.
0: Diyorum zaten ben sizinle aynı yerdeyim.
1: Ve bunu meşru görmeyin. Çok tehlikeli bir şey. Seçmen veriyor diyorsunuz 1 milyon farklı. Niye veriyor
0: arkadaş,
1: seçmen?
0: Arkadaş ben sizinle
1: Ekrem
0: aynı yerdeyim.
1: Ekrem çok sevdiğinden değil. Belki başarı iktidara tepki koyacak. Veriyor, bu çok başka sahiple. Çok tehlikeli. Bakın, seçmenin davranışlarını değiştiren
0: ama bir dakika ya.
1: Şeyleri bunlar.
0: İşimize gelince sandık seçmen irade milli irade.
1: Önemli. İrade önemli.
2: Peki efendim buraya
1: bu seçmen iradesi.
3: İstanbul'a hizmetin bununla alakası yok. Nuri Aslan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıysa oraya oturduysa biz de hizmet görmek istiyoruz.
1: Ya şu olsa kaynaklar kesilse mesela hazineden tamam haklılar. Hazineden kesilmiyor. O da kesilmiyor.
0: Kesin zaten. Hayır kesin.
1: Ya hangisi kesildi?
0: Kesin. Hatta aldıkları yurt dışı var aldıkları kredileri de el koyun. Kesin
4: çok ciddi bir bütçe disiplini var.
0: Mesele şu.
4: Ya siyasi bir şey konuşuyorsun. Can siyasi bir şey söylemeden kaldırmıyor.
2: Yurt alayım mı bu konuyla ilgili?
0: Siyasi değil. Niye biliyor musun?
4: Sen siyaset konuşuyorsun. Ben siyaset konuşmuyorum.
0: Ben de İstanbul'da
4: sen siyaset, ben seçim konuşmuyorum. Sandık konuşmuyorum. İstanbul'da kaldırım yok. Evet. İstanbul'da su kalitesi düşüyor. İstanbul'da hava kalitesi düşüyor. Bunun hesabını kimden sorayım ben? NATO'dan mı sorayım bunun hesabını?
0: Aynı şey İstanbul halkı da yaşıyor. Ben de diyorum ki senin gibi düşünmüyor demek ki İstanbul halkı. Seçmiş. Buna saygı göstereceksiniz. 2026'da da çalışacaksınız. Kazanacaksınız.
3: Eleştiremeyecek miyiz? Yani biz 2029'u mu bekliyoruz?
0: Ben de eleştiriyorum zaten. Diyorum ki.
3: Biz de onu diyorum ki. Kaldırım yok diyoruz. Kızıyorsunuz bize.
0: Kızmıyorum ya. Diyorum ki bak. Başarısız diyorum. Kabul ediyorum. Ama diyorum ki halkın iradesi seçmiş. 2026'da çalışırlar, kazanırlar, kazanabilirler.
4: Ya bu bambaşka bu kadar bir şey ama. Yani kim kazanacak konuşmuyoruz.
0: Mesela Mehmet Şimşek.
4: Bunu konuşmuyoruz
0: mesela
4: ki ya. Bambaşka
0: Şimşek,
4: bir konu.
0: Ekonomi politikası kaç yıldır Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu anda? Kaç yıl oldu geleli?
4: Bilmiyorum kaç
0: yıl. Ekonomi düzelir, enflasyon düşecek diye. Enflasyon düşecek diye, faiz düşecek diye.
4: Tamam eleştirmeyelim Mehmet Şimşek'i. Eleştirmeyelim mi?
0: Ben eleştirmiyorum.
2: Ben eleştiriyor musunuz?
0: Hiç duymadım.
4: Ben eleştiriyorum ya, yazılarımı okuyacaksın.
2: Mehmet Şimşek'in başarısız olduğunu söylüyor.
4: Senin özelinde. Olmuyor iş. Bir dakika olmadı.
0: Senin özelinde demiyorum ki. Olmadı. Ya ben senin özenine mi diyorum
4: bence
0: burada?
4: Ben bir müsaade et kaldırımı da eleştireyim
0: bir
4: yani. Faizi eleştiriyorum bunu da eleştireyim
0: müsaade. Fikri tartışmadan bahsediyorum. Ben senin şahsına, Türkiye'nin şahsına mı eleştiri yapıyorum? Hayır. Sizin ya baktığınız nokta sizin gibi düşünen bir topluluk, siyasi anlayış neyse sonuçta diyor ki evet burada bir başarısızlık var. Diyoruz ki orada kaldırım yok, o çalışmıyor, bu çalışmıyor. Sen de bunu...
4: Ya sevgili canım,
0: sen de bunu dile getiriyorsun gazeteci olarak,
4: kendi adıma konuşuyorum. Lütfen bak, istirham ederim bak. Ben İstanbullu bir yurttaş olarak ve gazeteci olarak kendi adıma konuşuyorum.
0: Tamam.
4: Herhangi bir grubu temsil etmiyorum. Tamam. Kimsenin sözcüsü değil, siyasetçi de değilim.
0: Ben de diyorum şimdi, ki, ben de İstanbul'da yaşayan bir gazeteci olarak...
4: Hükümetin ekonomi politikasını, hükümetin ticaret politikasını vesaireyle nasıl... zaman zaman eleştiriyorum. Bunu eleştirme hakkım var. Aynı tabii şekilde İstanbul'daki hizmeti de eleştiririm. Tabii yani böylesi var. Bir tepkiyle karşılaşmak çok üzücü. Gerek yok.
0: Ya tepki
4: aynı şehirde yaşıyoruz.
0: Ya tepki göstermiyorum
4: yani sandığı
0: ki.
4: Koyacaksak ortaya zaten hiç tartışmayalım. Zaten seçimle gelmiş. O
0: İstanbul'da
4: zaman hepsine amenna değil.
0: İstanbul'da hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak başka bir şey. Eleştirmek başka bir şey.
2: Peki.
0: Ben de eleştiriyorum.
3: Hayır, yapılmamış
0: ki,
3: zaten.
0: Ya yürüyen merdiven niye çalışmıyor kardeşim diyor. Ben de kızıyorum. Veya diyorum ki işte bu asfalt niye buraya asfalt atılmıyor? Burası niye toz toprak diyor. Ben de kızıyorum. Bu kaldırım niye
4: yapılmıyor? Tamam, parti ben de kızıyorum.
0: Konuşmadık. Bu başka bize. Bir şey.
4: Parti ağzımızı almadı ki. Seçimi sandın sen konuştun.
0: Ben de diyorum
4: seçimi
0: ki.
4: Seçimi sandın sen getirdin.
0: Ben ama bunu sağ olsun, için söylüyorum.
4: Sanki itham etmişiz gibi davrandı. Öyle
0: bunu
4: şey
0: eleştirebilirsin ama bir yapılan hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak başka bir şey. Eleştirmek başka bir şey. Siz nasıl girdiniz biliyor musun?
4: Ben tekrardan fetret devri yaşıyor.
0: Şey
4: İstanbul yani. Fetret devri yaşıyor.
0: Evet,
4: İstanbul'da olan da yıkılıyor.
3: Hocam,
4: bu benim iddiamı arkasındayım.
3: Hakikaten ikimiz de İstanbulluyuz. Aynı yaşlardayız aşağı yukarı. Bir karşılaştırsana önceki dönemle. Şimdi sen sürekli sokaklarda geziyorsun. Gerçekten gördüğün, bana sayabileceğin İstanbul'da şu anda yapılmış bir şey var mı?
1: Yeni kazandırılan söyle. Bir proje.
3: Kazandırılan bir proje. Wow,
1: belediyeciliği kolaylaştıracak.
3: Bak ben bir tane sayıyorum. Halkalı'dan metroya bindim, İstanbul Havalimanı'na gittim. Ama yapan Ulaştırma Bakanlığı.
5: Yok yok, İBB'nin yaptığı şimdi çok sayıda yani, metro var.
0: Nasıl olacak?
5: Metro
0: bak, bence var, kreşler CHP var, kent lokantaları var. İyi söylesin, CHP'nin avukatı orada.
1: Zaten vardı kent lokantaların aynısı da eski dönem ismi farklı.
5: Ama ben şunu söyleyebilirim, canlandırdı, sayısını çoğalttı.
1: Aynısı bu, yine değişen.
5: Bunların hepsi vatandaşımıza hizmet.
1: Ya hizmet başka zaten. Burada konuşulan konu, bu kadar potansiyeli olan bir yerin, böylesi de büyük, dünyanın büyük şehirlerinden, yani artık Türkiye'nin aşan bir birçok anlamda tarihi, alt üstü her yeri, turist geldiği zaman yayının başında şey dedim, özellikle açık hava şantiyesine dönüştü. Niye diyorum bunu? Her tarafta hala, ben bilmiyorum, yetkililer bu anlamda da bir şey yapmalı. Her yerde ben hala kocaman kocaman Ekrem İmamoğlu imzaları görüyorum. Orada da bir reklam faaliyeti hala devam ediyor. Şu an belediye başkanı değil. Kocaman işlevsiz, içinde hiçbir şekilde iş makinesi olmayan devasa şantiyeler var. Yıllardır ama. Artık brandalar solmuş. İçim, o yolları kapatıyorsunuz.
4: Türkler
1: trafiği
4: bitmeyen metro yapmışlar.
1: Ha, bu çok tehlikeli bir yaklaşım.
3: Ataköy Küçükçekmece metrosu İBB'nin zannedersin. 2017'den beri devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: Belediye benim itiraz ettiğim nokta şuydu. Her şey... Ya hiçbir şey yapılmamış gibi davranmayalım. Peki. Yapılan da var, hata da yaptı, yanlış da yaptı.
5: İki cümleyle sonuçta kapatalım
2: önce bu öyle yapacağım konuyu. Şimdi ben öyle yapacağım. Hatırlatalım bu konuya nereden geldik. Şöyle geldik. İBB'de eğer yeni partinin bu tavrından dolayı DEM Parti'den başka bir adım gelir mi? DEM Parti ile yeni partinin birbirinden uzaklaşması mı söz konusu olur derken konu İBB'ye geldi. Ve burada aslında bir takım eleştiriler de söz konusu oldu.
0: Şimdi İBB'ye
3: Nuri Bey'i övdüm diye oldu. Nuri Aslan deyince ben
2: tek bir açıklamada yapacak şimdi bize. Aynen, meselemiz cümleyle, buydu aslında. Ben... Seyircilerimize şöyle bir açıp da ne konuşuyorlar acaba bu konuya nereden gelin diye sorular varsa böyle geldik efendim. Buyurunuz.
5: Ben bütçe disiplinini çok önemsiyorum. İBB'nin çok büyük bir borç yükü vardı. Onu azaltıyorlar. İki, İSKİ'nin çok büyük bir altyapı çalışması oldu. 6 yıl içinde İstanbul'da. Bu çok kıymetliydi. Üçüncüsü, özellikle İBB kültür çok nitelikli ve önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul'un kültürel tarihi değerlerinin yeniden kazandırılması, iyileştirilmesi, dönüştürülmesi, bunlar çok kıymetliydi. Onun dışındaki kültürel, sosyal etkinlikler tartışmalıdır. Hani belediye konser yapmalı mı, yapmamalı, bunlara hiç girmiyorum ama o anlamda da çok büyük bir hizmet oldu. Bu programın özü nüvesi bu değil.
2: Aynen
5: o yüzden
2: öyle.
5: Elbette eleştirelim.
1: Ay, bir şey
5: elbette,
1: ya.
5: Elbette karşı çıkalım. Ama olanları da yok saymayalım.
1: Bu vesileyle
5: yani.
1: Bence yine hatırlatayım
0: ben. Benim de dediğim oydu, başka bir şey değil yani.
2: Son Nur Turban'dan
1: yani
2: son
1: bu adınız ya İSKİ vesaire, hatırlayın. Yine Türkiye'nin yapılacak projelere bakın, yine notlarımda. O dönem hatırlayın, yine arıtma ile ilgili büyük arıtma tesisi, Avrupa'nın en büyük arıtma tesisi vardı. Maliyet yüksek diye iptal etti. Yani
3: ya ne diyeyim, olanı da 5 yılda çözeceğim dedi 2019'da.
2: Peki efendim, bu konuyu isterseniz
5: yani 5 yılda
3: kimse
0: yalnız hapiste
3: Türkiye'de
0: hapiste de
2: uçun yolu hapiste yani.
4: Çözüyorum canım. Denizaltı var yani.
2: Haberim var değil mi? Denizaltı söz konusu.
0: Sadece hükümet 3,5 yıldır hapiste İmamoğlu.
2: Hatırlatmak lazım.
3: 2024'e kadar çözeceğim dedi. 5 yıl dedi.
1: 6 seneden bahsediyoruz.
3: Oğuzhan Uğur yayınında söyledi. İzledim.
5: Doğru, haklısın. Bunlar şey.
3: Yiğit Bey izlemiş.
5: Ben biliyorum canım.
4: Denizaltı vardı. Onu bekliyoruz bir de. Denizaltı.
5: Türkiye'de deprem sorunu sadece hükümet çözer. O da 5 yılda değil. 15 yılda zor çözer. Türkiye deprem ülkesi.
3: Ekrem Bey'in sözünü hatırlattım sadece. 5 yılda çözelim dedi.
5: Gerçekçi bakalım. Ya yakıcı bir sorun. Bu arada unutuyoruz yani 2023'ten beri acı yaşamadık diye, ama çok yakıcı bir sorun. Ancak hükümet eliyle çözülür. Yoksa kentler bunun altından kalkamaz.
2: Pekala. Efendim şimdi müsaade ederseniz terörsüz Türkiye sürecine tekrar bir dönmek isterim. Çünkü başta Nur Tuğba Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok tarihi günlerdeyiz. Dolayısıyla bir kez daha vurgulamak, anlatmak da icap ediyor. Biraz önce aslında tüm konuklarımız şöyle bir üzerinden geçti. Neler var maddelerde diye. Müsaade ederseniz şöyle bir tekrar bakalım hep birlikte, seyircilerimiz için de şöyle netleşmiş olsun efendim. Düzenleme aslında neleri kapsıyor? Özellikle 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ceza gerektiren suç ve suçluları kapsamayacak. Çok net bir çizgi çiziyor aslında burada düzenleme. Dolayısıyla net bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. İkinci maddeye geçelim. 15 yıl ve daha az ceza alacakların soruşturmaları 5 yıl ertelenecek. Burada bir erteleme söz konusu. Bu da yine çok tartışılmıştı. Nasıl devam edecek diye. Yine 15 yıldan çok daha fazla ceza alanların da 10 yıl ertelenecek soruşturmaları. Erteleme süresince terör cezası işlenmesi durumunda erteleme bitecek. Bu ne demek efendim? Devlet devlet takip edecek bu kişileri. Eğer tekrar bir suça karışırlarsa iptal edilecek. Dolayısıyla devletin gözü, kulağı, eli hep üzerinde olacak bu kişileri. Düzenleme örgüt yöneticilerini, kasten öldürme suçlularını kapsamayacak. Aslında kırmızı nokta, kırmızı çizgi diyelim burasıydı. Bugün Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir paylaşımı vardı. O da özellikle bunu açıkça vurguladı. Düzenlemenin asla güvenlik güçlerimizi şehit edenleri kapsamadığını, kasten adam öldürme ifadesi bunun için kullanılıyor. Ya da bu emri verenleri de kapsamadığını mesela.

0: yine açık bir biçimde ifade ediyorlar efendim. Gibi. Geçelim bir sonraki, hatta geldi de Akın Gürley'in efendim ifadesi. Terörsüz Türkiye, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Terör saldırısı talimatı verenlerle güvenlik güçlerini şehit edenler düzenleme kapsamında olmayacaktır. Vatandaşın kaygısı buydu. Öyle değil mi? Yani en önemli kaygılarından biri buydu. Özellikle şehit ve gazi ailelerimizin hassasiyeti çok kıymetli diye sürecin başından beri devlet tarafından açıklamalar geliyor. Şimdi bir sonraki görselimize de bakalım efendim. Nasıl tasfiye edilecek peki? Yani süreç nasıl işleyecek? PKK nasıl tasfiye edilecek? Hemen o görüntümüze de bakalım. Çünkü uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yani hemen olmayacak. Hemen yarın aslında bu insanlar üzerinde uygulanmayacak bu kararlar. Şöyle ki önce devlet bir görecek. Silahlar tamamen bırakılacak. Erbil ve Süleymaniye'de oluşturulan merkezlere silahlar teslim edilecek. Ardından kamplar terk edilecek. Kuzey Irak ve Suriye'deki 3.900-4.000 örgüt üyesi var. Bunların kamplarını terk edeceğini görecek devlet. MİT silah bırakmayı rapor edecek. MİT bunları gözlemleyecek efendim, bir rapor hazırlayacak. Evet, tasfiye edilmiştir, bu örgüt bitmiştir diyecek. MİT bir daha geri dönüş olmayacak şekilde de silahlar teslim edilmiştir diye bir rapor hazırlayacak. Sonra bu raporu MGK'ya sunacak. MGK kararıyla da süreç başlayacak. Resmi gazetede yayımlanacak, ancak öyle başlayacak. Şimdi denilen o ki buraya gelene kadar yine en az bir iki ay sürer bu iş. Yani özellikle bu silahların teslimi, MİT'in bu raporunu hazırlaması, MGK'ya gelmesi, resmi gazetede ne zaman yayımlandı o zaman tamam şimdi başlıyor süreç diyeceğiz. Çünkü aslında teklif tam da bunu ifade ediyor. Ne başlayacak? 6 ay boyunca bir başvuruda bulunabilecek bu kişiler. Dolayısıyla 6 aylık süreç başlayacak. Yani 6 aylık süreç henüz yarın başlıyor değil. Ya da pazar günü mecliste mesela görüşüldükten sonra başlıyor değil. Önce devlet bu kez o silahların tamamen bırakıldığını görecek. Şimdi ne dersiniz? Burada açık bırakılan bir şey var mı? Yani devletin açık bıraktığı, suistimal edilebilecek. Yoksa her şey şöyle net bir biçimde ifade edilmiş mi? Bu kez Nur Tuba Hanım'la başlayalım, müsaade edersiniz.
1: Ya tabii bir taraftan da ben 22 Ekim'den bu yana ekranlarda böyle çokça kimi kesimlerden tepki çekse de bu açıklamanın, Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ardındaki fikriyatı, meselenin büyük pencereden baktığımızda sadece siyaset ya da bir terörist elebaşının ya da bir terör örgütü kurucusunun ve tarihimizde, maalesef geçmiş tarihimizde acılar yaşatmış bir ismin meşrulaştırılması ya da onun aklanması olmadığını defaatle dile getirdim. Ve ne mutlu ki Sayın Bahçeli'nin şimdiye kadar söylemleri, o dönem ortaya koyduğu politikalar, politik söylemler, günü ve günceli takip eden, hatta ileriye yol gösterici konuşmalarında milim bir sapma olmadı. O dönem hatırlayın ne dediler? Teröristi işte salımı vereceksiniz, af mı edeceksiniz? Aziz şehitlerimizi bu vesileyle de hepsini rahmetle yad edelim. Bugün bu hikaye ya da işte bugün bu kahramanlık hikayesi taşlanıyorsa onların aziz kahramanlıklarıyla, şehitlerimizin bu vatana döktükleri kanlarla tesis edilmiştir. Gazilerimiz daha keza. Bugün eğer bu yasa çıkacaksa bundan sonra bir kez daha Türker Bey söylediği gibi şimdiye kadar bir şehit haberinin alınmaması bizim için önemli bir unsurdur.
0: Evet.
1: Elbette bu konuları konuşurken benim de yakınım, yıllar önce maalesef arkadaşımın çocuğu, yıllar önce Kızılay'da bir bombalı eylemde ve evladını kaybetti. Yani bu acılar bizzat yakın olduğumuz için hala şehit aileleriyle bizzat görüşüyorum. Bu insanları gördüğünüz zaman bu hayatta değiller ve konuşmalarımızı yerine getirirken elbette bir devlet aklıyla söylemsel olarak dile getiriyoruz ama arka tarafta da incitmememiz gereken, pamuklar içine sarmamız gereken yaralı gönüller var ve hiçbir zaman bu yarayı saramayacağız. Bir taraftan da evlatları daha kaçırılan anneler var. Suriye'de biz görmedik mi? Hatırlayın 12-13 yaşındaki çocuklar sniper yapıldı. Yine terör örgütünün orada kaçırdığı çocuklar, yine bizim bölgemizden kaçırılan çocuklardı. Biz bunları bizzat iyi gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorununu bu kez ne Amerikalısı ne İngiliz'i, bu kez bütün kimse derdiniz. Ne söyleyemediğimiz, konuşamayacağımız hiçbir şey olmamalı. Bugün elbette maalesef güncel siyasetin bazı kimi zaman sığlaşan tarafında çok önemli konuları kaçırıyoruz ama Türkiye yıllardır bulunduğu jeopolitikten dolayı hep önceliği güvenlik üzerine oldu. Yani birinci önceliği güvenlik politikaları oldu ve bu güvenlik politikalarından dolayı belki de geride kalan işte demokratleşme, işte hukuk diyebilirsiniz, adalet diyebilirsiniz. Bazı konularda insanlar haklı, eleştiri yapabilirler, ekonomi, bunları asla İşte haksızsınız, muhteşem hükümetin her şeyi %100 mükemmel diyemeyiz. Çünkü rasyonel bakmak lazım. Elbette onlar da ekonomiyi iyileştirmek istiyorlar.

0: Adaletle ilgili zaten gerçekten önemli gelişmeler var ama mesele tarihi konularda siyasetin, ideolojinin, işte az önce dedik ya, mecliste çoğulcu bir demokrasiyle toplanmış bu masanın etrafındaki insanların, bu bayrağın, evlatlarımızı geleceğe, işte sen nerelisin dediklerinde eskiden insanların ya ben buralıyım demeye utanıyorum algısını önünden çıkaracak meselelerin önce güvenliğinin tesis edilmesi. Bu önce altını çizelim. Bu hadise direkt hukuki olarak başlamadı, işte az önce bahsettiğiniz maddeler değerli ama bunu da şu yönde görülmesini arzu etmem. Devletin elinde bir sopa var. İşte o sopayla da işte yapacaksınız. Bu da çok tehlikeli bir bakış açısı. Burada karşılıklı bir müzakereyle beraber ortaya konulmuş bir ortak akıl var. Ve bu ortak akılla elbette kontrollü devam edecektir. Zaten artık bahsettiğimiz bu münfesih terör örgütünün hem silahlı tarafı artık tükenmiş durumda. Az önce Erbil Süleymaniye'den bahsettik.
1: Nur Tuba Hanım, şimdi arkadaşlarımız da bir soru koydular oraya, gördüğünüz gibi Demirtaş siyasete dönebilir mi diye. Şimdi az önce Ahmet Özer'le ilgili konu olunca siz de zannediyorum bir yorumda bulundunuz değil
0: elbette
1: mi?
0: Elbette çıkması gerekiyor.
1: Çünkü Devlet Bahçeli'nin de bu konuda aslında açıklamaları vardı. Bir önce şunu sorayım. Hukukçumuz var aramızda. Demirtaş bu yasadan yararlanabiliyor mu bu tekliften?
2: Şöyle, Sayın Demirtaş'ın bir aslında kesin hükmü yok şu anda.
0: Evet.
2: Yani daha önce rahmetli Sırrı Süreyya Önder'le birlikte aynı eylemden ötürü ceza almıştı ve o ceza infaz edildi, bitti. Hatta yeniden siyaset yapma hakkını dahi kazandı. Memnu hakların iadesi dediğimiz usulde. O da yanlış bir karardı ki Sayın rahmetli Sırrı Süreyya Önder için Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. Öyle parlamentoya tekrar milletvekili olarak dönmüştü. Şimdi bugün tahliye edilse Sayın Demirtaş siyasete anında dönebiliyor. İçeriden de siyaset yapabiliyor ama ben şu anlamda onu çok takdir ediyorum ve mütevaziliğini alkışlıyorum aslında. Kendinden feragat edebilen bir siyasetçi. Yani ben ön planda olayım, ben siyaset yapayım, ben döneyim genel başkan olayım diye bir kaygısı yok. Onu öyle davranışı içinde değil. Bu sürece gönülden destek veren bir insan. Diğer konularını eleştirebilir herkes. O konuda bir şey demiyorum. Yani zamanında yaptığı söylemler falan, bunlar elbette konuşulur, eleştirilir ama bu süreçte ben çıkayım da partinin başına gelip bir aktör olayım gibi davranmıyor. Kendisini geri plana çekiyor, süreci ön plana
1: ama
2: alıyor.
1: Ama hukuken tabii, Demirtaş çıkabilir bugün ve siyasete bile, de dönebilir, öyle
2: şöyle
1: mi?
2: Şöyle düşünün, bugün bile hatırlarsanız Demirtaş içeriden Cumhurbaşkanı adayı da oldu 2018 evet. yılında. Çok da iyi bir oy aldı, %7,5 oy. 2014'te %11 oy aldı. Yani Demirtaş zaten bu Kürt siyasi hareketinin doğal liderlerinden biri. Ve aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurgusu çok önemli. Yani siz bu süreci konuşacaksanız diyor, Demirtaş'ın da siyasi aktör olarak dönmesi lazım. Ha, bu artık Demirtaş'ın ve partisinin vereceği bir karar. Ama siyaset yapmasının önünde hiçbir engel yok.
1: Hukuken.
2: Ve hukuken bunun olduğu gibi bence yani toplumda da Demirtaş yönelik bir beklenti var. Bunu göz ardı
1: İklim buna müsait mi şu an sizce? Ne dersiniz? Bütün konuklarımıza sorayım. Tabii. Böyle
3: normal
1: bir beklentinizde
3: dışarıda olması gerekiyor yani.
2: Bir cümle
3: yani.
2: Unuttum. Nihal Hanım, çok özür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin evet. ihlal kararı
0: onu
2: var.
0: Onun sonuç var artık
3: AİM
0: zaten.
3: Kararı var.
2: Bu
3: AİM kararı. Biz AİM'i takıyorsak
2: bu
3: devlet olarak.
2: Bu gecikmeye mahal bırakılamayacak bir durum. Kararın gereğini karar yerine getirmek lazım.
3: Bir tercih yapalım
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı varken onu mahkum eden Ankara'daki Ağır Ceza Mahkemesi tam 11 ay gerekçeli karar yazamadı. Dosya çok büyük dedi ama yani siz bir insanı cezaevinde tutarken hakkında gerekçeli karar yazamıyorsanız, ona kanun yolu hakkı tanımıyorsanız zaten yargılamanız temelden sakat demektir. O yüzden yani bu sürecin bence de en önemli kazanımlarından biri Sayın Demirtaş'ın İstinaf Mahkemesi'nde olan dosyasında bir tahliye kararı verilmesi. Sonra dosyanın esası ile ilgili elbette bir karar verilir.
1: Aksini ya düşünen ben, bir konuğumuz var mı acaba Demirtaş'la ilgili? Bu iklim,
3: şu şerhi düşmek
1: bu
3: durumunda hissediyorum. Yani dışarı çıkarsa hemen siyaset yapabilir, seçimini kazanabilir. Bunların hiçbirine gerek yok bu mülahazalara. Hı hı. Geçenlerde Selahattin Demirtaş'ın bir fotoğrafını gördük. Yani o kadar uzun yıllar
2: hayatından
3: geçmiş,
2: neler çalınmış.
3: Yaşlanmış. Çocuklarının büyüdüğünü göremeyen bir siyasetçi var ve hakkında dediği gibi kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığı halde yatıyor. Lehine olan bir AİHM kararı var. İhlal Anayasa Mahkemesi'nin
2: ihlal kararı var. Ondan daha üstün.
3: Bu kişi neden içeride? Terörsüz Türkiye süreci diyoruz, milli birlik, dayanışma, toplumsal bağları güçlendirme yasası, yasa taslağını konuşuyoruz. Bu durumda bizzat kimsenin gitmiş evini basmamış, köyünü basmamış, kimsenin kafasına silah dayamamış bilfiil Ama neredeyse o kadar ceza almış birinin artık çıkması gerekiyor.
1: Bu arada gezi tutuklularıyla ilgili ama bir şey yok yani bu yasayla alakalı. Tabii, ama iklim ona da mı döner, Kavala'yla mı konuşuruz gibi o, böyle söylemler var.
2: O biraz yanlış yorumlanıyor. Evet. Hani sanki hani beraberinde olan ama evet. O değil ne yazık ki. Hani bu çok net aslında ne olduğu...
1: Müstakil bir yasadan ya bahsediyoruz.
2: Kabaca özgür, geçici ve çok net. Hatta bir bilgi vereyim.
3: İçeride yani bayağı yaşlı, mağdur, hasta ama başka bir terör örgütü üyeliğine izafe edilerek tutulan bir sürü hasta.

0: etkileyecek bir durum. Ama onun dışında diğer suçlar ya da diğer davalara ilişkin bir durum değil bu.
1: O halde 3000-4000 kişi Kandil'de olanları mı kastediyorlar?
0: Yok, hayır.
1: O ifadede?
0: Türkiye'de cezaevinde.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum, bu yasadan sonra Türkiye'ye dönüş yolu 6 ay içerisinde. Mesela bu isimler başvuru yapabilecekler.
0: O çok daha yüksek bir sayı. Onunla
2: beklenen
0: ilgili
2: hani... sayı hakkında bilgisi olan var mı?
1: 3000-4000 kişi ifadesi geçiyordu da.
2: Dışarıdan gelecek, dağdan gelecek, beklenen, dönüş yapacak. Kişi sayısı
0: yani
2: ile ilgili
0: bir güvenlik verisine dayandırmıyorum ama ben onunla
1: 3000-4000 civarında deniyor ama hepsi de gelmez toplam, şeklinde de bir
3: yani
1: tabii
3: Süleymaniye ve
1: var.
3: Erbil'de yok ama Süleymaniye ile beraber düşünüldüğünde Duhok ve Süleymaniye ile yani dağda olmayan şehirde de olan toplamda 5000 kişi olduğu söyleniyor. Tabii bu 5000 kişinin hepsi Türkiye'ye dönmeyecektir çünkü bunların bir bölümü Suriye vatandaşıdır, Irak vatandaşıdır, İran vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanlar zaten bu kapsamda
4: aynen,
3: olacaklar.
4: Bravo.
3: Yani
4: tabii,
3: Suriye yurttaşına siz herhangi bir infaz düzenleyeceğiniz
4: olanlar.
3: Bir de tabii bu lider kadrosu var. Benim kafamı karıştıran kısım orası. Bunlar
2: onlar
3: ne
2: nereye gidecek?
3: Çünkü
2: mesela
3: bunlar,
2: onların gideceği yerlerin belirtilmesi lazım. Milli istihbarat değil mi? Ya ona ilişkin...
5: Ama onlar çalışılmıştır zaten. Bence o ona ilişkin...
3: Ya, bilgim olmadığı için söylüyorum zaten. Büyük ihtimalle öyledir. Yani burada tabii bunlar... Profesyonel terörist yani meslekleri bu.
5: Evet,
3: adam örgüt lideri.
2: Bunların yerlerini ilan etmezler.
3: Sanatı bu yani öyle diyelim. Nasıl olmuş? Yani. Bu mesela PKK'ya katılan bir Kürt gencinin ömrü aşağı yukarı 2-2,5 yıl sürüyordu. 2,5 yıl sonra. 2,5 yıl sonra bu gençler bir çatışmada ya da bazen de örgüt içi infazlar. 17 bin faili meşhur falan anlatılır ya onların önemli bölümü örgütün kendi infazları. Biz bunları biliyoruz yani. Yani bu gençlerin ömrü bu kadar sürüyordu.
4: Halkı kendileri asimile ediyorlar gelecekte.
3: 14 yaşında katılıyor, 16-17 yaşında bu çocuk. Çoğunun anası babası haber alamıyor bu çocuklardan. Yani bir akıbeti meçhul. Çok ben bu aileleri gördüm, konuştum. Yurt dışında, yurt içinde böyle insanlar var. Şimdi hani neden oldu, nasıl olduya girmiyorum yani. Bu uzun hikaye, konuşuruz. Fakat örgütün elebaşı olan kişiler... Ya adam artık bastonla yürüyor dağda. Yani.
2: Aynen.
3: Yani adam 50 yılı devirmiş dağda. Yani bu işin profesyoneli
2: kariyer
3: olmuş.
2: Yapmış ya. Kariyer
3: için,
2: yapmış.
3: Tabii buradaki kritik nokta bunlar. Ben şununla ilgili ben bir çekince yaşamıyorum. Bu insanlar zaten silahı bırakmak ve başka bir yol çizmek istiyorlar. Bu böyle bir şey. Yani bunu da çok yani çok emin olarak söylüyorum. Bu PKK'dan insanları ben gördüm. Onlarla konuştum. Gazeteci olarak onlarla oturduk kalktık. Onları dinledim. Keskin olanlarını da dinledim, pişman olanlarını da dinledim, hapis yatıp çıkanları da dinledim. Ayrıca bir yani bunun şeyleri vardır mesela. Bu konuda çok yazılıp çizilen kitaplar falan oldu. Onları da gördük yani. Hatıraları gördük, okuduk. Şimdi burada bu insanlar yani silah tutanlar şu töreni mesela küçümsemeyin. Bu tören ciddi bir tören.
1: O da bir kavşaktı. Bugün de yeni bir kavşaktayız aslında.
3: Bir şey?
1: Böyle asıl siyasetçiler de bugün öyle yorumluyor bu arada. Daha gidecek yolumuz var.
3: Girmişler.
2: Silah kebabı falan dediler.
3: Silah bırakıyor bak.
0: Şimdi kurağa girmiş. Ben sürece o zaman inanmıştım açık söyleyeyim.
3: Kurağa girmiş silahı bırakıyor oraya. Şimdi bakın o şahıslar, o silahtan başka bir şey yok onlar. Yani bütün varlıkları o. Sembolik bir şeydir oradaki tören ama önemli bir sembol. Onun devamı geliyor. Fakat şunu unutmayalım. Dünyanın hiçbir yerinde 40 yıl süren çatışma olmaz. 40 yıl sürmez. Savaş 40 yıl sürmez ya. Çatışma da 40 yıl sürmez. Demek ki Türkiye'de bu işin devamından menfaat sağlayanlar vardı. Hem devlet içinde yapılanmış Gladio gibi teşkilatlar, NATO uzantısı teşkilatlar, hem de örgütte savaş ağırlığına artık yükselmiş olanlar. Şimdi devlet içindeki bu FETÖ gibi, Gladio gibi yapılar büyük oranda tasfiye edildi. Evet. Yani biz şunu biliyoruz. PKK'ya gidip silah bırakmayın diyen, Sözde üzerinde Türk askerinin üniforması olan adamların varlığı yazıldı çizildi. Artık bunlar aşikar oldu. Yani Türk askeri değil o, Türk subayı değil. Ama oraya sızmış bir ajan gibi düşünün siz onu. Bu işten menfaat sağladılar. Bunun bir yolu da sosyolojik boyutu vardı. Yani Kürt'e zulmetmenin yolu da aslında bu çatışmayı devam ettirmekti. Bir tarafı da oydu yani. Yani siz Diyarbakır cezaevi gibi bir öykünün devamını da sürdürürseniz... Yani bu insanlara... Yani kayıtlara geçmiş şeyler, işkence vakaları, dışkı yedirmeler vesaire bunları yaşadı bu ülke. Bunlar da bu terörü üreten şeylerdi. Bir de örgüt tarafında da bunun ağları vardı. Avrupa'da bu banka kurdular ya, banka kurdular. Muazzam bir paradan bahsediyoruz. Şimdi burada hala buna direnenler olacaktır. Ama şunu unutmayalım, Demirtaş mevzusuna bağlayarak söyleyeceğim. Yani Demirtaş tabii PKK'lı değil, başka bir şey Demirtaş. Ama şunu unutmayalım, Türkiye eğer bir yeni siyasi süreç açıyorsa birlik ve bütünlük için... Bir defa herkesin pişman olma, yaptığı işten vazgeçme, geri dönme, fikirlerini değiştirme...

0: hakkı vardır. Yani o kapı bir defa açık olmalı. Herkes için açık olmalı. Ben mesela şimdi örgütün yayın organlarını okuyorum. Eskiden beri okurum yani. Bunların Türkiye'de erişime yasaklı siteleri var. Bakıyorum. Hiçbir şekilde tasvip edeceğim yazılar değil. Ama o olumlu bakış açısını görüyorum. Yani bir ülkenin parçası olmak istiyorlar. Tamam, bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Bunu tutturabilirsek, şu süreci de düzgün yürütebilirsek, evet. Nihal Hanım aktardı. Yani zaten çerçevesi şey çizilmiş. Yani böyle böyle bir genel af, efendim affettim git falan değil yani. Bu değil.
1: Devlet kimseyi görecek, MGK var işin içinde, resmi gazete var. Dolayısıyla raporlanacak hepsi. Bu arada dediğiniz gibi şu görüntüler hakikaten vatandaşın yahu bu iş bitiyor demesine vesile olan görüntülerdi. Belki yine işte o MİT'in hazırlayacağı rapor, MGK'ya sunulması, resmi gazete, bunlar da vatandaşın hakikaten ya tamam bu iş bitti deyip rahatlayacağı
0: şuna
1: bir kavşak olacak.
0: Şunu ekleyeyim, bakın
1: yeni bir kavşak
0: bu sürecin başlamasında en önemli etken şudur. Yani çözüm süreciyle karıştırmamak adına söylüyorum. O da belki iyi niyetli bir çabaydı ama olmadı, her neyse. Geçmişte kaldı. Bu süreçteki en önemli etken şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son 10 yıldaki terörle kararlı mücadelesidir. Evet. Yani terör örgütü unsurları büyük oranda yurt içinde yok edilmiştir, kalmamıştır. Yurt dışındakilerle ilgili de artık bir çözüm yapmak lazım. Sebebi şu, problem bizim kendi problemimiz olmaktan çıktı. Bu bir bölge problemidir. Türkiye, dikkat edin, özellikle son 6-7 yılda dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylara müdahil oluyor. Libya'daki iç savaşı bitirdik. Burada katkımız var. Ukrayna-Rusya savaşını bitiriyorduk. Burada Dolmabahçe süreci yaşandı. İngilizler araya girdi, engellediler. Bize kalsa çoktan bitecekti, çoktan bitiyordu. Bakın Irak şimdi kalkınma yolunun parçası haline geliyor. Aynı şekilde bizim Suriye'de yönetimin, rejimin değişmesi, demokratik bir ülkenin kurulması ile ilgili Türkiye'nin orada katkısı var, Türkiye'nin ağırlığı var. Say say bitmez. Yani Türkiye artık Karabağ konusu var. Biz yani 30 yıllık işgali bitirdik, Karabağ yeniden Azerbaycan'ın parçası oldu. Bütün bu ya da Ermenistan'daki demokratik değişim var. Türkiye'nin ağırlığı var burada. Şimdi Türkiye bir başka bölgesel sorunu daha çözüyor. Bunu görmek zorundayız. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Bakın şimdi bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesi var. Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa. Bu 5 üye, bakın çok dikkatli bakın. Bu 5 üye dünyada sadece sorun üretiyorlar. Sadece sorun üretiyorlar. Bakın İngiltere'ye bakın, her taşın altından bunlar çıkıyor. Ukrayna Savaşı'nın bir numaralı müsebbibi. Amerika'ya bakın, kapımızda işte görüyorsunuz İran'a saldıran ülkedir. Fransa'ya bakın, Afrika'yı hala sömürmenin peşinde. Rusya'ya bakın, Ukrayna'da işgalci pozisyondadır. Ne haklı olursa olsun işgalci durumda. Çin'e bakın, sadece kendi ticari menfaatini düşünen bir ülke haline gelmiş. Dünyadaki bütün sorunlara gözünü kapatıyor. Türkiye ise bu sikletine rağmen sorun çözmeye çalışıyor. Bu terör konusu da odur. Onun için hani bu dünya beşten büyüktür lafını tekrarlıyoruz ya. Bunun asıl sebebi bu. Biz oraya adayız artık. Yani bizi görmek zorunda diyor. Türkiye buna aday. Ha bu şu tartışmalar demin açılışta yeni parti diğer... Ya bunlar da bizim iç tartışmamız. Tabii ki biz bunları konuşuruz, tartışırız ama Türkiye'nin bir de ana yönelimi var, bir hattımız var. Bu hattın kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Hele bu konuda özellikle halkın buna verdiği destek çok önemli. Şimdi şuraya bağlayacağım. Arkadaşlarımız tabii yeni partinin tutumunu biraz seçmene bağladılar ama ben oraya bir şerh koyuyorum. O fikirde değilim. Şöyle düşünün, Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi, özür dilerim, yeni partinin milletvekili. Ya Sezgin Tanrıkulu'nu sindirebiliyorsa o seçmen, bunu da sindirir, bir şey yok ki. Sezgin Bey'in geçmişi belli, bugünü belli. Yani bugüne kadar farklı pozisyonda durmamış. Dolayısıyla ben onların çok kolay aşılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum.
2: Bir ekleme yapayım
1: tabii
2: mı?
1: Tabii lütfen.
2: Gaffar abi dedi ya işte menfaat sağlayanlar diye. Devlet hakikaten de bu kez çözüm sürecinden dolayı çok öz eleştiri yaparak bu sürece geldi. İşte Sayın Bahçeli'nin gövdesini ortaya koymasıyla birlikte. 6-7 Ekim olaylarında, Kobani olaylarında oradaydım dedim ya. Sonrasında Diyarbakır, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü değişti. Yeni gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü bizi bir briefinge davet etti. Yani nasıl menfaat sağlandığını anlatacağım. Yeni gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Sur mahallesindeki, Sur ilçesindeki bütün evleri haritaya yansıttı. Ve yani şöyle bir harita çizmişler. Raptiye ile o gece yani 6-7 Ekim olayları yaşanırken 155'i arayan evleri tek tek raptiye ile işaretledi. İşaretleme 100'ün üzerindeydi. Sonuç, dönemin FETÖ'cü emniyet müdürü bölgeye müdahale edilmesini engelledi ve işte süreç buraya kadar geldi. Menfaat sağlayanların başında FETÖ vardı süreçte. Bizler de hepimiz de sonrasında şahit olduk yaşananlara. O yüzden bu dönemde artık çok güçlü bir Türkiye devleti var. Ve buna şunu ekleyebiliriz. FETÖ'yü temizlemiş,

0: örgüt, terör örgütü manasında da artık terör örgütü adım atacak hale gelemeyecek duruma getirdiği için biz bugün bunları konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti örgütü adım atacak hale, yani SİHA'sıyla, İHA'sıyla, farklı unsurlarla adım atamaz hale geldi. Ve süreç buraya evrildi. Hani halk diyor ya, işte bir şey mi verildi, şöyle mi oldu, işte Öcalan için şu mu söylenecek? Hayır. Yani gördüğümüz kadarıyla bu kez devletin konumu, bakış açısı, gücü çok farklı. Ve işte İsrail'de yaşananlar, yani İsrail ve Gazze'ye yaptığı zulüm, bölgede yaşananlar, Suriye'de yaşananlar. Kim derdi ki Suriye'de 10-12 günde bir anda her şey terse dönecek? Türk Devleti'nin de ne kadar aslında haklı olduğunu, bu süreci Sayın Bahçeli'nin nasıl çok iyi bir şekilde başlattığı bir kere daha göstermiş oldu. O yüzden ben bu çerçeveyi hakikaten de çok çalışılmış ve çok, hani biraz şunu eleştirenler oldu. Sanki ağır mı gidiyor diyenler oldu ya. Ağır gitmesi iyi bir şeydir hakikaten de. Bence
1: biraz
0: çok da hayırlı oldu ağır gitmesi.
1: Daha iyi olur sadece.
2: Galiba biraz güvenlik politikaları gereğince biraz kapıların arkasında daha böyle şeyler yürür. En son aslında halkla paylaşılır gibi açıklamışlardı. Yani. Bu arada sizin de vurguladığınız gibi hakikaten bu sürece nasıl geldik? FETÖ'nün temizlenmesiyle, işte biraz önce söylediğiniz gibi savunma sanayindeki gelişimle, hatta işte Suriye'deki bu değişimle, jeopolitik bir takım hadiselerle birlikte, bunlar hepsi aslında süreci destekledi. Hatta belki iç siyasetteki uyum da, yani AK Parti, MHP'nin birlikte hareket etmesi, o uyumu sağlaması. Dolayısıyla yani bunların hepsi aslında bu sürece gelinmesine vesile oldu. Buyurun efendim.
1: Bir şey daha ekleyebilir miyim? Ben yasa taslağını ilk gördüğümde açıkçası DEM itiraz edecek diye düşündüm. Hiç yeni partiden ummadım. Çünkü biraz hani çıta da yüksekten başlamıştı, açılmıştı. Bence hani Devlet Bahçeli bu işleri biliyor. Hani en ileri hattan mevzuyu başlattı. Evet. Sonra yani çünkü bu işin bir koordinasyonunun olması gerekir sözünü de biz Bahçeli'den duyduk. Hı hı. Daha önce Umut Hakkı'na da biz Sayın Bahçeli'den
3: yine söyledim.
1: Tabii yine söylüyor onları. Ama koordinasyon falan iyice artık, ya Öcalan'a statü veriliyor, bu iş nereye gider şeklindeki o korkuları. Birine, yani çok fazla insanın da böyle korkusu var, takdir edersiniz ki.
3: Demek ki ama o sonra, kadar cesur değillermiş.
1: Sonra o taslak görünce dedim ki DEM bunu kabul etmeyebilir. Ve nitekim biz şeyi bu ekranlara çok fazla taşımıyoruz, bu programlara. Hani Kürt milliyetçilerini, bak kendisi silaha bulaşmamış, PKK için daha çıkmamış vesaire. Hatta biraz daha
4: mücadelesini fikri bir siyasi olarak veren.
1: Kuzey Irak'taki çizgiye hatta yakın olduğu için, hatta biraz daha sempati ya da empatiyle karşılanmış bazı Kürt milliyetçileri var ki, bunlar bu süreçte Bahçeli'nin yaptığı çıkışı bir karşılık, bir muhataplık yapabildiği ve yaptığı için Öcalan'ı Kürtlere ihanet etmekle 7/24 Öcalan'ı hainlikle suçluyor. Şimdi bunlar programlara mainstream, ya halk bunları duyacak da ne olacak diye düşünülüyor ve çok fazla yansımıyor ama aslında bilinmesinde fayda var bunların. Yani daha çok o Kürtçü, hafif bir tabir, hani aşırı Kürt milliyetçilerinin eleştirdiği, Öcalan'ı ihanetle suçladığı bu süreçte bu gelinen yasa aslında onları çok daha fazla tetikledi. Bir taraftan da buradakileri, ya bu işler böyle nereye gidiyor, ülkeyi bölüyorsunuz. Hani bildik ezberi tekrarlıyor Türkiye ulusalcıları. Ama Kürt, aşırı Kürt milliyetçileri burada Öcalan'ı ihanetle, DEM'i ihanetle suçluyorlar. Böyle bir şey nasıl, biz bir şey alamadık ki, bunun nesini destekliyorsunuz, bunca yıl boşuna mı savaştık, bunca yıl insanız boşuna mı öldü gibi söylemler kullanıyorlar. Ha, demek ki ortada gerçekten bu terör meselesinde ister gerilla savaşı desin bir taraf, ister terör desin, sonuçta insanlar öldü ve bu insanların ölümüne ve daha da ölecek olmaları, daha da potansiyel ölümlerin gelecek olması gerçeğine dur diyen irade, ortaya bir sade, anlaşılabilir bir yasa taslağı metni koymuş. Bunun makul beklentileri ben karşıladığını düşünüyorum. Peki. Ve buna evet demenin ileride olası, hani siyaset üstü diyoruz ya, siyaset içine çekilme tehlikeleri var mı? Var. Ama ona o zaman ayak dirersiniz kardeşim, yani ey vatandaş.
3: Yo, o da,
1: yani ona o zaman ayak dirersiniz.
3: O da yasayla bağlı zaten.
1: Hayır, ona birileri bunu kullan.

0: kullanmaya çalışırsa her iki taraftan, her partiden. Evet.
1: Onu da müsaade etmiyor.
0: Hayır, benim dediğimi anlamadın sanırım. Ben şunu diyorum. Yani bu yasanın geçmesi, desteklerin alınması, imzaların atılması sonucu velhasıl mesela olasılık demin tamamen Cumhur İttifakı'na tamamen yakınlaşması. Sonra işte bazı anayasa değişiklikleri olursa vesaire böyle korkuları var ya muhalefetin.
1: Evet, var tabii.
0: Ya sırayla ya oraya gelince tavrınızı koyarsınız. Oraya gelince ama bu olmadı, böyle olmaz dersiniz. Zaten bu gayet çıplak, sade bir infaz metni. Suça bulaşmamış olanlar gelsin kardeşim, devletlerine güvensinler. Biz onları takip edeceğiz.
1: Adım
0: bu
1: adım.
0: Kadar yani. Bu kadar fazla farklı bir şey.
1: Ya bu,
0: bunun zaten ötesinde bir şey yok.
1: Bu tartışılsın, bu eleştirilsin. Burada bir ortak noktada buluşulsun, geçsin. Sonra anayasa değişikliği zaten olacak. Olmak
0: yani
1: zorunda.
0: Radikal Kürt milliyetçilerinin hiç beğenmediği bir yasa taslağının Türkiye'ye zarar verme ihtimali var mıdır? Klasik bir Türk milliyetçisi demokratik... kendisine bu soruyu sormalı.
2: Peki.
0: Çok basit bir yöntem önerisi yani.
1: Bu arada
3: çok doğru bir bakış açısı, yürekten katılıyorum. Biraz... Çok doğru bir analiz.
0: Nasıl?
3: Çok doğru bir analiz, yürekten katılıyorum. Çok doğru bir bakış açısı.
2: Evet. Önemli bir, dikkat çekici bir soruydu hakikaten. Şimdi Fethi Yıldız sürecinin önemli isimlerinden biriydi. Onda bir açıklaması var. Müsaadenizi aktarayım. Yapılacak tüm işlemler PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının mütakiben gerçekleştirilecektir. Kanun yürürlüğe girer girmez otomatik olarak erteleme kararları verilemeyecektir. Aslında buna dikkat çekiyor Fethi Yıldız'a. Sürecin hakikaten en önemli isimlerinden biriydi, öyle değil mi Nur Tuba Hanım?
4: Evet.
2: Fethi Yıldız'ın açıklamaları o manada hakikaten önem arz ediyor her zaman.
4: Aslında az önce Selahattin Demirtaş'la ilgili tabii konu dağıldı ama ben önemli bir bilgi aldım dün Sayın Fethi Yıldız'a sordum da bu yasa çıkınca bu yasadan faydalanılabilir mi diye sordum Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili. Sayın Fethi Yıldız'la sorduğumda o da direkt bundan bu yasadan faydalanabileceğini iletti ve olası bir şekilde önümüzdeki aylarda sanıyorum Demirtaş da artık salıverecek ve sanıyorum siyasete devam edecektir.
2: Önemli. Önemli. Tekrarlayalım efendim. Evine. En başından beri önemli. Sorduğumuz çok sorulardan önemli. Biriydi.
1: Anayasa
2: çok...
1: Mahkemesi kararı değil. Bu yasayla çıkacak.
2: Yani bu yasayla. Şimdi siz bir tekrarlayalım seyircilerimiz için de müsaade ederseniz. Efendim bugün kıymetli konuğumuz Nur Tuba Aktay sağ olsun dün Fethi Yıldız'la konuşmuşlar. Fethi Yıldız'a ne sordunuz efendim siz?
4: Sayın Fethi Yıldız'a bu yasadan Selahattin Demirtaş'ın faydalanıp faydalanmayacağını sordum. Sayın Yıldız da MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı da ki bu sürecin bunun hukuki tarafını gerçekten ilmek ilmek yani gece gündüz bence iki senedir neredeyse bilhassa Sayın Fethi Yıldız da bu vesileyle hukuk eğitimi almama rağmen gerçekten onun öğrencisi gibi olmaya başladı bazı birçok hukuki kavramlarda. Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan faydalanacağını söyledi. Ve
2: faydalanabilir
4: bir...
2: ya da faydalanacak otomatik tam olarak ifadeniz
4: faydalanır.
3: Mahkemesi takdir eder faydalanır. LH yasa uygulaması yani lehinize bir yasa gelince mahkemeniz evet, o yasaya peki. Bağlı olarak karar vermek zorunda.
4: Faydalanırsa durumda. Böyle bir durumda da sanıyorum tabii ki serbest bırakılacak vesaire ama zaten faydalanırsa Sayın zaten Bahçeli'nin aynen. De geçtiğimiz aylarda sanıyorum 5-6 ay önce de Sayın Bahçeli'nin de Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamada
2: daha yeni yaptı.
4: Sonuna gelmiştir. Evet.
2: Öcalan, Umudu, Ahmetler göreve Demirtaş evine dönmeli ifadelerini kullanmıştı Devlet Bahçeli.
0: Siyasi yasak şartıyla tahliyesinin gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Şimdi böyle bir koşula bağlamak da aslında çok rencide edici tabii.
2: Sonuçta olabiliyor hala mu? Bir hemen hukukçumuz var arada. Aramızda hakikaten çok
0: hayır bu konuda bu iddianın gerçeklik payı hakkında...
3: Ne yazık ki yani o iddianın bir hukuk karşılığı yok.
0: Hukuki hani, karşılığı olmadığını biliyorum ama belki Tuğba Hanım biliyordur.
3: Yok ama şu anlamda yani nasıl yapacaksınız? Elde bir mahkeme kararı yok ki kesin
5: şahsa
3: hüküm
5: özel
3: olsun.
5: Şahsa özel bir kısıt yapamazsınız.
2: Muhtemelen çıkarsa siyaseten yasaklı halde olmuş olmaz.
4: Bence muhtemelen yasaklı olmayacak.
3: Yani, siyasi
4: bence.
3: Yasak olmaz da örtülü bir anlaşmadır o sadece. Yani,
6: kendisi zaten siyaset yapacağını söyledi.
3: Daire resmi örtülü bir anlaşma
0: bir pazarlık mı var?
2: Bu arada Türker Bey'in hatırlattığı da önemli. Kendisinin böyle bir ifadesi vardı bu arada. Yani siyaset yapmayacağı.
5: Yani birinci çözüm sürecinin sabote edilmesinde Demirtaş'ın parmağı vardı. Şimdi tabii. Yerine evet, koyalım tabii, her tabii, şeyi. Tabii. Demirtaş öyle masum bir kişi değil.
4: Aynen, evet.
5: Hani hapiste bulunmasını da o ayrı bir tartışma konusu.
4: Artık yani zaten...
5: Böyle bir şey hani bir iyilik meleği hapse atılmış gibi konuşamayız.
0: Ama insan
5: fakat devlet artık bu şeyleri
0: ya.
5: Kapatıyor. Üzerine bir perde çekiyor. Şimdi burada da mesela Demirtaş'ın ağabeyi PKK üyesi milli.

0: komutanıdır ve aynı zamanda bunların yayınlarında yazar. Ben okuyorum kendisini, işim gereği takip ediyorum. Son 6 ayda 1 yıldaki çizgisine bakıyorum. Bu süreci destekliyor. Yani devletin parçası olmaya çalışıyorlar. Demin özellikle bunu söyledim. Yani bir kişi geçmişte bir şey yapmıştır. Ağır bir suç da işlemiştir ama pişmanlık kapısı açık olmak durumu.
1: Devlet olmanın,
0: vasfı bu. Dolayısıyla devlet şunu da yapabilir. Yani der ki bak sen ben seni affediyorum ama senin pozisyonun çok kritik. Sen buralara dokunursan başka bir şey olur. O da buna razı olabilir. Yani zaten bu...
2: Devlet kinle hareket etmez.
0: Hayır tabii.
2: Yani. Devlet
0: ben sadece olayı zaten çerçeveye çıkıyorum. Bizim zaten bizim maddemiz
1: ontolojik olarak bazı hani sorunlu davranışları ya da suç teşkil edebilecek... Suç teşkil eden davranışları, tutumları icra eden insanları ontolojik olarak kin beslemek ve düşmanlık peki etmek değil. Hani o davranışları düzelten,
3: ceza hukukunun amacı o değil.
1: Ya da aynen farklı
3: ıslah amacı. Evet. O yüzden.
1: Efendim. Demirtaş'ın çok... geçmişinin çok parlak olması gerekmiyor. Hakkında aldığı karar, hakkında çıkan lehine olan kararlar var. Ve o nedenle artık çıkması gerekiyor.
0: Ben de aynı şeyi söyledim aslında ama mesela lehinde çıkan kararı ben doğru bulmuyorum. Ahim sözleşmesini, AİHM'in Türkiye'ye sopa sallamasını ben doğru bulmuyorum.
4: Bu onu
0: şart düşün. Yoksa sizinle aynı fikirdeyim.
4: Yani, kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Efendim
1: sevgili her kararı sopa sallama olarak görmesin.
0: Ben kategorik olarak AİHM'i reddetmekten yanayım. Oradayım. Pozisyonum o yani.
4: Efendim, pozisyonum. Şimdi bu Avrupa iki farklı bakış açısında biraz daha konuşacağız.
0: Evet, mümkünse çıksak iyi olur. Ben o fikirdeyim.
4: Peki, bu bakış açısında konuşacağız. Nur Tuba Hanım, çok önemli bir bilgi bizimle az önce paylaştı. Fethi Yıldız'la dün görüştüğünü, Fethi Yıldız'ın Selahattin Demirtaş'ın çıkabileceği yönünde bir açıklamada bulundu.
5: Çıkar dedi direkt.
4: Özür dilerim. Direkt çıkar dedi. Hatta bu yasadan yararlanarak birazdan detaylarını tekrar aktaracağız. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba efendim. Enine boyuna devam ediyor. Artık yeni bir konu başlığına geçeceğiz. O da elbette fezlekeler, özel ve ağababaya malum fezlekeler söz konusu. Detaylarına bakacağız. Müsaadenizle hemen yine seyircilerimiz için aktarayım. Şimdi efendim Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Böcek'in başkan adayı gösterilmesi karşılığında maddi menfaat temin etmekle suçlanıyor. Yine aynı zamanda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde menfaat temin etmekle suçlanıyor. Veli Ağbaba ise Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten menfaat temin etmek, Çankaya Belediyesi'nde katı atık toplama ihalesinin istediği şirkete verilmesini sağlayarak maddi menfaat temin etmek, yerel seçimlerde İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin etmekle suçlanıyor. Fezlekelerin aslında konusu bu yönde. Şimdi biz şunu biliyorduk zaten, Özgür Özel'le ilgili kendisi de açıklamıştı son verdiği röportajda. 61 fezleke var benim hakkımda demişti, fakat bunların çoğu mesela kamu görevlisine hakaret, yani yaptığı açıklamalarla ilgili aslında fezlekelerdi. Fakat burada işler biraz değişti. Burada bir rüşvet söz konusu bu fezlekelerde. Hemen şunu da aktarayım. Nereden gelindi peki bu suçlamalara? Aslında ifadelerden. Yani kim? Mesela Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek diyor ki, Veli Ağbaba'yla görüştüm, CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesini istedi. Böyle bir ifadesi vardı Gökhan Böcek'in, Muhittin Böcek'in oğlunun. Yine Muhittin Böcek de demişti ki efendim, Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. O çantayı teslim ettim şeklinde açıklaması vardı. Son olarak Özkan Yalım da 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim demişti. İfadeleri vardı efendim. Bu ifadelerin neticesinde aslında bu fezlekeler hazırlandı. Peki tüm bunlarla ilgili Özgür Özel ne dedi? İsterseniz müsaadenizle bir de onu izleyelim. Ardından değerlendirelim. Biraz önce aktardığımız gibi bugün aslında ekibiyle birlikte yaptığı toplantının ardından gazetecilere konuştu ve bakın neler söyledi.
2: Milletvekilinin kamu görevlisinin rüşvet suçu işlemesi ve bir milletvekilinin rüşvet suçu işlemesi ancak vereceği oyu para karşılığında satmasıyla mümkündür. Bu konuda çok açık mahkeme kararları var. O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvetle düzenlenir?
1: Şimdi kritik nokta bu. En dikkat çekici sözlerinden biri buydu. Diyor ki, velev ki bir kere Özgür Özel bunu reddetti. Böyle bir şey yaşanmadı. Özkan Yalım üzerinden de Muhittin Böcek üzerinden de böyle bir para alımı söz konusu olmadı diyor. Fakat velev ki oldu. Ben yine de rüşvet almışım ya da şeklinde suçlanmamalıyım minvalinde bir açıklaması var. Çünkü milletvekiliysem eğer ancak şu şekilde suçlu olurum. Eğer oyumu satarsam, el kaldırıp indirdiğimde oyumu satarsam bu suç teşkil eder. Bir şekilde yardım parası aslında rüşvet değildir diyor. Böyle midir? Yiğit Bey'le başlayalım.
3: İsterseniz ben son konuşayım. Bütün yorumcularımız bir hani siyaseten de yorumlasın. Ben teknik anlamda...
1: Pekala, teknik olarak en son bakalım o halde.
3: Öyle mi istersiniz? Hukuki anlamda
1: hukuk açsalar. Ben hakikaten merak ettim. Yani ne rüşvet kapsamına girer ne rüşvet kapsamına girmez.
3: Özgür Bey'in bu yaptığı açıklama bence vahim. Yani rüşvet suçunun Yargıtay kararlarını 2011'den sonra anlaşılan etrafındaki kişiler okumamış. Rüşvet suçu anlatıldığı kadar öyle sadece

0: milletvekili oyunu satarsa rüşvet olur diye değerlendirilecek bir suç değil. Şimdi rüşvet suçu kamu görevlisi şartını barındırıyor. Fakat kamu görevlileri için de aslında en üst makamda yorumlanması gereken kişi seçilmişler. Yani kamu görevlisi sadece bir başhekim, bir tapu memuru, bir öğretmenden ibaret değil. 657'ye tabi dediğimiz devlet memurlarından ibaret değil. Kamu görevlisi, Cumhurbaşkanı da bir kamu görevlisi, Meclis Başkanı da bir kamu görevlisi. Çünkü seçilerek geldiği görevlerle az önce saydığım atanmış makamları da belirleme hakkı ve imtiyazına sahip kişiler oluyor. Hele de bu milletvekili bir siyasi partinin genel başkanı olup yine kamu görevine kavuşacak kişileri belirleme yetkisini topluyorsa burada daha da dikkatli olması gerekiyor hukuken de. Yani siz bir partinin genel başkanı olarak bir kişiyi bir göreve getirme imkanına sahipken ve yetkisine sahipken bu yetkiyi bir menfaat karşılığında, maddi menfaat, çıkar ortaklığı gibi bir hususta kullandığınızda bu tipik bir rüşvet eylemi değil, kanunun gerekçesinde bu yazmıyor gibi bir yoruma erişirseniz az önce söylediğim ahim kararları, az önce söylediğim içinde bulunduğumuz ortak kıta Avrupası hukuk sistemi ve özellikle 2012'de Türkiye'nin de taraf olduğu kabul edilen rüşvetle mücadele olarak Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği GRECO kararları diye bir karar tipi var. Bu GRECO kararları uyarınca da siz rüşveti aslında tamamen kamunun içine sirayet etmesine müsaade eden bir bakış açısıyla hareket edersiniz. Yani ben oyumu satmadım, evet, ama partimin seçilecek kurulundaki kararımı sattım, bu rüşvet olmaz mantığına geliyor tersten okuduğumuzda. Bakın bu çok tehlikeli. Ben bu yorumları çok görüyorum ekranlarda, meslektaşlarım işte diyor ki rüşvet öyle olmaz. Yani o meslektaşlarım şunu savunuyor: eğer bir tapu memuru 100 bin TL karşılığında hakkı olmayan bir şeyi karşı tarafa verirse bu rüşvet diyor. Ama milyonluk bir kenti yönetmesi için gelen büyükşehir belediye başkanından para alınmasını rüşvet olarak görmüyor. Yani bu kanunun tipikliğine bir kere temelden aykırı, kanunun gerekçesine aykırı, az önce saydığım tüm kriterleri yorumlamaya aykırı, Yargıtay'ın son 5 ya da 10 yıllık içtihatlarını da okumadıklarını gösterir. Buradan bir koyalım bakış açısını. Ben asla hani yaptı yapmadı noktasında değilim, ilkesel olarak söylüyorum.
1: Çünkü bu bir rüşvettir o zaman hukuken, bu tanımlama, bu iddialar bu şekilde
0: tam söyleyeyim. Milletvekili olan bir genel başkanın kendi belirleyeceği kurul, bu belediye başkanlığı olabilir, milletvekilliği olabilir, hatta partisindeki bir kamuya temas edecek yöneticilik. Yani nedir? İlçe başkanı kamuya temas ediyor, il başkanı kamuya temas ediyor. Çünkü biliyorsunuz hani valiyle kaymakamla oturma yetkisi veriyorsunuz. O kamu adına meydana alıyor, eylemi koyuyor, seçim çalışması yapıyor. Bu tarz görevlere bir insanı maddi menfaat karşılığında getirirseniz bu rüşvet suçudur.
1: Peki.
0: Buradaki tehlike buradan başlıyor benim için. Hani bu bir değerlendirme yapayım, sonra eklemelerim
1: olacak. Tamam, hukuken efendim Özgür Özel'in böyle bir tezi var. Fakat Yiğit Bey tam aksi, hayır bu bir rüşvet suçudur. Öyle sadece el kaldırıp indirmekle sınırlandırmamak gerekir diyor. Peki Türker Bey'e geçelim efendim. Diyelim ki Özgür Özel dediğim gibi bu iddiaları reddediyor. Böyle bir şey yaşanmadı şeklinde bir açıklaması var. Fakat vahim de iddialar, öyle değil mi? Yani dediğim gibi 1 milyon 200 bin lira verdim, 1 milyon euro verdim. İşte Gökhan Böcek, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadeleri aslında bunlar. Ne dersiniz?
2: Şimdi Özgür Özel şu anda hakikaten de bence bir çıkmazdı. Çünkü kendi gösterdiği adayların maalesef geldiği nokta her geçen gün. İşte dün sabah da, bu sabah da uyandığımızda belediye başkanlarıyla ilgili öyle şeyler okuyoruz. Okumayı geçin. Öyle yazışmalar yaptıklarına şahit oluyoruz ki artık hani yorum yapamayacak. İşte bir televizyon kanalında artık yorum yapamamışlar ya. Yorum yapamayacak seviyeye gelmiyor. Yani burada bu sürecin Özgür Özel'e artık rüşvet konusunda gittiği çok aşikar. Ama Özgür Özel de artık etrafındaki o belediye başkanlarını savunamayacak hale geldi. Yani baktığımda muhalefetin de ya da muhaliflerin de sosyal medyada artık savunamadıklarını görüyoruz, şahit oluyoruz. Çünkü bu süreç ilk başladığında işte siyasi dendi, şu dendi, bu dendi. Ne derseniz deyin, geldiğimiz noktada bazı belediye başkanlarının öyle şeyleri çıkıyor ki, öyle alenen

0: yapmışlar ki işte 5 yıl boyunca biz buradayız, yiyin nasılsa dediklerine şahit oluyoruz. Ya da işte ben belediye binasına gidene kadar şunu şunu şunu yapacağım diye ahlaksızca şeyler söylediğine öyle şahit oluyoruz ki sürecin buraya geleceği, evrileceği zaten çok aşikardı yani. Nereye tutsa Özgür Özel şu anda elinde kalıyor. Ve bu içinden çıkamayacak. Hani o yüzden dedim yeni partinin yeni bir şeyler söyleme ihtiyacı varsa tam da tutunacağı yer terörsüz Türkiye'ydi. Yeni bir zıplama hamlesi siyaseten yapabilirdi ve siyaseten bunun geri dönüşü olabilirdi. Ama geldiğimiz noktada zaten o kadar çok sıkışıksınız ki yani şu anda. Parti olarak çok sıkışıksınız. O belediye başkanı böyle çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nı yönetir dediği belediye başkanı bambaşka yazışmalarla ortaya çıkıyor. İşte bambaşka pazarlıklarla ortaya çıkıyor. İşte Erdal Beşikçioğlu'nu gösteriyor. Bak bu adam şöyle şöyle şöyle diyor. Erdal Beşikçioğlu'nun acayip acayip işleri çıkıyor. O yüzden hani hem yeni partinin gidişatının hem Özgür Özel'in gidişatının keşke öyle olmasa. Bak keşke öyle olmasa. Hakikaten de kimse siyasetin böyle olmasını istemez. Ben eminim AK Parti'nin içindekilerin de muhalefetin böyle olmasını istemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten de muhalefet de böyle halde olursa ve artık süreç ilerledikçe şunu görüyoruz. Yani en başta hakikaten de insanlarda şu vardı yorumlarda. Bu kardeşim siyasi diyen bir kesim vardı. Artık anketlerde de onu görüyoruz. Sokağa çıktığımızda halkla da konuştuğumuzda onu görüyoruz. Ya galiba çok fena yapmışlar ya. Ya büyük yolsuzluklar var dediklerine şahit oluyoruz. O yüzden bu sürecin de işte AYM başvurusu genel kurulu bu sürecin de oraya doğru ilerlemesi
1: mümkün görüyorsunuz siz. Efendim bu arada seyircilerimiz için aktarayım, öyle kolay da bir süreç değil. Yani değil. Bu fezleke süreci nasıl işliyor şöyle bir bakalım. Önce bir savcılık fezlekeyi hazırlar, dosya TBMM'ye gönderilir. Evet, tam da o aşamadayız aslında. Karma komisyona sevk edilir, hazırlık komisyonu kurulur. Burada o milletvekili gider savunmasını yapar. Ardından karma komisyon bu savunma üzerine bir karar verir. Ardından TBMM genel kuruluna gelir. Sonra oylanır. Sonra bir de AYM başvurusu içinde bir süre veriliyor. 7 gün kadar. Son olarak artık yargılama süreci, yani dokunulmazlık kaldırılırsa o kişinin yargılama süreci başlar. Bu arada milletvekilliği de aslında düşmüş olmuyor. Yani yargılama
2: görevde.
1: Görevde yani tabii milletvekilliği asla sona eriyor. Anlamını taşımıyor. Şimdi bu arada en son ne zaman mesela bu sistem uygulandı? Aslında 28. dönemde hiçbir milletvekilinin fezlekesine ilişkin böyle bir karar alınmadı. Yani şu an ki mevcut durumdaki 28. dönem milletvekillerinin tavrı biraz daha bu fezlekeleri ötelemek noktasında diyebiliriz. Nitekim 2 hafta öncesine
3: arada
1: kadar da
3: Cumhurbaşkanlığı var yalnız benim bildiğim kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na geliyor.
1: Olabilir.
3: Ondan
1: evet
3: sonra Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. O uygun görmek
2: yok kararına. O şöyle şeye öyle gelmesi. Dosya TBB'ye gönderilir kısmı var ya, gönderen Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı
3: önce
2: yardımcısı
3: Adalet Bakanlığı'na
2: eliyle
3: gelmesi gerekiyor ki
1: Cumhurbaşkanlığı eliyle
2: dosya
1: gönderiliyor.
3: Şu an bakanlık evet, cennet genel süreç grafiğinde diyorum.
2: Ha, evet siz, ama o şey
3: Adalet Bakanlığı'na gelir, sonra Cumhurbaşkanlığı'na gider.
2: Evet.
3: Cumhurbaşkanlığından uygunluk yönetse gelince hazırlık karma komisyon giriyor o zaman orada devreye.
2: Yani o ikinci
3: ve
2: maddeye
3: genel kurula gelmeden genellikle karma komisyonda biraz rafta bekliyor.
1: Oylama gizli
2: aslında
1: oluyor.
2: Aslında şöyle bütün dosyalar karma komisyon hazırlığı olmadan milletvekillerini uhdesinde bekliyor şu anda. Onlara veriliyor. Karma komisyon hazırlığı yapılmadan Adalet Komisyonu'nda altta duruyor. Yani bin dosya
1: var. Yüzlerce fezleke var şu an. Evet, pek
2: yani
1: çok kişi hakkında. Onların hepsi
2: biz
1: duruyor.
2: Ona bakmıştık. 1100 evet, fezleke var 28. dönemde. Daha önce 1700'leri bulmuştu. Evet. Birçok milletvekili yeniden
3: i̇şte
2: seçilmeyince düştü.
1: Bu arada AK Parti tarafından 2 hafta öncesine kadar şu an gündemimizde evet fezlekeler konusu yok şeklinde açıklamalar gelmişti ama tabii bu Özgür Özel'in fezlekesinden önceki durumdan bahsediyorum. Şimdi yeni bir şeyden bahsediyoruz. Özgür Özel'le ilgili fezleke daha birkaç günlük. Dolayısıyla
2: ya,
1: nasıl adım atacak meclis?
2: Hani Nihal Hanım'ın dediği gibi bir kere şeye gelecek. Yani meclise geliyor. Önümüzdeki pazartesi günü falan. En geç gelir. Oradan sonra siyasetin ne tavır alacağını konuşacağız.
1: Ne tavır alır efendim siyaset?
2: Onları buyurun.
1: Yorumlar. Hadi buyurun. Kimden başlayalım? Can Bey, siyaset ne tavır alacak?
4: Şöyle, biraz önce söylediniz. Önce AK Parti Grup Başkan Vekili dedi ki bizim böyle bir gündemimiz yok fezlekelerle ilgili. 2 hafta önce de olsak bu tartışılıyordu. Nasıl tartışılıyordu? Bu Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili çıkan işte iddialar, tartışmalar ortaya çıktıktan sonra biz bunları konuştuk. Zaten fezleke, daha öncesinden de bir fezleke çıkmıştı. Bu ilk değil. Daha önce de çıkmıştı. Antalya ile ilgili bir fezlekesi var

0: Sayın Özgür Özel'e.
1: Dediğim gibi 61 fezleke var aslında ama çoğu
0: bu konularla yani rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla ilgili daha önce de bir fezlekesi
2: vardı. Can onu bir düzelteyim müsaadenle. Antalya
1: birleştirildi.
2: Evet, hepsi birleştirildi. Tamam. Şimdi geliyor yani. Tamam. Biz o kararları gördük aslında dediğim.
0: Gördük. Yani evet, bunu tartıştık. Hatta bu tartışmanın üzerine Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı, Numan Kurtulmuş'la yaptığı röportajda Sayın Meclis Başkanı bunu sordu. Sayın Meclis Başkanı da dedi ki, çok net, eğer meclis bir milletvekilini, kim olursa olsun milletvekili dokunulmazlık tartışmasına girer ve bir kişinin dokunulmazlığını kaldırırsa, bu başka siyasi kapılar açar. Şimdi bu şunu söylüyor. Bu bir kere siyaseten, evet, dokunulmazlık kaldırılabilir. Kaldırıldı, daha önce yaşadık. Terör dolayısıyla de hep milletvekilleri kaldırıldı.
1: 2022'de i̇şte, galiba en Selahattin, son
0: işte 93'te kaldırıldı.
2: 93. Ondan sonra bu işlemler pek yapılmadı. Karıştırılıyor. Evet.
0: O da işte terör
1: kapsamında.
2: 2016 az önce Nihal Hanım da dedi, anayasa değişikliğiyle geçici 20. madde.
0: Doğru, anayasa değişikliği ve bir de son olarak yine HDP milletvekilinin bir fotoğraf dolayısıyla yurt dışına çıkmıştı. Firariydi zaten, onun dokunulmazlığı kalktı. O da terörlü. Bunun dışındaki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, şu bu bir sürü var muhakkak. Millet araba kazası yapmıştır, trafik kazası yapıyor. Bu biliyor, geliyor bu tartışmalar. Soruşturma geçiriyor ve fezleke gönderilebiliyor. Hiçbir milletvekiliyle ilgili bir tasarrufta bulunmamış meclis, hiçbir siyasi parti, sadece meclis değil, hükümet, iktidar partisi, iktidar partisinin unsuru, ittifak ortağı MHP, muhalefet partileri, hiçbir siyasi parti bugüne kadar bu konuyla ilgili bir tasarrufta bulunmamış, aklına dahi getirmemiş. Şimdi eğer bu konuda ana muhalefet partisi liderinin dokunulmazlığı kaldırılıp mahkeme önüne gönderilip, ki çok büyük iddialar, ki buna benzer iddialardaki suçlama yapılan kişilerin hepsi tutuklu. Ki büyük bir ihtimalle tutuklanır, dokunulmazlığı kaldırılır ve mahkeme önüne çıkarsa, yani savcı önüne çıkarsa. Tutuklanmaya ulaşan bir sürece evrilirse ne yazık ki siyaset, Türk siyaseti krize girer. Bir ana muhalefet partisi liderine dokunulmazlığını kaldıracaksınız ve tutuklanma olasılığı olan bir sürecin içine dahil edeceksiniz. Bunu siyaset kaldıramaz, Türkiye'de kaldırılamaz. Yani burada bir kere iddia.
1: Evet.
3: Niye kaldıramaz ki?
0: Ve çıkıyor diyor ki ana muhalefet partisi lideri, yalan.
1: Evet.
0: Şimdi Muhittin Böceğin
1: bir cevap var beyanına, mı? Niye kaldıramaz?
0: Yok yok, şöyle bitireyim de versene. Tabii. Muhittin Böceğin beyanına, ki İlk beyanında Muhittin Böcek hiçbir şey yapmadım, bu iddialar yalandır diye el yazısıyla açıklamalar yaparken değişti, olabilir. Sonradan değişmiş olabilir. Yine aynı şekilde Özkan Yalım el yazısıyla gazetecilere, bir takım gazetecilere hepsi yalan. Benim bütün mal varlığım milletvekilliğinden önceydi, belediye başkanlığımdan önceydi. Ben zaten zengin biriyim diye açıklama yaparken birden evinin bahçesine poşetle para bıraktığını iddia edip, yani bir beyan üzerinden bir genel başkanın karşı tarafın beyanıyla doğru kabul edip yargılanmasını isterken, diğer taraftan genel başkanın bunlar tamamıyla iftira, çünkü adamları buraya zorladılar beyanını kabul etmiyoruz. Bir kere bu ayrımcılık hukuken de siyaseten de doğru değil. Muhittin Böcek'in, Özkan Yalın'ın beyanını kabul ediyorsanız, bunu doğru kabul edip tartışıyorsanız ve rüşvet aldığı iddiasında bulunmuyorsanız, o zaman Özgür Özel'in de beyanını kabul edeceksiniz. Demek ki rüşvet almamış diyeceksiniz. Şimdi bu tartışmayı bir ana muhalefet partisi liderini bu tartışmaların içine sokarsanız, ki Türkiye seçime giderken, o zaman toplumda bu kutuplaşmayı daha da derinleştirirsiniz. Peki. Bir kere mahkeme kararları ne olursa olsun, ben mutlak mutlanla ilgili de aynı tespiti, aynı değerlendirmeyi yapmıştım. Siyasi bir kriz olur, mahkemenin verdiği karar hukuki olabilir ama siyaset mahkeme kararıyla dizayn edilemez. O yüzden evet, hukuki bir karardır, bunu kabul ederiz, kabul etmek zorundayız. Bunu kabul ediyoruz zaten ama siyasetin içine bu kadar girerse mahkemeler ve mahkemeler verdiği kararlarla bu kadar siyasetin içine dahil olursa, o kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir şeye hizmet etmez bu.
1: Böyle mi olur Gaffar Bey? Siyaset krize mi girer böyle bir durumda? Siyaset nasıl adım atacak sizce fezleke konusunda? Yani

0: Türkiye eski Türkiye olsa krize girerdi. Ben o fikirde değilim. Yani Türkiye artık büyük gündemleri konuşabilen bir ülke oldu. Yani evet, eski parametrelerle baktığımızda Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili bir dava açılırsa, bu kişi hüküm giyerse vesaire, bu gerçekten Türkiye'de krize sebep olurdu. Eski Türkiye'de. Sadece bu değil. Eski Türkiye'de bir tane muhtar, büyükçe bir mahallenin muhtarı olan birisi, tırnak içinde söylüyorum, af buyurun yani teşbihte, birazcık edepsizlik yapsa, çıksa, büyük burada bir facia oldu, emniyet müdürü bizi mahvediyor, yollarımızı kapadı falan dese olay olurdu. Olurdu. Neden olurdu biliyor musunuz? Bunu yani normal koşullar altında, hukuk devleti içinde olması gereken bir süreci kriz dinamiği haline getirebilecek odaklar vardı. Bugün bir onlar yok. Öyle odaklar yok. İkincisi, Türkiye büyük gündemleri konuşuyor. Çok büyük gündemleri konuşuyor. Mesela şunu tartışıyoruz. İşte Türkiye uçak yapıyor. Şimdi bir milli muharip uçağımız var. Biz bu uçak konusunu konuşurken ben başından beri konuştum, yazdım, çizdiğim hepsi ortada. Mesela bazı meslektaşlarımız vardı, kalorifer peteği diyorlardı uçağa. Şimdi aynı meslektaşlarımız yok ya öyle değilmiş diyorlar. Bir dakika, burada bir ciddi bir iş varmış diyorlar. Yani tanımaları mümkün olduğunda, yeni Türkiye ile tanışmaları mümkün olduğunda onlar da bakış açılarını revize ediyorlar, ağızlarını değiştiriyor. Olumlu bir şey, bu yanlış bir şey değil. Şimdi bugün Türkiye'nin geldiği pozisyon itibariyle, bölgesel güç olarak ağırlığı itibariyle, ekonomik varlığı itibariyle baktığımızda Türkiye'de böylesi bir durum siyaseten sorun olur ama bir krize dönüşmez. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişi Ekrem Bey şimdi hapistedir. O da yani biliyorsunuz soruşturmalardan evvel Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi ve şöyle denildi. Yani bu şahısla ilgili bir operasyon olursa, bir kovuşturma olursa Türkiye krize sürüklenir denildi, sürüklenmedi.
1: Yani bir,
0: bunu ben nerede okudum? Onu da söyleyeyim. Yani
1: 60
0: Can seni tenzih ederek yani. Söylüyorum. Yok,
1: 60
0: yani
1: milyar gördüğüm, piyasaya sürünce.
0: Şimdi nerede hani gördüm ben bunu? Yani mesela bunu İngiliz Financial Times yazdı. İngiliz The Economist yazdı. New York Times yazdı. Washington Post yazdı. Wall Street Journal yazdı. Bunlar yazdı. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Rus medyası bile böyle yazdı ya. O akıl alır gibi değil. Onlar da dediler ya. İlk kez Ruslarla İngilizler aynı şeyi yazdı. Dediler ki sakın ha sakın belediye operasyonu Türkiye yapmasın. Yaparsa Türkiye mahvolur, biter. Bir defa Türkiye ekonomisi diye bir şey kalmaz. Acınızdan ölürsünüz falan yazdılar yani. Tabii Malatya yok, ağzıyla yok. Söylüyorum. Ben abartarak söylüyorum. Öyle olmadı. Şimdi benim fikrime geleyim. Bir defa şu süreç 8 madde. Bir de Nihal Hanım eksiği de söyledi. Bir madde, bir yer daha var orada.
2: 9 madde yani.
0: 9'muş aslında. Evet.
3: Ya en az 2 aylık süreç biz, bir şey söyleyeceğim. Bu arada Allah süreçle aşkına. İlgili o hani yani, bir önceki süreç nasıl bakmış dedim.
0: Ben şimdi Özgür Bey'in, Veli Bey'in şahsından ayrı konuşuyorum. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Bir öyle bir haddim değil. Yani bir kimseye bir şey isnat edemem. Fakat ya bir milletvekilini mahkeme karşısına çıkarmak ne kadar zormuş ya.
3: Evet.
0: Ya bu nasıl bir dokunulmaz?
2: Ama
0: kaç tane zırh var?
3: Mahkemeyi olmuyor işte.
0: Kaç, şimdi bu kadar zırh, bak bu kadar zırh yetmezmiş gibi bir de sevgili Can diyor ki ya diyor bir de kriz çıkar diyor. 10. zırhı da sen ekledin yani. Ama ya şimdi bu, benim kanaatim şu arkadaşlar.
3: Bir fırsata dönüştüren bir akıl var çünkü.
2: Ama bak şöyle yanlış anlaşılmasın.
4: Birden fazla aşama var gibi görünüyor ama hepsi tek aşama.
0: Benim kanaatim şu.
2: Ben ekonomi kriz demiyorum bak. O yanlış.
0: Siyasi krizin kararına bağlı. Siyasi krizin, onu anladım, onu anladım. Demin örneği ben öyle verdim.
2: O bizim değerlendireceğimiz bir konu değil zaten.
0: Şimdi şuna geleyim.
4: Can şunu söyle. Yani şuna geleyim. Fazla mertebe gibi görünüyor ama zaten çok basit. Kişi veriyor şimdi ya. Çok
0: senin sözün değil diye özellikle artık söyledim. Yani ben Financial Times falan onun için örnek verdim. Onlar ekonomik kriz diyordu. Sen de siyasi kriz dedin. Bence çıkmaz ama zaten ya bu kadar aşamayı aşıp da yani zor görülüyor ve bana pek olacak gibi gelmiyor. Yani. Benim kanaatim şu. Benim kanaatim şu. Mecliste ne kadar fezleke varsa Türkiye Cumhuriyeti savcılarının başında Cumhuriyet savcısı yazıyor değil mi? Yani bunlar NATO'nun elemanı değil arkadaşlar. Bunlar Avrupa Komisyonu'nun elemanı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları. Zaten ortada bir iddia varken bu insanların soruşturma yapmaması kendi görevlerini yapmamaları anlamına gelir. Savcı bunu yapacak. Buna mecbur yapmak. Yapmak zorunda yani.
2: Tabii orada
0: çünkü şöyle düşünün. Mesela gazetelere şey yansımış. Zaten, haber olmuş. Biz tabii konuşuyoruz. Alenileşmiş. E tamam o da bir fezleke hazırlar gönderir.
2: Tabii orada bir
0: bundan
2: sorun
0: bağımsız
2: zaten
0: söylüyorum. Orada tamamı için. Bunun içinde trafik suçlarından, gerçi vekiller trafik var suçlarından muaflar yani. Çakarları, bakarları var.
2: Ya kaza,
0: onlara ceza yazın kaza, değil mi yani?
3: Onu
0: kaza
3: geçirip,
0: ama kaza maza falan olabilir işte, öyle şeyler. Onları da dahil ederek söylüyorum. Benim kanaatim, benim elimde bir yetki olsa ben hızlıca bütün vekillerin hakim karşısına çıkmasını, Özgür Bey de dahil, hepsini savunmalarını layıkıyla yapmalarını, aklanmalarını. Bak,
3: yani bu arada bunu da hep şöyle dedi
0: ben
3: ya,
0: bunu arzu ederim.
3: Buradan bir kriz
2: bir şey
3: yani şunu bir şey
2: kalmaz.
3: Mesela,
2: kalmaz

0: çok özür dilerim. Asıl mesele kürsü dokunulmazlığıdır. Yani milletvekiline verilmesi gereken diğer suçlar değildir.
1: Bu kuralında bir hikmeti var değil mi?
2: Burada dokunulmazlık yok ki.
1: Milleti temsil ettikleri için bir dokunulmazlığa
0: sahip. Bunu biraz kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırmak gerekir diye hep tartışmalar
2: kuruldu ya yıllardır. Burada fiilen bir dokunulmazlık inşa edilmiş. Bir şey söyleyerek bitireyim.
3: Yok, anayasal
1: dokunulmazlık.
2: Özgür Bey bir partinin genel başkanıdır ve kendisiyle ilgili fezleke hazırlanmış. Sayın Devlet Bahçeli de bir partinin genel başkanı. Kendisiyle ilgili fezleke yok. Şimdi fezleke olanla olmayanı ayırmak zorundayız. Kusura bakmayın ya. Ben şimdi şunu da diyemem yani. Efendim bütün genel başkanlar, bütün milletvekilleri koruma altında olsun. Niye böyle diyeyim ki?
0: Peki.
2: Ben gazeteciyim. Bakın bir sürü gazetecilerle iddialar var. İlgili iddialar var. Ben şunu açık söylüyorum. Kimi meslektaşımı suçlanmam ama ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Benim böyle bir şeyim. Demin Nihal Hanım benim bir sözümden alınganlık gösterdi. Asla öyle bir şey kastetmedim. Demek ki hassassınız yani. Diyorsunuz ki siz de ya ben temizim kardeşim, bana ima bile yapamazsın
1: ben
2: diyorsunuz.
1: Ben ekşiyi bırakın pul biber
2: tabii yani gayet iyi anladım. Yani. Hassasiyetinizi
1: demek
2: anladım ben sizin.
1: Herhalde anlarsınız.
2: Gayet de iyi anladım.
1: Gazetecilerin nasıl hedefe konduğunu.
2: Çok haklısınız.
1: Nasıl böyle çeşitli kamplara bölüştürüldüğünü
2: çok
1: ve
2: haklısınız.
1: Haklarında ithamlar şimdi, üretildiğini.
2: Ben şöyle.
1: Hepimiz görüyoruz.
2: Tabii, şunu rahatlıkla
1: dün
2: söylüyorum.
1: Dün bu stüdyoda arkadaşlık ettiğimiz, bazen tartıştığımız insanların sonra nelere karıştığını görüyoruz. İnsanlar da haklı bir güvensizlik
2: haklısınız.
1: Oluşuyor.
2: Ben de
1: bu
2: onun
1: güvensizliği
2: için
1: perçinleyecek ifadelerden.
2: Tabii tabii ben size hak verdim. Öyle bir kastım yoktu zaten.
1: Ben sadece toplu taşımadan
2: tabii,
1: düzgün
2: tabii,
1: bir biçimde yararlandığımı ifade etmek için.
2: Ben zaten sizinle ilgili asla öyle bir suizanda yani bulunmam. Siz yani hassasiyet gösterdiniz, onu da anlıyorum. Bunu şunun için bu örneği veriyorum bakın. Yani temiz ve düzgün insanlar, haklarında şahibi olmayan insanlar çok rahat derler ki ya gelsin vur gelsin ya. Kafa rekince ile ilgili bir şey varsa gelsin kardeşim. Gelsin buyursun gelsin
1: bunu
2: yani. Sorun yok.
1: Karşı tarafın
2: Veli Bey için de Özgür Bey için de ben şunu
1: dersiniz
2: beklerim. Ben şu.
0: Öngörünüz nedir? Ne göreceğiz biz mecliste sizce?
2: Benim öngörüm şu. Bu böyle bir davaya falan dönüşmez.
0: Peki.
2: Mecliste kalır bunlar. Yani büyük ihtimalle meclisteki çoğunluk milletvekilleri de ya şimdi bir
0: dönemin
2: de
0: sona ermesini bekleriz.
2: Böyle bir siyasi bir şey çıkarmayın önümüze derler. Anayasa peki konusu gelecek. Anayasa tartışacak ki ben de tartışılmasını istiyorum. Yani
1: keşke
2: anayasa,
1: evet,
2: yeni bir anayasamız
1: önce
2: olsun istiyorum.
1: Da onları
2: bunlar konuşulacak. Onların olduğu
1: asıl
2: bir durumda burada ne olur mesela? Ben gene tahminde bulunayım, toto yapayım. Mesela Devlet Bey der ki yani akil adam olarak ya bu işleri çok ısıtmayın kardeşimler. Devlet Bey'den de o sinyal gelince herkes bir adım geri çekilir.
1: Bilmiyorum, Devlet Bey'in de
2: böylece devam eder. Benim bu tahminim, peki, toto tahmini gibi düşün.
0: Öyle der mi? Nur Tuba Hanım Devlet Bey. Hemen Türker Hanım da eklesin, sonra dönelim. Buyurun.
4: Ben ekleyeyim.
0: Tabii buyurun ekleyin.
4: Siyasi kriz dedi ya. Can siyasi kriz dedi ya. Bu arada hani Gafar abiye de orada katılıyor. Muhtemelen bence süreç
0: sonuçlanacak.
4: Çünkü
2: öyle mi? Ha,
4: mutlak butlam olacağını düşünmeyenler de çoğunluktaydı. Ama belediyelerde operasyon olmayacağını düşünenler çoğunluktaydı.
1: Erdoğan.
4: Bence süreç sonuçlanacaktır. Ben bunu bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Sadece biraz öyle okuma yapıyorum. Çünkü mutlak butlamın da çıkmayacağını söyleyen çok kişi vardı. Hatta biraz mevzular ağırlaşınca denildi ki çıkmayacak denildi. Ama çıktı. Şimdi siyasi kriz diyor ya Can Özçelik. Siyasi kriz
5: ama
4: nerede çıkar?
5: Ben ama dosyaya bakıp çıkmaz diyordum.
4: Siyasi kriz nerede çıkar?
1: Bir şey.
4: Siyasi kriz yeni partide çıkar. Gafar abinin söylediği
1: abi
4: şey
1: yani
4: doğru. Artık
1: şey
4: Türkiye bunları kaldırabiliyor, konuşabiliyor. Siyasi kriz yeni partinin kendisinde çıkar. Yeni parti daha yeni adımlar atarken belki de önünde çok daha büyük problemlerle karşılaşır.
0: Kendi aralarında bir kriz çıkar
4: evet,
0: aslında.
4: Kendi aralarında
0: diyorsunuz
4: problem
0: yani
4: çıkar. Ekrem İmamoğlu değil miydi ki? Gel de silkele diyen yani kişi değil miydi
1: çok
4: Sayın İmamoğlu? Demek ki
1: evet.
4: Bu şeyler yaşanabilir mi? Siyasi krize de kendi içinde düşüyor. Türkiye siyasi bir krize girmiyor. CHP'nin kendi siyasi krize girdi. Geldiği noktada mutlak geldi. CHP parçalandı.
2: Yeni
4: siyasi kriz ana muhalefeti vurdu. Türkiye'yi değil.
5: Yeni partide ben bir kriz görmedim. Sen de bilmiyorum.
2: Ben de şu süreci görerek söylüyorum. Yani 9 madde var ya Nihal Hanım'ın eklediği bir taneyle. Ya bu bitecek gibi gelmedi bana.
4: Biter,
2: ben
4: iki ay var.
0: İki ay. Çok önemli. Yani genelde öyle diyorlar. Önceki yani süreçlerde iki ay bulmuş.
5: O hızlı gidiyor.
1: Hızlı ve etkin çok yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle o süreç çok hızlı gider yani.
0: Nur Tuba Hanım, sizce ne olacak? Neye varacak? Bu işin sonu siyaset nasıl bir adım atacak? Velev ki kabul edildi bu fezlekeler, bir siyasi kriz çıkar mı? Can Bey'in söylediği.
6: Ya tabii bu Türk siyasi tarihinde mecliste bu tip örnekleri gördük ve birçoğu sonuçlanmadı. Ancak ben de yine mecliste önemli bir kaynağıma gelmeden sordum. Hani bunun tabii bu kez ismini açıklayamıyorum ama bu kez yani aslında sadece

0: Fezleke tabii ki Yiğit Bey de detayları biliyor. Aslında meclisin daha önce o yargının işte nasıl işlediğini aralarındaki o sonuca nihayet erilmemiş. Öncelikle şunu ayırmamız gerektiğini söylediler. Fezleke'nin bir mahkumiyet kararı olmadığını
1: Asla değil.
0: lütfen vurgulamalısınız. Çünkü bu Özgür Özel ve işte bu iddianın meclisin önüne gelmesi. Peki hukuki sürecin nasıl işleyeceğini sordum ben. Fezleke'nin önce TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerine oluşan karma komisyona gideceği, dosyanın burada inceleneceği ve komisyonun gizli oylamasıyla kararın verileceğini ilettiler. Aslında meselenin yine bu dönem maalesef siyasi tartışmadan çıkıp yine tamamen hukuki ve parlamenter bir prosedürle girmiş durumda. Şunu da iletmemi istediler özellikle. Fezleke'de yer aldığı belirtilen suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinde düzenlenen rüşvet suçu. Kanun
2: Hatta
0: diyor ki,
2: zincirleme rüşvet
0: evet,
2: ifadesi
0: işte
2: var. Bir de
0: bunu
2: galiba
0: biraz
2: artıyor değil mi?
0: Notlarımdan, tabii şimdi üstadlar buradaki hukukçuların yanında. O yüzden onların notunu iletiyor olarak ilettiğim için kendi yorumum değil. Kanunun görevin ifası ile ilgili bir işi yapması veya yapmaması için bir kamu görevlisine ya da onun göstereceği bir kişiye menfaat sağlanması halinde rüşvet suçu gündeme gelir. Elbette bu suçun oluşup oluşmadığına karar verecek olan bağımsız
1: mahkemedir.
0: Yargıdır. Tabii bu vesileyle şeyi de hatırlatmakta fayda var. Çünkü şimdi şey konuşuluyor. Yani Özgür Özel yeni partiyi kurdu siyasi tarafta.
3: Ama doğru mahkemelerdir. Mahkeme yani bu yargılama olmayacağı için dokunulmazlık kalkmadan zaten kadük kalıyor. Yani,
1: yok kalmıyor. İddiayı savcı soruşturma izni almak için fezlekeye bağlıyor ya.
3: Tamam.
1: Haliyle muhatap suçlanan
3: Hayır,
1: kişi
3: suçlanan kişi
1: diyor. Ben bu suçla
3: kalıyor.
1: Suçlanamam diyor şu anda.
3: Evet işte kadük kalıyor.
1: Hayır, kadük şu ama rüşvet suçu var mı yok mu tartışmasıyla başladık biz.
3: Tamam ona itiraz etmiyorum.
1: Ben o yorumda şunu görüyorum. Yani yanlış anladıysan. Burada rüşvet iddiası tartışılmaya uygun bir iddia deniliyor.
3: Hayır bu evet. Tartışılabilir. Bu tartışılabilir.
0: Yani,
3: ama
0: buradaki
3: bu
0: onların
1: yani kategorik reddedilemez. Kategorik
0: evet,
1: olarak reddedilemez
0: yok.
1: Demiyor.
3: Hayır, reddedilmiyor.
0: Aslında hukuki boyutun hem de meclisin usulüyle beraber.
3: Evet. Ama bak burada şu da şunu da söylüyor.
0: Ya beraber konuşulması zorunlu.
1: Tabii ben
0: deniliyor.
1: O zaten
3: şunu
1: öyle
3: da söylüyor aslında. Mahkeme kararı versin.
1: Mahkeme.
3: Orada mahkeme ama yürüyen bir mahkeme,
1: mahkeme
3: var zaten.
1: Hayır mahkeme bir karar vermesi
3: için. Bir de bu
1: için,
3: olayla ilgili önce iddianamenin çıkması lazım.
1: Yok şöyle o zaman tam anlatayım.
2: Evet ama şu an kararı
1: siz tamamlayın. Can tamamlasın ben bir
0: ya
1: şey anlatayım.
0: Ya ben tabii bu ilgili kaynağımın yorumu değil ama hatırlayın ya şimdi şey söyleniyor.
3: Ben o yoruma istinaden söylüyorum.
1: O zaman
0: şey
1: ben de o canı
0: mesela.
3: Destek vermek için söyledim zaten doğru.
1: Ben de itiraz etmiyorum.
0: Ben sadece iletim ben çünkü hukukçu olmadığım için.
3: Hayır ama iddianame yok ortada daha. İddianame yok. Sadece iddialar var.
4: Ama hatırlayın. Olabilmesi için işte fezlekenin gerekiyor.
1: Can
4: meclisin
1: gel
4: genel kurumdan geçmesi gerekiyor diye.
3: Hayır, onu ayırıp, onun dosyasını ayırıp o davayı devam ettirebilir.
0: Soruşturma dosyası vardı hatırlıyorsunuz.
3: Ben de bunu söylüyorum zaten.
1: Tamam, o da, sen çok tecrübelisin bu konuda.
3: Sayın hukukçu da bunu söylüyor. Diyor ki Özgür Özel'in dosyasını ayıracaksınız. O dava yürüsün, sonuçlansın. Mahkeme eğer, burada bir rüşvet var deyip kararı kesinleştirirse ki Yargıtay aşaması da var sadece yerel mahkeme değil.
1: Ama işte ikisi bir arada demiyor.
3: Yok bir dakika.
1: Onlar olsun
3: kesinleştirirse,
1: demiyor.
3: Kesinleşmeden olmaz zaten. Kesinleştirirse o zaman dokunulmazlığı kaldınız ve yargılarız diyor.
1: Tamam.
3: Onun dışında bugün itibariyle bu yapılacak sistem olmaz. Zaten söylüyor deneyimli hukukçu arkadaş kimse yani.
4: Olmaz.
3: Doğrusunu söylüyor yani. Doğrusunu söylüyor.
0: Ama şöyle ben tabii şimdi bu meselenin...
5: Hukukçu değil sadece vekil ama aynı zamanda.
0: Evet.
3: Ha, bilmiyorum ben. Hani
0: yani mecliste görevli birisi.
2: Mecliste
0: yani.
2: Görevli.
0: Hukukçu hem de.
3: Doğru
0: i̇şte
3: ama
0: şöyle,
3: doğru bir tespit yapıyorum.
0: Şu önemli bence. Şimdi bu meselenin tabii siyasi tarafta konuşuluyor. İşte yeni parti kurdu işte yine siyasi yasak getirecek falan gibi argümanlar. Hatırlayın geçtiğimiz aylarda Sayın Akın Güllek bir açıklama yapmıştı. Bu baz istasyonu ile ilgili falan 2015 Ocak 2024'te Manisa'da gerçekleştirdiği baz istasyonu. Ya bu aslında bir soruşturma dosyasında bunların olduğu belli yani. Hani bu olayda o zaman konuşulmaya başlandı yani gündemde olan bir hadise. Hani bugün çıkmış hadi sen genel başkan oldun bu meseleyi açtık algısı değil.
1: Hatta bunu... dün Manisa İl Başkanı Özgür Özel'in
0: elde dosyada şeyler
1: şöyle belli. İfade edeyim Manisa'da buyurun. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 12 tutuklu var. Uşak Belediyesi'ndeki soruşturmada artık 20'nin üstünde. Ona bağlı olarak aynı eylemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yani aynı eylem dediğim aynı kişilerin farklı eylemleri var. Orada yürüyen bir soruşturma var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sefer Veli Ağbaba'ya geliyoruz. 6 ayrı belediyedeki

eylemlerle ilgili 6 ayrı soruşturması var. Şimdi bunların hepsi belli oranda süzülüp geliyor. Yani gelen fezlekeler bunlar. Hı hı. Haliyle bu kadar eylemlilik bir arada olunca sevgili Can'ın dediği gibi burada dokunulmazlıklar kaldırılmadan iddianameler çıkar ortaya. Hı. Biz şunu görürüz. 12-13 sanıklı, evet, bir Manisa iddianamesi. İstanbul'da 10 sanığı aşan

0: Abisi tutuklu. Özgür Özel'in en yakın arkadaşları tutuklu. Hadi bakalım siz bu isimler olmadan bir yargılamayı götürün. En sonunda biz bakalım noktasında belki siyaset böyle davranmaz. O iddianameler ve yargılamaların devamı geldikçe bir karar verirler. Çünkü şunu da göz ardı etmemek lazım. Asla kimsenin tutuklanması benim hayat boyu öngörüp isteyebileceğim bir şey değil. Hep karşısında durduğum bir durum.
1: Hele hüküm giymeden çok maalesef.
0: Yani az önce konuşuyoruz ya Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da en baştan beri karşıyım. Evet. Görevinden uzaklaştıracaksanız uzaklaştırın iddialar sebebiyle. Ama bir yıl aşkın süredir tutuklu. Keza diğer sanıklar. Şuraya geleceğim. Yani şu benim vicdanım yaralıyor en azından. İki siyasetçinin bütün çevresi tutuklu olsun ama onlar görevleri sebebiyle asla yargılanmasınlar. Ben öyle bakmıyorum. Bence herkes yargılanabilir ama kimse tutuklu olmasın. Bu ilkeyi koyalım. İki, Türkiye'de katı bir dokunulmazlık rejimi var. Bunun sebebi Türkiye çok acı deneyimlerden geliyor. Demokrat Parti'nin tahkikat komisyonlarından tutun gelen bir deneyim. 12 Aynen. Eylül darbesi sürecinde gelen bir deneyim. O yüzden Aynen. 12 Eylül'den sonra anayasa yapılırken parlamentere yani seçmenin iradesine katı katıya sahip çıkmak için sert bir dokunulmazlık var. Türkiye demokratik kültürü bunu aşamadığı için bu dokunulmazlıklar devam ediyor. İleride keşke şu olsa, yani bunu Sayın Baykal da zamanında söylerdi, Sayın Kılıçdaroğlu hala söylüyor. Keşke sadece kürsü dokunulmazlığı dediğimiz fikir ifade özgürlüğüne müdahale edilmesi. Ama ne görüyoruz? Hani az önce Gaffar Bey dedi, elbette devlet beni hiçbir suça temas eden eylemi yoktur, kabul. Buna itirazım asla yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalefet belediyelerine, muhalefet aktörlerine, muhalefetin ilçe başkanına bir günde iddianame düzenlenen bir yargı sistemi iktidarın en bariz, en göze çarpan unsurlarını asla soruşturmanın sağlıklı ve gerektiği zamanda yöneltilebilen bir yargı sistemi olmadığını görüyoruz.
2: Hiç şimdi, açılmıyor kardeşim.
0: Bu ne yazık sırf Türkiye'de de değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde böyledir. Geçenlerde sadece bir istisnası oldu. İşte İspanya'nın hepimizin neredeyse şu anda sevdiği liderine bir Sanchez. Soruşturma. Sanchez'e düzenlendi. O istisna oldu resmen. Yani iktidardayken bile yargının ona karşı çalıştığı bir örnek.
1: Eşine hakeza açıldı.
2: Onun da eşine yönelik de evet bu arada çıkamıyor. Soruşturma başlatıldı. Evet. Oralarda hakikaten karışık meseleler bu arada. Sanchez göç meselesini de hatta arkasında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri var şeklinde de yorumlar yapıldı efendim. Dış politikanın konusu aslında biraz bunlar. Keyifli de konular ama bu konuyla ilgili Nihal Hanım'dan yorum alamadım. Onu da hemen sormuş olayım. Sizce nasıl sonuçlanır bu fezleke meselesi? Bir siyasi krize mi neden olur yoksa olması gereken zaten
3: ben 5 milletvekili için ne yazık ki o kadar iyimser değilim. Yani bu fezleke meselesinde onlarla ilgili daha olumsuz şeyler olabilir. Ama Özgür Özel hakkında burada da yapılan siyasi okumaları doğru buluyorum. Yani genel olarak yani yeni bir parti kurulmuş genel başkanına hani bir takım iddialar almadım. Yani dediği gibi Can Özçelik'in Muhittin Böcek veya diğerleri el yazılarıyla önce çeşitli notlar yayınladılar, kamuoyuna ulaştılar böyle bir para alışverişi olmadı şeklinde. Sonra ama iletilen başka ifadelerinde, savcılık ifadelerinde mevzu birden değişti. Hani burada o irade gerçekten sahih bir irade mi? Savcıya verilen ifadede açığa çıkan irade ne kadar sahih? El yazısıyla iletilen notlar mı doğru, orada verilen ifadeler mi doğru? Bu gizli tanık ifadeleri ya da bu tür itirafçı ifadelerinde sahih, bağımsız olması gereken iradeler ne kadar bağımsız? Bu konulardaki şüpheleri kanırtan, deyim yerindeyse, ya da bu konulardaki şüpheleri arttıran ve kutuplaşmayı, bu karşılıklı kin, nefret, romantizm, bir yandan demokratik Türkiye, terörsüz, toplumsal bağları güçlendirme işini, bu mevzuyu, siyaset üstü bir mevzuyla rahatlamaya çalışan bir Türkiye varken, bir yanda gizli tanık ya da itirafçıların ifadelerinde iradelerinin ne kadar sahih ne kadar sakat olduğu konusunda şüpheleri derinleştirmek istemeyecektir siyasal okuma yapan akıl. O yüzden Özgür Özel ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılması sonucunun en azından hemen acilen ya da çok yakın bir zaman zarfında gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Fakat o karma komisyonda rafta bekletilen dosya hikayesine gelirsek orada da bazen aslında Yiğit Bey'in de hatırlattığı geçmişte Türkiye'nin siyasi geçmiş tarihinde acı sonuçları olan mevzulardan dolayı sağlanmış bir dokunulmazlık bu. Yani milletin iradesini temsil eden bir vekilden ve ona görev çektirmekten bahsediyorsunuz. Hı-hı. Dokunulmazlığı kaldırmak derken ona çok girmeme gibi bir temel iyi niyet de var. O rafta bekleyen hani bir noktaya geliyor genel kurula gelemiyor bir türlü. Evet o

0: Hatta kesin
1: olmuyor.
0: Hüküm alan milletvekilinin bile dönem sonuna bırakıldığı örnekler var.
1: Evet, burada bir yani iyi niyet de görebiliriz.
0: 84. madde buna cevaz
1: veriyor. Burada bir hani demokrasi anlamında, ya meclisin de, mecliste bir milletin sesidir denilerek yapılan bir geciktirme ve bir demokratik teamül olarak bu ortaya konuluyor olabilir. Bazen de ama işte siyasi takvim gereği. Onlar bu fezlekelerin raflarda bekletildi oluyor. Yani uygun zaman, nokta atışı vakti geldiğinde o raftan indirilmek üzere de bekletilebiliyor. Ben milletvekillerinin emekli olduktan yıllar sonra bile VIP geçişlerinin falan olmasını çok
2: tabii,
1: saçma bulan.
2: Hakları var onların
0: hala
2: zaten.
0: Devam
2: bir kere
3: VIP diye bir şey olmamalı bence
2: evet,
3: yani.
2: Ailenizin de daha
3: yani bence yani Müslüman bir toplumda VIP kavramı.
1: Sözümü bağlayayım. Yani bunu böyle boşuna söylemedim bu cümleyi. Bir girizgah yani bitişe doğru bir girizgah. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları dendiğinde bir de imtiyazları meselesi var. Bakın evet. Dokunulmazlığı konusunu dediği gibi Yiğit Bey'in referans verdiği gibi tarihimizdeki acı bir takım eşikler nedeniyle bir hikmeti sebebi var. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı, milletvekilinin ifadelerinden dolayı ya soruşturulurken temsil ettiği millete saygı ve hürmet gereği o dokunulmazlıkların ben faydalı olduğunu, gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama imtiyaz konusunda kesinlikle bir reorganizasyon geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir dönem milletvekilliği yapıyor. Arkadaşlar gerçekten hani çalıştığı bölgeye gitmiyor bile, bazen şehirlerine gitmediği oluyor falan. Hani o kadar da başarısız ve etkisiz bir milletvekilliği süreci geçiriyor ki. Ve bu insan neden bu milletin kesesinden, bu milletin verdiği vergilerden sonraki yaşamını ölene kadar o şekilde imtiyazlı geçiriyor. Mesela benim buna itirazım var. Ama dokunulmazlık konusunda temkinli, işte o mertebelerden, aşamalardan geçirilerek gidilmesinin hikmetinin demokrasiyi korumak olduğunu, milletin sesini korumak olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım o temkin, o tavır yine korunur.
4: Bir ekleyebilir
2: evet,
4: miyim?
2: Son cümlenizi rica edeyim, başka bir konuya
4: şimdi
2: geçeceğim.
4: Yiğit Bey dedi ya sadece muhalefete operasyon oluyor diye. Şimdi böyle söyleyince sanki muhalefet hiçbir şey yapmamış gibi alan aldım, veren verdim dememiş
1: onu demiyor
4: gibi.
1: Ki ama yani.
4: İşte şu WhatsApp yazışmaları çıkmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Onu demiyor ki. İktidar,
4: öyle bir şey yok.
1: İktidar bakın, belediye başkanlarının da gazetecilere WhatsApp de, mesajlarına iktidara, girerseniz onlarda da benzerlerini görebilirsiniz.
4: Yakın olduğunu söylenen
1: mesela.
4: Gazetecilere de operasyon
1: böyle
4: yapılabiliyor.
1: Böyle bir potansiyel bunu da gazeteciyle belediye lazım. Başkanını mı eşitleyeceğiz Türker?
4: Hayır nasıl?
1: Gazeteciyle belediye başkanını
4: hayır,
1: mı eşitleyeceğiz?
4: Hayır ama şunu söylerim AK Partili ve
1: yani MHP'nin onun dengeliyor mu yani?
4: Eğer böyle bir şey varsa zaten çıkar ki zannettim
1: çıkmıyor, çıkarılmıyor.
2: Devam eder.
1: Çıkarılmadığını da görüyoruz
4: ama
1: yani.
4: Ama şimdi bakın burada çok aleni.
3: Ya çok özür dilerim.
1: Yani ya Allah aşkına Tuzla'daki bak Tuzla'daki iddialar. Tuzla'daki iddialar arşa alaya aşıyor.
3: Ya buraya görevi.
1: Niye soruşturma yok?
3: Çok aleni.
1: Niye soruşturma yok? Çok basit. Gündem de olduğu
4: için. O zaman bu işi hafifletmiş oluruz. Bu cümleyi söyleyince sanki burası Pürüpak'mış gibi davranıyor.
3: Ya bir katkı olsun.
1: Değil değil.
5: CHP avukatına CHP'yle ilgili bir soru soracağım.
1: Hepsinde var.
5: Çok önemli.
1: Belli oranlardaki.
5: CHP'nin avukatı.
1: Bu.
5: Kemal Bey'in avukatı.
2: Hadi soralım.
6: Niye? Benim gördüğüm yok. Özlem. Mesela ben açık söyleyeyim. Mesela Tahir
1: Türkiye
6: Büyük
1: biraz karma bir şey
6: uygulayabilir. Tahir Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Kıta Avrupası hiçbir, hukukuna göre işlemiyor siyasetin
6: yani
1: finansında.
6: Biraz Amerika'yı da rüşvet almadan, rüşvet vermeden, vardır. Ahlaksızlık
3: kafa
6: yapmadan
3: yakınca.
6: Belediye yönetebilirsiniz.
3: Kafa yakınca bir soru soruyor.
6: Neden olmasın?
3: Hem bana soru sor.
1: Ama
5: diğerini de olmaz. Hem AK ilgilendiren hem CHP'yi ilgilendiren. Kemal Bey'in de çok yakını. Soracağım kişi. Şahıs. Özlem Çerçioğlu'la ilgili iddialar vardı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili işte ihale verdiği falan tartışılıyordu bunlar. Özellikle de Özgür Özel Kemal Bey istedi diye Özlem Çerçioğlu'na tekrar aday gösterdi. Göstermeyecekti.
3: Ama öyle
5: ya,
3: değil
5: o. İstediği
3: o
5: için gösterdi.
3: O değil
5: söyledi.
3: Ama.
5: Hayır, öyle söyledi dedi
3: yok.
5: Ki.
3: Mesela
5: öyle...
3: Bülent Tezcan aday neyse. Gösterse Kemal Bey hayır mı diyecekti? Yok.
5: Gösterdi. Afyon için de öyle. Sonra Aziz İhsan Aktaş davası tartışmalara çıktığında Özlem Çerçioğlu'nun da Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderinin ihale vermiş işte belediye. Sonra bir baktık Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçti. Bu tartışmaların hiçbiri kalmadı.
1: Evet. Övüldü, desteklendi.
5: Şey olmadı yani hani soruşturma aşaması ne oldu bilmiyorum. Devam ediyor mu? Yani devam etseydi sabah 5'te gidip
3: Özlem Hanım'ın beyanları
5: devam etseydi sabah 5'te gidip
3: kalmış.
5: Ama
3: Özlem Hanım öyle
1: doğal olarak
5: sabah 5'te gidip
4: gözaltına alınıp önce savcılığa götürmüş.

0: Gitmesi lazımdı. Demek ki hakkındaki soruşturma takipçilikle sonuçlanmış. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsaydı Özlem Çerçioğlu, böyle mi olurdu? AK Parti'ye geçince mi soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı?
1: Seve seve
0: Şimdi iki
1: yorumlayayım.
0: tane önümüzde örnek
1: Hemen
0: var.
1: yorumlayayım. Özlem
0: Aynı şey
1: Çerçioğlu.
0: Afyon Belediye
1: Tamam.
0: Başkanı ile ilgili
1: İkisini
0: de
1: de
0: geçerli. İkisi de aynı şey.
1: seyircimiz de biliyor zaten. İkisi de oy veren seçmene ihanet etmiştir bir kere. Bunun altını çizelim. Kendisine oy veren Cumhuriyet Halk Partili o bölgenin insanına, seçmenine ihanet
2: Ya niye
1: etmiştir.
2: ihanet olsun?
1: İhanet
2: Bu kadar
1: ya.
2: Ağır yani.
3: Adamı ihanet etti.
0: Ama siz şu anda aynı, Allah bir dakika ya,
3: Allah.
0: Aynı taraftasınız.
3: Nasıl bir ihanet
0: ya?
1: Biz de aynı taraftayız.
0: Bir dakika, sen aynı taraftasınız şu anda.
4: Sen bir taraftasın o zaman, taraf maraf deme. Biz bir taraf değiliz.
0: Hayır, şöyle aynı taraf. Aynı taraf dediğim şöyle.
4: Ama bir siyasetçiye parti değişimi ihanet etti lafı çok ağır bir şey.
1: Abi eleştirin beni.
4: İhanet çok ağır bir laf.
1: Siz bunu söyleyin, ben de diyeceğimi
0: söylediği şey için sordum.
5: Ama CHP'li vekillerin yeni partiye geçmesinin ihanet olduğu konusunda üçünüz de hem fikir olabilirsiniz. Galiba Can onu söylemeye çalışıyor.
2: Bu çok siyasi demagoji.
0: Ben tamamen şunu göstermek için sordum. Bunu gayet iyi biliyorum. CHP'den AK Parti'ye geçtiği için soruşturma açılmadı.
2: Ya CHP'li belediye başkanları beni kurtarın diye geçiyor. Bak tamam. Çoğu beni kurtarın. Çünkü diyorlar ki diyor yiyelim biraz daha parayı alın.
5: Özlem Çerçioğlu'nun niyeti bu yani.
2: Özlem Çerçioğlu için demiyorum.
5: Allah aşkına yapmayın
2: ya. Özlem Çerçioğlu'nu bilmiyorum. Bazı belediye başkanlarının ifadeleri var. Diyorlar ki ya kurtarın beni. Mesela Beykoz Belediye Başkanı değil mi Özlem Hanım? Özlem Hanım diyor ki ya öyle şeyler yapıldı ki ben kendimi diyor devlet babaya atmak zorunda kaldım diyor. Yani diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na
5: devlete
2: görüşmek zorunda kaldım diyor.
5: Devlete baba denmesi bile ne kadar feodal ve arkaik bir zihniyetten geldiğini
2: çünkü
5: gösteriyor.
2: Çünkü CHP'nin gençleri öyle baskı yapıyorlar ki.
5: Ya?
2: Öyle baskı yapıyorlar
5: kimler
2: ki Özlem Hanım,
5: ya?
2: Özlem Hanım mesela
5: devlet
2: kendini
5: baba.
2: AK Parti'ye attı. Neden?
0: Hayır.
2: Neden
5: şaka
2: ama neden?
5: Gibi.
2: CHP içerisinde baskıdan
0: ya,
2: dolayı.
0: Türker ben şunu söylemek istiyorum esasen. Şimdi bu tartışmaları yaptık. Tekrar aynı şeye dönmek
2: yani kendileri geliyor başkanlar.
0: Ya, almış, yani almamış. Benim için ya, aldıysam cezasını
5: çıksın.
1: Alan herkes
5: ceza çıksın. Kısmının da korkuyla gittiği artık
0: senin,
5: herkesin bildiği
0: sen
5: bir şey.
0: Sen söyledin
5: yani.
0: Ya işte iktidara da açılıyorsun. Muhalefet hep muhalefet değil, iktidar da oluyor. Siz de amma abartıyorsunuz ya, dedin ya.
2: Yapılanları
0: ben
2: sanki hafifletiyormuş gibi.
0: Ben iki tane ölümüşte
5: hayır, diğerleri
0: bir örnek var.
5: Diyoruz.
0: İki tane örnek
1: tabii,
0: var. Bunu göstermek için sordum sadece. Buyur.
1: Tamam.
5: Şimdi Tuzla
1: Özlem Çerçioğlu ilk kez Aziz İhsan Aktaş dosyasından yargılanan bir büyükşehir belediye başkanı değildi. Defalarca FETÖ'ye yardım dosyasından dahi yargılandı. Erhan diye soyadı unuttuğum bir kişi vardı. Bu mali müşavirlik hizmetleriyle örgüte para aktarılma iddialarıyla yani aslında demokrasinin kılıcı boynunda daha önce de asılı olan biriydi.
0: Bilmiyorum ben bilmedim.
1: Ya yok ben bildiğim için yani o dönemde.
5: Kim için söylüyorsunuz?
1: Özlem Çerçioğlu. Yani o ağır cezada yargılandı, soruşturma izinleri verildi. İki, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili meselenin Danıştay 1. Daire'den soruşturma izni verilmemesi yönünde de bir karar var. Tabii bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dinlemez fikrine ben de hemfikirim. Gelir alır değil mi? Uygulama oydu. Ama Özlem Çerçioğlu...
5: Neden dinliyor peki sizce? Ha? Neden dinliyor bunu?
0: İşte o soru... O neden
1: tamam,
0: dinliyor?
1: Hayır dinlemiyor yani. O öyle bir pratikte. Ben bunu görüyorum. Görmüyor değilim bir avukat olarak. Hep bunu söyledim. Yani Danıştay'ın izin vermediği yerlerde de operasyon yapılıyor. Niye? Farkını söyleyeyim. Örgütlü suç olunca Danıştay'ın bireysel olarak belediye başkanının yargılanıp yargılanmama iznini biz aramıyoruz diyordu. Akın Bey döneminde başsavcılık ve böyle devam ediyor hala İstanbul'da yargılamalar. Özlem Hanım'ın bundan çekinip çekinmediğini ben bilmiyorum. Bakın. Özlem Hanım'ın bu korkuyla gidip gitme, bunu bilmesi gereken ve açıklaması gereken partinin o sıradaki genel başkanıdır. Özgür Özel ve onun kadrosudur. Çünkü onlar hukuktan sorumlu.
0: O da kadro... söyledi zaten onlar.
1: Ama işte bu bir iddiada bulundu. Özlem Hanım da çıktı dedi ki Kuşadası'ndaki imar rantı için. Ve imar rantı dediği belediye başkanı da bugün tutuklu Ömer Bey. Evet, o da meslektaşımız bizim. Yani burada ortadaki durum sadece Aziz İhsan ya da İktidarın işte bir bana gelmezsen seni içeri atarım söyleminin dışında ortada bir ciddi parti içi tartışmada da vardı. Yani bu, ben bunu söylemekle yükümlüyüm. Bunu söylemeden olmaz. O Kuşadası meselesi bakın o sırada Özlem Hanım'ın söylediği mesele demek ki biraz ciddiymiş ki başka bir davaya da evrilmiş ve o dava aslında Aydın'ın en değerli ilçelerinden birinin temel imar planlarını değiştirecek durumda.

0: Şeye gelelim, Burcu Hanım'a gelelim. Burcu Hanım büyük bir hayal kırıklığı. Az önce kızdılar, ihanet dedim ama aynısını tekrarlıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı. Ama Burcu Hanım'la ilgili böyle somut iddialar da yok. Ve
1: Eşiyle ilgili var.
0: Eşinden ötürü bir baskı var mı? Gene onu bilmiyorum çünkü bunlar konuşulmadı.
1: Eşinin 700
0: ama orada
1: milyon
0: da bir
1: TL
0: sürecin,
1: rüşvet aldığı iddiası var.
0: Yine benzerini söyleyeceğim. Orada da bir sürecin yönetilmediğini görüyoruz. Yani bölgesel olarak da tam ne kadar enteresan. Özkan Yalım'a emanet edilmiş. Siyasi bağlar olarak Burcu Hanım'ın ikna edilmesi ve...
1: Ben abi oraları bilmiyorum
0: hayır,
1: gerçekten.
0: Hayır ben ama
1: abi. Ben gerçekten oraları bilmiyorum. Hukukta, yani. Ben sadece ya, siyasi bir
0: Burcu
1: yorum
0: Hanım,
1: yapıyorum.
0: Burcu Hanım'ın eşi ya da Burcu Hanım'la da ilgili ortada bizim gördüğümüz bir tane dava dosyası
1: hayır,
0: yok.
1: Hayır şöyle bir şey.
2: Bir siyasi yani, yorum yapıyorum.
1: Ben de siyasi. Tabii ki işleyecek. Arkadaş kimse
2: yok,
1: dokunmaz değil.
2: Geçen belediye başkanları şunu söylüyor. Yani biz öyle bir noktaya getiriyorlar ki bizi hizmet edemeyecek noktaya geliyoruz diyor. Yeni parti mi CHP mi? O bir baskı yapıyor.
0: İşte bu söylemi onları anlıyorum da bu.
1: Bundan dolayı bir soru sana, bir soru Tuzla, bir
0: şey
1: soru, bir
0: soru Tuzla, Çekmeköy, en son gidenler.
1: Türker,
0: asla AKP'de kapıdan girilecek insanlarken madem, belediyesi var diye içeri girdiler.
1: Madem,
0: belediyesi var diye
1: madem, parti İBB itiraz ediyor. Şimdi AK Parti'ye geçtiği için İBB destek mi verecek?
3: Göstermez.
1: Anlamadım canım.
3: Bu isimler kitle getirir mi? Asla getirmez. Yani çok büyük hata yapılıyor.
1: Ya bir de Tuzla diyor ki İBB
3: bir milyarlık yolsuzluktan bahsediyor ya.
1: Bak, bir de diyor ki İBB izin vermiyor
4: belli
1: diyor.
4: Değil diyorsunuz.
1: Şimdi mi verecek
4: ortada
1: İBB?
4: Fezleke yok, bolsuzluktan bahsediliyor diyorsun.
1: CHP'deki
3: ya, izin belediye başkanıyla yani. Fezleke ne alaka?
4: Bir yanda savcılık soruşturması var.
3: Belediye başkanıyla...
1: Bu arada mesela Tuzla
3: belediye başkanı hakkında fezleke düzenlenemiyor yani.
2: Mesela Tuzla belediye başkanı Alevi kimliğiyle bilinen bir belediye başkanı. Orada gerçekten de Tuzla'da daha önce 3 dönem şahidi yazıcı yapmıştı. 4. döneme aday oldu, kaybetti. Mesela belki de AK Parti'nin orada stratejik hamlelerinden biri olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü değişen bir nüfus demografi yapısı içinde Ali Eren Bingöl'dü değil mi?
3: Evet.
2: Belediye başkanı.
3: AK Parti.
2: Belki de bir sonraki dönem Tuzla'yı AK Parti'ye kazandıracak kişi olabilir. Peki. Çünkü farklı bir kimliği var. AK Parti'de yer alacak. Ben de çok genç, daha 30-32 yaşını zannedersem.
3: Evet.
2: O yüzden bence
3: yani
2: kitle getirebilir.
3: Bu arada sondaki gizli tanıklara dikkate alıyorsa...
1: Ama 2 ay önce de çoluk çocuğa emanet edilmez deniyordu ya. Yapmayın Allah aşkına.
3: Aynen, gizli tanıklara
1: belediye çoluk çocuğa emanet ettiniz diyorlardı.
3: Tuzla'daki iddiaları da görmezden gelemeyiz.
5: Şimdi müsaade ederseniz hazır belediyeler konusuna girdik ama...
2: Ama yeni bu iddiaları muhtemelen duymamıştınız.
3: Yok.
2: Şimdi AK Parti'ye geçince...
3: Yani eski belediye başkanı hakkındaki iddiaları daha yenisi çıkmadan duymuştum.
1: Hayır, Fatih Altaylı'yı aramış, ağlamış...
4: Bir de değerli arkadaşlar, savcılık yazınca
2: o dönemde
1: ama çıkıp açıklama
2: keşke o dönemde yazsaymış. Ne zaman AK Parti'ye geçmek istedi Ali Eren Bingöl, Fatih Altaylı diyor ki gençti zaten yazdı, beni aradı şunu yaptı.
1: Ben sana katkı yapıyorum bunları söylerken.
5: Bu arada son dakikalar artık
3: muhtemelen önce mücadele etmeye çalıştı, sonra otur aynı tarzdan devam etti.
5: Artık son dakikalara giriyoruz ve malum Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediyesi'nde o da gözaltına alındı, tutuklandı. Bir seçim de vardı bu arada. Aynı şekilde mecliste ve bu seçimde aslında CHP'li olan, daha doğrusu yeni partili diyelim artık, meclis üyesi seçildi fakat AK Parti itiraz edeceğini söyledi. Görüntüleri de vardı, arkadaşlarımız ekrana getirir. Hakikaten bu tartışmayı başka seçimlerde de görmüştük. Çünkü el yazısıyla yazı yazmak icap ediyor. Şimdi öyle ifadeler var ki mesela G harfini 6 olarak ben okuyorum. Bunun için bu geçersizdir diye itiraz ediyor pek çok kişi. Dolayısıyla bir karmaşa yaşanıyor mecliste.
2: 6'yı nasıl okuyabilir onu? Orada ne yazıyor? 6 bilmem ne mi diyecek?
5: Ya da Z'yi 2 görüyorum, bunun için itiraz ediyorum. Bu o iptal edilmelidir şeklinde. Gelir birazdan görüntülerimiz. Hakikaten siz de mi 6 veya 2 olarak okuyorsunuz? Biraz şaşırtıcı da şöyle izleyelim hemen görüntüyü de müsaadenizle. Üsküdar Meclisi'nden geliyor efendim. Görüntü dediğim gibi Sinem Dedetaş tutuklu olduğu için yeniden bir seçim yapılmak icap etti. Bakın mesela bir oyu tekrar kaldırıyor burada meclis başkanı. Burada
6: bunu
5: ne yazıyor diye.
6: Geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. Bakın. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
5: Soy isminde G harfi var. G burada 6 olarak yazılmış. Bunun için geçersiz
2: soyadı
5: sayıyorum
2: Gül,
5: diyor
2: mi?
5: Mesela.
2: Gültekin
5: mi?
2: Ben
0: yani yalnız yanındaki ya. Hanımefendi elini yani. Kapatarak onu oradan yani tam şey veriyor.
2: Ya.
0: Avukat mı yanındaki hanımefendi? Kim? O ne derse öyle, onu dinlemeyelim.
5: Yazman iyi oluyor.
0: Değil mi? O arkadan bir şeye kapattı.
5: O kadar çok buna benzer olay yaşandı ki mesela.
3: Gaz
0: Osman
3: AK Parti belediyelerine de oldu ya. Bu şaklamanlıklar oluyor.
5: Gerçekten kanun bunu söylüyor. İlla el yazı yazısıyla yazısın diyor ama
0: evet, çünkü uygulayıcılar artık. Uygulayıcılar çok kötü niyetli.
2: Ama yani bu gerçekten de
7: bu rezalet.
1: Çok ayıp bir şey
0: bu,
1: ya.
0: Bu rezalet. Onu diyeceğim hani rezalet. Bu kabul edilemez.
1: Bu hangi siyasi parti yaparsa
0: bu arada,
1: çok
0: hani
1: çok yanlış.
0: İlk kez
1: şey.
0: Olan bir görüntü de değil dediğimiz.
1: Tabii canım Gazi Osman
3: Bayrampaşa'da
0: Bayrampaşa seçim iptal edildi.
5: Bayrampaşa'da olmuştu.
0: Hatırlarsınız
5: şimdi Üsküdar'da tekrar AK Parti itiraz edeceğiz.
0: Kararıyla yeniden seçim oldu. Yani bu kötü niyetli uygulandı, bariz oldu artık ya. Çok kötü yorumlanıyor. Bence kanun değişikliği en azından peki. Gelip yanına bir işaret koyabileceğimiz
3: parmak
0: şekilde olmalı.
3: Parmak boyası da geri gelsin.
7: Seçim iptal önce ne oldu?
1: Evet ya.
3: Nerede parmak boyası nasıl diyorum. Genel seçimler
0: aynı usul
3: buradan.
0: Bir daha izleniyor. Bir daha başkan seçiyorsun.
2: Ama belediye el değişti zaten.
5: AK Parti'nin
0: yok şöyle yaşadık. Bugüne kadar el değiştirmedi daha. Pardon Bayrampaşa.
7: Ama belediye el değiştirdi
0: özür
7: ya.
0: Özür dilerim yanlış söyledim.
7: Mahkeme iptal etti belediye el değiştirdi.
0: Ya o kadar çok belediye
2: el değiştirdi. Ama Bayrampaşa'da neyse eksik söylemeyelim. Ben sadece tamamlıyorum.
5: Süremizin artık sonuna geldi.
7: Bu gördüğünüzü AK Parti mahkemeye götürecek.
5: Evet,
7: mahkeme iptal
5: olmaz.
7: Edecek. Neden?
2: Ama
7: çünkü,
2: el değiştirmez.
7: Çünkü burada evet. Bir rezalet var. Sonra bu... Yeni partililer diyecek ki vay AK Parti işi mahkemeye
2: olmaz,
7: taşıdı diyecekler.
2: Olmaz.
7: Ya bakın aynen, Cumhuriyet AK Parti'nin kuruluşundan gelen sayıyorum. Kötü bir damar var. Kötü bir ruh. Tek parti döneminden kalma. Vesayetçi, darbeci, tepeden inmeci. Yeni CHP ondan sıyrıldı. Kılıçdaroğlu CHP'si. O ruh, o kötü ruh, kötü damar yeni partiye ünsiyet etti. Orada devam evet. Ediyor. Görüyoruz. Ben hayatımda böyle rezil bir oylama, böyle rezil bir sayım görmedim. Peki. Böyle saçmalık olmaz. Bunun benzeri neydi biliyor musunuz? Açık oy kapalı sayım. Bunun evet. Benzeri oydu. Aynen gelmiş Üsküdar'da hortlamış yani.
5: Efendim çok teşekkür ederiz. Bugün avukat Yiğit Acar bizimle birlikteydi.
7: Başka bir programda
5: Can
7: itiraz ederim.
5: Can Özçelik birlikteydi. Sağ olunuz efendim. Nur Tuğba Aktay bizimleydi. Sağ olunuz efendim geldiğiniz için. Nihal Bengisu Karaca sağ olunuz. Ve yine Türker Akıncı sağ olunuz efendim. Ve Gaffar Yakıncı bizimleydi. Sağ olunuz efendim kıymetli katkılarınız için. Kısa bir aramız var şimdi. Oh.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gece raporunda bendeniz Evren Aydın karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan hadiseleri önümüzdeki 2 saat boyunca bakacağız. Bilmeniz gereken tüm gelişmelere gece raporunda yer vereceğiz. Ama önce bir özetlerimize gidelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını masaya yatırdı. Bu arada milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifinde yarın önemli bir gün, saatler 15.30'u gösterdiğinde Adalet Komisyonu'nda teklif görüşülmeye başlanacak. Bu arada şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler şimdi genel kurul aşamasında. Peki o kanun teklifinin içeriğinde hangi detaylar var? Hepsine gece raporunda yer vereceğiz. Gelin başlayalım. Efendim gece raporunda ilk durağımız Suriye olacak. Önemli bir gelişme, başkent Şam'da minibüse tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. Başkent Şam'ın Ceremana mahallesinde minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Suriye Sağlık Bakanlığı ise olayda ilk belirlemeye göre 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ve İstanbul Çatalca'da da özel uçuş okuluna ait bir eğitim uçağı kaza kırımı uğradı. Pilot hafif yaralandı. Çatalca Bassayış Mahallesi'nde eğitim uçağı kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırımı uğradı. Uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine ise olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldı. Bu arada Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın neyse ki söndürüldü. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında restorasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Adalar Orman İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte yangın ağaçların yoğun olduğu bölgede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmadan neyse ki kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve söndürme çalışmaları devam ederken yangın havadan da böyle görüntülendi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Efendim İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin gözaltına alındı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olmayla ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Hür Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı da mercek altına alındı. MASAK tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç, olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı da rapora girdi. Mısırlı yıldız futbolcu eski Liverpool'lu Muhammed Salah taraftarlarının önünde yapılan görkemli bir törenle kendisini bordo mavi renklere bağlayan sözleşme imzaladı işte o anlar.
1: Ve büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı karşınızda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve yeni transferimiz Muhammed Salah.
2: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz biz dururuz mu? Hiç kalan kalır, giden gider. Biz buradayız. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Muhammed Salah dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Papara Park'taki imza törenine 30 bini aşkın taraftarın katılım gösterdiği öğrenildi. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine keşke Türkçe konuşabilseydim ifadesiyle başladı.
3: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
2: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun diye konuştu.
4: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
2: Tribünler Başkan Ertuğrul Doğan'a büyük başkan sloganıyla karşılık verirken hoparlörlerden Allah Allah Muhammed Salah adlı şarkı çalındı. Bordo mavili taraftarlar Mısırlı yıldız oyuncu için Ya Allah Bismillah Muhammed Salah tezahüratlarında bulundu. Selamlamanın ardından Salah kendisine bordo mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.

0: Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecek. Erdoğan'ın çalışma ziyaretine dair detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Buna göre Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz Al Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını masaya yatırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak.

0: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
1: Ankara'da yarın kritik gün, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. Bu arada teklif genel kurulda 9 Ağustos pazar günü saat 14'te görüşülmeye başlanacak. Peki teklifin yasalaşmasında süreç nasıl bir yol alacak? Hadi bakalım.
2: Evet, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli...
3: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 7 Ağustos saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart, terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
4: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
3: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
5: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz.
3: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos pazar günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında bu önemli gelişmeler yaşanırken kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara da dikkat çekildi.
3: Terörsüz bölge vurgusu yapıldı, gelinen aşamaya dikkat çekildi.
6: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
3: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine de değinildi.
6: İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
3: Gazze Barış Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplum açık ve tavizsiz duruşa davet edildi. Yazılı açıklamada Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğine de vurgu yapıldı. Geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgesel güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.
1: Efendim, geride kalan 40 yıllık bir süreçte terörün, silahlı tehdidin ülkemize ekonomik maliyeti devasa bir rakam. 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. İşte İletişim Başkanlığı da Milli Dayanışma etiketiyle bir iletişim kampanyası başlattı. Terörle mücadele ayrılan bu kaynakla neler yapılabileceğini anlattı.
7: Terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
0: Terörün ekonomik maliyeti anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Milli Dayanışma etiketiyle dijital medya platformlarında iletişim kampanyası başlatıldı.
7: Ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
0: Video ve infografiklerde terörün Türkiye'ye 40 yıllık ekonomik maliyeti istatistiklerle anlatıldı. Ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulandı.
7: 2,3 trilyon dolar. Her bir yatırım kaleminde gelecek.
0: Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı. 2,3 trilyon dolarlık kaynakla Türkiye'nin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği ifade edildi. Otoyol, köprü ve sağlık harcamalarına da yer verildi.
7: 1196 adet yeni baraj.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada terör yalnızca güvenliğimizi değil ekonomimizi de hedef aldı. Hedefe ulaşıldığında kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz olacaktır ifadeleri kullanıldı.
1: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler şimdi genel kurul aşamasına çevrildi. Peki kanun teklifinin içeriğinde hangi detaylar var? Haberimizden izleyelim.
8: Meclisimize sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, malûliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarması müjdesidir bu kanun.
0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
8: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7.000 ila 9.000 lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı toplamda 28.076 lira. Malûliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında gazilerimizin de malûliyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70
1: bin. Akın Gürlek 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu ile ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü. O görüşmelerde soruşturma dosyalarına gelinen son durum ele alındı. Gürlek ayrıca dosyaların en ince detayına kadar takip edileceğini söyledi.
9: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
10: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
9: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
11: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün
3: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında

0: olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
1: O tarihlerde Behçet Oktay müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi, buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
2: İlk olaya müdahale eden kimler?
0: Behçet Oktay'ın ailesi, şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
3: Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarıyla devam edelim. Şırnak Gabar'daki petrol üretimine dair mesajları vardı. Günlük 83.300 varile ulaştık ve bir rekora imza attık dedi. Bayraktar, terörsüz Türkiye sürecine de değindi ve böylece Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu dedi.
4: Şırnak Gabar'da petrol üretiminde rekor seviyeye ulaşıldığını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin rolüne dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar umudun adresi oldu dedi.
1: Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.
4: 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Astsubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz'le büyüttü. 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025 yılında Ağaç Yurdu sahaları da eklendi. Gabar'daki petrol üretiminde yeni kuyuların açılmasıyla önemli bir aşamaya geçildi. Üretim günlük 83.300 varile ulaştı.
3: İngiliz haber ajansı Reuters, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran seçenekleri hakkında bir analiz kaleme aldı. Buna göre Trump'ın iki seçeneği var. Bunlardan biri Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'a taviz vermek. İkinci seçenek ise saldırıları yeniden başlatmak. They have a lot of respect
0: for us, a lot. ABD Başkanı Donald Trump, çıkış yolu görünmeyen bir savaşın içinde sıkışıp kaldı. İngiliz Reuters haber ajansı, Trump'ın İran savaşındaki durumunu bu ifadelerle değerlendirdi. Reuters, Washington-Tahran hattındaki gerilim hakkında analiz yayınladı. İran'la Umman arasında uzlaşılan Hürmüz Boğazı hakkındaki geçici anlaşmayı hatırlattı. Anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine sahip olmadığı kontrolü verdiğini belirtti. Analistlere göre Trump'ın ilk seçeneği Umman'la Tahran arasındaki anlaşmayı kabul etmek. Ancak anlaşma Trump'ın İran'a en büyük tavizi vermesi anlamına geliyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini resmileştiriyor. Trump'ın ikinci seçeneği ise yeni bir hava saldırısı başlatmak. Ancak bunun Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi açıdan tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Yeni hava saldırılarının başarıyı garantilemeyeceği vurgulanıyor. Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisinden aktardığına göre ABD'li yetkililer çatışmanın ara seçimlere kadar devam edeceğini kabul ediyor. Trump son günlerde sık sık İran'la görüştüklerini söylüyor. Hürmüz boğazını açmazlarsa İran'ı sert bir şekilde vuracağını iddia ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını tiye aldı. Tırnak içinde büyük bir saldırı geliyor. Durun, boş verin, müzakere etmek istiyorlar diye yazdı. Trump'ın sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi olduğunu söyledi. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine dönmesinin bir ön koşul olduğu açıklanmıştı.
3: Yemen'de Husiler hükümet güçlerine saldırı düzenledi. Bakalım ayrıntılara. Husiler Marib ve Hadramut kentlerindeki Suudi Arabistan'a ait askeri birimlere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda askeri kampların, silah depolarının ve aynı zamanda araçların yok edildiği belirtildi. Husiler yüzlerce savaşçının öldüğünü ve yaralandığını savundu. Yemen hükümetine bağlı acil durum güçleri saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Husiler Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Negev hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması yönünde bir talimat verdi. Karar insan hakları örgütlerinin büyük tepkisini beraberine getirdi.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki çeken talimatlarına bir yenisini ekledi. Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerimlerine el konulması talimatı verdi. Filistin Esirler Medya Ofisi Ben-Gvir'in ülkenin güneyindeki Negev hapishanesini ziyaret ettiğini bildirdi. İsrail'i bakanın ziyaretinin ardından Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verildi. Kararın ardından mahkumların erişebildiği mushaf sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Negev hapishanesindeki Filistinli esirlerin yiyecek ve temizlik malzemelerine yönelik kısıtlamalarının da devam ettiği kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyeti de Megiddo hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların açlık, tıbbi ihmal ve kötü yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Filistinli kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9500 kişinin tutulduğunu belirtiyor.
3: Biz savaş gündemine bakacağız. Zira şu dakikalarda Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bazı açıklamalarda bulunuyor. Az evvel de savaşın akıbetine ilişkin bazı önemli cümlelerde sarf etti aslında. Neler söyledi diye merak ediyorsanız hemen anlatalım. Trump aslında eski açıklamalarının bir tekrarı yönünde İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını olsaydı yalnızca Orta Doğu değil tüm dünyayı havaya uçurabilirdi yönünde bir bu görüşü savunarak bir açıklamada bulundu. Tabii son günlerde en çok merak edilen konu Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı. Bildiğiniz gibi bu konuda Tahran yönetimi ile Umman arasında bir anlaşmanın olabileceğine yönelik bir umut ışığı var. Ancak henüz resmi kağıda dökülmüş bir anlaşma yok. Bu konuda Trump şunu söyledi, Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşma yapılmadı ve İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum ifadelerinde kullandı. Tabii bu konuda nasıl bir zaman çizelgesi var Trump'ın ve Pentagon'un elinde henüz bilmiyoruz. Trump aynı zamanda İran'la müzakerelere dahil oldum, anlaşma yakında olabilir dedi. Nevi şahsına münasır bir şekilde hem görüşmelerin devam ettiğini hem de bir yandan da İran'a yönelik tehditlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Tabii İran şu günlerde doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'yle bir müzakereye girmekten çekiniyor, geri duruyor. Ancak bu konuda Umman'la Hürmüz'de bir anlaşma yapılabilir mi? Herkes bunu merak ediyor. Tabii bir yandan da Kızıldeniz'de de tansiyonun yükseldiği günlerdeyiz. Ama Trump'ın söylediklerine göre İran'la müzakerelere dahil oldum, anlaşma yakında olabilir. Bu ifade önemli. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde veya bir anlaşma olabilir mi olmaz mı göreceğiz ama başkanın açıklamaları bu yönde. İran'la savaşın da yakında bitebileceği yönünde bir açıklaması var. Az evvel bu ifadeleri kullandım. Tabii Tahran'dan da bu yönde bazı açıklamalar gelmişti. Umman'da Hürmüz Boğazı'ndaki o geçiş ücretleri konusunda bir çerçeve anlaşmaya varılabileceği yönünde bazı gelişmeler var. Tabii gözümüz kulağımız hem ABD-İran hattındaki bu gelişmelerde hem de İran tarafından yapılacak açıklamalarda.

Evet, Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları devam ediyor Beyaz Saray'da ve yine az evvel de söylediğim gibi savaş sürecinde defalarca söylediği gibi İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Eğer olsaydı yalnızca Orta Doğu

0: havaya uçardı yönünde bir görüş bildirdi. Tabii son günlerde özellikle silah tedariki konusunda da Trump'ın bazı tepkileri var. Pentagon'da o azalan mühimmat stokuna ilişkin bazı raporlar vardı ve bu da Amerika'yı müzakerelerde zayıf gösterdiğini iddia etmişti ve bu konuda şikayetçi olmuştu. O konuda da bir şeyler söylerse tabii hemen sizlerle paylaşacağız. Biden döneminden de bahsediyor. Tabii çok seviyor Biden konusuna atıfta bulunmayı ve o dönemde Ukrayna'ya çok mühimmat verdiklerini söylemiş. Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair de şu dakikalarda Amerikan Başkanı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabii öncelikle İran-ABD hattındaki duruma değindi. Savaşın yakın zamanda bitebileceğini söyledi. En önemli açıklamalarından biri buydu ve Hürmüz Boğazı konusunda o beklediğimiz anlaşmanın henüz olmadığını söyledi Trump. Biden gave him so much. Biden gave $300 billion worth of... Peki Trump konuşmaya devam ederken biz devam edelim. Önemli bir şey söylerse gideceğiz. Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu da tamamlandı. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail bu isteği reddetti.
1: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında işgal ettiği Batı Zaftar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına iki hava saldırısı düzenlendi.
0: Havalimanlarında hızlı geçiş sağlamak adına devreye alınan biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonundaki o yoğunluk karşısında yetersiz kaldı. Havalimanlarında uzun kuyruklar oluştuğunu gördük. Hal böyle olunca Avrupa Komisyonu 6 Eylül tarihine kadar biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasını istedi.
2: Avrupa Birliği'nin Ekim ayında kademeli olarak başlattığı yeni biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonundaki yoğunluğu kaldıramadı. Nisan ayında tam kapasiteye giren giriş çıkış sistemi EES nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok Avrupa havalimanı uzun kuyrukların çözümünü biyometrik sistemi kapatmakta buldu. Politico'nun haberine göre Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında yetkililer kuyruklar uzadığında biyometrik kontrolü geçici olarak durduruyor. Yolcular parmak izi ve fotoğraf vermeden sadece pasaport kontrolüyle geçiş yapıyor. Verilerse daha sonra sistemi işleniyor. Avrupa Komisyonu uygulamanın güvenliği artırdığını savunurken havacılık şirketleri yeni sistem nedeniyle yolcuların aktarmalı uçuşları kaçırdığını ve gecikmelerin kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtiyor. Tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin yoğunluk durumuna göre geçici olarak askıya alınmasına izin verdi. Bazı üye ülkelerse altyapı ve personel yetersizliği gerekçesiyle bu esnekliğin yaz sonrasında da devam etmesini istiyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'nin 5G abone sayısını açıkladı. Nüfusumuzun yarısından fazlası 5G abonesi, sayı 44,5 milyona ulaştı dedi.
2: Nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısına ilişkin açıklama yaptı.
3: İlk gün 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu. 5G

0: 4.5G, 4.5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır.
1: Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğuna işaret etti. 5G sayesinde ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla trafiğin daha verimli yönetileceğini söyledi.
2: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemelerinin yapılmasına kısa bir süre kaldı. Ödemeler yarından itibaren hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelere ilişkin açıklama yapmıştı. En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Söz konusu fark ödemeleri ile ilgili banka hesaplarından çekilebilecek. Efendim, Ahbap soruşturmasının yankıları devam ediyor. Aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi çok sayıda ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği şu an araştırılıyor.
1: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
3: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
1: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
3: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
1: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
2: Bu arada Gülistan 9 soruşturması da kazıdıkça, derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son dalgada tutuklanan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması var. Peki o dalgıçlar Baraj Gölü'nde yapılan aramada ne bulmuştu ve savcılık nasıl bir sonuca ulaştı? Bakalım.
1: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan 9 soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de, yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporuysa o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen iki dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
4: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi tabii.
1: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suç

0: Kama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
1: Efendim, Niğde'de bir kişi tartıştığı kadını aracın içinde vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi.
0: Silahını çekti. Tartıştığı kadını aracın içinde vurup katletti. Niğde'de yaşayan İpek Gezer ve Ömer O. araç içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Ömer O. genç kadını vurdu. Ardından da namluyu kendine çevirip tetiğe bastı. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede İpek Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ömer O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yine bir böcek ilaçlaması ve yine üzücü bir ölüm. Adres Buket, Çanakkale'ydi. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması sonrası evde baygın bulunan 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda.
2: Doğduktan sonra doğum aynamasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
3: Tam 9 yıl önce mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. O anne bu kez evlat acısı yaşadı. Kendisi de şu anda yoğun bakımda. Çanakkale'de yaşayan 41 yaşındaki Uğur Çanlı, akşam eve gittiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen eşi ve oğlunu hastaneye götürdü. Zehirlenme belirtileri olan anne ve oğlu üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki çocuk helikopterle İstanbul'a götürülse de kurtarılamadı. Annesi yoğun bakıma alındı. Çanlı ailesinin yan dairesinin böceklere karşı ilaçlandığı tespit edildi. Ev sahibi ve ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Yusuf Talha 9 yıl önce açılan devlet hastanesinde dünyaya gelen ilk bebekti. Anne Sevda Çanlı o gün hayatının en mutlu gününü yaşamıştı.
2: Bebeği kucağıma verdiler beni. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
3: Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Malumunuz İstanbul'da o kadar çok çürük bina var ki kimine deprem bile gerekmiyor çökmesi için, tıpkı bahçeli evlerde dün akşam yaşandığı gibi. Bir gün önce kolonlarından ses gelince boşaltılan o 4 katlı bina çöktü. O anlara gideceğiz şimdi.
4: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde, toz duman içinde, millet de kaçıyor.
0: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
5: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
6: Dedik herhalde Allah korusun, biz gittik yani.
0: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
7: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldiği için tahliye edilmişti ve tahliye eden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
6: Allah korusun ya, uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
5: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolon çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
0: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartmanın içinde yıkım kararı verildi.
4: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz, tabii bu da zarar görmez, bunu da hemen yıkmaya karar aldım.
0: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
6: Aldı vatandaşlarımızı, otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan, işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
1: Neredeyse memleketin tamamında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlara bakacağız. 844 kişi tutuklandı. Operasyonlara dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Son 10 günde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1955 ekip, 4800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpek katıldı. 832 kilogram uyuşturucu maddeyle 425.419 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1302 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 844 kişi tutuklandı. 140'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Efendim, Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki bir çocuğun şüpheli ölümü cinayet çıktı. Dede itiraf ederken üvey baba tutuklandı. Ocak ayında yüksekten düştü iddiasıyla annesi ve dedesi tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre'ye karşı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Dosyayı JASAT ekipleri de devraldı. Olay yeri incelemesinin ardından aile üyelerinin de ifadesi alındı. Çelişkili ifadeler veren anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir yakınları gözaltına alınınca düğüm çözüldü. Dede, küçük çocuğun üvey babası tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Üvey baba, BK suçlamaları reddederken hem üvey baba hem de dede tutuklandı. Olayı bilmelerine rağmen saklayan anne ve babaanne ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biridir Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eder. Hırsızlar, dolandırıcılar da işte bu kalabalığı fırsat bilerek özellikle turistleri, yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan o şüpheliler nasıl yakalandı, izleyelim.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
8: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
0: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara da danan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
8: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sevgili dostlar, çıtır çıtır kabuğu, bol susamı ve pekmezli tadıyla kimi için kahvaltının, kimi içinse çay saatinin vazgeçilmezdir. Çok fazla ipucu verdim zaten, anladınız, simitten bahsediyorum. Peki memleketin en lezzetli simidi acaba hangi şehirde, hiç düşündünüz mü? Yöresel simitler 10 farklı kritere göre bir değerlendirmeye alındı ve zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
9: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
10: En güzel simit nerede Türkiye'de?
11: İstanbul'da.
9: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
10: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
12: Hepsi hikaye.
10: En güzeli?
12: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Yıllardan beri yani, hani aklımda vardı.
9: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
10: Taş fırında olacak.
13: Taş fırını böyle kızarılmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
9: Araştırmada İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
11: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen İstanbul'a benzer. Onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır olur.
9: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
14: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
10: Nasıl simidi oluyor Ankara'nın, İstanbul'un?
14: Gevrek.
11: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
10: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor. Nasıl oluyor İstanbul simidi?
14: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
9: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
11: 10 kilo un atıyoruz kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağma hiçbir şey girilmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmezi yiyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamla batırıyorum.
10: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
11: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
9: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
13: İç Anadolu, işte Tokat, Ankara, o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
10: İstanbul nasıl bunlara göre?
13: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
11: 3-4 ay çalıştı mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetlidir. Onlar da güzel yapıyor.
9: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
1: Efendim Aspendos'ta süren kazı çalışmalarına da bir yakından bakalım. Zira 1800 yıllık bir heykel bulundu. Antik dönemde sağlık tanrısı olarak da bilinen Asklepios'la oğlunun birlikte betimlendiği o devasa mermer heykel bir anlamda Roma dönemine de ışık tutuyor.
0: Kazı çalışması yine binlerce yıllık gizli tarihi ortaya çıkardı. Aspendos'ta sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli bulundu. Antalya'daki Aspendos antik kentinde yürütülen kazılar Anadolu mirasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Aspendos'taki önemli keşfi duyurdu. Antik kentte sağlık tanrısı Asklepios ve iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos'u birlikte betimleyen 2 metre 20 santim boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemine ait eser Tiyatro Caddesi üzerindeki anıtsal kapının yıkıntıları arasından çıkarıldı. 1800 yıllık heykel grubu sanatsal özellikleri, işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ayrıntılarla dikkat çekiyor. Keşif Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli verileri de ortaya koyuyor. Müzede sergilenecek olan sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.
1: Dünya tarihinin en acıklı anlarından birine tanıklık edeceğiz ki 81 yıl önce bugün de 6 Ağustos'ta 1945'te Japonya'nın Hiroşima kenti atom bombasıyla birlikte yerle bir oldu. On binlerce kişi bir anda orada hayatını kaybetti. İnsanlık tarihine adeta kara bir leke olarak geçen o günün yıl dönümünde de hayatını kaybedenler büyük bir saygıyla anıldı. Dünyadaki nükleer tehdit ise işte her geçen gün büyüyor.
0: 81 yıl önce Japonya'ya atılan atom bombası on binlerce can aldı. Dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar anıldı. Hiroşima'nın yerle bir edildiği tarih 6 Ağustos 1945'ti. O dönem atom bombası yarışını kazanan Amerika Birleşik Devletleri bir uranyum ve bir plütonyum bombasına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yı teslim olmaya zorlamaya karar verdi. Hedefse önemli bir askeri liman olan Hiroşima'ydı. 6 Ağustos sabahı bir Amerikan bombardıman uçağı Hiroşima'ya atom bombası attı. Amerikalıların Little Boy, yani küçük çocuk olarak adlandırdığı 4,5 ton ağırlığındaki uranyum bombası kentin 500 metre üzerinde patladı. Saniyeler içinde kent cehenneme döndü. Atom bombasının düştüğü an 70 bin kişi hayatını kaybetti. Bombanın etkisiyle 5 yıl içinde 60 bin kişi daha can verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'yı yerle bir etmekle yetinmedi. 3 gün sonra Şişko Adam adını verdiği plütonyum bombasını da Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 bin kişiden 75 bini hemen bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar Barış Anıtı Parkı'nda anıldı. Atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bırakıldı. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen atom bombaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Sovyetler Birliği'nin de Japonya'ya savaş ilan etmesi üzerine Japonya teslim olmuştu.
1: Tabii tek temennimiz dünyanın bir daha böyle acı tecrübelere maruz kalmaması. Noktalayalım bu saati, birazdan ikinci bölümde karşınızda olacağız, ayrılmayın.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Yeni bir güne yelken açmak üzereyiz. 7 Ağustos Cuma gününe birazdan adım atacağız. Her zaman olduğu gibi ikinci bölümde günün bir özetine bakalım. Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara da dikkat çekildi. Bu arada AK Parti terörsüz Türkiye süreciyle ilgili saha çalışmalarına ağırlık vermeye hazırlanıyor. MKYK

0: üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Bu arada siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri de yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel konuyla ilgili ilk kez soruları yanıtladı ve rüşvet suçlamasını reddetti. Diğer yandan Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu ve sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı belirlendi. MASAK raporuna yer alan milyonluk bağışlara dikkat çekiliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Cumhurbaşkanlığının ikinci yılı dolarken yaşadıklarını değerlendirdi. Devrimden bu yana en zor günlerini geçirdiklerini ifade eden Pezeşkian, dini lider Müştaba Hamane ile iletişim kurmanın da çok zor olduğunu ifade etti. Ve bildiğiniz gibi Birleşik Devletler'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2028 yılında olacak. Amerikan basında yer alan habere göre ise Trump halefi olarak başkan yardımcısı J.D. Vance'ı seçti. Bağışçılarla yaptığı toplantıda Vance'ı desteklemelerini söyledi. Bu arada Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Çarpışmayla oluşan dev toz bulutunun o görüntüleri de ekranlarınızda büyük bir heyecan yarattı. Gece raporuna ikinci dilime adım attık. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına bakacağız. İlk olarak İran'la müzakerelere değindi ve bu müzakerelere ben de dahilim dedi ve olası bir anlaşmanın da Trump sinyalini vermiş oldu. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının devam ettiğini söyledi ancak İran'la Hürmüz konusunda henüz bir anlaşma yapılmadığını belirtti. Amerikan Başkanı İran'la müzakerelere dahil olduğunu kaydederken İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum dedi. Milli Savunma Bakanlığı da terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirin alınacağının da altı çizildi.
1: Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
2: Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
3: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani Seabrig'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
3: Daha önce Seabrig karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan Seabrig karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde Seabrig personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
2: Seabrig karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecine bakacağız. Süreçle ilgili AK Parti sağ çalışmalarına ağırlık vermeye hazırlanıyor. İşte bu kapsamda MKK üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek ve terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak.
2: Terörsüz Türkiye süreci sahada anlatılacak. Halk çerçeve yasa teklifine dair bilgilendirilecek. AK Parti sağ çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye yasa teklifi de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenildi. Söylem birliğinin önemine dikkat çekildi. Eylül ayındaki saha çalışmaları kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri için planlama yapılacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu

0: üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ana mesaj olarak altı çizilecek. Çerçeve yasanın kapsamı da anlatılacak. Buradaki ana mesajsa silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmemesi olacak.
1: Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısından Fethi Yıldız'dan da çerçeve yasa teklifiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir dedi. Yıldız sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu hatırlattı. Tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulduğunu ve Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesinin tanımlandığını söyledi Yıldız. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir ifadesini kullandı. Adalet Bakanı'ndan Akın Gürlek'ten de çerçeve yasa teklifine ilişkin mesajlar var. Teklifin yasalaşması sonrasında bütün işlemlerin anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir dedi.
2: Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
0: Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel düzenleme olmadığının altını çizdi. Teklif hükümlerinin detaylarını anlattı.
2: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin video mesaj paylaştı.
2: Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
1: Memleket siyasetinde en sıcak başlıklardan biri de elbette Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel konuyla ilgili soruları yanıtlarken rüşvet suçlamasını reddetti. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da yine gündemdeydi. Grup Başkan Vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Bu arada Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
3: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
3: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
4: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup Başkan Vekilleri tek tek söz aldı.
5: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
6: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
4: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
7: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
8: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl Başkanlığı'nda toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliğiyle ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Bingöl de fezlekeyle ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
9: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğimi ifade ettim.
4: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı masadaydı. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
10: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
0: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
10: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
10: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler, hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
11: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin, silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Cumhurbaşkanlığında 2 yılı dolmak üzere ve bu geride kalan 2 yılın bir fotoğrafını çekti kendisi. Devrimden bu yana en zor günlerini geçirdiklerini ifade eden Pezeşkian, dini lider Müştaba Hamane'ye de değindi ve iletişim kurmanın çok zor olduğunu söyledi.
12: Her İranî ki der haric zendegi mikone, inca hune khodeshe.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görevdeki 2 yılını değerlendirdi. Ali Hamane'nin öldürülmesinden yeni liderle ilişkisine kadar birçok konuya değindi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Pezeşkian, Müştaba Hamane ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtti.
13: Yeni liderimizin varlığı bu yolda devam etmemiz için büyük bir güç oluşturuyor. Ancak kendisiyle iletişim kurmak şu anda çok zor.
0: Pezeşkian, eski lider Ali Hamane'nin öldürüldüğünü öğrendiğinde hissettiklerini de paylaştı. Saldırı yapıldığı sırada toplantıda olduğunu belirten Pezeşkian, "Burası vurulduğu anda liderimizin öldüğünü hissettim," dedi. "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, devrim sonrası tarihte yaşadığımız en zor süreçtir," değerlendirmesinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ocak ayında İran'da düzenlenen protestoları da değerlendirdi. O dönemde yaşananları unutamadığını dile getirdi.

0: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که
1: İnsan hiçbir şekilde birçok gencin hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu, bir kısmının yaralandığını, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiğini aklından çıkaramaz. Bugün bile o olayı unutamıyorum.
2: Protestoların bu noktaya gelmesine izin vermemeliydik diyen Pezeşkian, eski lider Ali Hamaney'in de çok üzüldüğünü ifade etti. Protestocuların haklı sebepleri olduğunu belirten Pezeşkian, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığını dile getirdi. Bazı insan hakları kuruluşları protestolarda yaklaşık 6000 kişinin hayatını kaybettiğini hesaplarken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu sayının 30 ila 40 bin kişi olduğunu iddia ediyor.
3: ABD Başkan Yardımcısı Vance Washington'da bir araya geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisiyle yüzleştiği iddialarına yanıt verdi. Görüşmenin samimi geçtiğini söyleyen Vance, görüşmede kendimi bir yüzleşme içinde hissetmedim dedi.
4: Israel has been a great partner. They're an ally of the United States of America.
5: İsrail her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz dedi. Netanyahu'nun Washington'da kendisiyle yüzleştiği iddialarını yalanladı.
4: Israel has been a great partner.
5: ABD merkezli Axios, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ABD Başkan Yardımcısı Vance'in geçtiğimiz hafta Washington'da yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddia paylaşmış. Haberde Netanyahu İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Vance'le yüzleştiği ifadesi kullanılmıştı. Vance iddialara Fox News canlı yayınında yanıt verdi.
4: Israel has been a great partner. They're an ally of the United States of America, but like France or Britain or any other ally of the United States of America, my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. So when our interests are aligned with Israel, we talk about how to accomplish those shared objectives. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that. And I would frankly describe it as a pleasant but direct conversation. I didn't feel confronted.
5: Görüşmenin ardından üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Netanyahu-Vance görüşmesini her iki ülkeyi de ilgilendiren samimi ve verimli bir görüşme olarak tanımlamıştı. Times of Israel'in haberine göre de görüşme iyi ve dürüst bir atmosferde yapılmıştı.
3: Efendim, Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planı geçtiğimiz günlerde gece raporuna detaylı bir şekilde ele almıştık. Bildiğiniz gibi Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor. Ancak plan uygulanabilir mi? Bu konuda bazı tartışmalar var. İşte Amerikan merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nün kıdemli uzmanlarından Jason Campbell, Habertürk'ün 15 maddelik plan hakkındaki o sorularını yanıtladı. Elif Önder'in dosya haberiyle devam edelim.

0: Gazze Barış Kurulu 15 maddelik barış planını açıkladı. Plan Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini kapsıyor. Peki bu plan hayata geçebilecek mi?
1: Bu tür duyurular genellikle kağıt üzerinde iyi görünüyor, ancak yine de tamamen uygulanacağına dair bazı şüphelerim var. Hem İsrail'in hem de Hamas'ın eylemleri ve açıklamalarıyla bazı önemli konularda hala birbirlerinden çok uzak olduklarının işaretlerini gördük.
0: İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında Sarı Hattın gerisine çekilmeyi taahhüt etmişti. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğine dikkati çekti. Campbell'a göre Hamas ile İsrail arasındaki başlıca görüş ayrılığı Sarı Hat'la ilgili.
1: Hamas, silahsızlanma şartlarını kabul etmeden önce İsrail'in tamamen Sarı Hattın gerisine çekilmesi gerektiğini düşünüyor. İsrail de Hamas silahsızlanana kadar Sarı Hattın gerisine çekilmeyeceğini söyledi.
0: İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği planda belirtiliyor. Başbakan Netanyahu ise İsrail'in Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor. Campbell'a göre Netanyahu'nun tavrının arkasında Ekim'de yapılacak seçimler yatıyor.
1: Bence bu sonbaharda yapılacak seçimler göz önünde alındığında İsrail liderliği, özellikle Başbakan Netanyahu, seçimler gerçekleşene kadar Gazze'den çekilme yönünde önemli adımlar atmakta isteksiz olacaktır.
0: İsrail kabinesi barış planı kapsamında çok sayıda devletin katıldığı uluslararası istikrar gücünün güvenliği sağlamak için Gazze'ye girişine onay verdi. İsrailli bakanlar buna da karşı çıkıyor. Üstelik uluslararası

0: istikrar gücünün görev kapsamı da belirsizliğini koruyor.
1: Önemli olan soru şu: hangi yönetim altında faaliyet gösterecekler? Barış gözlemcisi, barış gücü ya da barış uygulayıcısı olarak mı faaliyet gösterecekler? Şiddet dönemleri yeniden yaşanırsa ne olur? Uluslararası istikrar gücü kendini ateş altında bulursa veya kayıp verirse ne olur? Buraya güç sağlayan ülkeler o zaman nasıl tepki verir? Daha görülecek çok şey var.
0: Barış Kurulu'nun 15 maddelik planında detaylandırılmamış ve gizemini koruyan bir başka nokta da 15. madde. Gizemli diyorum çünkü yeniden inşa planı olduğunu görüyoruz ancak bir detay göremiyoruz. 15. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Aşamalı bir yeniden inşa süreci fikri var ama belirttiğiniz gibi ayrıntıları net değil. Gazze halkının çok açık ihtiyaçlarına yanıt vermekte bazı boşluklar olduğu görülüyor. Daha çok Gazze'de barış olursa ekonomik faydaların olabileceği yönünde iyimser bir bakışa odaklanıyor. Görünüşe göre bu süreç kısmen özel çıkarlar tarafından yönlendiriliyor. Bu başlı başına olumsuz bir gelişme değil ama asıl faydayı kimin sağlayacağı konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde Gazze halkının çıkarına yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir istikrarın tek yolu bu.
2: Litvanya, Rusya'nın Baltık ülkelerinde yeni bir provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Moskova ele geçirilen Ukrayna insansız hava araçlarını kullanarak NATO ülkelerine yönelik saldırıları Kiev'in üzerine yıkmayı planlıyor.
3: Rusya çalıntı Ukrayna HİHA'larıyla Baltıklar'da sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir. Uyarı Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas'tan geldi. Litvanya'da son aylarda üst üste verilen İHA alarmlarından sonra Savunma Bakanı Kaunas, Rusya'nın Baltık bölgesindeki NATO ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, ele geçirdiği ya da yeniden düzenlediği Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını kullanarak bölgedeki kritik altyapıları hedef almayı planlıyor. Böylece saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiği izleniminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtiliyor. Kaunas, saldırı ve provokasyonlar için net bir tarih bulunmadığını belirtti. Yetkililerin Rusya'nın olası planlarını yakından takip ettiklerini ve NATO müttefikleriyle anlık bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı. Kaunas, bu tür bir girişimin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği sınamayı hedefleyebileceğini söyledi. Litvanya'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalinin ise şu aşamada düşük olduğunu belirtti. NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerin liderleri de son dönemde Rusya'nın ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.
2: Birleşik Devletler'de bir sonraki başkanlık seçimi 2028 yılında olacak. Asıl soru o koltuğa bu kez kim oturacak? Amerikan basında yer alan bir habere göre Trump halefi olarak başkan yardımcısı Vance'i seçti. Bağışlarla yaptığı bir toplantıda Vance'i destekleyin dedi.
3: Trump başkanlık seçimlerinde Vance'i destekleyecek. İddia Washington Post gazetesinden. Gazeteye konuşan iki kaynağa göre ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık iki hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarıyla görüştü. Basına kapalı görüşmede 2025 yılı başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynakların aktardığına göre Trump, seçimleri başkan yardımcısı J.D. Vance'in kazanmasını istiyor. İsteğini bağışçılara da iletti. Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor dedi. Trump'a yakın bir kaynakta ABD başkanının Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü belirtti. Ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı konusunda henüz karar vermediğini kaydetti. Trump'a yakın bazı danışmanlarsa başkanın 2028 seçimleri için Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklamıştı. Ancak ABD anayasasında hiç kimse Cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor.
2: Ukrayna ordusunun bir süredir düzenlediği İHA saldırılarıyla Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının ardından ülkede yakıt krizi giderek derinleşiyor.

0: Moskova yönetimi iç piyasada akaryakıt arzını korumak için düşük standartlı benzin satışına geçici olarak onay verdi.
1: Rusya iç piyasadaki akaryakıt krizine karşı düşük standartlı benzin satışı önlemi aldı. Moskova yönetimi Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı düşük standartlı benzinlerin üretimine ve satışına geçici olarak izin verdi. Kararın iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermeyi amaçladığı açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı, düşük çevre standartlarına sahip benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışının 1 Temmuz 2027'ye kadar serbest bırakıldığını duyurdu. Yetkililer uygulamanın geçici olduğunu ve ülkenin uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtlar Euro 5'e göre daha fazla kükürt ve zararlı emisyon içerdiği için çevreye daha fazla zarar verdiği biliniyor. Ancak Moskova yönetimi akaryakıt arzını korumak için bu yakıtların yeniden piyasaya sürülmesine onay verdi. Kararın arkasında ise Ukrayna'nın İHA saldırıları yatıyor. Ukrayna ordusunun petrol rafinerilerine ve enerji altyapısına düzenlediği uzun menzilli saldırılar sonrası çok sayıda tesis bakıma alınmıştı. Saldırıların ardından ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti. Moskova yönetimi iç piyasayı korumak için benzin ve dizel ihracatını da durdurmuştu.
0: Gece raporuna devam ediyoruz. Hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade verdi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Özkök yurt dışından döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne geldi. Avukatıyla birlikte savcılıkta ifadesi alındı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Özkök, değerlendirmeyi savcımız yapacak dedi. İşlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
2: Size vermeyeceğim. Sabah kız şaka yapıyor.
0: İstanbul Şişli'de narkotik operasyonu gerçekleştirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri tarafından yapıldı. Şişli'de bir eve baskın düzenlendi. Evde paketlenmiş halde yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde bulundu. Bunun yanı sıra bir pompalı av tüfeği, bir otomatik silah, 325 adet fişek, hassas terazi ve çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve aranmasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adı Nilda Müge Şahin'di ve henüz 26 yaşındaydı. Hayatının daha bahar aylarındaydı. Onun da herkes gibi hayalleri vardı ama eski erkek arkadaşı onu adım adım takip etti ve kardeşinin gözü önünde de katletti. Kaçan katil zanlısının da bu ilk vukuatı değil üstelik.
1: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
3: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
1: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro hamirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
3: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
1: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. 2021 yılında

0: Da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
1: Efendim, Kocaeli'nde Dilovası'nda 7 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları da ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. Belediye görevlileri ise birinci derece asli kusurlu bulunurken yapı kontrol müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı detayları şimdi Gizem Türemen'in dosya haberinde.
2: Esma Hanım, Şengül Abla, Nisa, Cansu imdat ediyorlar. Kimse

0: Ne buluyorum ben? 8 aydır babamla geliyorum. Babamla yakınıyor artık dayanıyorum, ne yapabilirim?
1: Kocaeli Dil Ovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
2: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum, benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
3: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
0: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben diyorum benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. Öyle hukuk mu vardı?
2: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı, zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
1: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
4: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz, boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi, onun mutluluğunu yaşarım.
3: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
5: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
4: Evet.
5: Kaçak yapı oldu.
4: Evet.
5: Kaçak işçi çalıştı.
4: Evet.
5: Çocuk işçi çalıştırdım.
4: Evet.
5: Herkes mi biliyordu?
4: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
5: Denetimsizlik mi yani?
4: Denetimsizlik.
1: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
6: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de 2 kez şikayet edildi. Denetim yetkisi Zabıta Müdürlüğü'nde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
1: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
7: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
1: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
8: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
1: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
4: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Ve şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
1: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
9: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyorlar, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
10: Niye kolonyalar parfümünü alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
1: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan 2 zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
11: Neden yıkılmadığı, neden insanları sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
1: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
4: Kim göz yumduysa, kimin hatası, suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
2: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıklı.

0: Eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
1: Kocaeli'nde misafirliğe gittiği evde silahla vurularak yaşamını yitiren Ecen As, Macit soruşturmasında da yeni detaylar ortaya çıkıyor. Şöyle ki genç kızın öldürüldüğü mutfakta saç tellerine rastlandı.
2: Bu görüntüler Ecen As'ın son görüntüleri oldu. Alışveriş yaptıktan sonra misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Evde bulunan 3 arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Peki 18 yaşındaki Ecen As'ı kim öldürdü?
3: Bu olayda tabii ki kimin vurduğu bizim kanaatimizce tam olarak belli değil. Ecen As'ın yanında 3 tane arkadaşı var.
2: Ecen As Macit, Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ecen As Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay sırasında evde olan ikisi erkek 3 arkadaşı tutuklandı. Biri daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
3: Alınan ifadelerde biri tarafından suç üstlenilse de biz dosyayı incelediğimizde toplanan, toplanmayan delillere baktığımızda açıkçası kimin Ecen As'ı vurduğu somut bir şekilde belli değil.
4: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, 3 kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
2: Soruşturma devam ederken yeni deliller de ortaya çıktı. Olay günü çekilen fotoğraflarda mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda genç kıza ait saç telleri bulundu.
3: Ecen As patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde yolunmuş saç diyebiliriz. Bir iki tel değil. Sanki birisi Ecen As'ın saçlarını yolmuş tencerenin üzerine atmış.
4: Boşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kızımın saçları öyle hani hadi ince koparılacak bir saç teli değildi.
2: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ecen As'ın tutuklu şüphelilerden Y.O. ile birlikte markete gittiği görüldü.
3: Olaydan yaklaşık olarak 20 dakika kadar önce Ecen As markete gidiyor. Markette bir takım alışverişler yapıyorlar. Hatta kızarttığı patatesi marketten alıyor. Yani olayın gerçekleşme dilimine baktığımız zaman herhalde bir 10 dakika ya da 15 dakika diyebiliriz.
2: Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
4: 3 kişinin arasında yaşanıyor. Hepsinde parmağı var.
1: Efendim, Mersin'de 9 aylık minicik bir bebek yaklaşık 3 yıl önce domates konservesi yüzünden ölümün kıyısından dönmüştü. Uzun süre tedavi gördü Eliz bebek, şimdi 3,5 yaşına girdi.
5: Kızım, teyzelere merhaba desin annem. Ben iyi olacağım teyzelerim de.
6: Olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Domates konservesi patladı.
7: Patlayan o konserve 9 aylık bebeği neredeyse öldürecekti. Vücudunda ağır yanıklar oluştu. Yıllarca tedavi gördü. Mersin'de yaşayan Çakır ailesinin kızları Eliz 2023 yılında henüz 9 aylıkken kabusu yaşadı. Misafirliğe gittikleri evde yeni hazırlanıp kapağı kapatılan domates konservesinin patlaması sonucu ağır yaralandı.
6: Akarsuyun altında 15 dakika boyunca beklettik. Ardından hiç beklemeden direkt hastaneye götürdük.
7: Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu. Uzun süre tedavi gören çocuk şimdi 3,5 yaşına girdi.
6: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok. Gayet sağlıklı. Her şey çok iyi şu anda.
7: Gül Güven Çakır farkındalık yaratmak için anneleri uyarıyor.
6: Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çünkü çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Anneler bilinçli olsun. Bebeğin çocuğun ulaşamayacağı yerlere koysunlar. Hadi.
1: Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren yabancı turistlerin çantaları ve cep telefonları bir süredir çalınıyordu. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini ise çaldığı telefon yakalattı.
2: Sahildeki turistlerin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Kaçacağını düşünen hırsıza çaldığı telefon üzerinden ulaşıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde turistleri gözüne kestiren hırsız, onlar denize girince işe koyuldu. Kumsalda kiminin telefonunu, kiminin cüzdanını çaldı. Gelen ihbarlarla polis ekipleri harekete geçti. Eşyaları çalınan Rus ailenin telefonunda telefonumu bul uygulaması vardı. Polis uygulama üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etti. Hırsızlık şüphelisi cep telefonları ve eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelideki çantada 3 cep telefonu, yaklaşık 7 bin lira nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.
8: Tamam. İyi. Bulduk eşyalarını. Haber olsun. Kendisine söylersiniz artık.
9: Aha. Here. Here.

0: Eksik bir şey varsa onu da söylesinize. Çöpe atmışlardı, o çantayı bulamadık.
1: Bulunan eşyalar sahiplerine tek tek teslim edildi.
2: Teşekkür ederim.
1: Yakalanan şüpheli Bülent K. polis merkezine götürüldü.
3: Dünyanın en büyük 3. vinç ve boru döşeme gemisi olan Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan bir kez daha geçiş yaptı. İstanbul Boğazı dünyanın en büyük deniz platformlarından birine ev sahipliği yaptı. 198 metre uzunluğundaki Saipem 7000'in geçişi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Dev platform köprülerin altından geçebilmek için özel bir yöntem uyguladı. 135 metre yüksekliğe sahip olan platform kulelerini yatırarak yüksekliğini 57 metreye kadar düşürdü. Platform Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girerek Marmara Denizi'ne açıldı. Mavi Akım projesinde de yer alan 2000 metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan gemi uluslararası denizcilik faaliyetleri yürütüyor. Fındık fiyatları belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Fındık alım fiyatı kilogram başına Levant kalite için 250 lira. Üreticiye verilecek mazot ve gübre desteğiyle birlikte fındık alım fiyatı Giresun kalite için kilogram başına 255 lira oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre yüksek randımanlı fındığa Giresun kalite için kilogram başı 5 lira 10 kuruş, Levant kalite için ise 5 lira ilave fiyat verileceği belirtildi. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri internet adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Bu arada kabuklu fındık alımına 24 Ağustos tarihinde başlanacak. Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lirayla 27.716 arasında değişecek. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları lüks inşaatlar için 12 bin lirayla 27 bin lira, birinci sınıf inşaatlar için 5.335 lirayla 18.532 lira, ikinci sınıf inşaatlar için ise 3.758 lirayla 12.555 lira ve üçüncü sınıf inşaatlar için 1.269 lirayla 8.551 lira olacak. Basit inşaatlar için ise 604 lirayla 3.856 lira arasında olması bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesini değerlendirdi. Bildirgenin Türkiye'nin iletişim vizyonuna büyük bir katkı sağlayacağına dikkati çekti ve dezenformasyona karşı da uyardı.
1: Türkiye'nin yeni iletişim vizyonunu anlattı. Dezenformasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Türkiye bugün yalnızca krizleri yöneten değil, küresel gündemin şekillenmesine katkı sunan bir ülke konumundadır. İletişim yüzyılında Türkiye'nin bu alandaki kurumsal kapasitesini artırmak ve demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsur olarak dezenformasyona karşı koymak ve bilinç oluşturmak temel hedeflerimizden birisidir. Zira yapay zeka ile birlikte ulaşılan yeni anlatı çağında dezenformasyon bir caydırıcı güç işlevi kazanmaktadır. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele, ülkelerin demokrasi ve toplumsal barış açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital egemenlik ekseninde 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin yeni iletişim vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı. Türkiye küresel düzlemde hakikatin sesi olmayı sürdürecektir dedi.
4: Bildirge, Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini güçlendirecek, teorik tartışmaları somut politika önerilerine dönüştürecek detaylı bir rehber niteliği taşıyor. Bildirge, Türkiye'nin 21. yüzyılda izleyeceği iletişim rotasını kurumsal, eğitimsel, yasal ve stratejik olmak üzere 4 temel eksende özetliyor. Bildirge, Türkiye'nin hakikat, güven ve etki üçgeninde kurumsallaşmış ve proaktif bir iletişim modeline geçiş yaptığını ilan ediyor.
3: Efendim, Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı

0: Geçici düzenek taşıyan bir drone bulundu. Hal böyle olunca hava trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın arkasında ise yabancı bir devletin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelerin odağındaki ülkeye haberde bakalım.
1: Patlayıcı drone alarmı bu kez Almanya'da verildi. Ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig, Halle Havalimanı'nda patlayıcı drone bulundu. Kargo operasyonlarının yürütüldüğü bölge boşaltılırken bomba imha ekipleri patlayıcı düzeneğini uzaktan kumandalı robot yardımıyla etkisiz hale getirdi. Olay nedeniyle inişe hazırlanan bir kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın havada tanımlanamayan başka bir cisimle temas ettiği Hannover'e iniş yapan uçakta hafif hasar oluştuğu açıklandı. Olay nedeniyle ülkede güvenlik alarmı verildi. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın çok ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu ve amatörce planlanmış bir girişime benzemediğini söyledi. Soruşturmanın profesyonel bir hibrit saldırı ihtimali üzerinde yürütüldüğünü belirten bakan, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini ifade etti. Soruşturma tamamlanmadan hiçbir ülke adının verilemeyeceği belirtiliyor. Ancak şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump bu kez küçük bir çocuğu kurtardığı anda gündeme geldi. Nevada eyaletinde yapılan bir etkinlikte sahnenin kenarına doğru giden bir çocuğu fark etti. Hızla müdahale bulundu ve düşmek üzereydi çocuğu son anda kurtardı.
2: Küçük çocuğun sahnenin kenarına doğru ilerlediğini fark etti. Hızla müdahale ederek düşmesini engelledi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte kürsüye çıktı. Konuşması sırasında beklenmedik bir an yaşandı. Las Vegas'ta yaşayan Sandra ve Brett çifti Trump'ın daveti üzerine iki küçük çocuğuyla birlikte sahneye çıktı. Sandra kalabalığa hitap etmeye başladığı sırada çocuklardan biri sahnenin kenarına doğru ilerlemeye başladı. Çocuğun hareket ettiğini fark eden Trump hızla harekete geçerek sahnenin kenarına yöneldi ve küçük çocuğu durdurdu. Trump'ın koşarak çocuğun peşinden gitmesi salonda gülüşmelere neden oldu. ABD Başkanı Trump olayın ardından onun Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum diyerek eski başkan Joe Biden'a gönderme yaptı. Trump'ın selefi Biden 2023 yılında Colorado eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninde sahnede tökezleyip yere düşmüştü.
0: ABD ile Kanada arasındaki yüksek tansiyon bu kez bir şakayla gündeme geldi. Kanada Başbakanı'nın teleprompter arızası üzerine yaptığı espri Amerikan Başkanı Trump'a gönderme olarak yorumlandı.
1: Kanada Başbakanı Carney'in basın toplantısı sırasında teleprompter'ı arızalandı. Carney'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yaptığı gönderme salonda kahkahalarla karşılandı.
3: I would like to inform you that the teleprompter has ceased to function. Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy.
1: Carney'in bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler'de yaşadığı teleprompter krizine gönderme olarak yorumlandı. Trump, geçen yıl Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında teleprompter'ın arızalanması ve binadaki yürüyen merdivenin durması nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Yaşananlara tepki gösteren Trump, olayın bir komplo olabileceğini savunmuş ve araştırılmasını istemişti. Trump'ın tekrar Amerikan başkanı seçilmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında sık sık tansiyon yükseliyor. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olmasına yönelik çıkışları iki ülke arasında gerilim yaratıyor. Carney ise göreve geldiğinden bu yana Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ekonomik ve diplomatik bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atıyor.
0: Elon Musk'ın meşhur şirketi SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Çarpışmayla oluşan o dev toz bulutunun görüntüleri de büyük bir heyecana neden oldu. Astronomlar çarpışmanın ardından sodyum ve lityum gazlarının oluşan ve onlarca kilometre yayılan gaz ve toz bulutunu inceledi.
2: SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları çarpmayla oluşan dev toz bulutunu inceledi. Şili'de bulunan teleskop, SpaceX şirketine ait bir roket parçasının saatte 8690 km hızla Ay'a çarpmasıyla meydana gelen olayın kanıtlarını görüntüledi. Çarpmanın etkisiyle havalanan ay tozundan oluşan bulutun içinde sodyum ve lityum gazının renkli bir gösterimi olan spektral çizgiler gözlemlendi. Çarpışma, Ay'ın ve karanlık tarafı arasındaki gölge sınırı olan aydınlanma çemberi yakınlarında oldu. Astronomlar, çarpan roket parçasının 5 katlı bir bina yüksekliğinde ve 4 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Ay tozundan oluşan bulutunsa onlarca kilometre büyüklüğe ulaştığı kaydedildi. Çarpışmanın gelecekte yapılacak sismik deneyler açısından değerli veriler sağlayabileceği ifade edildi. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Ocak 2025'te 2 ay iniş aracını taşımak üzere fırlatılmıştı. Roketin itici güç sağlayan ilk kademesi dünyaya geri dönerken üst kademesi iniş araçlarını ileriye itmek üzere uzayda kalmıştı. NASA yakın zamanda ayda kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefliyor. Bu da ay yörüngesindeki uzay çöplerinin daha iyi anlaşılmasını kritik hale getiriyor.
0: Bilim insanları Güneş'in bugüne kadarki en detaylı görüntüsünü paylaştı. Yüzeye yakın bir bölgede oluşan girdaplarsa araştırmacıları şaşırttı.
1: Bilim insanları Güneş'i ilk kez bu kadar yakından gözlemledi. Görünen yüzeydeki girdaplar dikkat çekti. Görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarındaki Güneş teleskobu kaydetti. Bilim insanları Güneş'in üzerindeki girdapların ilk kez görüntülendiğini vurguladı. Sıcak plazma girdapları olarak tanımlanan girdapların çapları 19 kilometre ile 170 kilometre arasında değişiyor. Araştırmacılar, girdapların güneş patlamalarını ve volkanik püskürmeleri nasıl tetiklediğini açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
4: Bu görüntüleri ve videoları gösterirken izleyicilerin nasıl baktığını hissedebiliyorum. Bu yüzden evet, elimizde çok heyecan verici şeyler var. Bunlar kesinlikle eşsiz gözlemler. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.
1: Bilim insanları güneşte görülen girdapların okyanusta görülenlerle benzer olduğunu kaydetti. Güneşin yüzeyindeki istikrarsızlıkların girdaplara yol açtığını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca bu girdapların güneş fırtınalarını tetiklediği düşünülüyor. Zaman zaman dünyaya ulaşan güneş fırtınaları GPS sistemlerinde bozulmalar yaratabiliyor.
0: Dünya aşırı sıcakların etkisinden bir türlü çıkamıyor. İtalya tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarısı yaptı tüm bölgeler. KKTC'de ise öğlen saatlerinde açık alanda çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı. Güney Kore'de ise insanlar 40 dereceye yaklaşan sıcaklardan mağaralara giderek korunuyor.
1: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülkede Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
4: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
5: (Gülüyor)
1: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı güçlenen El Niño hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Niño'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
0: Memleketin ve dünyanın gündemi böyleydi efendim. 2 saatlik haber yolculuğumuzun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda olacağız. Gece raporunu noktalıyoruz. Birazdan Nurdan Üsrev sizlerle efendim. İyi geceler. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecek. Detayları aktaralım. Erdoğan'ın çalışma ziyaretine dair detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Buna göre Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli

0: ve terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını masaya yatırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların saat çoğunluğu aranacak. Teklif genel kurulda 9 Ağustos Pazar günü saat 14'te görüşülmeye başlanacak. Peki teklifin yasalaşmasında süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılar haberimizde.
2: Evet, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli...
3: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 7 Ağustos saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart, terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
4: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
3: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
5: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz.
3: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos Pazar günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında önemli gelişmeler yaşanırken kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara dikkat çekildi.
3: Terörsüz bölge vurgusu yapıldı, gelinen aşamaya dikkat çekildi.
6: terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
3: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı.

0: Toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine de değinildi.
1: İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
0: Gazze Barış Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplum açık ve tavizsiz duruşa davet edildi. Yazılı açıklamada Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğine de vurgu yapıldı. Geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgesel güvenliği, huzuru ve refah bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.
2: Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vurgusu ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başladı. Aradan geçen sürede terör örgütü kendini feshetti. Mecliste kurulan komisyon 15 toplantı yaptı. Süreçte yasa aşamasında nasıl gelindi? Ana hatlarıyla ekranlarınıza getirelim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusu, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısı, ardından meclisteki komisyon çalışmaları. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya böyle gelindi. Yasal düzenleme meclise sunuldu. Süreçte en önemli noktalardan biri terör örgütünün silah bırakma kararıydı. 9 Mayıs'ta PKK kongresi toplandı. Karar 3 gün sonra 12 Mayıs'ta duyuruldu. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı denilerek örgütün kendisini feshettiği ilan edildi. Bir yandan da DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri sürdü. Beklenen adım 11 Temmuz'da geldi. PKK'lı ilk grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahları yakarak imha etti. 5 Ağustos'ta kritik bir adım daha atıldı. Meclisteki süreç komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyonda yer alan Hüseyin Yayman, Fethi Yıldız, Gülistan Kılıç Koçyiğit 24 Kasım'da İmralı'yı ziyaret etti. Meclisteki süreç komisyonu toplam 88 saat çalıştı. 4199 sayfa tutanak tutuldu. Oylamaya sunulan ortak rapor 47 evet oyuyla kabul edildi. 2 üye ret oyu verirken bir üye çekimser kaldı.
4: Kabul etmeyenler, rapor kabul edilmiştir.
3: Süreç komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasa metninin yazım aşamasına geçildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 360 milletvekilinin imzasıyla Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
5: Hayırlı olsun kanunumuz.
2: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Peki kanun teklifinin içeriğinde neler var, haberimizde izleyelim.
6: Meclisimize sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, malûliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarılması müjdesidir bu kanun.
3: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
6: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7.000 ila 9.000 lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı, toplamda 28.076 lira. Malûliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında gazilerimizin de malûliyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70.187 liraya bu düzenlemeyle yükseltilecektir.
3: Işık teklifin ikinci bölümü hakkında da bilgi verdi.
6: İkinci bölümde vazife malullerimize, ordu vazife malullerimize ve özellikle şehit çocuklarımızın istihdamı konusunda onların mutlu olabileceği güzel kanun maddeleri de var. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde

0: Hep beraber yeni bir müjde daha vermiş olacağız.
1: Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına şehit ve gazi tanımının eklenmesi gerektiğini de savundu. Tanımın ardından sosyal hakları tanımlamanın daha kolay yapılabileceğini söyledi.
2: Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Rüşvet suçlamasını reddetti. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemindeydi. Grup Başkan Vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
3: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
3: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
4: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup Başkan Vekilleri tek tek söz aldı.
5: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
6: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
4: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
7: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
8: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliği ile ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Maalesef. Meclis Başkan Vekili Bingöl'de fezleke ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
9: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğimi ifade ettim.
4: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
2: Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme bir yıl iki aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. Ağbaba'nın yanı sıra Ferhat Yetişsin de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olma ile ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Hür Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç, olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı rapora girdi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu ile ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü. Görüşmelerde soruşturma dosyalarındaki son durum ele alındı. Gürlek dosyaların en ince ayrıntısına kadar takip edileceğinin altını çizdi.
1: Hoş geldiniz.
2: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
3: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
4: O tarihlerde Sayın Müdürümüz
2: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
3: O tarihlerde Behçet Oktay müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi, buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
4: İlk olaya müdahale eden kimler?
2: Behçet Oktay'ın ailesi, şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la varılan petrol anlaşmasını değerlendirdi. Hedeflerinin kapasiteyi 2,5 milyon varile çıkarmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji stoklarının dolu olduğunu da kaydetti.
2: Irak'la tarihi petrol anlaşmasını değerlendirdi. Hedeflerinin kapasiteyi artırmak olduğunu söyledi.
5: 1 Ağustos'taki anlaşma 1,5 milyon varillik kapasitenin yarısı için. Biz bu hattı tam kapasiteye, hatta 2,5 milyon varile çıkarmayı konuşuyoruz. İkinci büyük projemiz ise boru hattını Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatmak. O petrolü mevcut hatta dahil ederek 2,5 milyon varillik bir potansiyele ulaşabiliriz. Hatta Kuveyt gibi komşu ülkelerin petrolü de bu rota üzerinden taşınabilir.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı A Haber yayınında kalkınma yoluna dair önemli mesajlar verdi.
5: Kalkınma yolunu aynı zamanda bir enerji yoluna dönüştürebiliriz. Petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla elektrik iletim hatlarını bu koridora entegre ederek burayı devasa bir ekonomik değere dönüştürebiliriz. Eğer günde 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşırsak, bunun yıllık ekonomik değeri 65-70 milyar doları bulur.
2: Bayraktar, Türkiye'nin enerji stoklarının dolu olduğunu da vurguladı.
5: Hürmüz krizine, pandemi krizine, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye ne petrolde, ne doğalgazda, ne de elektrikte bir sıkıntı yaşamadı. Silivri ve Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolarımız şu anda %100 dolulukla kışa giriyor. Hedefimiz bu kapasiteleri daha da artırmak.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Fındık alım fiyatı kilogram başına Levant kalite için 250 lira oldu. Üreticiye verilecek mazot ve gübre desteği ile birlikte fındık alım fiyatı Giresun kalite için kilogram başına 255 lira oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklamaya göre yüksek randımanlı fındığa Giresun kalite için kilogram başı 5 lira 10 kuruş, Levant kalite için ise 5 lira ilave fiyat verileceği belirtildi. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren toprak mahsulleri ofisi iş yerleri, internet adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımına 24 Ağustos'ta başlanacak.

0: dış gündemle devam edelim. Suriye'nin başkenti Şam'da minibüse tuzaklanan el yapım patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Başkent Şam'ın Ceremana mahallesinde minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Suriye Sağlık Bakanlığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı gündemindeydi. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
1: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
2: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
1: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
1: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler, hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
3: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin, silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
0: ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'na yönelik mesajları verdi. Tahran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters ise ABD Başkanı'nın İran konusunda ikilem yaşadığını iddia etti.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Yakında anlaşma olabilir dedi. Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamasında, Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşma yok dedi. İran'la savaşın yakında biteceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmanın da yakın zamanda yapılabileceğini dile getirdi. İngiliz Reuters haber ajansı ise Trump'ın çıkış yolu görünmeyen bir savaşın içinde sıkışıp kaldığını iddia etti. Reuters, Washington-Tahran hattındaki gerilim hakkında analiz yayınladı. İran'la Umman arasında uzlaşılan Hürmüz Boğazı hakkındaki geçici anlaşmayı hatırlattı. Anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine sahip olmadığı kontrolü verdiğini belirtti. Analistlere göre Trump'ın ilk seçeneği Umman'la Tahran arasındaki anlaşmayı kabul etmek. Ancak anlaşma Trump'ın İran'a en büyük tavizi vermesi anlamına geliyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini resmileştiriyor. Trump'ın ikinci seçeneği ise yeni bir hava saldırısı başlatmak. Ancak bunun Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi açıdan tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Yeni hava saldırılarının başarıyı garantilemeyeceği vurgulanıyor. Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisinden aktardığına göre ABD'li yetkililer çatışmanın ara seçimlere kadar devam edeceğini kabul ediyor. Trump son günlerde sık sık İran'la görüştüklerini söylüyor.

0: Hürmüz Boğazı'nı açmazlarsa İran'ı sert bir şekilde vuracağını iddia ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını tiye aldı. Tırnak içinde büyük bir saldırı geliyor, durun, boş verin, müzakere etmek istiyorlar diye yazdı. Trump'ın sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi olduğunu söyledi. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine dönmesinin bir ön koşul olduğu açıklanmıştı.
1: Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu tamamlandı. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail ise bu isteği reddetti.
0: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında işgal ettiği Batı Zaatar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına iki hava saldırısı düzenlendi.
1: Gülistan doku soruşturması derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son dalgada tutuklanan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması var. Peki o dalgıçlar baraj göründe yapılan aramada ne bulmuştu? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? Detaylar haberimizde.
2: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan doku soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporu ise o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen iki dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
3: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
2: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
1: Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği araştırılıyor.
2: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda

6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği

0: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
1: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
0: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
2: Yine bir böcek ilaçlaması ve yine ölüm adı.
3: Sonra doğum aylamasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: Tam 9 yıl önce mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. O anne bu kez evlat acısı yaşadı. Kendisi de şu anda yoğun bakımda. Çanakkale'de yaşayan 41 yaşındaki Uğur Çanlı, akşam eve gittiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen eşi ve oğlunu hastaneye götürdü. Zehirlenme belirtileri olan anne ve oğlu üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki çocuk helikopterle İstanbul'a götürülse de kurtarılamadı. Annesi yoğun bakıma alındı. Çanlı ailesinin yan dairesinin böceklere karşı ilaçlandığı tespit edildi. Ev sahibi ve ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Yusuf Talha 9 yıl önce açılan devlet hastanesinde dünyaya gelen ilk bebekti. Anne Sevda Çanlı o gün hayatının en mutlu gününü yaşamıştı.
3: Bebeği kucağıma verdiler beni. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
4: Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
2: Kocaeli Dil Ovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri 1. derece asli kusurlu bulunurken yapı kontrol müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözyaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı detayları Gizem Türemen'in dosya haberinde.
5: Esma, Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu imdat ediyorlar. Kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
6: Herkes çocuğu sardı. Herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
7: Eşyalarında seni buluyorum ben. 8 aydır babamı geliyorum. Boğuluyor, boğuluyor artık dayanıyorum. Ne yapabilirim?
8: Kocaeli Dil Ovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
9: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
10: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
7: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben dedim benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. İlahak hukuk mu vardı?
9: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
8: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
11: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşarım.
10: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
12: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
11: Evet.
12: Kaçak yapı oldu.
11: Evet.
12: Kaçak işçi çalıştırıldı.
11: Evet.
12: Çocuk işçi çalıştırıldı.
11: Evet.
12: Herkes mi biliyordu?
11: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
12: Denetimsizlik mi yani?
11: Denetimsizlik.
8: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
13: Geçmişte resmi

0: Kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri sıfır atık müdürlüğüne de iki kez şikayet edildi. Denetim yetkisi zabıta müdürlüğünde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
1: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
2: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
1: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
3: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
1: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
4: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
1: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
5: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyordu, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
6: Ya kolonyalarını parfüm alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
1: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan iki zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
7: Neden yıkılmadığı, neden insanları sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
1: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
4: Kim göz yumduysa, kimin hatası, suçu varsa hepsinin içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
8: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
9: Niğde'de bir kişi tartıştığı kadını aracın içinde vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi.
10: Silahını çekti. Tartıştığı kadını aracın içinde vurup katletti. Niğde'de yaşayan İpek Gezer ve Ömer O. araç içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Ömer O. genç kadını vurdu. Ardından da namluyu kendine çevirip tetiğe bastı. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede İpek Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ömer O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ecenaz Maciz soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızın öldürüldüğü mutfakta saç tellerine rastlandı.
10: Bu görüntüler Ecenaz'ın son görüntüleri oldu. Alışveriş yaptıktan sonra misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Evde bulunan 3 arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Peki 18 yaşındaki Ecenaz'ı kim öldürdü?
11: Bu olayda tabii ki kimin vurduğu bizim kanaatimizce tam olarak belli değil. Ecenaz'ın yanında 3 tane arkadaşı var.
10: Ecenaz Macit, Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ecenaz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay sırasında evde olan ikisi erkek 3 arkadaşı tutuklandı. Biri daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
11: Alınan ifadelerde biri tarafından suç üstlenilse de biz dosyayı incelediğimizde toplanan, toplanmayan delillere baktığımızda açıkçası kimin Ecenaz'ı vurduğu somut bir şekilde belli değil.
12: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, üç kişinin de yargılanmasını istiyorum.

0: Çünkü üçünün de parmağı var.
1: Soruşturma devam ederken yeni deliller de ortaya çıktı. Olay günü çekilen fotoğraflarda mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda genç kıza ait saç telleri bulundu.
2: Ece Naz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde yolunmuş saç diyebiliriz. Bir iki tel değil. Sanki birisi Ece Naz'ın saçlarını yolmuş tencerenin üzerine atmış.
3: Boşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kızımın saçları öyle hani hadi ince koparılacak bir saç teli değildi.
1: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ece Naz'ın tutuklu şüphelilerden Y.O. ile birlikte markete gittiği görüldü.
2: Olaydan yaklaşık olarak 20 dakika kadar önce Ece Naz markete gidiyor. Markette bir takım alışverişler yapıyorlar. Hatta kızarttığı patatesi marketten alıyor. Yani olayın gerçekleşme dilimine baktığımız zaman herhalde bir 10 dakika ya da 15 dakika diyebiliriz.
1: Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
4: 3 kişinin arasında yaşanıyor. Hepsinde parmağı var.
5: Mersin'de 9 aylık bir bebek yaklaşık 3 yıl önce domates konservesi yüzünden ölümden döndü. Uzun süreye tedavi gören Eliz bebek şimdi 3,5 yaşına girdi.
6: Kızım, teyzelere merhaba desin annem. Ben iyi olacağım teyzelerim de.
7: Olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Domates konservesi patladı.
8: Patlayan o konserve 9 aylık bebeği neredeyse öldürecekti. Vücudunda ağır yanıklar oluştu, yıllarca tedavi gördü. Mersin'de yaşayan Çakır ailesinin kızları Eliz, 2023 yılında henüz 9 aylıkken kabusu yaşadı. Misafirliğe gittikleri evde yeni hazırlanıp kapağı kapatılan domates konservesinin patlaması sonucu ağır yaralandı.
7: Akarsuyun altında 15 dakika boyunca beklettik. Ardından hiç beklemeden direkt hastaneye götürdük.
8: Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu. Uzun süre tedavi gören çocuk şimdi 3,5 yaşına girdi.
7: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok, gayet sağlıklı. Her şey çok iyi şu anda.
8: Gül Güven Çakır farkındalık yaratmak için anneleri uyarıyor.
7: Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çünkü çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Anneler bilinçli olsun. Bebeğin çocuğun ulaşamayacağı yerlere koysunlar. Geldi.
5: Spordaki, futboldaki gelişmelerle devam edelim. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah taraftarların önünde gerçekleştirilen görkemli bir törenle kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
9: Ve büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı karşınızda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve yeni transferimiz Muhammed Salah.
10: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz biz dururuz mu? Hiç kalan kalır, giden gider. Biz buradayız. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Muhammed Salah dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Papara Park'taki imza törenine 30 bini aşkın taraftarın katılım gösterdiği öğrenildi. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine keşke Türkçe konuşabilseydim ifadesiyle başladı.
11: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
10: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun diye konuştu.
12: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun.
10: Tribünler Başkan Ertuğrul Doğan'a Büyük Başkan sloganıyla karşılık verirken hoparlörlerden Allah Allah Muhammed Salah adlı şarkı çalındı. Bordo Mavili taraftarlar Mısırlı yıldız oyuncu için Ya Allah Bismillah Muhammed Salah tezahüratlarında bulundu. Selamlamanın ardından Salah kendisini Bordo Mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.

0: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralovaya'yı 1-0 mağlup etti. Çekya'da oynanan müsabakada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise dakikalar 72'yi gösterirken yeni transfer Vatara ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kartalı galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlar bu skorla İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı elde etti. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren yabancı turistlerin çanta ve cep telefonları bir süredir çalınıyordu. Şikayet üzerine polis harekete geçti, hırsızlık şüphelisini çaldığı telefon yakalattı.
1: Sahildeki turistlerin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Kaçacağını düşünen hırsıza çaldığı telefon üzerinden ulaşıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde turistleri gözüne kestiren hırsız, onlar denize girince işe koyuldu. Kumsalda kiminin telefonunu, kiminin cüzdanını çaldı. Gelen ihbarlarla polis ekipleri harekete geçti. Eşyaları çalınan Rus ailenin telefonunda telefonumu bul uygulaması vardı. Polis uygulama üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etti. Hırsızlık şüphelisi cep telefonları ve eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelideki çantada 3 cep telefonu, yaklaşık 7 bin lira nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.
2: Tamam, iyi, bulduk eşyalarını. Haber olsun, kendisine söylersiniz artık. Eksik bir şey varsa onu da söylesiniz. Çöpe atmışlardı, o çantayı bulamadık.
1: Bulunan eşyalar sahiplerine tek tek teslim edildi. Teşekkür ederim. Yakalanan şüpheli Bülent K. polis merkezine götürüldü.
0: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
1: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
3: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
1: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
3: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
1: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor. Öyle aynen.
0: Aspendos'ta devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık bir heykel bulundu. Antik dönemde sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios'la oğlunun birlikte betimlediği devasa mermer heykel Roma dönemine ışık tutuyor.
1: Kazı çalışması yine binlerce yıllık gizli tarihi ortaya çıkardı. Aspendos'ta sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli bulundu. Antalya'daki Aspendos

0: antik kentinde yürütülen kazılar Anadolu mirasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Aspendos'taki önemli keşfi duyurdu. Antik kentte sağlık tanrısı Asklepios ve iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos'u birlikte betimleyen 2 metre 20 santim boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemine ait eser Tiyatro Caddesi üzerindeki anıtsal kapının yıkıntıları arasından çıkarıldı. 1800 yıllık heykel grubu sanatsal özellikleri, işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ayrıntılarla dikkat çekiyor. Keşif Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli verileri de ortaya koyuyor. Müzede sergilenecek olan sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.
1: Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkartıldı. Kararın ardından Prenses Isabella da askerlik görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu.
2: Danimarka Prensesi Isabella zorunlu askerlik görevini yapmak üzere orduya teslim oldu. Danimarka'da yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi. Zorunlu askerlik süresi 11 aya çıkarıldı. Kadınlar da ilk kez eşit şartlarda askere dahil edildi. 19 yaşındaki Danimarka Prensesi yeni uygulama kapsamında ilk etapta göreve başlayacak 1600 kişiden biri. Prenses Isabella askeri kışlaya teslim oldu. Üstelik askerlere verilen maaş ve ödenekleri de reddediyor. Yeni askeri birlik bu ayın sonlarında ilk kez Grönland'a gönderilecek. Danimarka'da yıllık askeri alım sayısının 2033 yılına kadar 5000'den 7500'e çıkarılması öngörülüyor.
1: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Çarpışmayla oluşan dev toz bulutunun görüntüleri heyecan yarattı. Astronomlar çarpışmanın ardından sodyum ve lityum gazlarından oluşan bir onlarca kilometreye yayılan gaz ve toz bulutunu inceledi.
2: SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları çarpmayla oluşan dev toz bulutunu inceledi. Şili'de bulunan teleskop, SpaceX şirketine ait bir roket parçasının saatte 8690 kilometre hızla Ay'a çarpmasıyla meydana gelen olayın kanıtlarını görüntüledi. Çarpmanın etkisiyle havalanan ay tozundan oluşan bulutun içinde sodyum ve lityum gazının renkli bir gösterimi olan spektral çizgiler gözlemlendi. Çarpışma, Ay'ın ve karanlık tarafı arasındaki gölge sınırı olan aydınlanma çemberi yakınlarında oldu. Astronomlar çarpan roket parçasının 5 katlı bir bina yüksekliğinde ve 4 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Ay tozundan oluşan bulutunsa onlarca kilometre büyüklüğe ulaştığı kaydedildi. Çarpışmanın gelecekte yapılacak sismik deneyler açısından değerli veriler sağlayabileceği ifade edildi. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Ocak 2025'te 2 ay iniş aracını taşımak üzere fırlatılmıştı. Roketin itici güç sağlayan ilk kademesi dünyaya geri dönerken üst kademesi iniş araçlarını ileriye itmek üzere uzayda kalmıştı. NASA yakın zamanda ayda kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefliyor. Bu da ay yörüngesindeki uzay çöplerinin daha iyi anlaşılmasını kritik hale getiriyor.
1: Bilim insanları Güneş'in şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü paylaştı. Yüzeye yakın bir bölgede oluşan girdaplar araştırmacıları şaşırttı.
0: Bilim insanları Güneş'i ilk kez bu kadar yakından gözlemledi. Görünen yüzeydeki girdaplar dikkat çekti. Görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarındaki Güneş teleskobu kaydetti. Bilim insanları Güneş'in üzerindeki girdapların ilk kez görüntülendiğini vurguladı. Sıcak plazma girdapları olarak tanımlanan girdapların çapları 19 kilometre ile 170 kilometre arasında değişiyor. Araştırmacılar girdapların güneş patlamalarını ve volkanik püskürmeleri nasıl tetiklediğini açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
3: Bu görüntüleri ve videoları gösterirken izleyicilerin nasıl baktığını hissedebiliyorum. Bu yüzden evet, elimizde çok heyecan verici şeyler var. Bunlar kesinlikle eşsiz gözlemler. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.
0: Bilim insanları güneşte görülen girdapların okyanusta görülenlerle benzer olduğunu kaydetti. Güneşin

0: düzeyindeki istikrarsızlıkların girdaplara yol açtığını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca bu girdapların güneş fırtınalarını tetiklediği düşünülüyor. Zaman zaman dünyaya ulaşan güneş fırtınaları GPS sistemlerinde bozulmalar yaratabiliyor.
1: Bu haberle bu saat dilimimizi noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarında yeniden beraber izlerliyiz. Seyirciler, saatlerimiz 2'ye yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelere dahil olduğunu açıkladı. Olası anlaşmanın sinyalini verdi. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD avukatının devam ettiğini söyledi. Ancak İran'la Hürmüz konusunda henüz bir anlaşma yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı İran'la müzakerelere dahil olduğunu kaydetti. İran'la savaşın yakında biteceğini düşünüyorum dedi. Yakında anlaşma olabileceğini dile getirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Králové'yi 1-0 mağlup etti. Çekya'da oynanan müsabakada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise dakikalar 72'yi gösterirken yeni transfer Vatara ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kartal'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlar bu skorla İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı da elde etmiş oldu. Rövanş karşılaşması da 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. AK Parti terörsüz Türkiye süreciyle ilgili saha çalışmalarına ağırlık verecek. MKYK üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak.
1: Terörsüz Türkiye süreci sahada anlatılacak.

0: Halk, çerçeve yasa teklifine dair bilgilendirilecek. AK Parti, saha çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye yasa teklifi de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenildi. Söylem birliğinin önemine dikkat çekildi. Eylül ayındaki saha çalışmaları kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri için planlama yapılacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ana mesaj olarak altı çizilecek. Çerçeve yasanın kapsamı da anlatılacak. Buradaki ana mesajsa silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmemesi olacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirin de alınacağının altı çizildi.
2: Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri...
0: Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
3: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani Seabrig'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
3: Daha önce Seabrig karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan Seabrig karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde Seabrig personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
0: Seabrig karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak, Gabar'daki petrol üretimine dair mesajlar verdi. Günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdık dedi Bayraktar. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar, üretimin, istihdamın ve umudun adresi olduğu ifadesini kullandı.
0: Şırnak Gabar'da petrol üretiminde rekor seviyeye ulaşıldığını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin rolüne dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar umudun adresi oldu dedi.
3: Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.
0: 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Astsubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz'le büyüttü. 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025 yılında Ağaç Yurdu sahaları da eklendi. Gabar'daki petrol üretiminde yeni kuyuların açılmasıyla önemli bir aşamaya geçildi. Üretim günlük 83

0: 3.300 varile ulaştı.
1: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist burayı ziyaret ediyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı haberimizi izleyelim.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
2: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
0: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara da danan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
2: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul'da malum binlerce çürük bina var. Kimine göre deprem bile bu binaların yıkılması için gerekmiyor. Tıpkı Bahçeli Evler'de dün akşam olduğu gibi. Bir gün önce kolonlarından ses gelince boşaltılan 4 katlı bina çöktü. O anları ekranlarınıza taşıyalım.
3: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde. Toz duman içinde millet de kaçıyor.
0: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
4: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
5: Dedik herhalde Allah korudu biz gittik yani.
0: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
6: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldiği için tahliye edilmişti ve tahliye eden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
5: Allah korusun ya, uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
4: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolon çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
0: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartman içinde yıkım kararı verildi.
3: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz tabii bu da zarar görmez. Bunu da hemen yıkmaya karar aldım.
0: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
5: Aldı vatandaşlarımızı otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
1: Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzenek taşıyan bir drone bulundu. Hava trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın arkasında yabancı bir devletin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelilerin odağında ise Rusya var.
0: Patlayıcı drone alarmı bu kez Almanya'da verildi. Ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı drone bulundu. Kargo operasyonlarının yürütüldüğü bölge boşaltılırken bomba imha ekipleri patlayıcı düzeneğini uzaktan kumandalı robot yardımıyla etkisiz hale getirdi. Olay nedeniyle inişe hazırlanan bir kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın havada tanımlanamayan başka bir cisimle temas ettiği Hannover'e iniş yapan uçakta hafif hasar oluştuğu açıklandı. Olay nedeniyle ülkede güvenlik alarmı verildi. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken havalimanında

0: Yoldaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın çok ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu ve amatörce planlanmış bir girişime benzemediğini söyledi. Soruşturmanın profesyonel bir hibrit saldırı ihtimali üzerinde yürütüldüğünü belirten bakan, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini ifade etti. Soruşturma tamamlanmadan hiçbir ülke adının verilemeyeceği belirtiliyor. Ancak şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor.
1: 81 yıl önce 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kenti atom bombasıyla yerle bir oldu. On binlerce kişi hayatını kaybetti. İnsanlık tarihini kara bir leke olarak geçen o günün yıl dönümünde yaşamını yitirenler saygıyla anılıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise her geçen gün artıyor.
0: ...81 yıl önce Japonya'ya atılan atom bombası on binlerce can aldı. Dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar anıldı. Hiroşima'nın yerle bir edildiği tarih 6 Ağustos 1945'ti. O dönem atom bombası yarışını kazanan Amerika Birleşik Devletleri bir uranyum ve bir plütonyum bombasına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yı teslim olmaya zorlamaya karar verdi. Hedefse önemli bir askeri liman olan Hiroşima'ydı. 6 Ağustos sabahı bir Amerikan bombardıman uçağı Hiroşima'ya atom bombası attı. Amerikalıların Little Boy yani küçük çocuk olarak adlandırdığı 4,5 ton ağırlığındaki uranyum bombası kentin 500 metre üzerinde patladı. Saniyeler içinde kent cehenneme döndü. Atom bombasının düştüğü an 70 bin kişi hayatını kaybetti. Bombanın etkisiyle 5 yıl içinde 60 bin kişi daha can verdi. This was more than a routine bombing. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'yı yerle bir etmekle yetinmedi. 3 gün sonra Şişko Adam adını verdiği plütonyum bombasını da Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 bin kişiden 75 bini hemen bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar Barış Anıtı Parkı'nda anıldı. Atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bırakıldı. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen atom bombaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Sovyetler Birliği'nin de Japonya'ya savaş ilan etmesi üzerine Japonya teslim olmuştu.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi, hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Enine boyuna başlıyor efendim. Şöyle hızlıca başlayacağız. Bugün yine hareketli bir gündü malumunuz. Neler konuşacağız enine boyuna da hemen size aktarayım. Malum çerçeve yasaya kim imza attı, kim imza atmadı ona bir bakacağız. Bir de yeni partinin nasıl adım atacağı önemli. Tam da böyle biz yayına girmeden 1,5 saat kadar önce Özgür Özel'den bir takım açıklamalar geldi. Acaba yeni parti nasıl adım atacak? Bir de bunun tabii siyasete yansıması nasıl olacak? Hepsini konuklarımıza konuşacağız. Süreç nasıl işleyecek? Elbette o da gündemde olacak. Terör örgütü nasıl tasfiye edilecek? Bu süreç ne kadar alır mesela? Hepsini değerlendireceğiz. Yine fezlekelerdeki son durum. Özgür Özel ve Veli Ağbaba için hazırlanan fezlekelerin detaylarını da sizinle paylaşacağız efendim. Pek çok farklı başka konumuz, konu başlıklarımız da elbette olacak. Şimdi müsaadenizle konuklarımı hemen hızlıca size tanıtayım. Bugün bizimle Habertürk yazarım Nihal Bengüsü Karaca bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.

0: Çok teşekkür ederiz. Efendim gazeteciler, Türker Akıncı bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve gazeteci Gaffer Yakınca bizimle olacak. Hoş geldiniz efendim siz de.
2: Evet,
0: bu arada iki konuğumuz daha var. Birazdan reklam arasından sonra onları da stüdyomuza ağırlayacağız. Avukat Yiğit Acar ve Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay da bizimle olacak efendim. Gördüğünüz gibi konuşacak konularımız epey fazla. Şöyle müsaadenizle hızlıca bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından kesintisiz uzun bir biçimde devam edeceğiz. Kısa bir ara.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
0: Efendim enine boyuna başlıyor. Az önce konuklarımız söylemiştik, reklamdan sonra aramızda olacaklar diye. Hemen bir tekrar onlara da hoş geldiniz diyelim. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Ve yine hukukçu avukat Yiğit Acar bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk
0: size.
1: Merhabalar.
0: Gelelim asıl meselelerimize. Hakikaten bugün yine oldukça hareketli bir gündü. Malumunuz artık milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Peki kimler imza attı, kimler imza atmadı? Müsaadenizle hemen ona bir bakalım. Yasaya kim destek verdi, kim destek vermedi? Efendim AK Parti, MHP, DEM Parti, Hüdapar, CHP ve Yeni Yol grubu imzalayan partiler arasında. İmzalamayan partiler ise Yeni Parti ve İyi Parti. Şimdi geçeceğiz aslında Yeni Parti ne yapmak istiyor acaba, nasıl bir adım atacak? Çünkü bugün Özgür Özel'den gelen de açıklamalar vardı, onu konuşacağız ama müsaadenizle bir de şunu aktarayım seyircilerimize. Yasa için kimler ne dedi? Hemen bir ona da hızlıca bakalım. Çünkü bir takım açıklamalar vardı bu konuyla ilgili de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den, yine DEM Parti sözcüsünden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Özgür Özel'den geldi efendim. Şöyle ben hızlıca size aktarayım. Yasa için kimler ne söylüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Hayırlı olsun dedi. Devlet Bahçeli'den açıklama, yine bin yıllık kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır dedi. Ayşegül Doğan, DEM Parti sözcüsü, bu düzenleme bütün sorunları bir anda çözen bir nihai düzenleme değil, bir başlangıç dedi. Fakat dediğimiz gibi destek verdiler. Şimdi asıl gelelim destek vermeyenlere. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da destek verenler arasında, CHP'de imzaları attı. Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır dedi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok, ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş dedi. Başka açıklamaları da var Özgür Özel'in. Birazdan onları da aktaracağım. En sert tepkiyi de beklediğimiz gibi Müsavat Dervişoğlu verdi. Bu yasayla kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir, ihanet belgesini kabul etmeyeceğiz dedi. Şimdi efendim niye Yeni Parti nasıl adım atar diye soruyorum. Aslında şöyle. Denilen o ki, bu çıkarımı da şöyle yapıyoruz. Bugün Özgür Özel öğle saatlerinde ekibini topladı, bir toplantı yaptı. Acaba toplantının neticesine ne çıkacak diye merak ettik. Özgür Özel diyor ki buradaki açıklamasında, imza atma çabamız yok. Çok net bir ifade, imza atma çabamız yok. Genel kurula geldiğinde ilk günden beri takındığımız tutuma uygun bir şekilde davranacağız diyor. Bu şöyle yorumlandı. Demek ki Yeni Parti mecliste aslında milletvekillerine bırakacak bu işi. Bazı milletvekilleri evet diyecek, bazıları hayır diyecek. Yekün halinde hareket etmeyecek. Peki neden, ya da böyle mi yorumlayalım? Ne dersiniz Gaffer Bey, sizinle başlayalım mı? Yeni Parti sizce nasıl adım atacak?
2: Yani açıkçası çok öngöremiyorum ben de. Bir tahminim yok. Bakacağız. Fakat şunu yadırgadığımı söyleyeyim. Şimdi esastan değil, usulden itiraz ediyorum diyor, değil mi Özgür
0: Bey? Evet.
2: Ya, usule karşı olabilirsiniz de bu öyle sıradan bir konu değil ki. Bu ciddi bir konu. Yani şunu konuşmuyoruz. Emeklilerin aylıklarına bir defaya mahsus yapılacak bir zam. Ya da efendim bayramda verilecek ikramiye. Basit bir konu konuşmuyoruz. Bunlar da basit değil ama bu konu hiç basit değil. Yani bu konu yarını erteleyemeyeceğiniz bir konu. Neden? Çünkü bir, Türkiye'nin 40 yıllık bir terör problemi var. Ama bu terör terörden ibaret değil. Yani dünyanın her yerinde terör olabilir. Fakat Türkiye'deki terörün kendine özgü bir ayrı niteliği var. Bakın bu terör örgütü kurulduğu günden beri Evvela ilk

0: Başlarda biliyorsunuz Rusya'dan, o zamanki Sovyetler Birliği, Rusya'dan, sonra Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, tüm Avrupa ülkelerinden destek gördü. Hatta Amerikalılar bu örgütü terör örgütü olarak tasnif etmelerine rağmen 15 bin tır dolusu silahla teçhiz ettiler. Uçaklarla silahlar taşıdılar. Bir devletçik yaratmaya kalktılar bizim güneyimizde. Suriye'yi bölerek ve bir sonraki adımda Türkiye'yi bölmek. Devam edelim. Devam edelim. Mesela Rusya ve Çin, Çin'i de dahil edeyim ben buna. Çin çok uzakta bir yerde. Hem Rusya hem Çin terör örgütü olarak kabul etmemişti bile. Şimdi dikkatinizi çekerim. Dünyanın bütün süper güçlerinin, bütün büyük ülkelerinin destek verdiği bir örgüt. Hayırdır inşallah ya? Nedir bu desteğin sebebi? Desteğin sebebi çok açık. Bu 100 yıllık bir projedir. Türkiye'yi bölme projesidir. Kürt halkı, Kürtler bu projeye alet edilmek istendi. Çok büyük bedel ödedi bu ülke. Ve bugün artık biz bu acıları, geçmişte yaşananları hepsini bir kenara bırakıp ileriye bakmak istiyoruz. Aslında biten şey terör değil. Türkiye'yi bölme projesini de bitirmiş oluyoruz. Ve beraber yapıyoruz bunu. Bakın bu çok kritik, çok önemli bir şey. Yani hep beraber yapılması, yani toplumun bir konsensüs etrafında ayrılıklar tabii ki olacaktır. Yani %100 birleşilmesi mümkün değil. Rezervleriniz olur, eleştirileriniz olur. En çok eleştirileri yapanlardan biri benim. Güvenmediğimi söylüyorum, itimat etmediğimi söylüyorum. Örgüte de, örgütün sivil unsurlarına da bunu söylüyorum. Hala da o pozisyonda. Ama güvenmemeniz başka bir şey, şer koymanız başka bir şey. Muhatap kabul etmemeniz, kategorik olarak çözümü dışlamanız başka bir şey. Türkiye önüne bir sayfa açmaya
1: çalışıyor. Yeni parti şu an kategorik olarak bunu reddediyor. Çünkü usulden aslında bir olumsuzluk söz konusu herhalde.
0: Şimdi siz böylesi ciddi, bu kadar kritik bir konuyu usul nedeniyle itemezsiniz. Tamam, probleminiz ne? Mesela İYİ Parti'nin pozisyonunu daha anlaşılır buluyorum ben. Kategorik olarak reddediyor, kenara çekiliyor. Özgür Bey ise böyle gri bir alan seçmiş kendine. Bu sıhhatli bir bakış açısı değil. Ben şunu bilemem, yani siyaseten kendileri için daha doğru bir yol olabilir, onu bilmiyorum. Ama bu yani ne İsa ne Musa, ne kuş ne deve. Öyle bir şey yok. Şimdi burada sözünüzü söylemek zorundasınız. Çünkü Türkiye'nin işte Milliyetçi Partisi, işte Muhafazakar Partisi, Sosyal Demokrat Partisi vesairesi, işte bütün siyasi örgütler, bir de parlamento dışındaki muhalefet de var, parlamento dışındaki insanlar da var. Onlar da destek veriyorlar. Büyük bir konsensus oluşmuş. Şerhinizi koyabilirsiniz ama usulden bunun yapılmasını çok yadırgıyorum ben. Nasıl izah edecek onu da anlamıyorum. Dolayısıyla sorunuzu şöyle yanıtlayarak bitireyim. Şunu bilmiyorum. Yani bir sonraki adımda yeni parti ne yapacak? Çünkü böylesine ciddi bir projeye, böylesine ciddi bir işe usulden karşı gelmek bana tuhaf geliyor. Çok benim gazetecilik şeyimde, hani tecrübem içinde hatırlamıyorum ben böyle bir şey.
1: Gafar Bey, şunu da yorumlayalım hep birlikte istersen. Sizi bu tarafa alabilirim. Bu arada Can Bey'e hemen soru sormak istedim bunun üzerine. Çünkü hakikaten yeni parti usulden mi karşı, birazdan cevaplamanızı rica edeyim. Hatta sizi de müsaade ederseniz buraya alabilirim. Çünkü aslında tarihi bir belge, öyle değil mi? Yani bu belge, burada imzaları görüyoruz. Kimin imzaları var burada? Tülay Hatimoğulları, Oruç mesela, yine imzası bulunan isimlerden DEM Parti milletvekillerinin imzası var. Devlet Bahçeli'nin imzası var. Ardından Celal Adan, Fethi Yıldız diye devam ediyor MHP'li isimlerin. Numan Kurtulmuş'un imzası var ki bu çok nadir görülen bir şey. Normalde yani meclis başkanı aslında böyle bir yasa teklifine imza koymaz. Fakat bu o kadar kritik bir yasa teklifi aslında.
2: Ama burada
1: aslında
2: çalışmaların neredeyse sahibi gibi başında, evet, yürütücüsü gibi bir pozisyon olduğu için aslında o bakımdan
1: sahiplenici bir duruşu, evet, da aslında gösteriyor. Dolayısıyla imzalar var. Bir sonraki sayfada da muhtemelen CHP'lilerin imzası var. Her ne kadar biz görmesek de, fakat burada yeni partilerin işte imzası yok. Ne anlama gelir burada yeni partinin isminin, imzasının bulunmaması? Can Bey, ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle, burada hem şehit ailelerini ve gazi ailelerini yaptı ziyarette bir eleştiri yapmıştı. Aslında bu komisyona girerken de aynı eleştiri yapmıştı Özgür Özel. Yani burada komisyonda nasıl bir yasa teklifi gelip gelmeyeceğini, yani önümüze taslaklar geldiğinde tartışacağız dedi. Yani baştan reddetmiyor. İlk başta komisyona girerken de zaten Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi aynı yerdeydi. Bugün de aynı yerde aslında, farklı bir şey söylemiyor. Taslağı alacağız, okuyacağız, değerlendireceğiz ve meclise geldiğinde o tartışmalarda fikrimizi söyleyeceğiz diyor. Ama eleştiriler nokta hepimizin var. Hepimizin, işte Gaffar da söyledi, doğru. Hepimizin de eleştirdiği noktalar var ama bu eleştirilecek bir tarafta değiliz artık. Bir, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için yapılmış bir yasa. Ki yasanın, yani bu çerçeve yasanın kapsamına da baktığınızda aslında bir infaz düzenlemesi gibi algılanabilir. Yani bir af, kesinlikle böyle bir af tartışmasına zaten girmiyor ki ceza alıp ertelenen kişilerle ilgili de bir

0: yaş koyuyor. Diyor ki eğer sizin bu yaptığınız imzayı altına aldığınız bu metni eğer buna ilişkin bir ters bir davranış yaparsanız tekrar aynı yere geri döneriz.
1: Yani sizin yanardı.
2: Devlet takip edecek yani, bu kişileri aslında belli bir süre takip edecek ona
0: MGK'da
2: göre.
0: MGK'da bir kurul kuruluyor, mecliste bir kurul kurulacak, İçişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı, işte devletin bütün güvenlik birimleri, başkanları orada olacak. Yani bu kadar kapsamlı ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmada birazcık daha devlete de güven duymak lazım.
2: Ama sanki şimdi parti devlete güven duymamış gibi olmuyor mu burada? Yani şöyle demeye çalışıyorum. Vatandaş bunu nasıl uygulayacak? Usulden karşı çıktı yeni parti diye mi? Yeni parti destek vermedi diye mi?
3: Usul de esasa müçalliktir. Onu da unutmayalım yani.
0: Şimdi şöyle.
3: Hukuk konularında, kanun konularında.
0: Eleştirenleri bir kenara atamayız. Bir kere şehit ve şehit ailelerini, gazilerimizi, onları bir kenara atamayız. Onların eleştirilerini alacağız, başımızın üstüne koyacağız. Bu başka bir şey. Ama mesele bu barış, tırnak içinde söylüyorum, bu barışın, terörün bitmesi için bir adım atılması gerekiyor. Bunu devlet atar. Bunu şahıslar, bunu siyasi partiler atamaz. Devlet bu adımı attı, siyasi partiler buna destek verir, destek vermez. Bu başka bir tartışma. Ama burada büyük oranda bir mutabakat sağlanırsa zaten zaman içinde bu mutabakat daha da güçlenir. Şimdi burada önce bir mutabakatı mecliste bir sağlayalım. Tabii ki İyi Parti kenarda durabilir, eleştirebilir. Eleştiri de çok değerlidir. Şimdi eleştiri yapıyor diye bir kenara da atmamamız lazım.
2: İşte bu mutabakat...
0: Bu zamanla oluşacak bir süreç. Bu süreç zaten bu noktaya bir anda gelmedi. Evet. 2 yıldan beri bu süreç devam ediyor. Evet biraz hızlandırıldı ama terör örgütü tasfiye oldu mu? Türkiye açısından oldu. Şimdi bizim amacımız ne? Sınırlarımızın dışında terörü tasfiye etmek. Sınır dışımızdaki terör Türkiye'ye gelmemesi için orada tasfiye edilmesini sağlamak. Şimdi onu yapmıyorsa bizim mücadelemiz zaten devam edecek. Yani Kuzey Irak'ta terör tasfiye olmayacaksa, Suriye'de, İran'da, Irak'ta tasfiye olmayacaksa biz yine mücadelemize devam edeceğiz. Zaten burada biz mücadeleyi kesiyoruz. PKK'yla silahları bıraktı, tamam artık terör bitti demiyor. Taslak da öyle demiyor zaten.
2: Ki en başından beri terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ifadeleri aslında kullanıyoruz. Şimdi birazdan aslında o taslağın detaylarına geçeriz ama benim buradaki çıkış yolum aslında şuydu. Şöyle yorumlar gördüm yahu. Fezleke'de tam üstüne geldi. Yeni parti aslında bunun arkasında bir şeyler kovalıyor bilir.
0: Bugün sordum.
2: Sordunuz mu? Yani hakikaten en çok mesela bugün sordum. Sorulan sorulardan biri buydu.
0: Böyle açık açık sordum. Dedim ki yeni parti komisyona dahil olmuştu. Şimdi tam farklı bir şey söylüyor. En azından farklı söylemeseniz bile böyle algılanıyor. Dün de Fezleke geldi. Acaba Fezleke'nin karşısına bunu mu koyuyorsunuz? Yani siz Fezleke'yi getirirseniz biz de bu yasaya... Hayır deriz mi? Evet. Bu ifadeyi kullanarak sordum. Dediler ki kesinlikle böyle bir şey yok. Biz buna bir Türkiye meselesi olarak bakıyoruz. Yani bu çerçeve yasaya. Türkiye meselesi olarak bakıyoruz. İlk gün ne diyorsak aynı noktadayız. Sadece taslak metne bakacağız. Hukukçu arkadaşlar değerlendirecek ve mecliste çekincelerimizi ileteceğiz. Aynı noktadayız. Biz Fezleke geldi diye tavrımız değişti yorumları doğru değil dediler. Ben bunu buraya gelirken Cumhuriyet Halk Partisi yetkili. Özür diliyorum. Yeni parti yetkililerine sordum.
2: Bu ifadeyi bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi günün en çok konuşulan konularından biri aslında buydu. Bu işin arkasında bu mu var?
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Özgür Özel hep bunu söyledi ya. Meclise gelsin. Meclis önemlidir. Peki niye o zaman imza atmadınız? Bunun arkasında Fezleke meselesi mi var diye sormuştum.
3: Böyle diyecekler. Böyle derler. Doğaldır böyle demeleri de. Çünkü gerçekten ontolojik bir karşı çıkış içinde değil aslında Özgür Özel ve yeni parti. Hani barış olmasın, Kürtlerle hep kavga edelim falan. Böyle bir yerde durmuyorlar. Mesela İyi Parti'nin meselesi biraz daha yani hayır bu tür yasalar Türkiye'nin bölünmesinin önünü açar kardeşim şeklinde çok net bir çizgi çekiyor. Yeni Parti bunun böyle olmadığının aslında farkında.
4: Ama
3: fakat
4: şöyle bir şey
3: tabanı yani Can Özçelik'in asla böyle bakmıyoruz dediği yer var ya hani fezlekelere karşı yasa çerçevesi. Yeni Parti'nin kurmay tabakası böyle bakmayabilir ama taban resmen bunu böyle görüyor. Bakın bugün Resul Emrah Şahan ki kendisi cezaevinde 10 metrekarelik bir hücreden bu yasa çerçevesine destek vermek önemli bir diğerkamlıktır, fedakarlıktır. Öyle dışarıdan süreç desteklemek falan kolaydır yani.
4: Bu şey değil mi? Ya yarım ağızlı. Şimdi Resul Yeni Emrah Partinin Şahan, geldiği yer yarım dakika, ağızla
3: hemen
4: söylüyor.
3: Hemen şu sözümü bitireyim. Mesela Resul Emrah Şahan çok belli ki Yeni Parti'ye daha müzahir bir çizgide duruyor. Ama mesela Resul Emrah Şahan desteklemiş. Çünkü bu bir ülke geleceği meselesi.

0: Bu memleketin daha iyi bir noktaya, kavgasız, huzur, demokratik, eşit vatandaş olarak insanların kendilerini hissedeceği bir noktaya geçişin aşamasıdır diyerek desteklemiş. Onun çizgisinde olan pek çok yeni partili olduğuna da eminim. Biliyorum bazılarının öyle aynı Resul Emrah Çahan gibi
1: düşünüyor. Ama ben bir soru sorayım.
0: Ama tabanda bir romanşist şey var. Yani tabanda şu var. Ya kardeşim, belediye başkanlarımız içeri atıldı. Siz hala iktidarın tasarladığı

0: Bu noktada parti daha yeni ama gerçekten tabanına, eğer bu noktada hani biz bakacağız, edeceğiz ve sonuçta bizim tavrımız tabii ki bu sorunun bu ülke için çözülmesinden yana çizgisinde duracaklarsa tabanlarına bu mevzuyu kesinlikle anlatmaları ve ayırmaları gerekiyor. Yani bunun mesela atıyorum anayasa değişikliğiyle bir ilgisi yok veya işte tekrar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olmasıyla ilgisi yok. Arkadaşlar bütün konuları birbirine karıştırıyorsunuz diye tabanına daha net bir mesaj vermesi lazım. Bunun siyaset üstü bir mesele
1: olduğunu düşünüyorum. Belki de bugün tartıştı yani yeni parti. Çünkü iki gündür acaba yeni partiden ne tür bir açıklama gelecek diye bekliyoruz ya. Şöyle söylentiler vardı. O kadar çok farklı sesler çıkıyor ki şu an yeni partiden. Kimi destek vermeliyiz, tavrımızı net bir biçimde koymalıyız. Kimi tam aksi şeklinde. Dolayısıyla böyle bir tartışma mı var yeni partide? Mesela Sezgin Tanrıkul da açıkça destek verenler arasındaydı bu arada. Bu yasa. Buyurun sizi dinleyelim.
2: Şöyle adınız yeni parti. Siz Türkiye'de şu an sıfır kilometreyle kurulmuş bir partisiniz. Her ne kadar kamuoyu sizi öyle algılamasa da. Tamam. Adı yeni parti olan ve yeni şeyler söyleyeceğini iddia eden bir parti. Türkiye'nin en önemli kritik virajında eğer bu usul tartışmasında takılıp kalıyorsa ya kusura bakmayın da bu yeni meni değildir arkadaşlar. Bu olsa olsa eski parti olur. Bu olsa olsa statikocu bakış açısı olur. Yani sen bugün yeni partiyi kurdun ve ben artık Türkiye'de yeni şeyler söyleyeceğim diyorsan o zaman Türkiye yeni bir dönem açıyorsa orada olacaksın. Yani hiç ben burada olacaktım, usul vardı, bu vardı. Yeni parti, geri gelince
0: seçmeni uzaydan gelmiyor.
2: Ama seçmenini de tüm mesele zaten liderin tüm meselesi seçmenini de ikna edebilmek.
0: Kanun metnini görmedik. Seçmenini de ikna
2: edeceksin.
3: 50 yıldan beri
0: kanun metnini görmeden
3: 50 yıldan beri mücadele ediyorsun. Ya 50 yıldan beri mücadele ediyorsun. Savaş veriyorsun.
0: Çok kısa araştırmaya üstünde durmaya, tartışmaya
4: sunulan
0: gereken
4: şey kanun metni.
1: Çok özür dilerim. Son dakikamız var. Müsaadenizle şimdi ekranlarda seyircilerimiz görüyordur. Ben de seslendireyim. Çok teşekkür ederim Can Bey. Sağolunuz. Efendim Suriye Şam'da otobüse bombalı saldırı gerçekleşti. İfade şu şekilde Suriye Devlet Televizyonu'ndan yolcu otobüsünde patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu can kayıpları olduğu da belirtiliyor. Uzun zamandır aslında Şam'dan, Suriye'den böyle haberler almıyorduk. Hakikaten bir şekilde rayına oturtmaya başlamıştı oradaki devlet. Fakat bir takım görüntülerde hatta düşmeye başladı. Yine teyit ettiğimiz müddetçe sizinle paylaşırız bu görüntüleri de. Şimdi tam
0: sorumluyla ilgili bir şey var mı?
1: Yok şu an yok. İlk bilgiler bu. Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan bilgiler bu yönde efendim. Bu arada biraz önce Gaffar Bey konuşurken özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Hatta bu geldiğimiz süreçte bölgenin bu halde olması da çok etkili diye aslında bir değerlendirme aldığımı
0: düşünüyorum. Tüm mesele o zaten.
2: Aslında çerçeve tüm bölgeyi kapsıyor. Yani Suriye'de, Irak'ta tam anlamıyla barışın gelmesi için. Bakın ben çözüm sürecinde muhabirdim. Ben Yasin Bey'in şehit edildiğinde oradaydım. Ya da ben tüm bu Kobani olayları olurken ben oradaydım. Bölgedeydim. Diyarbakır halkının tepkisini gördüm. Yani o yüzden devletin ve halkın vereceği tepkiyi Ceylanpınar'daydım. Mesela çözüm süreci bozulduğu sabah ben zaten gece orada yatmıştım, Ceylanpınar'daydım. Oradaki halkın ne düşündüğüne çok yakinen şahit oldum.
0: Moral bozuldu.
2: O yüzden şimdi Diyarbakır halkı, işte Şanlıurfa halkı, Güneydoğu halkı o tarihte hissettiklerini hepimiz biliyoruz. Evet. Devlet güçlü olursa, devlet bu gücüyle gerçekten de barışı, devlet yapacağını yaptı artık. Hı hı. Barışı getirirse halkın tutumu da çok farklı oluyor. O yüzden sadece Türkiye değil, bu son dakika Suriye dedin ya, Suriye için de çok önemli bir günden geçiyoruz bence.
1: Elbet öyle. Bu arada mesela Irak'ta da Eylül ayında aslında silahlı gruplar silahlarını bırakacaklar. Mesela oralarda da bir takım süreçler işliyor hükümetle birlikte. Dolayısıyla bölgede yaşananların elbette burada yaşananların da bölgeye
0: etkisi... Eylül'de bırakacaklar ama değil mi?
1: Efendim?
0: Eylül ayında.
1: Evet Eylül ayında.
0: Organizasyon, şema her şey duruyor Kandil'de henüz diyebiliyorum.
1: Bu arada birazdan ona da bakacağız işlemler nasıl ilerleyecek.
0: Yani Suriye meselesi,
1: biraz önce
0: tamam ama.
1: Yiğit Bey böyle araya girmeye gayret etti. Evet. Ben onu fark ettim. Müsaade ederseniz buyurun isterseniz önce sizden alayım.
5: Şimdi örgüt kendisini şu anda lağvetmiş vaziyette. Onun için PKK adını kullanmıyor zaten.
4: Müfessiz.
5: Yani bütün örgütsel yayınlarda kendisinden hareket diye bahsediyor. Hı. Bunu tabii bir geçiş süreci gibi de görüyor olabilirler. Fakat benim hani basından onların basından izlediğim kadarıyla böyle bir vaziyet var. Yani her an yeniden bu işe girişirler mi bilmiyorum ama çok girişeceklermiş gibi bir halleri yok gibi görünüyor. Ben onu

0: konuşayım dedim.
1: Birazdan derinlemesine bakarız ama şu yeni parti meselesiyle ilgili Yiğit Bey'in de bir ekleyeceği vardı zannediyorum. Çünkü şöyle bir tablo mu göreceğiz biz? Yani Özgür Özel bugün şunu mu ifade etmeye çalıştı? Aslında biz yine mecliste olacağız derken usulden de karşıyız ifadelerini kullanıyor. Bir çabamız da yok imza atmak gibi bir çabamız yok diyor. Yani milletvekillerine mi bırakacak? Mesela biz o gün işte partinin yarısı evet diyecek, yarısı hayır diyecek. Böyle bir tablo mu göreceğiz? Bu tablonun siyaseten yansıması ne olur?
2: Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani işin özeti son ana kadar karar veremeyecekler. Zaten Özgür Bey ve ekibi çok karar değiştiren insanlardır. O yüzden hani şu anda ne yapacaklarını öngörmek zor. Son dakika bir yöntem belirleyecekler. Belki kendi aralarında WhatsApp grubundan evet diyeceğiz, hayır diyeceğiz ya da serbest bırakacağız gibi üç seçenekten birini yapacaklar. Çünkü başladıkları günden bu yana olan değişimleri ve son 2-3 güne yayılan değişim tutarlı olmadığını gösteriyor. Az önce Resul Emre Şahan'a atıf yaptınız. Ben asıl orada daha etkili bir aktöre atıf yapayım. Turan Taşkın Özer var. Hem Ekrem Bey'in avukatıdır, sonra milletvekili olmuştur ve en yakınıdır neredeyse. Şimdi onun
3: cezaevinde mi?
2: Efendim?
3: Yok. Cezaevinde mi?
2: Yok değil, milletvekili ya.
3: Tamam işte benim Resul Emrah Şahan'a atıf yapma
2: nedenim. Ben o organizasyon yapısı için söyleyeceğim.
3: Cezaevinde olmasına rağmen bu süreci desteklemesinin çok değerli olması gerekiyor.
2: Tamam, cezaevinde olmasına rağmen desteklemesi çok önemli ama Özgür Bey'in söylediği usul ve esasla ilgili tartışma nereye dayanıyor onu açıklayayım.
3: Evet.
2: Özgür Bey diyor ki biz iki tane öğretim üyesiyle oturduk. Çalıştık. Onların usulden itirazları çok kıymetli. Kendi ağzından ifade etti bugünkü konuşmada. Hatta yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedi, Turan Taşkın Özer düzeltti. Yeni partiyiz biz dedi. Teşekkür etti Özgür Bey. Görüntüde izlerseniz görürsünüz.
1: Bu arada var görüntülerimiz. İzleyin mi müsaadenizle?
2: Olur tabii. Ya, herkes,
1: bunun üzerine de konuşuruz.
2: Bugün yaşanılan tabloyu bir görsün istiyorum.
1: Evet.
2: Şimdi
1: hazırsa arkadaşlar bu arada hemen o görüntüleri de verebiliriz.
2: 2004 yılında biz ceza adalet sistemini kökten değiştirdik.
1: İzleyelim üzerine konuşursunuz belki İlk Bey. Efendim bu toplantı tekrarlayayım. Bugün Özgür Özel ekibiyle birlikte toplandı. Öğle saatlerinde çıkışta da işte bu konuşmayı yaptı.
4: Teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Genel olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii meseleyi teknik değerlendirmenin yanında yeni parti olarak teşekkür ederim. Yeni parti olarak biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar.
1: Bu arada bir kez daha Özgür Özel CHP diyiverdi, yeni parti diyecekken efendim.
2: Rejiye çok teşekkür ederim, bunu anlatmak istiyorum.
1: Evet.
2: O görüntüde en yeni partili Turan Taşkın Özel, benim kıymetli meslektaşım en yeni partili. Yani en özümsemiş. Geri kalan yine biz yıllarca birlikte görev yaptık. Birçoğu da avukat. Hani çalışmam sebebiyle de biliyorum.
1: Onlar bu arada bir kere daha dinlememizi istiyorlar rejiden. Müsaade ederseniz efendim. Şimdi çok dikkat çekici bir konuşma bu. Tam da çıktıktan sonra Özgür Özel grubuyla birlikte toplantı yaptıktan sonra açıkladı. Ve bir kez daha dili sürçtü. Dinleyelim.
4: Sağlayacaklar. Özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Genel olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabi meseleyi teknik değerlendirmenin yanında yeni parti olarak teşekkür ederim. Yeni parti olarak biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar.
1: Kolay değil herhalde yıllardır CHP, Cumhuriyet Halk Partisi dedikten sonra bir anda yeni parti diyebilmek öyle değil mi?
2: Bunlar olur. Bunlar, siyaseten bir eleştiri değil. Bir durum tespiti için söylüyorum. Orada dediğim gibi Adalet Komisyonu üyeleri, hepsi de avukat, emektar insanlar, ben tanırım hepsini. Sadece işte Turan Taşkın Özer bu yeni partiyi özümsemiş, hemen düzeltiyor genel başkanını. Ama bu magazinsel durumun yanında anlatmak istediğim bir hukuki gerçeklik var. 2004 yılında biz ceza adalet sistemini değiştirdik. Ceza muhakemesi kanunu, usul kanunu yeniden yaptık. Bunu yaparken de iki öğretim üyesinin emeği çoktu. Biri Adem Sözer, biri İzzet Özgenç. Onlar doçent doktordu. Profesörlük tezleri olarak da ceza kanunu kabul edildi. Normalde YÖK sisteminde pek olan bir durum değildir. Hatta rahmetli YÖK Başkanı Erdoğan Teziç buna itiraz etti. Ben bunu kabul etmiyorum dedi ama dönemin işte Başbakanı Erdoğan ve rahmetli Baykal da ya kanun yaptılar. Verim

0: Bunların profesörlüğünü dedi. Bu kadar eskiye gidiyorum. Sebebi şu. Bugün Özgür Bey'in atıf yaptığı kişiler gene o kişiler. Adem Sözer ve İzzet Özgenç. Ama biz bu isimleri nereden biliyoruz? Son 3 yıldır Sayın İmamoğlu ile çalışıyorlar. Sayın İmamoğlu'nun ne kadar davası varsa, diploma davası, ceza davaları, hepsine hukuki danışmanlık veriyorlar. Hepsine mütalaa yazıyorlar. Sayfalarca mütalaa yazıyorlar. Elbette emeklerin karşılığını alıyorlardır. Ondan bir tereddüt içinde değilim. Ya da belki bila bedel, ücretsiz yapıyorlardır. Ama o ekip geldi. Bugün Özgür Bey'in, az önce herkes daha yukarıdan bakarken Şam, işte Suriye, İran, Irak, öyle bir bölgesel kaosun içindeyken bizi nereye sürükledi Özgür Bey'in açıklamaları? Usul ve uslup noktasına. Yani bir kanun maddesinin usul şeklindeki yazımını tartıştık biz bugün. Şimdi bunu tartışalım, kıymetli. Ama mesela Sezgin Tanrıkulu bölgenin insanı olarak biliyor ya, bunlar diyor resmen tweet'i, bunlar diyor. Sonraki konular arkadaşlar,
1: hemen
0: bizim yapıcı bir sorunumuz
1: efendim,
0: var.
1: Efendim seyircilerimize geldi onun paylaşımda Sezgin Tanrıkulu'nun. Diyor ki genel başkanımız Sayın Özgür Özel partimizin tutumunu açıklamış ve tutumumuzda bir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Hazırlama sürecindeki usule ve içerik konusundaki eleştirilerime rağmen şiddet, çatışma ve terör eylemlerini sonlandıracak bu yasaya Meclis Genel Kurulu'nda evet diyeceğim. Ama aslında Özgür Özel de böyle diyemez mi?
0: Hayır,
1: yani
0: şimdi demiyor,
1: onu demeye
0: ama bakın,
1: çalışıyorum.
0: Hayır, demiyor.
1: Özgür Özel
0: niye böyle
1: gri bir alan bıraktı?
0: Hayır, bugün ne yaptı? Bugün şehit ailelerine gitti. Biz imzalamadık dedi orada.
2: Söz sırası bana geldiğinde ben
0: bakın
2: de,
0: şehit evet, ailelerine gidince imzalamadık, biz imzalamadık
3: önemli
0: diyor.
3: Ama bu önemli.
0: Tamam.
3: Zaten.
0: Sonra önemli da diyor ki biz ona rağmen evet diyeceğiz. Bu olmaz. Bu siyasete tutarlılık
3: bu
0: değil.
3: Evet.
0: Buraya aynen gelelim. Bakın az önce niye uzun uzun anlatıyorum? Belki sıkıyorum herkese ama iki öğretim üyesinin arkasına saklanarak usul tartışması açacağınıza bu kanun taslağının Adalet Komisyonu'na gelmesini istersiniz. Kaç yıllık parlamenter Özgür Bey? Benden daha iyi biliyor bunu. Çıkar dersiniz ki Adalet Komisyonu'na gelmeden genel kurula gelmesin. Biz buna itiraz ediyoruz. Çünkü komisyonun noktasına virgülüne her şeyine dokunma hakkı var.
1: Bu arada yarın gelecek. Yarın tamam. 15.30'da komisyon
0: bugünkü
1: toplanacak.
0: Bugünkü tartışma genel kurulda buradan
2: zaten
0: başlayacaklar.
2: Yani.
0: Ben bunu...
2: Zaten gitmeyecek mi Adalet?
1: Gidecek.
0: Tamam, bugün niye usul tartışması açtılar o zaman?
2: Ama zaten gideceği orada için muhtemelen o dediğiniz
0: bugün
2: teklifi yapmıyor.
0: Kendi orada aralarında karar verememeyi... Kendi aralarında daha karar verememeyi usul tartışması olarak
2: kendi
0: bize
2: tartıştırıyorlar. Kendi aralarında karar verememeleri iyi bir şey ama. Bunun da altını çizelim yani.
0: Ya
2: hani
0: şöyle olur o zaman.
2: Parti hayır, gibi, hayır efendim ne demek
0: Nihal
2: falan
0: Hanım,
2: da diyebilirler.
0: Bir yıldır
2: tabanın tavrı
0: bir yıldır komisyondasınız.
2: Çok
0: bak, bir yıldır komisyondasınız. İki yıldır Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan bir süreçte.
2: Kaldırıcı olarak değil görmüyor. Taban bunu... Olası bir anayasa değişikliğinin,
0: evet,
2: seçim hesaplarının kaldırıcı
0: olarak tabanınızı da aydınlatmak
2: tabanı
0: sizin göreviniz.
2: Tabanı dönüştürmesi lazım. Benim
0: tabanınızı da aydınlatmak sizin
2: çalıştığım nokta dediğin, bu ama evet, kendim olarak da açık, yani yasaya nasıl baktığımı ben de tarif etmek isterim.
1: Tabii iyi tamamladım. Son cümlenizi rica edeyim.
0: Çok kapsamlı bir yasa değil, onu söyleyeyim.
2: Evet.
0: İyi bir yasa aynen, evet, ama
1: siz
0: çok kapsamlı.
1: Siz yani usulde bir problem gördünüz mü bir hukukçu olarak?
0: Ya kelime değiştirebilirsiniz ama usulde değil. Çünkü ben dün de bu ekranda anlattım. Çok nitelikli kurulların nasıl kurulacağı, MGK'nın, bakanlığın, yargının görevleri belirlenmiş. Bunlar düşünüldü. Bunlar bu arada kendi kendine bulunmadı. O büyük toplantı salonu vardı ya, hani Numan Kurtulmuş'un başkanlık ya. Orada kapalı yerde konuşulan bu. Yeni partiye giden CHP'nin o dönemki üyeleri zaten buna evet dedi orada. Yani görüntüdeki az önceki milletvekilleri orada bu komisyonda bu İşlemlerde evet,
3: evet demedi
0: dediler.
3: De orada o toplantılara katıldı.
0: Muhalefet şerhleri yok ki. Orada hiç kimse muhalefet şerhi koymadı.
4: Şerh düşmediler. Hep sanki mış gibi yaptılar.
0: O anlamda söylüyorum.
4: Mış gibi
0: yani
4: yaptılar.
0: Şöyle,
4: ama sonuca baktığınızda öyle bir şey yok.
0: Tabii, özellikle.
1: Şey, rapordan bahsediyorsunuz değil mi? Yani çünkü
0: ben,
1: bir yıl öncesinde toplantı.
4: Bir dakika. Bak, Türk siyaseti o kadar normal gidiyormuş ki.
0: Hayır, normal değil.
4: Hiçbir
0: şey normal değil.
4: Ben onu tartışırken ne oldu biliyor musun?
0: Ben tutarlılıktan
4: tartışırken ne oldu? 19 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylarının en güçlü adaylarından biri tutuklandı. Hı hı. Ardından operasyonlar silsilesiyle tüm Türkiye'de bütün belediye başkanlıklarına
0: doğru
4: neredeyse operasyon yaptı.
0: Komisyonda sonra kuruldu bu arada.
4: Bak, sanki şöyle anlatıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel genel başkanken hiçbir şey yokmuş Türkiye'de. Türkiye'de terörü bitir, evet bitiriliyor terör, destek çıkıyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey olmuyormuş da Cumhuriyet Halk Partisi her şeye itiraz ediyormuş
0: olur
4: noktasına.
0: Olur mu Cumhuriyet Halk
4: Hayır
0: Partisi böyle?
1: O halde Cumhuriyet Halk Partisi
4: siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'ni bitireceksiniz. Siyaseten yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvetin partisi eşittir rüşvetin partisi Cumhuriyet Halk Partisi diye tanımlayacaksınız. Algı yaratacaksınız. Sonra

0: diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi buraya. Bakın.
1: Ama bunun tarih süreçle ne ilgisi
0: olmaz.
1: Var? Yani
0: hani var.
1: Hakikaten ne ilgisi var?
0: Niye var biliyor musun? Niye var? Bir kere siyaset şöyle yapılmaz. Bizim oturduğumuz gibi yapılmıyor siyaset. Halkla beraber iç içe yapıyor. Diyor ki ben destek verdim diyor, oy attım diyor, sen belediye başkanını koruyamadın diyor. Seçmen böyle söylüyor. Öbür taraftan diyor ki bak sen burada demek ki AK Parti ile işbirliği yapıyorsun diyor. Ya yeni mutlak mutlak kararında görmedik mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıl boyunca genel başkanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış, herkesin arkasında durduğu ki seçmen arkasında durduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na seçmen şimdi ne diyor? Ne noktaya geldi? Diyor ki sen AK Parti ile beraber hareket ediyorsun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti açısından da artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni söylemiyorum. Yeni parti açısından da bu siyaseti hem seçmen tabanında hem kendi içinde yapması kolay değil. Hem iktidar sana o tırnak içinde söylüyorum. Kendi öyle tanımlıyorlar çünkü. Siyaseten bana operasyon yapıyor iktidar ve bir taraftan da iktidarla beraber Türkiye için bir yola girmeye çalışıyor. Şimdi bu kolay değil. Şimdi
1: belki de baştan, bir yeni partinin yapacağı en kolay işlerden biri.
0: Eleştiri,
1: çünkü
0: bakın,
1: yani
0: yapıcı eleştiri değil yeni partiye. Yeni
1: bu yeni partinin yapacağı en kolay işler.
0: Diyorsunuz ki ya İyi Parti gibi olacaksın ya bizim gibi olacaksın. Olmaz. Siyasette gri alanlar olur.
1: Bu süreçte
0: olacaksa
1: ne zaman olacak?
0: Ak veya kara diye bir şey olmaz siyasette. Gri alanlar olur.
2: Söylenmesin mi sevgili Can? Yani bu da söylensin ama ikircikli bir tutum mu değil mi?
0: Hayır,
2: ortada kalmış gri, ne beyaz ne siyah açık.
0: Evet,
2: Türkiye bir çözümün arifesine geldi. Yeni parti ayak diliyor. Bunu görüyoruz.
0: Gri alan,
2: açık yani bu. Sebeplerinde haklısın. Sebepleri olabilir ama görünen şeyde tespit etmek zorundayız.
0: Bakın yasalarda toplumu kabul etmek zorunda değil çıkartılan yasalara. Beğenmeyebilir, kabul etmeyebilir ama uymak zorundadır. Bakın, uymak zorundadır. Bunda itiraz etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu, yeni parti de bunu yapıyor.
2: Ya yeni parti, yeni partiyi linç etmeyelim, ezmeyelim ama gereksiz bir anlayışla yaklaşmamıza da gerek yok.
0: Ama hayır,
2: ortada bir süreç var, yeni parti anlayış, takoz koyuyor
0: ama
2: buna.
0: Öyle bir
2: bu kadar basit
0: hayır,
2: yani.
3: Yeni parti yaşadığı süreçten şu anda birazcık yoğurdu üfleyerek mi yiyecek?
0: Ama bunu yapmak zorunda. Bunu
3: tamam,
0: yapmak
3: anladım.
0: Zorunda. Kendi
3: ben
0: tabanı
3: ne
0: zaten
3: belli
0: burada.
3: Değil demem
0: ama
3: burada.
0: Ama kendi tabanı zaten
3: son
0: burada.
3: Son dakika karar veririm.
0: Bakın siz AK Parti tabanının, Milliyetçi Hareket Partisi tabanının tamamıyla desteklediğine inanıyor musunuz? Orada da sıkıntılar var ama
3: bir şerit,
4: o da gri
3: bir
4: alanını
3: çiziyor.
4: Korudu yani.
3: Hayır,
0: mesele
3: Kılıçdaroğlu
0: şu.
3: Bir hat çiziyor.
4: O güvenli alanı o da.
0: Şimdi yeni yeni
4: ya, parti,
0: peki,
4: parti
0: Allah
4: için.
0: Ama
4: yeni parti, hem parti zihniyeti için.
0: Bakın, evet, yeni
4: parti. Hem de ülke için. Kendi tasavvurundaki ülke memleket için.
3: 2013'te söyledi.
4: Güvenli alanını
3: 2026'da söylediği farklı değil bu arada çözüm sürecine ilişkin olarak.
2: Yeni parti tabanı milletvekili olarak Sezgin Tanrı Kulu'ndan rahatsız değil değil mi?
0: Onu söyleyeyim. Bir cümle bitireyim. Yeni parti bir siyasi hat çiziyor kendine. Bir alan yaratıyor. Diyor ki ben burada böyle siyaset yapacağım. Şimdi burada ilk günden itibaren
1: eski CHP ayarları
0: değil, bu eski CHP falan değil.
1: İşte
0: eski
1: bu.
0: CHP değil. Bu bir siyasi hat çiziyor kendine ve diyor ki ben bu siyasi hattı belirlemek için bazen gri alanlara çıkabilirim diyor. Bunu siyasetçiler kendi aralarında tartışır, eleştirir ama biz ekranlarda toplumu kamuoyu önünde bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşı tarafa atarsak bu tartışmada vatandaşa da faydalı olacak bir tartışma yapmıyor.
1: Mesela,
0: çünkü vatandaş da, itiraz eden vatandaş da var. Ne çünkü ben ilk çözüm sürecine kafadan karşıydım. Sert eleştiriler yaptım, sert haberler yaptık. İşte akil insanlar burada yan yana
4: yaşıyor. Gömdünüz.
0: Evet,
4: bizi linçlediniz.
0: Ama mesele şu.
2: Şimdi anlaştınız
0: dedik ki,
2: mı şu an?
0: Dedik ki bu çözüm süreci için, bu Barış terörist Türkiye yani. Süreci için dedik ki, bu ayakları Türkiye'ye basıyor. Karşı tarafında Amerika yok. O zaman Amerika vardı. Karşı taraf masanın karşı tarafında. Burada burada masanın karşı tarafında Amerika yok. Bu Türkiye'ye ayakları Türkiye'ye basan ne bir münasebet. Proje dedik. Ve destek verdik. O yüzden size demiyorum Amerikancı diye. Ben sürece söylüyorum. Sizinle alakalı. Size demiyorum.
3: İyi niyetliydiniz diyor.
0: Sizinle alakalı.
4: O dönemde bu işte
0: alakalı.
4: Avrupa'dan
0: süreçle
4: falan
0: alakalı
4: izin
0: diyorum.
4: Onay almadığı için çözüm sürecini gömdüler. Tezi de vardı. Onu da hatırlatırım
0: tamam,
4: yani.
0: Ona itiraz etmiyorum.
4: Hayır, Türkiye size, yine siz milli bir biçimde bu sorunu yani, çözmeye size çalıştı. O yüzden size dış güçler engelledi de denildi.
0: Tamam, doğru,
4: o dönemin popüler
0: olabilir,
4: tezlerinden biriydi
0: olabilir.
4: Bu da.
0: Ya, sizi eleştirmek için söylemedim.
4: Biliyorum
0: ben
4: canım sadece
0: baktığım
4: ben
0: politik
4: tarihi
0: duruş açısından
4: geriye doğru
0: söylüyorum.
4: Değiştirmeyelim.
0: O yüzden bırakalım biraz yeni partiye de bir alan tanıyalım. Yani benim eleştirim, siz işte Türkiye'nin yaptığı eleştiriye karşılık evet. veriyorum. Yani kafadan ya yeni parti değil eski parti demek karşı tarafa atmak.
1: Ben şunu ekleyeyim. Yani şimdi düşünsenize bir manifesto yayınlıyorsunuz işte yeni parti öz

0: kendince özgürlükleri geri getiriyorum. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Bir vaatle, halka kendilerince bir umutla yola çıkıyorlar değil mi? Ve burada Güneydoğu insanı ya da işte Kürt seçmen diyor ki ya yeni parti benim için acaba ne söylüyor? Bakalım bu sürece nasıl destek verecek diyor, merak ediyor. Kendinizi Güneydoğu halkının yerine koyuyor.
1: Tabii ki.
0: Yeni partiyi merakla bekliyorum. Sonra bakıyorum dakika bir, gol bir. Manşet, kardeşim siz daha hemen burada yoksunuz, imzada yoksunuz, usul tartışması. Ben kendimi biraz Kürt seçmenin yerine koyarak bunu düşünüyorum. Yani yeni parti madem yeni bir şeyler vaat ediyorsa o zaman Kürt seçmenin yanında olmalıydı. İlk adımda ben daha çok destekliyorum demeliydim.
1: Anadolu seçmeni
0: ama
1: de, Anadolu seçmenin yerine de koy
2: kendini. Nur Tuba'nın böyle sessiz sessiz köşesinde otururken müsaade ederseniz bir onu da hakikaten görüşlerini almak isterim. Hemen sonra Nihal Hanım size döneceğiz.
3: Hayır, ben... Bugün tabii çok önemli bir gün. Bu kadar önemli Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin nasıl siyasi tarihinde değil, milli güvenlik birçok anlamda Cumhuriyet tarihinde bence çok önemli bir kilometre taşı aşılmışken yeni partinin bu kadar merkezde konulmasını anlamlandıramıyorum. Çünkü bu tarihi anı eğer bir siyasal argüman ya da siyasal bir mağduriyete dönüşeceklerse zaten geçmiş olsun. Yani yeni hiçbir şey beklemeyin. Böyle bir bakış açısı. Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi gibi, Devlet Bahçeli gibi yıllarca teröristin, işte terörle mücadelenin başında böyle karşısında duran bir isim 22 Ekim'de bu çağrıyı başlatmış. Gövdesini, siyasi partisini bu riskin altına almış. Ne Doğru. seçimi düşünmüş, Bravo, evet. ne geleceği düşünmüş. Bölgesel yanı başınızda azgın bir devlet var, katil bir devlet var. Gözü dönmüş, her yeri çepeçevre sarıyor. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç cephesi, tam da güney cephesi, tam da işte doğu cephesine baktığınızda çepeçevre alev hattında olan bir yerin üstesinden gelecek yegane unsur nedir? İç birlikteliktir. Bunu tesis edilmek adına dedi ki bu terör örgütünün artık tabii ki müfessih bunda bence artık bu kavramı da oturtmamız gerekiyor. Müfessih terör örgütü PKK artık çünkü feshedilmiş ve bunun üzerinden de bu terör örgütünün tabii ki bu detayları hukuki tarafını konuşacağız ama şimdi geldiğimiz noktada Özgür Özel'in hocam aslında az önce ne kadar güzel söyledik. Yani söylem birlikteliği, anlam birlikteliği, sürdürülebilir, tutarlılık açısından değerlendiğiniz bir iletişim tarafına da bakıyorum. Hepsi birbirinden kopuk. Elbette az önceki dil sürüşmesini çok dikkate almıyorum ama bir hedefiniz olması gerekiyor. Bir siyasette ortaya koyduğunuz siyaset ideoloji başka bir şey. Ama siz sahada hala her şeye ama her şeye muhalif olursanız o zaman sıkılır sizden. Seçmen de sıkılır. Ya CHP'lisi de sıkılır sizi sevmeyen de. Ya her şeye muhalif olamazsınız. Yani her şeyde hayatın doğasına aykırı. Ülkenin, milletin menfaatleri doğrultusunda. Her şeye eğer kişisel olarak, her şeye kendinizi merkeze koyarsanız. Bakın partide konuşmuyoruz artık. Can Bey söylediği gibi. Ya belediye başkanları alınmış. Belediye başkanları durduk yere mi alındı Can Bey? İddiaları yine tabii ki dikkate alıyoruz da. Niye onlara sahip çıkmıyorsunuz? Ya şimdi bu meseleleri... çok şeffaf ve çok akılcı yaklaşmadığımız sürece biz bu meselenin üstesinden gelemeyiz.
1: Onu seçmen söylüyor.
3: Bunu seçmen de zaten gerçekleri görüyordur. Yani. Burada şimdi benim konuşmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım mesele şu. Kendi kararlarıdır. Bugün çok tarihi bir karar verilmiştir. Ve gerçekten bu anlamda bizim ülkemizin her noktası, her parçası, her kilometresinin en ucuna kadar o taşın toprağın olduğu her toprak bizim kardeşimizdir. Onlar bizim bu milletin. Aynı örneğe vermeye gerek yok. Milli mücadelede Çanakkale hep aynı örneğe veririm. Çanakkale şehidine gittiğinizde her yerden gelmişlerdir. Bu bayrak için kan dökmüşlerdir. O yüzden bizim öyle Ahmet'e, Mehmet'e ya da işte Amerika Beşiktaş'ını konuştuk az önce. Yıllarca bölgede maalesef kimlik siyaseti üzerinden bizim kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz ne oldu? Mağdur edildi. Ve bir kısır döngü oluştu orada. Neydi bu kısır döngü? Terör var, çatışma var, kalkınma yok, eğitim yok. Ve bunun üzerinden de nedenle işte Kürt sorunu. Kürt sorunu diye bir sorun yoktu. Kürt sorunu ortaya koyan maalesef bu siyasallaştırılan akıldı. Bugün geldiğimiz noktada ne mutlu ki bence meclis komisyonu çoğulcu demokrasi adına çok önemli bir adımdır. İyi Parti tarihin o da önemli bir kenarını bulmuştur ama yine altını çizelim. Bu mesele hukuka aykırılık yok. Bir şeyden taviz vermek asla yok. Çünkü şey tabii bir zamanımız.
2: Doğru rica ederim. Birazdan çünkü görsellerimizi hazırladık. Detaylı tamam, onları konuşalım tamamdır. İsterim. Müsaade Hayır. ederseniz şu hakikaten yani iki farklı bakış açısı biraz seziyorum da şunu tamamladıysanız
3: hatta, buyurun devam edeceğiz.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Şöyle diyecektim. Şimdi Nihal Hanım'a da aslında soruyu sorarken yeni partinin bu adımını vatandaş nasıl okuyor? Biraz önce Can Bey'in söylediklerinden şunu anladım. Yahu gri alanda kalmak bazen iyidir. Çünkü bazı yeni parti tabanında bulunan insanlar diyorlar ki yahu ortada fezlekeler varken bizim belediye başkanlarımız içerideyken nasıl olur da AK Parti ile yan yana durursunuz? Bu fotoğrafı vermeyin istiyor ama bir yandan da Nur Tuba Hanım'ın dediği gibi böylesine önemli bir İç bütünleşmenin aslında sağlandığı yasada nasıl olmazsınız diye de tepki gösterebilir. Hangi taraf daha ağır basıyor sizce?
4: Şimdi tabii ki bu kadar büyük ve önemli bir meselenin siyaset üstü olması beklenir. Gönül arzu eder ki her parti, Cumhur İttifakı veya işte geçen seçimlerdeki şeyiyle söyleyeyim, Millet İttifakı oluşan partiler, her parti hangi tarafta duruyorsa dursun, şeyi, bu meselenin halini, terörün bitmesini, silahlı çatışmalarda çocuklarını yitiren annelerin artık gözyaşının kurumasını ve sadece ve sadece bunu hedeflesin. Gönül böyle ister. Ama tabii iş siyasete girince başka denklemler, meclis aritmetikleri, bir sonraki genel seçim, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi, bunlar devreye girer. Bunlar o hesaplama aranjmanının bir parçası haline gelir.
2: Şimdi, hatta siyaseten ben İYİ Parti ile yan yana durmak bile bugün çok konuşuldu tabii. Mesela.
4: Efendim?
2: Yani yeni partinin siyaseten İYİ Parti'nin yanında durduğu, konumlandığı da mesela.
4: O da eleştiriliyor tabii ama tersinden de eleştiriliyor. Hatta tersinden de güven duymama meselesi var. Yeni parti tabanının, hatta bazı CHP'lilerin, hali hazırda mevcut CHP'lilerin tabanının, hani bu mevzunun yürütülme tarzında şu ana kadar gerçekten yol kazası olmadı ve çok başarıyla yürütüldü. Ama hani sonunda, nihayetinde varacağı yerde çeşitli yol kazaları olur da fatura yine bize kesilir mi? Endişe bir. İkincisi, bu başka bir siyasal ajandanın kaldırıcı ya da kaidesi ya da dayanma taşı yapılır mı? Atlama taşı yapılır mı? Gibi endişeler, korkular, belki bir kısmı paranoya bu yasa taslağına destek vermeyi zorlaştırdı. Benim görüşüm, yeni parti bunu imzalamamazlık etmemeliydi. Çünkü bu yasa taslağı gerçekten sadece teknik ve infaz meselesiyle yoğunlaşıyor. Oraya ağırlık veriyor. İşte kimler kapsama dahildir? Mesela Haziran 2005'ten önce hüküm almışları kapsama dahil etmiyor. Şimdi onun sebebi ne konuşuluyordu?
2: Ne konuşuluyordu?
4: Bu yasa, bu terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkanlar neyi araçsallaştırarak karşı çıkıyordu? İşte Öcalan'a statü verilecek. Ya ne münasebet. Günün sonunda 50 yıl bu mevzuyu yaşamış Türkiye, bu kadar şehit vermiş, bu kadar gazinin evine ateş düşmüş, o kadar şehidin evi yıkılmış, ocağı sönmüş. Ne hakla işte Öcalan'a statü verilir ya da imtiyaz sağlanır. Ha bakın, birden 2005 Haziran'dan öncesi kapsama alanı dışında bırakılınca mesela bu tartışma tamamen konusuz kalıyor. Şimdi durum buyken Öcalan'a yok, Kurmay, PKK'nın, Kandil'in Kurmay tabakasındaki komutanlara en ufak bir imtiyaz yok. Kasıtlı olarak öldürme meselesinin işine girmiş. Kendisi öldürmüş ya da ölümle sonuçlanan işlerin, organizasyonların içinde yer almış PKK militanlarına bir ayrımcılık, bir imtiyaz yok. E bu durumda kardeşim, atın o imzayı yani. Bak benim görüşüm bu. Atın, çünkü burada gerçekten çok temel bir infaz meselesi var. Öldürme meselesine karışmamış ama hani bir taraf seçmiş. Yani ben PKK'yı beğeniyorum, işte onlar Kürtler için iyi şeyler yapıyor falan diyerek bir siyasi taraf seçmiş. Belki daha da çıkmış ama orada aktif bir takım faaliyetlerin içine girmemiş olanları biz tek tek Milli İstihbarat Teşkilatı'yla da vesaire, biz bunları tek tek tespit ediyoruz. Bu işler için kurulmuş özel araştırma gruplarımız var diyorlar. Ve bu tespitte başarı sağlayacaklarını da artık tahmin edebiliriz. Çünkü bu kaç yılın meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık herhalde kim nedir, necidir, nerede ne faaliyet yapmıştır, beceremezse, beceremiyorsa zaten Allah korusun, hafızdan Allah, hani başarılı bir devlet. Yani devlet olmanın temel asgari gereksinimlerini karşılayamıyor olur. Ama Türkiye, yani devlet öyle bir devlet değil. Günün sonunda yani dediğim gibi kafası buraya kaymış, Kürtlerin haklarının yeterince korunmadığını düşünmüş, Kürtlere eziyet edildiğini düşünmüş ve siyasi bir taraf seçmiş olanlar aslında ağırlıklı olarak burada konu dışı. Yani onları bu ağır infaz yasalarından evet. çıkaran ama bakın şart da ekliyor. Burada hiç bahsi geçmedi. Koşullu bir yani evet. genel af şeklinde itham ediliyor bu yasa ama bu bir yönüyle